0: haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü asmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklamasını yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurt ise Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü, evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı ise serbest bırakıldı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. Son hava saldırısı dalgasında İran askeri kapasitesinin hedef alındığı iddia edildi. İran basını ABD saldırılarında havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail düzenlediği saldırılarla birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Çin'in Şanghay kentinde 29 ülke, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Turgut Reis, 1. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Ses alma teknisyenleri Ahmet Erdoğan, Kenan Yücel, Adnan Özcan. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Hızır Reis, Sadrettin Kılıç, Danilo, Levent Öktem, Naksoslu, Çetin Köroğlu, Çolok, Kaya Akarsu, Aydın, Ertan Dinçer, Hasan, Erol Amaç, Murat, Mustafa Şekerci.

0: Tunus sahillerinin 40 mil kadar açığındaki Cerbe Adası'nın limana yakın bir evinde ünlü Türk korsanları toplanmışlardı. Vakit akşamdı. Leventlerin hazırladıkları sofra Akdeniz'in en lezzetli balıklarıyla, meyvelerle, Naxos Adası'nın yıllanmış şaraplarıyla donatılmıştı. Ev çok değerli ganimet eşyalarla süslenmişti. İspanyol devletinin armasını taşıyan altın bir fener çevreyi pırıl pırıl aydınlatıyordu. Dışarıda korkunç bir fırtına vardı. Deniz kudurmuş gibiydi. Korsanlar eski günleri çetin deniz savaşlarını anıyor ama daha çok Eğri Palası'nın altın kakmalı kabzasıyla oynayan kırmızı sakallı, yiğit yapılı denizciyi dinliyorlardı.
1: Ağam burada olsaydı da anlatsaydı. Bundan çok daha şiddetli bir havada Forso olarak bulunduğu Rodos kadırgasından ayağındaki zincirleri kırarak denize atlamış, azgın dalgalarla saatlerce boğuşup selamet ermişti.
2: Hey bizim sevgili ağamız, hey bizim oruç reisimiz. Onun akıl almaz yiğitlikleri bütün Akdeniz'de destan destan dillerde dolaşıyor. Rodoslulara tutsak olmuş, küreye konmuş bir genç gemiciyken bugün Cezayir tahtında saltanat sürüyor. Ben onu tanıdığım zaman Süleyman Reis'e daha kayınbirader olmamıştı. Günün birinde ben Cenova'dayken Sofya ile birbirimize çılgın gibi aşık olduğumuz günlerde.
3: Bırak canım Danilo, biz bu hikayeyi en azından 100 kere dinledik.
4: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Çoluk Mehmet. Nerelerdesin, gel hele otur yamacıma.
4: Sağ ol reisim, haber getirdiler. Limana bir gemi yanaşmış.
1: Bu havada ha? Savrulmadan, kayalara bindirmeden demirleyebilmiş mi?
4: Yelkenleri şişik, direkleri sapasağlam, fenerleri bile yanıyormuş. Leventler pek ustaca bir manevrayla limana girdiğini söylüyorlar.
5: Acaba hangi millettenmiş?
1: Mutlaka Türk korsanlarıdır. Ne İspanyollarda ne de Venediklilerde böyle yürek vardır. Berberilerse böyle havalarda, limanlarda bile demir tutturamazlar.
2: Eniştem Süleyman Reis olmasın ha?
3: Yok canım, olamaz, o Tunus'ta şimdi.
4: Halkavut limanının korunma görevi ondadır. Ayrılamaz Halkavut'tan.
1: Şolok, haber et Leventlerle. Eğer bu gemiciler sahile çıkacak olurlarsa soframıza buyursunlar. Bekleriz kendilerini.
4: Baş üstüne reisim.
1: Dur. Bizleri soracak olursa adlarımızı verme. Hele gelsinler, burada tanışırız.
4: Emredersin ağam.
6: Danilo, taslarımı

0: boşalmış.
1: Hey Levent'ler, reislerinizi unuttunuz mu? Şöyle.
2: Danilo, hadi bakalım. Bize şu en azından 100 kere dinlediğimiz hikayelerinden birini anlatıver ha.
1: Efendim, ben o zaman Cenova Senatosu'nun önde gelenlerinden birinin kızı olan Sofya'yla. Sofya dedim. Ben senin sevdanla yanıp kavruluyorum. İyisi mi kaçalım, gidip yerleşelim bir başka ülkeye? Ne babam bulabilir bizi, ne de bir başkası.
0: Ağam, getirdim denizcileri. Türk oğlu Türk bunlar.
3: Niye içeri almazsınız hala?
0: Önce size haber vereyim diye düşmüştüm. Kendilerini sofrasına çağıranın kim olduğunu sordular, söylemedim. Öyleyse biz de kimliğimizi orada söyleriz dedi reisleri.
3: Gelsinler.
0: Buyurun girin. Ağamız sizi bekler. Merhaba.
3: Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Sağ olun.
4: Hoş geldiniz.
6: Dostluğunuza, konukseverliğinize teşekkür ederiz reisim. Küffar yakasından geliriz. Yorgunuz. Sordumsa da bana kimliğinizi söylemediler. Bize adınızı bağışlar mısınız? Fener yakmış reisim.
3: Benim fener yaktığımı nereden bildin arkadaş?
6: Yaşımız gençtir ama kumandanın, reisin hasını bir bakışta tanırız. Şu İspanyol kraliyet armasını taşıyan feneri ganimet diye elde edebilmek her baba yiğit denizcinin harcı olmasa gerek. Bağışlayın adınızı bize.
3: Kaç yıl var ki adımızı biz bile unuttuk. Ancak bize Akdeniz yakalarında Barbaros kardeşler diyorlar. Bilmem siz de duymuş muydunuz?
6: Reisim, reisim, sizi gökte ararken yerde bulduk. Hayır duanızı almak için halk havuda yerken basmıştık. Cerbede olduğunuzu bilmiyordum. İzin verin öpeyim elinizi.
3: Yo. Ya sen kimsin peki?
6: Benim adımı nereden duymuş, nereden bilmiş olacaksınız? Levent gezeriz denizlerde. Size kendimi tanıtmak için adımdan önce hayatımı bildirsem bilmem beni dinler misiniz?
3: Elbette dinleriz. Ama sizler de sofraya yakın oturun hele, yoldan geldiniz, açsınız. Hadi bakalım şöyle.
6: Leventler, buyurun. Hızır reisimizin sofrası kutlu olsun.
4: Kutlu olsun.
3: Sağ olun. Seni dinliyoruz kardeş.
6: Sultan Fatih Mehmed'in ölümünden 4 yıl sonra Menteşe ilinin bir köyünde doğmuşum. Babam Veli çiftçiydi ama benim gönlüm denizleri çekti hep. Bilmem neden limandan ne zaman bir gemi kalksa içinde niye ben de yoğum diye üzülürdüm. Büyüdüm, anladım ki deniz ve yosun kokusunu duymadan yapamayacağım.
3: Deniz için doğan çocuk elinde sonunda bir teknede bulur kendini. Bana Midilli'deki çocukluk yıllarımı hatırlattın. Sonra.
6: Günün birinde öptüm babamın elini, iznini diledim. Beni anlamıştı. Yolun açık olsun oğul dedi. Deniz bir adamı çağırıyorsa onu alıkoymaya güç yetmez dedi. Vardım bir korsan gemisine, tayfa girdim. Az zaman sonra da reis oldum. Birkaç kez buraya, Cerbe'ye de uğradım ama sizler yoktunuz. Küffar yakalarına baskın yaptım. Birçok tutsak tuttum, para kazandım. 19 oturaklı bir perkende donattım. Tutsaklarımı küreye oturttum. Yıllardır Akdeniz'de dolanırız. 150 levendim var. Hepimiz de hasretinizi çekerdik. Kısmet olsa da Barbarosları tanısak derdik. Kısmet bugünmüş.
3: Tanıştığımıza çok sevindim. İyi denizci olduğunuz, iyi insan olduğunuz belli. Ama adını bağışlamadın hala, Keremet.
6: Reisim, bizim adımız pek duyulmamıştır. Bana Turgut derler.
7: Turgut mu?
1: İspanyol kıyılarını dehşet içinde bırakan. barbar adalarını vuran,
5: bir perkende ile koca Hristiyan filolarını darmadağın eden koca korsan.
2: Demek Turgut

0: diye ün salan koca korsan, saçında tek ak bulunmayan bu gencecik denizci ha?
1: Turgut, dünya ve ahiret kardeşim ol. Turgut sensin demek. Meğer ne alçak gönüllü ermişsin.
2: Hızır reisim, demek kısmet bugüneymiş. Yıllardır barbaroslarla buluşmaya, onlarla kader birliği etmeye can atardım. İzin verirsen bundan böyle senin şanlı sancağın altında yaşamak isteriz.
1: Gel, kucaklayayım seni kardeşim. Bundan böyle bizi ancak ölüm ayırır.

0: Turgut reisim, bu Cerbe adası garip bir yerdir. Esrar dolu bir adadır. Yerli emirler burada diledikleri gibi bir düzen kurmuşlardır. Esir ticaretinin, kumarın, casusluğun dik alası yapılır burada. Ya Hızır reisim buraya geldi de yolsuzluklar bir ölçüde azaldı.
1: Duyardım Danilo, duyardım. Burada da, Halkavut'ta da, Cezayir'de de Türk yiğitleri olmasa, Barbaros kardeşler olmasa ne yolsuzluklar ne casusluklar döner bilirdim.
0: Oruç reisimiz büyük kahramanlıklar gösterdi bu yörelerde. Şimdi tahtında oturduğu Cezayir'i kolay almadı. Becaya Kalesi cenginde bir kolunu verdi. Cezayir'i Türk devletine katabilmek için Hızır reisle, Kazdağlı Salih'le, Deli Cafer reisle, Süleyman ve Murat beylerle birlikte yıllarca kılıç çaldı. Bakarım kendi kendine gülümsersin Dükkâ reisim.
1: Mutluyum Danilo. Bu feleğe baş eğmeyen yiğitlerle buluştuğum, onlarla kader birliği, can yoldaşlığı edeceğim için çok mutluyum. Buraya geleli 3 gün oldu. Acaba daha ne kadar bu cerbede kalınacak? Ne zaman denizlere açılacağız merak ederim.
0: Seni anlıyorum yiğidim. Canın kanın durmuyor değil mi? Üzülme Turgutcağım, sefer yakındır. Donanma hazırlanmaktadır. Ne var ki bu seferi Hızır reisimiz gizli tutuyor. Umarım bu geceki toplantıda Hızır reis düşüncesini bildirecek.
2: Beni dinleyin kardeşlerim. Bugün çok önemli bir haber aldım. Türk düşmanlığıyla tanınan Kardinal İmenez, Cezayir'i zapt etmek düşüncesiyle büyük bir İspanyol donanması hazırlatmış. İspanyollar bu işe öylesine inanmışlar ki kıyı şehirlerinde şenlikler düzenleyip Barbarosların işi bitti diye gülüp oynamaya bile başlamışlar.
3: Hey gafiller,
2: sözümü
3: hey.
2: Sözümü kesmeyin. İspanyol donanması Akdeniz'e açılmış. Ben Oruç Ağa'ma haber saldım. İnancım tamdır ki zafer gene bizim olacaktır. Yarın şafakla biz de denize açılacağız.
1: Bu kararını ne zamandır beklerdim Hızır reisim. Karada kalıp pas tutacağım diye korkmaya başlamıştım.
2: Turgut, belki hoşuna gitmeyecek ama sen bizimle denize açılmayıp cerbede kalacaksın. Bu adanın korunması, bir saldırıya karşı savunulması gereklidir. Cerbenin iç karışıklığı da sence bilinmeyen bir şey değil.
1: Sen nasıl emredersen reisim. Ne var ki senden hiç ayrılmayacağımı düşünüp sevinirdim.
2: Az zaman sonra sana haber salacağım. Tunus'ta buluşacağız Turgut.
1: Haberini sabırsızlıkla bekleyeceğim Hızır ağam. Beni çok bekletme.
2: Bekletmem kardeşim. Ne var ki sen de bu arada Emir Süleyman'ın davranışlarını iyi izle. Bir karışıklık olursa tez günde kılıcının zoruyla bastır. Süleyman'ın Tunus Sultanı'yla gizli bir işbirliğine giriştiğini, arada casusların gidip geldiğini duyduk.
1: Burayı merak etme Hızır ağam. Aklın cerbede kalmasın. Buranın düzenini bozdurmayacağım.
2: Sağ ol kardeşim. Buluşacağımız günü ben de özleyeceğim. Umarım omuz omuza kılıç sallayacağımız günler yakındır. Şimdi yiyip içelim, son gecemizi hoşça geçirelim bari.
0: Efendiler, hadi bakalım. Sofra kurulsun bir çabuk. Bol da meyve isteriz. Reislerim, buyurun sofraya geçin. Buyurun buyurun.
2: Gel Turgut'um, sağım otur.
1: Sağ ol reis ağam.
4: Danilo, sofra kurula dursun. Sen de bize şu bitmeyen hikayelerinden birini anlat.

0: Dinleyin öyleyse. Anlatmak istediğim bir şey vardı zaten. Ağzımı açmak için uygun bir zaman kollardım. Beyzadelerim, ben Venedik Senatosu üyesinin güzelliği dillere destan olan kızıyla gönül macerasından sonra soluğu bu garip cerbede aldığım zaman...
1: Gözüm Danilo, bu hikayeyi biliyoruz.
0: Yoo, bilmiyorsunuz beyzadelerim, bilmiyorsunuz.
2: Ama ben sizleri sıkıyorsam...
0: işte kapadım ağzımı.
3: Yoo Danilo, olmaz öyle şey. Senin hikayelerini, senin sohbetini sevdiğimizi bilirsin. Hadi hadi kerametle anlat, dinliyoruz.
4: Tabii tabii, dinliyoruz canım, dinliyoruz.
0: Peki öyleyse anlatayım. Dinleyin. Evet, ben Cerbe'ye geldikten sonra günün birinde tellalların bağırdığını, şimdiye kadar eşi görülmemiş bir mezat yapılacak.
1: Danilo, şu ünlü Yunan kızının hikayesini anlatacaksın.
0: Şu an Mehmet, pişmiş aşa su katma. Söyledim size, bu hikayeyi hiç dinlemediniz. Evet, ne diyordum? Tellallar Cerovalı soylu bir aileye mensup, biri erkek biri kız iki esir kardeşin satılacağını bildiriyorlardı. Meraklandım. Hı. Mezat yerine gittim. Kuşakları altın dolu korsanlar, yerli zenginler, yaşlı bezircanlar hep toplanmışlardı. Uzun sözün kısası, sıra Cenovalı iki kardeşin satışına geldi. Hı. İşte o zaman onları tanıdım. Hı. Bunlar Cenovalı Arrigo Solmi adındaki soylunun binbir özenle yetiştirilmiş çocuklarıydı. Onları kurtarabilmek için bir şey yapamazdım ki. Ne yazık ki esircinin istediği paranın onda birine bile sahip değildim. Esirci çocukların sırtına kırbaçla vuruyor. Zaman zaman elindeki hançerle kızın giysilerini yırtıp güzelliğini gözler önüne sererek satışı daha da kızıştırmak istiyordu.
1: Dalilo, bu hikaye Endülüslü kızın hikayesine döndü. Sakın o olmasın.
0: Hayır, dinleyin, kesmeyin sözümü. Zaten hikayemin de sonuna geldim. Satışın en kızgın anında ortaya yiğit bir Türk korsanı çıktı. Kalabalığı yardı, esircinin karşısına dikildi. Gök gibi gürledi. Kuşağından sürülen P kadar duka altınını çıkarıp esircinin suratına fırlattı. İki gencin elinden tutup uzaklaştı. Esirciyle birkaç kabadayı onu önlemek istediler ama yiğit kılıcına davranınca oldukları yerde durup kaldılar.
1: Sonra ne oldu Danilo?
0: Merak ettim, peşinden gittim. Aslan yapılı korsan Cenovalı Silvano ile Mario'yu limana götürdü. Oradaki 19 oturaklı teknesine bindirdi. Birkaç saat sonra da yelken basıp kuzeye açıldı.
3: Danilo, bu Türk korsanının adını öğrenemedin mi?
0: Öğrenemedim reisim. Yalnız...
3: Niye sustun? Anlatsana.
0: Anlatacağım. O yiğidi yıllar sonra bir sofrada yeniden gördüm. Birkaç gün önce dalgaların göklere yükseldiği gece Hızır reisimin yanına gelmişti 5 levendiyle.
3: Danilo, yoksa o yiğit...
0: Tanımıştım ama bir türlü çıkaramıyordum. Evet reisim, o yiğit Turgut Çağam'dır.
3: Turgut, Danilo'nun anlattıkları doğru mudur?
5: Doğrudur reis ağam. Yalnız biraz büyütüyor. Ortada o kadar büyük bir yiğitlik filan yoktur. O ahlaksızca yapılan mezada canım sıkılmıştı. Sonra kızla oğlanın gözlerinden sel gibi akan yaşları da görünce yüreğim dayanamamıştı.
3: Darılma, bizi ilgilendirmez ama sonra ne oldu? Hani merak ettim de.
5: Kendilerini esirciden kurtardığım için ayaklarıma kapanıp teşekkür ettiler. Ama yine de korkuyorlardı. Şimdi de bir deniz korsanının elindeydiler. Çok acımıştım çocuklara. Ailelerinden bir karşılık almadan ikisini de evlerine ulaştırdım. Yoksul düşmüşlerdi. Biraz da düka altını koydum ceplerine. Sonra bir daha da yüzlerini görmedim.

Neden hiç durmuyor gözyaşların biçare gönlüm? Perişan halinin tesiri yok mu yâre gönlüm? Şikayet etme âyâre, sitemkâr olma yâre. Sevenler söylemez her halini, avare gönlüm. Güftesini Hilmi Soykut'un yazdığı Avni Anıl'ın Nikriz makamındaki bu eserini Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyerek başladık bugün programımıza. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Nikriz ve Bayati makamında eserler sunacağız size. Nikriz makamındaki ikinci eserimizin sözleri Yalçın Benlican'a, bestesi Fethi Karamahmutoğlu'na ait. Bilge Pakalınlardan dinliyoruz. Alamazsın geriye geçen bir günü bile, öyleyse kederle ömrü tüketmek niye? Yakışmıyor hiç hüzün senin güzel yüzüne. Hadi neşelen biraz, hadi biraz gülümse.

Güftesini Ruhi Bey'in yazdığı Faize Ergin'in Nikriz makamındaki bestesini Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Gönül ne için ateşlere yansın, hicrinle melul pür keder mi kalsın?

Yunus Emre'nin bir şiirine kendi bestelediği Nikriz makamındaki ilahide dinliyoruz Ahmet Hatipoğlu'nu. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanarsın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoşba ile bostan olur.

Sıradaki Nikriz eserimizin güftesi Hilmi Soykut'a, bestesi Emin Ongan'a ait. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. O güzel saçlarına her cahitak demedim. Gönül verdimse sana gönlümü yak demedim.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nikriz makamındaki şarkıyla devam ediyoruz. Yıldızlar Altında programımıza Mehmet Özkaya'dan dinliyoruz eseri. Yalova'nın şen kızını kandıralım alalım, ela gözlü dilber yari sevdalara salalım.

Nikriz makamındaki son eserimizin güftesi Reşat Özbilinçli'ye, bestesi Erdinç Çelikkol'a ait. Tülin Yakar Çelik'ten dinliyoruz. Servi boylu ince belli, tavru munis ince belli. Bu ne kıvrak çifte telli, raks ediyor ince belli.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle sürüyor. Dinleyeceğimiz ilk Bayati eser Şevki Bey'in bir bestesi. Vezir Ziya Paşa'ya ait eserin güftesi. Ayla Büyük Ataman'dan dinliyoruz. Bir katre içen çeşmeyi pür huni fenadan, başın alamaz bir dahi baranı beladan. Asude olam dersen eğer gelme cihane, meydane düşen kurtulamaz sengi kazadan. Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez, baran yerine dürrügü her yağsa semadan.

Sırada Tabii Mustafa Efendi'nin Bayati makamında bir eseri var. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Gül yüzlülerin şevkine gel, nuş edelim mey, ış eyleyelim yar ile, şimdi demidir hey.

Hakkı Gürsoy Dinçeri, Rakım Elkutlu'nun Bayati makamındaki şarkısında dinliyoruz. Eserin güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye ait. Bilmezsin düşündüğüm, ağladıklarım nedir? Nasıl bir dert taşırım içimde kaç senedir?

Güftesini Faika Mücella'nın yazdığı Alaaddin Yavaşçı'nın Bayati makamındaki bestesini Şeniz Güneş'ten dinliyoruz. Gel nazlı gülüm, sazını çal, şarkını söyle. Geçsin geceler türlü hayalat ile böyle.

Sıradaki Bayatiye eserimiz yine Alaaddin Yavaşçı'nın bir bestesi. Bu kez Güfte Abdullah Celkan'a ait ve Suat Güney'den dinliyoruz. Dile gelse ıstırabım, bülbüle destan olur. Ehli aşkı mest eder, Mecnun'a kabristan olur.

Rüştü Şardağ'ın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın Bayati makamındaki meşhur bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz hep birlikte. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Sırada Saadettin Kaynağ'ın Bayati makamındaki şarkısı var. Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Aşkın fecri yüceldi, müjdeler olsun gönül. Sana baharlar geldi, müjdeler olsun gönül.

Sevgili dinleyenler, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Tamburi Mustafa Çavuş'un Bayati makamındaki bestesi Rıza Rit'ten dinliyoruz son eserimizi. Çıkalım saydı şikare, çatarız belki o yare. Geçmez gönül dilberinden, dokunur zülfü nigare. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 16 Temmuz Perşembe bugün saat 13.24. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenlerimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. İki telefon konuğumuz var bugün sevgili dinleyenler. Kendisi birçok ödül almış. Son olarak da eğitime adanmış öğretmen ödüllerinde Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen işte o yarışmada Avrupa kıtası birincisi seçilmiş Ünye Mehmet Necati Bidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın sevgili dinleyenler ilk konuğumuz olacak. Aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi METİP kapsamında çocuklar için de eğitim faaliyetleri yürütüyor. Hem yaptığı çalışmalardan hem ödüllerinden hem yeni çıkacak kitabından bahsedeceğiz kendisiyle sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmında da yine çok başarılı bir isim var. Hayranlıkla ve gururla izlediğimiz bir voleybolcu Neslihan Demir. Aynı zamanda Demir Lady lakabıyla da tanıyoruz onu. Kendi çalışmalarının yanında kurduğu bir spor kulübü var. Sporun kadınların yaşamında ne kadar önemli olduğunu anladığı ve anlattığı bir spor kulübü bu. Acaba nasıl çalışmaları var, neler yapıyorlar kendisinden dinleyeceğiz. Ailece başladık. Mehmet Necati Bidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz, sizler de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz.
1: Bizler de çok mutluyuz.
0: Tebrik ediyoruz öncelikle sizi. Birçok ödülünüzün yanına gerçekten son derece önemli bir ödül eklediniz.
1: Evet, Cambridge Dedicated Teacher Award, sizin de bahsettiğiniz gibi.
0: Gayet güzel. Bu ödüle giden süreci konuşalım mı biraz? Nasıl oldu, nasıl gerçekleşti böyle bir ödül alınma süreci? Siz mi başvurdunuz, neler yaşandı?
1: Öncelikle bana da sürpriz oldu. Biraz neden sürpriz olduğunu da isterseniz ödülden bahsedeyim biraz.
0: Tabii
1: daha
0: ki.
1: Daha da iyi anlayacağız hep birlikte. Şimdi kendiniz başvurmuyorsunuz. Sürpriz olmasının sebebi bu. Bundan önceki bütün ödüllere çalışmalarınızla bizzat bir fiil kendiniz başvuruyordunuz ama ben bir gün telefonla arandım Cambridge Üniversitesi tarafından ve böyle bu yarışmaya ön elemeyi dahi geçerek seçildiğim haberini aldım. Çünkü başvurmamıştım, çok şaşırdım.
0: Aa, birdenbire böyle bir bilgi geldi size yani.
1: Süreç bu şekilde başladı, çok sürpriz oldu.
0: Evet.
1: Devamında da daha güzel sürprizler geldi. Cambridge Dedicated Teacher Awards, yani adından anlaşıldığı gibi eğitime adanmış öğretmen ödülleri yarışması, toplum gönüllüsü öğretmenleri onurlandırmak amacıyla Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen dünyanın en saygın uluslararası eğitim ödüllerinden biri Feyza Hanım.
0: Evet.
1: Ve bu yarışmada asıl aranan şey bir öğretmenin kaç çocuğun hayatına umut olduğu, eğitimde nasıl bir iz bıraktığı ve imkansız görünen koşullarda dahi çocuklar için nasıl yeni yollar açabildiği. Öğrenciler, veliler, meslektaşlar ve okul yöneticileri öğretmenlerini aday gösteriyor. İşte beni de beraber proje yürüttüğüm meslektaşlarımdan birisi aday göstermiş çocuklarımızla birlikte.
0: Ama size de söylememiş.
1: Söylememişler, sonuç olumsuz olabilir, hayal kırıklığına uğrabilir diye böyle bir düşünceli davranmışlar.
0: Evet.
1: Gerçekten sonu güzel, sürprizlerle dolu, beni değiştiren, dönüştüren yarışmalardan biri oldu. Hatta şu ana kadar katıldığım bütün yarışmalarda ben edindiğim tecrübelere bakarım. Sadece aldığım ödüllere bakmayan bir öğretmenim. Hı-hı. Yarışmalardan dahi öğrendiğim tecrübeler oluyor. Ben kendisini hep böyle sadece atanmış değil, adanmış öğretmen olarak tanımlarım bütün platformlarda.
0: Hı-hı.
1: İşte bu yarışmanın içindeki, özündeki o eğitime adanmış öğretmen ödülü yarışmasında kendimi tanımladığım bir kavram adına ödül almak, Avrupa birincisi seçilmek, bir de dünya ikincisi olmak gerçekten ülkem adına, kendim adına, bütün çocuklarımız adına, onların aileleri adına çok büyük bir onurdu.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Bu yıl 126 ülkeden 12 bin öğretmenle yarıştım Feyza Hanım.
0: Hı hı.
1: Sözlü mülakatlar, yazılı mülakatlar şeklinde aylarca süren bir değerlendirme sürecine tabi tutuyor size uluslararası jüriyi. Ve bu süreçleri geçince dünyanın en iyi 90'ı belirleniyor. İlk 90'a girdim. Daha sonra Avrupa kıta birincisi oldum şampiyon olarak ve dünyanın en iyi 9 öğretmeninden birisi ilan edildim. O an şunu düşündüm aslında. Dünyanın karşısında duran kişi sadece Muhammed Aydın değildi. Anadolu'nun en ücra köşelerinde hiçbir karşılık beklemeden öğrencileri için emek veren bütün öğretmenlerimizdi. Ve bu ödül onların sessiz emeğinin de görünür hale gelmesiydi. Evet. Ben hepimizi temsil ettim orada. Ve ödülün çocuklarımız adına kitap kaynaklarına sınırsız, Cambridge kaynaklarının tamamına sınırsız erişimi elde etme gibi güzel dönütleri var.
0: Şahane, ne güzel. Evet. Sadece sizin için değil, onlar için de büyük bir kesinlikle, kazanım olmuş.
1: Kesinlikle, okulundaki çocuklarımız için. Benim için de çok güzel bir dönütü var. Dünyanın en adanmış en iyi 9 öğretmenini ise Cambridge Üniversitesi şu şekilde de onurlandırıyor. Törenle kupaları vermenin yanında.
0: Evet.
1: Kıta birincisi öğretmenlerin hikayelerini, biyografilerini devletlerinin bayrağıyla birlikte şeref ve teşekkür bölümü olarak bütün uluslararası Cambridge yayınlarının, ders kitaplarının teşekkür bölümünde dünya öğrencileriyle buluşturuyor. Yani şu anda 2026-27 eğitim öğretim yılındaki bütün uluslararası Cambridge yayınlarında vatandaşınız, Türk öğretmeninizi biyografisiyle, bayrağımızla beraber başarı hikayesiyle göreceğiz.
0: Ne kadar güzel. Evet.
1: Çok çok onur verici. Çünkü günün birinde dünyanın herhangi bir ülkesinde bir çocuk o kitabı açacak ve bir Türk öğretmenin adını görecek. İşte eğitimin gerçek gücü de bu bence. Sınırları, evet, dilleri, mesafeleri aşabilmesi. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
0: Evet.
1: Ben ödüllerin peşinden hiç koşmadım aslında. Çok ödül aldım evet ama ben hep çocukların peşinden koşan öğretmen oldum. Galiba ödüller de
0: o da zaten ödülü getirdi.
1: Öğretmenleri buluyor.
0: Evet, evet. Tam da bu noktada bunu soracağım size. Bu ödüller sizce neden size verildi? Mesela bu değerlendirme kıstasları neydi? Eğitime adanmış öğretmen nasıl oluyordu da siz işte bir Avrupa birincisi olarak oradan çıktınız?
1: Dediğim gibi çok ince nüanslar var, yazılı, sözlü mülakatlar var. Hı hı. 21 yıllık bir mesleki geçmişim var benim.
0: Evet.
1: Ve heybem dolu derim hep. Öğretmenliğe başladığım ilk yıllarda, daha önceden de toplum gönüllüsü bir öğretmen, eğitim gönüllüsü vakıflarıyla birlikte. Ben öğretmenliği hiçbir zaman 40 dakikadan ibaret görmedim Feyza Hanım. Hep, evet, 24 saat süren bir hayat amacı olarak gördüm ve ders dışı vakitlerinde de okul aileleriyle, anne babalarla, ebeveyn eğitimleriyle dolu dolu eğitim içerikleri hazırladım. Projeler yürüttüm. Aynı zamanda proje uzmanıyımdır. Tokat'ta, Mardin'de, Sakarya'da, Ankara'da, Ordu'da ve Ordu'dan yola çıkarak da hem Türkiye'nin 7 bölgesine ulaşan hem de Avrupa'da 32 ülkede en iyi uygulama ödülleri alan iyi modeller geliştirdim. İyi uygulamalar geliştirdim. 53 tane projem var ulusal ve uluslararası olarak. Tabii bütün yürüttüğünüz bu projeler inceleniyor.
0: Evet.
1: Tek tek ve dönütlere bakılınıyor. Etki sahasına bakılıyor. Ne kadar dönüştürdünüz? Bir okulunuzu nasıl dönüştürdünüz? Toplumumuza katkınız ne kadar oldu? Ve dünya toplumlarına yönelik ne gibi toplumsal faaliyetlerde bulundunuz? Bütün bunlar bütünsel bir çerçeve içinde ince ince ilmek ilmek dokunuyor, ölçülüyor ve seçiliyorsunuz.
0: Ne kadar güzel. Demek ki tüm bu kıstasları gayet iyi karşıladınız ve böyle ödüller geldi. Umarız başarılarınızın devamı gelir Sayın Muhammed Aydın. Biz de sizi bu güzel başarılarınızla ve iki bir kez daha ağırlarız. Belki stüdyomuzda ağırlarız. Ne kadar güzel olur. Şimdi bir, evet, de METİP'ten bahsedelim mi? METİP nasıl bir projeydi ve siz orada nasıl bir rol üstlendiniz?
1: Tabii ki METİP benim de bağımlısı olduğum, biz öyle diyoruz METİP gönüllüleri olarak, bağımlısı olduğumuz bir proje. Çok yoruluyoruz mesela. Diyoruz ki o kadar yorulduk ki yaz tatilinde tek bir gün tatil yapamadık. Seneye olmayacağız, dinleneceğiz ama yine kendimizi orada buluyoruz. Alışkanlık.
0: Allah bağımlı. Allah, evet.
1: Evet, bağımlısı olduğumuz bir proje. Türkiye'de mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin, evet, sona erdirilmesine

0: İDO'da zamanında yazım sürecinde de yer almış. Projeyi yazan öğretmenlerden de bir tanesiyim. UNICEF ve İDO'nun birlikte yayımladığı çocuk işçiliği, küresel eğilimlere bakarsak bu projenin neden bu kadar ihtiyaca cevap veren hayati bir proje olduğunu, bakanlığımızın niye çok destek verdiğini daha da iyi anlayacağız. Çünkü bu rapora göre dünyamızda şu anda 138 milyonu aşan çocuk işçi var. Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporuna baktığımızdaysa bu sayı tespit edilebilen sayı, bir de edemediğimiz
1: var. Tabii.
0: 1 milyonu aşmış durumda.
1: Ne kadar yüksek bir rakam.
0: Evet, tespit edilen sayı bakın 1 milyonu aşmış durumda.
1: Evet.
0: Ve biz mesela bölgesel olarak kendi metip ekibimizde her yıl yani belki 1000 tane çocuğa dokunmaya çalışıyoruz. Sadece kendi bölgemizde. Ve gerçekten dolu dolu anılarımız oluyor orada. Biz ne yapıyoruz peki burada metip sahasında? Önce yaklaşık bir ay boyunca saha taraması yapıyoruz. Tarlalara gidiyoruz. Çadırları tarıyoruz. Çocuk işçileri tespit ediyoruz. Tabii devlet denetimi altında, kontrolü altında. Sonra bu çocukları metip çadırlarında yoğunlaştırılmış bir programla bir araya getiriyoruz. İki ay boyunca her branştan öğretmen arkadaşımızla birlikte sabahtan akşama kadar tıpkı gerçek bir okul düzeninde teneffüsleri olan, işte oyunu, sanatı, sporu olan sosyal etkinliklerle dolu dolu bir eğitim öğretim ortamı kuruyoruz.
1: Bir yaz okulu yani aslında. Kesinlikle. Ücretsiz bir yaz okulu, evet.
0: Amacımız gerçekten sadece çocuklarımızın öğrenme kayıplarını telafi etmek de olmuyor. Çocuklarımıza yeniden çocuk ve öğrenci olma duygusunu hatırlatmak oluyor. Kesinlikle. Böyle muazzam bir
1: tutum. Nasıl peki, çocuklardan nasıl tepkiler geliyor? Onlar da memnunlar mı bu durumdan?
0: Şöyle söyleyeceğim size. Beni çok duygulandırıyor. Bağımlısı olduk dedim ya.
1: Evet.
0: Öğretmenlerimizle birlikte. Bağımlısı olma sebebimizin tek bir cevabı var. Son gün o yüzlerce çocuk bizim bacaklarımıza sarılıyor.
1: Ah,
0: gitmeyin diye.
1: Ne kadar yani, güzel.
0: Bizi bırakmayın, gitmeyin diye. Ve biz de bırakamıyoruz. Bir daha gidiyoruz.
1: İşte daha güzel bir ödül var mı hakikaten? Bundan daha güzel bir ödül yok. Bu yaptıklarınızın boşa gitmediği, tam tersi katlanarak onun karşılığını aldığınızı görmeniz ne muazzam bir şey. Umarız devam eder bu proje bu arada.
0: Umarım devam eder. Çünkü aramızda espri bile yapıyoruz artık. Diyoruz ki biz yazları artık tatile çıkmıyoruz. Metip sahalarına çıkıyoruz.
1: Değil mi? Orada buluşuruz yine diye
0: orada
1: sözleşiyorsunuz.
0: Buluşuruz.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi çok kısaca bir şeyden daha bahsedelim. Sonrasında size veda edelim. Çünkü bu kadar şeyin yanında bir de kitap yazdınız. Güneş
0: her yerde
1: parlar. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Hemen kısaca ondan da bahsedelim.
0: Çok zor olacak benim için.
1: Ya öyle mi? Neden?
0: Ama en özel projem çünkü. Böyle ya, 21 yıl dedim. 53 proje dedim.
1: Evet.
0: Ama benim bütün çevrem bilir ki 17 yaşında verdiğim bir karar vardı. 43 yaşındayım. 40 yaşına geldiğimde derdim bir roman yazacağım. 42 yaşında başladım. 43 yaşında bitirebildim bu 17 yaşındaki hayalimi. İyi ki de böyle olmuş. Çünkü hı hı. 21 yıllık mesleki tecrübemi, sahalarda dışlanmış, ötelenmiş çocuklarımın sesini doğru anlatabilme zamanıymış bu zaman. Kısaca bahsedeyim. Kısacık bir şey okuyacağım romanla ilgili, olur mu? Çok kısa.
1: Çok kısa.
0: Öncelikler meselesi. Romandan bir bölüm. Öncelikler meselesi. Bazen bir çocuğun canı oyuncak istemez. Sıradan bir öncelik ister. Mesela biri yolda iki çocukla karşılaşsa o kişi bana doğru yönelsek. Mesela bir öğretmen göz ucuyla değil de gözümün tam içine baksaydık. Mesela birer kalabalıkta üşüyen ellerin arasından benimkileri bulsaydık. Sıradan birik. Oysa bir çocuğun kalbi yalnızca bir cümleye çiçek açar. Sen benim için çok önemlisin. Romanımın adı Güneş Her Yerde Parlar.
1: Ne kadar güzel.
0: Bilgi Ağacı Yayınlarından çıkıyor. Merkezinde Güneş adında küçücük bir kızımız var. Doğduğu gün annesini kaybedecek, hayata büyük bir eksiklikle başlayacak, sevgi evlerinde büyüyecek. Onun diğer çocuklardan ayıran çok önemli bir özelliği daha mevcut. Bilimsel adı gelişimsel topografik yönelim bozukluğu olan, çok nadir görülen nörolojik bir farklılık nedeniyle en iyi bildiği yerlerde bile yönünü bulamaması. Sokağında, okulunda, evinde, hatta bir taksinin içinde bile kaybolabilen bir çocuk düşünün. Güneşimizin böyle nörolojik bir durumu var. Hepimiz zaman zaman bir adres karmaşası yaşamışızdır. Güneş ise hayatı boyunca kendi yolunu arayan bir çocuğa dönüşüyor. Tarla başında sevgi evlerinde büyüyen bir çocuğumuzun Londra'da küresel öğrenci ödülünü ülkemize getirdi.

0: bir muazzam bir ilham.
1: Evet, evet. Umarız kitap çıktığında bir kez daha sizi konuk ederiz. Ayrıca uzun uzun konuşuruz Sayın Muhammed Aydın. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Üye Mehmet Necati Bidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Muhammed Aydın bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: O hepimizin hayranlıkla izlediği bir voleybolcuydu. Şimdi kendi çalışmalarını da yapıyor. Spor kulübü var. Ondan bu kulüple ilgili çalışmalarını dinleyeceğiz. Namı diğer Demir'leydi. Neslihan Demir bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
1: İyiyim, şahaneyim vallahi. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Çok güzel geliyor.
0: Sağ olun, sizin de sesiniz harika geliyor. Sizi ağırlamaktan çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Şimdi sizi tanıyoruz tabii ki, tüm dinleyicilerimiz tanıyor. O güzel çalışmalarınızı biliyoruz. Ya, sporunuzu izledik ve hayranlığımız devam ediyor. Siz de şimdi sizin işte bıraktığınız yerden devam eden Filenin Sultanlarına eminiz, hayranlıkla evet. izliyorsunuz. Ama bir yandan da dediniz ki kadınlar hayatına dokunayım, kadınlar sporsuz kalmasın, gerisini sizden dinleyelim hikayeyi.
1: Şöyle, aslında hikaye şöyle başladı diyebilirim. Yani şu an bile hani sokakta yeni tanıştığım bir hanım, beni tanıyan bir hanım, ya diyor ben diyor lisede oynamıştım voleybol diyor.
0: Değil mi? İlla ki diyor, var böyle bir
1: evet,
0: hikaye.
1: Illaki evet, illaki var. Ya lisede oynamış diye bir kulüpte oynamış, bırakmış. Şartlar, hayat şartları onu gerektirmiş, bırakmak zorunda kalmış ve içinde bir ukde var. Ya dedim biz bunu dedim neden beraber yapmıyoruz ya dedim. O dedim sonuçta dedim gerçekten hayatta ve sahada birlikte olmak başka bir şey. Çünkü şu anki hani arkadaşlarım, kadın arkadaşlarım, benimle birlikte çalışan kadın arkadaşlarım çok değişik değişik meslek gruplarından, aslında hani hepimizin buluşamayacağımız bir platformda şu an buluşup sahada ve hayatta birlikte hareket ediyoruz. Bu da benim için çok eğlenceli açıkçası. Çok güzel. Hı hı. Şimdi önümüzde tabii bir de mini demirleydi projemiz var. Orada da ama gerçekten mini demirleydi. 6-9 yaşı hedefliyoruz.
0: Ne güzel. Evet.
1: Evet, hani aslında orada biz tabii ki de hani sporu sevdirmek istiyoruz çocuklara. Hani voleybolu sevdirmek istiyoruz. Çünkü voleybol çok fazla tekrar gerektiren bir spor olduğu için çocuklarımız sıkılabiliyor.
0: Evet.
1: Onları sıkmadan o voleybolu sevdirip belki de hani altyapıları hazırlamak gibi düşünebiliriz. Vallahi heyecanlıyım yani. Çok mutluyum bu şeyi yapmaktan dolayı.
0: Ne kadar güzel. Şimdi nasıl kadınlar size ulaşıp böyle biz spor yapacağız diye gelip siz bir takım mı kuruyorsunuz onlardan? Çünkü turnuvalara da katılıyorsunuz.
1: Evet, evet. Şöyle, biz tabii deneme antrenmanını alıyoruz. Şimdi hı-hı, tabii seviyelerin herkesin farklı. Hiç bilmeyen, yani mesela bir tane üyemiz var 53 yaşında. Hiç oynamamış hayatta. Aa, ama çok seviyor.
0: Ay ne güzel, evet.
1: O kadar seviyor ki yani. İşte hepsini deneme antrenmanını alıyoruz ve seviyelerine göre ayırıyoruz. Birisi daha önce oynamış biliyor, onu başka bir gruba alır. Hiç bilmeyenler hep beraber başlıyor. Çünkü hani seviye farkı olunca antrenmanın keyfi de olmuyor. Hiç bilmeyen hiç bilmeyen de çok güzel oynuyor.
0: Tabii.
1: Bilen de bilen de çok güzel oynuyor. Öyle olunca böyle 3 ayrı 4 ayrı grubumuz var hatta. Ve hani veteran turnuvalarına katılıyoruz. Bu sene zaten çok yeni bir kulübüz. Hı hı. İlk defa Eskişehir'de düzenlenen veteran turnuvasına katıldık. Çok eğlenceliydi yani, böyle hanımlar seyahate çıkmışız, 24 kişi katıldık, çok eğlenceliydi yani.
0: Ne kadar güzel. Bir yandan evet, dediğiniz gibi hiç bilmeyenler var, bir yandan daha evet, önce oynamış olanlar var. İçlerinde evet, şu da var değil mi? Ya ben nasıl yapayım, hiç

0: ben yapamam ki diye düşünen ya da bu saatten sonra olur mu böyle bir iş diye düşünen. Ay. Onlar nasıl motive oldu?
1: Ya şöyle söyleyeyim, o sahaya girince, topu elinize alınca ne olursa olsun, bir de nasıl söyleyeyim, şimdi biz kadınlar olarak hayatımızın birçok şapkamız var diyeyim. İşte birinin evladıyız, birinin annesiyiz, birisinin işte çocuğuyuz. Hani bir sürü şapkamız var. O şapkayı bir saatliğine bırakmak çok heyecanlandırıyor insanları ve bu hep beraber bir kadın topluluğu olmak çok bence değerli ve insanlar hani gerçekten hani konumlandığımız yer İstanbul Ataşehir'de ama hani İstanbul'u bilirseniz yani Başakşehir'den bile gelen var o bir saat antrenman için. Bu ya, gerçekten bir tutkuya dönüyor.
0: Kesinlikle. Şu an hedeflerinizde artık bu takımı daha da güçlü kılıp sonrasında turnuvalara katılmak var değil mi?
1: Aynen. Büyük Kadınlar Turnuvası'na katılmak istiyoruz. Yani kendi ligimizi de kurmak istiyoruz aynı zamanda kendi ligimizde. Çünkü hani bir antrenman yapıyoruz ama bunu tabii bir de yarışmacı tarafa çekmek. Çünkü öğrendikçe yarışmak istiyor üyelerimiz.
0: Evet, evet.
1: Öyle olunca onu da planlıyoruz. Bu önümüzdeki yani çok 7,5-8 aydır açık bir kulübüz.
0: Hı hı.
1: Hani önümüzdeki sene daha her şey oturmuş, daha birçok platformda bence yarışacağız.
0: Ne kadar güzel. Peki çok ilgi var mı böyle açıldıktan sonra, siz devam ettikten sonra artık artarak devam ediyor mu kayıtlar?
1: Evet evet. Çok sağ olsunlar hani üyelerimizin teveccühü yani bayağı telefonlarımız bir ara susmadı. Kilitlendi Instagram hesabı.
0: O kadar. Evet.
1: Dedim ne kadar aslında bir insanlar oynamak istiyormuş. Hani böyle bir boşluk varmış. Bunu da ben gördüğüm için çok mutlu oldum.
0: Bence de. Evet.
1: Yani güzel. Geri dönüşlerimiz çok iyi. Hani ilk günden başlayan arkadaşımız hala devam ediyor. 7-8 aydır hiç aksatmadan geliyor bütün üyelerimiz.
0: Böyle bir yaştan sonra bunu yapabilmek de çok zor bu arada.
1: Evet.
0: Bir istikrar sağlamak, başladığın işi devam ettirebilmek. Çünkü çok fazla hayatta bizi oraya buraya çekiştiren bir sürü sorumluluğumuz var. Onun arasında vakit ayırmak bence muhteşem.
1: Bence de. Ben çok takdir ediyorum ve çok saygı duyuyorum hepsine. Hepsi çok tatlı, çok eğleniyoruz antrenmanlarda. Hani bir taraftan da gülüyoruz. Hani sadece antrenman değil, işte antrenmanda koşturuyoruz, oyunlar oynuyoruz. Yani çocuklar gibi oyun oynuyoruz bazen ve bu bize çok iyi geliyor.
0: Değil mi? Peki işte bu büyürse şimdi bu iş mesela, derlerse ki biz şehrimize istiyoruz böyle bir yer. Düşünür müsünüz farklı şehirlerde de belki ya farklı hocalarla?
1: Vallahi isterim tabii ki de, neden olmasın? Eğer öyle bir teveccüh olursa, öyle bir istek olursa neden olmasın yani? Çünkü herkes yani çok ilgi var, çok şey var ve oynamak istiyor. Yani hani biz de kulüpleştiğimiz sürece zaten kulübümüzün çatısı altında
0: değil mi?
1: Kendi ligimizi bile kurabiliriz. Yani Demirleydi Ankara, Demirleydi İzmir, Demirleydi Konya, Demirleydi Kayseri. Deplasmanlı lig yaparız.
0: Ne kadar güzel olur vallahi. Belki burada konuşmuştuk. TRT Radyo 1'de konuşmuştuk sonrasında oldu dersiniz. Ne kadar güzel olur. İnşallah. Şimdi çocuklar da dediniz ya. Dediğiniz gibi çocuklar bazen yapmak istemiyor. Hemen bırakabiliyor. Evet. Onunla ilgili ne söylersiniz? Ailelere, eğitimcilere nasıl yönlendirilmeli, nasıl devam etmeli? Son olarak da bunu sorayım size.
1: Yani şöyle tabii çocukların mutlaka spor yapmalı. Yani illaki voleybol değil ama mutlaka çocuklarımızı spora yönlendirmemiz gerekiyor. Yani bunu yaparken çok fazla böyle hani yani genelde bu 6-9 yaş arası oyunla öğreniyor. Oyunla seviyorlar. Oyunla. Hani manşeti nasıl aldın, velilerimize pası nasıl attın diye değil de bugün ne öğrendin? El kol koordinasyonunu nasıl yaptın, işte iki toplama oynadın, bir toplama oynadın gibi böyle destek olursa, çünkü biraz emek isteyen bir spor, yani çok fazla tekrar istiyor.
0: Evet.
1: Hani fiziksel olarak da güçlenmeniz gerekiyor. Filenin boyu yüksek, hani bunlar bir sürü aslında handikap var. O yüzden sevdirmek lazım çocuğa. Bunda da oyunlarla, güzel neşeli şeylerle sevdiriyoruz.
0: Bir de illaki çok mükemmellik beklememek lazım değil mi? O sporu yapması yeterli.
1: Aynen. Yani herkes, yani şimdi şu an belki Türkiye'de yüz binlerce voleybolcu var. Ama biz şu an hani filenin sultanları dediğimiz kızlarımız 14 tane. Orası değil yani. Buradan çok fazla hayatını kuran, hayatını idame ettiren kadın arkadaşımız o kadar fazla ki.
0: Evet, evet.
1: Yani hani direkt filenin

0: sultanları değil yani, sadece bu sporu hayatta paylaşmayı, beraber sevinip beraber üzülmeyi öğrenmek için bile yapılır.
1: Evet.
0: Bu sizi hayatta başka bir yere taşır.
1: Kesinlikle sporun zaten katkıları evet. tartışılmaz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben çok
1: için.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek
1: hoşçakalın.
0: Üzere. İyi yayınlar.
1: Sporcu Neslihan Demir bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenlerimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Beş dakika. Biz gökkuşağını kovalayan çocuklardık. Başladığını ya da bittiğini zannettiğimiz yere nefessiz kalıncaya kadar koşardık. Büyüdük, deli dolu çağlarımız bitti. Aşık olduk, romantik insanlardık. Hala öyleyiz ama o yıllarda aşk bizim için hayatın anlamıydı. Güneş yağmuru ardından ortaya çıkan gökkuşağı kalbimizi çaldı. Duygularımızı onunla anlattık, renkliydi. Ah romantik seyyare, duygusal şeyler mi anlatacaksın diye soruyorsunuz, biliyorum. Ben gökkuşağı nasıl oluşur onu anlatayım. O sizin için ne ifade ediyor, bunu düşünerek dinleyin beni. Gökkuşağının mitolojik bir öyküsü yok, meteorolojik bir hadise. Güneş ışınları, yağmur damlaları ve sis bulutları tarafından kırılıyor. Bu ışınların yansıtılması ve dağılması sonucu meydana geliyor gökkuşağı. Büyük damlalardan oluşan kuşaklar daha belirgin gökkuşakları oluşturuyor. Küçük yağmur damlalarının belirginliği ise daha az. Bu durum geniş bir gökkuşağı meydana getiriyor. Yağmur damlalarını ışığı, renkleri ayıran bir prizma gibi düşünebilirsiniz. Bir ortamın içinde hareket eden ışık ışınları başka bir ortamla karşılaştıkları zaman ya yansıyarak aynı ortamın içinde kalıyor ya da kırılarak diğer ortama geçiyor. Yansıma durumunda ışığın ara yüzeye geliş açısıyla dönüş açısı aynı. Ancak kırılma sırasında açı değişiyor. Kırılma açısı ortamların kırılma indisleri tarafından belirleniyor. Bir maddenin kırılma indisini hemen açıklayayım. O maddede yol alan ışığın ya da diğer elektromanyetik dalgaların boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayı. Burada fizikçi arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Kırılma indisi ışınların dalga boyuna bağlı olarak değiştiği için farklı renkteki ışınlar farklı açılarda kırılıyor. Örneğin beyaz ışık farklı dalga boylarındaki ışınların bir bileşimi. Farklı dalga boylarındaki ışınlar bir prizmanın içinden geçirildiği zaman farklı açılarla kırılıyor. Bir kez prizmaya girerken, bir kez prizmadan çıkarken. Böylece beyaz ışık kendini oluşturan farklı renklerdeki ışıklara ayrışıyor. Kırılma açısı kırmızı renk için en büyük, mor renk için en küçük. Gökkuşağının oluşumu da ışığın prizmadan geçerken renklere ayrışmasına çok benzeyen bir süreç işte. Işık ışınları su damlalarının içine girerken ve çıkarken birer kez kırılmaya uğruyor. Ayrıca damlaların içindeyken birkaç kez yansıyabiliyorlar. Işınlar damlaların içinden çıkmadan önce bir kez yansıdıkları zaman renklerin dıştan içe doğru kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor olarak sıralandığı gökkuşakları oluşuyor. İlginç bir şey söylemeliyim burada. Işınlar iki kez yansıdığı zamansa renklerin sıralanışı tersine dönüyor. Işık ışınlarının iki ya da daha fazla yansımasıyla da gökkuşakları oluşabiliyor. Fakat böyle gökkuşakları genellikle çok solgun oluyor. Öylesini tercih etmiyoruz. Renkler canlı canlı çıksın karşımıza. Konunun bir başka ilginç yönü daha var.

gökkuşakları aslında tam bir çember şeklinde oluşuyor. Fakat gökkuşağının görülebilmesi için güneşin ufkun üzerinde yaklaşık 40 dereceden fazla yükselmemiş olması gerekiyor. Bu yüzden yeryüzeyinden bakıldığında gökkuşakları yarım bir çember biçiminde görünüyor. Yüksek bir dağın tepesinden ya da gökyüzündeyken bir uçağın içinden baktığınızda tam bir çember biçiminde gökkuşakları görebilirsiniz. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Arif ve Seval'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün anne tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdil-i mekanla ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Güç, mücadele ve dayanıklılığın öne çıktığı spor, rugby. 1823'te İngiltere'nin rugby kentindeki okulda bir öğrencinin futbol maçında topu eline alarak sayı yapması ve diğer oyuncuların ona eşlik etmesiyle ortaya çıktı. Önce İngiltere'de, sonraki yıllarda da birçok ülkede popüler bir spor haline geldi. Türkiye'de ise ilk olarak 1945 yılında Fenerbahçe'nin girişimiyle oynanmaya başladı. İlk rugby maçı 5 Mayıs 1945'te Fenerbahçe ile Haydarpaşa Lisesi arasında oynandı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmayı 8-7 kazandı. Galatasaray'ın da rugby takımı kurmasıyla ezeli rekabet bu branşa da taşındı. İki kulüp 18 Mayıs 1947'de Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Rugby maçı Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki futbol karşılaşmasından önce oynandığı için 12 bin kişi izledi. Karşılaşmayı sarı lacivertliler 12-0 kazandı. Sonraki günlerde iki kulüp de bu branşları kapattı. Türkiye'de ilk kez 1945-1947 yıllarında organize edilen rugby ligini Fenerbahçe ilk sırada tamamladı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

Radyo 1. Saat 5. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına yapılacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat İl Başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 3 zanlı ise serbest bırakıldı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. Son hava saldırısı dalgasında İran askeri kapasitesinin hedef alındığı iddia edildi. İran basını ABD saldırılarında havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail düzenlediği saldırılarla birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a, Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa, Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün mesai bitimiyle sona eriyor. 64 ilde 20 bin konut kurasız satılıyor. Konutların satışı Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurt ise Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Genç

0: Dinçoğlu, İlyas Yalçıntaş. Yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı ise serbest bırakıldı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. Son hava saldırısı dalgasında İran askeri kapasitesinin hedef alındığı iddia edildi. İran basını ABD saldırılarında havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail düzenlediği saldırılarla birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, doğusu 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 50 santimetre ile 1,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Alican. Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Ali Bey, gençlerde şahsiyet ve kimlik oluşumunu konuşalım isterseniz. Bu çok önemli, çok kritik bir şey insan hayatında. Bunu biraz açar mısınız? Nasıl oluşur, kimlik nasıl meydana gelir?
2: Evet. Şimdi hocam, şahsiyetle kimlik, karakter ya da kimlik kavramlarını biz çok beraber kullanıyoruz. Aslında birbirinin tamamlayıcısı kavramlar, olgular bunlar ama birbirinden farklı şeyler.
1: Doğru.
2: Şimdi kişilik ya da karakter dediğimiz şey, insanın biyolojik olarak doğuştan getirdiği bazı özellikleriyle birlikte, işte içe dönüklük, dışa dönüklük, fıtrat kavramını da kullanıyoruz biz, biliyorsunuz. Evet. Yaratılış, fıtrattan gelen bir takım özellikler üzerine bina edilmiş davranışlar. Çoğu da gündelik hayatımızda yer bulan davranışlar bunlar. Yani ne diyebiliriz? İşte açık sözlü olmamız, özgüvenimiz, cesaretli olmamız, bir takım çevresel faktörler de var bunun içerisinde ama işte az konuşmamız, çok konuşmamız, az gülmemiz, çok gülmemiz, bir şeyi yüksek sesle ifade etmemiz, kısık sesle ifade etmemiz, beden dilimizi kullanmamız, bunların hepsi karakter ve kişilik özellikleri. Kimlik aslında bir çabayla oluşan bir şey. Yani kişilik ve karakterde de muhakkak bir terbiye, bir öğrenme süreci var. Fakat daha çok kendiliğinden bir şeyi ifade ediyor kişilik ve karakter. Kimlikte biraz daha işlenmiş bir bilgi söz konusu, bir tavır ve tutum söz konusu. Nasıl ki işte biz bir olgu var, bir olay var, onu kavramsallaştırıyoruz ve ona karşı bir tutum alıyoruz. Aslında kimlik biraz bu tutumla ilgili bir şey. İşte sosyal kimlik örüntülerinden bahsediliyor, kültürel kimlik, dini kimlik, milli örüntülerinden kimlik bahsediliyor. Bunun için bir dünya görüşü lazım. Mesela bir kenarda da bir ideolojiler duruyor. Yani kişilik, karakter, kimlik ve ideolojiler. Mesela ideoloji bile bir dünya görüşünden çıkar.
1: Elbette.
2: Biz bir ideoloji

0: Cidden dünya görüşü inşa etmiyoruz aslında. Bir dünya görüşümüz var ve bunu biz ideoloji olarak sistematik hale getiriyoruz. Dolayısıyla bizim kimlik, kişilik ve karakter kazandırmak için öncelikle iyi bir aile eğitimine ihtiyacı var. Kişilik ve karakter kesinlikle ailede kazandırılıyor. Bazen bir sivil toplum kuruluşu, bir vakıf çalışanı olarak bazen aileler gelir bize. Bizim öğrenci yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz var. Orada ilgileniyoruz gençlerle. Ya buna işte bir şey kazandırın. Bir kişilik, bir karakter, bir kimlik kazandırın. Evet, tamamlayıcı bir takım programlarla bunlar kazandırılabilir ama lütfen bizi taşeron olarak kullanmayın diyorum.
1: Evet.
0: Yani bu iş sizin işiniz. Aslında yani anne, babanın, kardeşin, ailenin etki edemediği hiçbir şey yoktur. Ve ilk orada bu etkiyi veririz biz çocuğa, gence, kız çocuğuna, erkek çocuğuna. Ancak dışarısı tamamlayıcı bir takım yetenekler, bilgiler, donatılar kazandırılabilir. Lütfen, yani benim buradan anne babalardan ricam, ya tam bir aile olalım ve gençlere kişilik, karakter kazandırma işini önemseyelim ve bunun ilk yerinin aile olduğunu bilelim. En önemli vazifelilerin, evet, de anne baba olduğunu bilelim.
1: Kesinlikle. Şöyle bir şeyi tekrar edip dururum. Evet, aile iyi bir başlangıç yapabiliyor. Fakat çocuğumuzu 7 yaşında veriyoruz, devletin eline teslim ediyoruz.
0: Evet.
1: 20, 21, 22 yaşına kadar üniversiteye de dahil edecek olursak devletin kucağında ya da eğitim adını verdiğimiz, biraz Pink Floyd vari konuşacağım ama yani Pink Floyd'un ciddi manada eğitime, okullara eleştirisi var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Oraya teslim ediyoruz çocuğumuzu.
0: İvan İliç'i de unutmayalım.
1: Tabii Okulsuz İvan İliç'in Okulsuz Toplum çok önemli, evet, bir kitap tabii ki. Çocuk evde bir şey öğreniyor. Okulda evde öğrendiğinden başka, hatta evde öğrendiğini dışlayan bir şey öğreniyor.
0: Evet.
1: Şimdi iki ayrı kurumda bilgi çatışması var.
0: Evet.
1: Eskiden
0: doğru.
1: Osmanlı döneminde çocuk okula başlayacağı zaman amin alayları olurmuş.
0: Evet, evet.
1: Gelir çocuğu kapısından alır. Evet. İlahiler söyleyerek besmeleyle, hamdeleyle, evet, okula gider.
0: Evet.
1: Okulda böyle yetiştirilmiş. Biz çocuğumuzu okula gönderiyoruz. İlk akşam geldiği vakit sabah evde öğrendiğinden farklı bir şeyle karşınıza dikiliyor.
0: Doğru.
1: Şimdi bakın, bu çatışma ortamında anne babalarının size gelip çocuğumuza bir kimlik kazandırın demeleri bir imdattır.
0: Güzel, doğru.
1: Bir arayıştır aslında, evet, bakarsanız. Çünkü bunu bizim sistemimiz yapmıyor. Bizim sistemimiz bunu yapmak yerine bana öyle geliyor ki yıkıyor. Yani 65 yıllık tecrübemle konuşuyorum.
0: Evet hocam.
1: Bir öğretmen olarak, evet, aynı zamanda konuşuyorum. Böyle bir şey var ortada. Şimdi hocam, bana bir çağrı.
0: Çok haklısınız. Ben şuna binaen söylüyorum bunu. İlgisiz mi acaba anne babalar diye. Hani ara sıra istatistikler yayınlanıyor. İşte Türkiye'de ekran kullanım saati. Bana bile geliyor yani. Bazen günlük 4 saat hafta başında, hafta içinde her gün 4 saat bu telefonu kullandınız diye mesaj geliyor. Şok oluyorum. Hala Türk insanının televizyon izleme süresi 5-6 saat. Hani böyle bir ilgisizlikten yakınarak diyorum ben bunu. Evet. Yoksa haklısınız. Ne yazık ki toplumumuzda ailede verilen değerler, telkinlerle bazen kurumlardaki, liselerde, ilkokullarda, üniversitelerde ya da dışarıdaki eğitim kurumlarında verilen telkinlerin birbiriyle çatıştığını, tenakuz halinde olduğunu biliyoruz, görüyoruz.
1: Çocuk haklısın. Belki ilk bilgisayarı evinde görebilir ama bilgisayarla nasıl oynanacağını okulda öğreniyor.
0: Evet. Maalesef.
1: Bu da önemli.
0: Evet.
1: Efendim bir ara verelim müsaade ederseniz. Aşık Veysel'den bir güzel türkü, Bir Kökte Uzamış. Buyurunuz.

insan yitmez. Uğur misin ve yeğlek misin bilinmez.

bunca derdini artırdım gayet kat. Can alıcı bu yüzler sanki bir cahillat. Ben seni kapıyımdan eylemem hazret bana yastır.

0: Nazat bana yastık olsun saçlarımıza.
1: Ali Bey, gençlerde şahsiyet, kimlik, bunu konuşuyor idik. Siz bir farklılıktan bahsettiniz. Yani kimlik ve şahsiyet aynı dediniz ama asıl konuştuğumuz şey bu kimlik inşası.
2: Evet.
1: Tekrar size bırakayım.
2: Evet.
1: Sözü buyurun.
2: Hocam, kimlik inşası hani karakter ve şahsiyette biraz daha bir hazır bulmuştuk. Çevreden bir hazır bulmuştuk. Aileden bir hazır bulmuştuk. Fıtraten bir hazır bulmuştuk söz konusu. Evet, orada da bir terbiye söz konusu, okuma söz konusu, telkin, nasihat söz konusu. Kimlik biraz daha yetişkin insanın işi gibi. Yani okuduğunu anlayan, topluma baktığı zaman olayları, olguları analiz

0: edebilecek, ayırt edebilecek olayları ve olguları kavramsallaştırıp o kavramlar üzerinden bir tavır ve tutum almayı gerektiren bir mesele.
1: Kıvamını bulmak.
0: Kıvamını bulmak.
1: Demini bulmak.
0: Aynen öyle hocam. Öyle demini bulma yani. Meselesi.
1: Ama bu da çok uzun bir süreç.
0: Yani aslında bu lise çağı şöyle diyebiliriz, bu tasnifler tamamen bana ait. Yani lise çağına kadar bir kişilik ve karakter gelişimi, lise çağından sonra işte ergenlikle beraber de bir kimlik gelişimi söz konusu. Kimlik gelişimi için bir dünya görüşüne ihtiyaç var. Çünkü kimlik gelişimiyle birlikte bir sistem, daha büyük meta söylemlerin peşine düşebiliyorsunuz. Bir takım ideolojilere meftun olabiliyorsunuz. Bunun için bir dünya görüşüne ihtiyaç var. Dünya görüşü nasıl oluşuyor? Ona bakmak lazım. Dünya görüşü bizim insan, kainat, evren, Allah, toplum, işte diğer insanlar hakkındaki aslında bütün tasavvurlarımız, tahayyüllerimiz. Bu önemli bir mesele. Dolayısıyla bunun için çok okuma yapmak gerekiyor. Çok dinleme yapmak gerekiyor. Çok düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor. Dünya görüşü de öyle basit bir şey değil.
1: Elbette. O
0: bir niyet gerektiriyor ciddi şekilde. Dolayısıyla ya bir yaratılışla ilgili bir anlam kazanmamız gerekiyor. Bakın bugün Batı tipi insan modelinde Batı medeniyetinin iki tane açmazı var. Birisi başlangıçla ilgili bir tahayyül yok, bir tasavvur yok. Neyle bağlanıyor başlangıç? Evrimle. Yani nereden geldik sorusunun cevabı evrimde tıkanıp kalıyor. Yolculuk nereye? Ya bu işin sonu nereye? Dinde bir cevabı yok. Çünkü doğru düzgün bir ahiret inancı yok. Bir hesap yok. Yani şu an dünya vatandaşı deniyor ya, tam dünya vatandaşı. Ya burada olduk, oluştuk ve bitti. Öncesi ve sonrası yok. Bu ne gerektiriyor? İşte bir Allah inancı, bir varlık bilinci. Bakın gençlerde ateizm, deizm artıyor diye bazı söylentiler var. Bu konuyla ilgili yapılmış yüksek evet, lisans maalesef. Doktora çalışmaları var. Maalesef. Okuyorum ben. Üç neden sayılıyor. Birincisi, madde nedir? Yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır? İşte diyalektik materyalizm şudur budur filan. Ateizme sürükleyen şeylerden birisi bu. Madde Allah mı yarattı, kendiliğinden mi oldu? İşte bir diğeri insan iradesi meselesi. Bir diğeri bakıyorsunuz işte kötülük meselesi. Bunların şimdi bir inanç kurarsanız, sağlam bir inanç, bir Allah inancı kurarsanız, dini bir inanç kurarsanız, içinde gayb da olsa, bilinmeyerek de olsa bir şeylere iman ediyorsunuz ve ona göre bir dünya görüşü oluşturuyorsunuz.
1: Cevabı var.
0: Cevabı var. Dolayısıyla Allah inancı, varlık inancı, tarih inancı, öncesi sonrası ne olacak, eşya ile ilgili mesele, madde ile ilgili meseleler önemli. Bir dünya görüşü oluşturmamız gerekiyor ki oradan bir kimlik oluşturalım. O yüzden çok iyi okuma yapmamız gerekiyor bizim.
1: Ali Bey, bu bahsettiğiniz üç nedense eğer çok felsefi, şapka çıkarırım ben bu işe. Ama bakıyorum ben mesela deist, efendim ateist, antiteist gençlere soruları şöyle. Efendim Gazze'de o kadar insan ölüyor.
0: Niye Allah müdahale etmiyor?
1: İşte ya kötülük problemi. Allah sana vermiş o vazifeyi.
0: Evet.
1: Bunu anla bir kere yani.
0: Evet.
1: Ya da neden bu kadar aç var? Neden evet. bu kadar kötülük var? Nerede? Allah nerede?
0: Evet.
1: Hayır, Allah olduğu yerde. Yani mekandan münezzeh evet. elbette evet. ama o vazifeyi sana vermiş. Önce senin sorumluluğun var. Mesela aç insanlar varken sen ne yapıyorsun?
0: Sen
1: bu eleştiriyi getiren biri olarak.
0: Tabii.
1: Önce yani Allah nerede sorusunu sormadan önce ben ne yapıyorum diye sorabiliyor musun mesela?
0: Evet.
1: Bu cesaretin
0: evet.
1: var mı?
0: Aslında bu ayrı bir konu.
1: O
0: fakat
1: bahsettiğiniz
0: işte ateizm, deizm, agnostisizm, işte nihilizm, gençleri bir takım tuzaklara düşüren, özellikle hani günümüzde de revaçta olan bu felsefi akımlar, Bu da bir dünya görüşünün neticesi işte. Yani evet, benim tamam. aslında dikkat çekmek evet. istediğim bir dünya görüşü var ve biz bu görüşü nasıl oluşturuyoruz? Yani benim gençlerden ricam bunun üzerine biraz kafa yolsunlar.
1: Kesinlikle. Kafa yani ben eksiği var.
0: Evet. Ben kimim? Kimdim? Bir de o da önemli. Ya ben kimdim? Çünkü bu toplumdan bağımsız değiliz biz.
1: Evet.
0: İşte millet diyoruz. Bir geleneğimiz var. Devletlerden bahsediyoruz.

0: bahsediyoruz Türk devletlerinden, Müslüman Türk devletlerinden, diğer soydaş ya da Müslüman devletlerden, o toplumlar, o halklar nasıl yaşadı, biz kimdik, bununla ilgili bizim milyonlarca sayfa müktesebatımız var yani. Dönüp öyle birkaç sayfa okusunlar hiç olmasa yani.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür çok istifade hocam. Ettim. Rica ederim. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah. Gençlerimizi doğru yola yönelsin diyelim. Efendim Doktor Alican Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki çok özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş, Kitaba İman ve Ruh Sağlığımız başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Doktor Belgizar Özbek'le zaman yönetimi üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz efendim. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlıyoruz. Haşr suresi 18'den 24. ayete kadar. Okuyan Ali İnan.

تصدياً. لا رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك

El-Melikü'l-Kuddûsü's-Selâmü'l-Mü'minü'l-Müheymînü'l-Azîzü'l-Cebbârü'l-Mütekebbir. Sübhânallah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar, Allah'tan sakının. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan sakının, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ermiş kimseler cennetliklerdir. Ey Muhammed, eğer biz Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen onun Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O acıyıcı olandır, acıyandır. O kendisinden başka tanrı olmayan, hükümran, çok kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan Allah'tır. Allah putperestlerin koştukları işlerden münezzehtir. O var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih ederler. O güçlüdür, hakimdir.

Sevgili dinleyicilerimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dini, hukuki ve ahlaki alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bakidir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır ve onun vaadi haktır. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eder. Rabbimize, çevremize ve bütün kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretir. İslam'ın hayat veren hükümlerini açıklar. Bilgi ve hikmetin, iyilik ve güzelliğin yollarını gösterir. Barış ve huzurun, adalet ve birlikte yaşamanın ilkelerini bildirir. İnsan onur ve haysiyetini, hak ve hürriyetini mukaddes bilmeyi emreder. Değer dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamıştır. Yüce Rabbimiz, dinde zorlama yoktur buyurarak herkese inanç özgürlüğü tanımıştır. İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek, kutsalına zarar vermek yoktur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Değerli dinleyenler, iman Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna yürekten inanmaktır. Aynı zamanda rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in insanlığa tebliğ ettiği bütün hakikatleri kalb ile tasdik etmek ve dille ikrar etmektir. Bugün programımızın ilk bölümünde kitaba iman etmenin insan ruhuna ve psikolojisine olan etkilerini, insanın iç dünyasına sağladığı huzuru ve aslında bir yönüyle nasıl bir manevi psikoterapi niteliği taşıdığını konuşacağız. Programımızın konuğu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş olacak.

Kıymetli yanlar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah efendim. Efendim bugün bu kitaba iman konusunu inşallah konuşmak istiyorum. Bunun nasıl bir psikoterapi olduğunu anlatmak istiyorum. İmanın 6 şartından birisi malumunuz kitaplara iman. Bununla alakalı diğerlerinde işte bir kayıp, diğer iman umdelerinde sır perdesi dikkati çekerken kitap ise işte gözler önünde olan bir olgu. Allah Teala işte peygamberimiz, ahiret günü, kader kitabım ve melekler göz önünde olduğunda bunları düşündüğümüzde onların işte gaybla alakalı olduğunu görüyoruz. Yani gaybi olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşarken tabii ki böyle değildi. Onu görüp de iman eden pek çok sahabe vardı. Nur yüzü, gülümseyen çehresi insanlara güven veriyordu ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmesiyle bize sadece onun hakkında anlatılanlar kalmış oldu. Sahih rivayetlerle bize gelen hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla alakalı bize bilgiler verdi. Siyer kitapları bu konuda bize en temel bilgiler ulaştıran eserler olmuş oldu. Bunlarda da tabii insanların hidayet ve irşatları için bunların da birer kaynak olduğu hepimizin malumu. Ancak bununla birlikte peygambere iman onun aramızdan yani Efendimizin aramızdan ayrılmasıyla gayba dönüşmüş oluyor. Fakat Kur'an-ı Kerim böyle değil. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman dediğim zaman ve diğer imanla alakalı umdeleri saydığımız zaman sadece Kur'an-ı Kerim'in işte elimizde olduğunu görüyoruz ve İşte onun her an apaçık işte elimizde bulunan bir kitap olduğunu görüyoruz. Adeta işte Kur'an-ı Kerim bir güneş gibi insanların hidayet ve irşatlarına vesile olmaya devam ediyor. Diğer iman umdeleri de adeta Kur'an-ı Kerim'in bağrında ortaya çıkan umdeler olarak görünüyor. Peygamber yaşarken o da tıpkı işte kitaba iman gibi gözler önündeydi. İnsanlar onun nurlu çehresini görüyorlardı. Tatlı ve cana işleyen sözlerini işitiyorlardı. Bu da imanlarına kuvvet veriyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek hayatı dikkatle izleniyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve insanları İslam dinine davet ediyordu. Bunun yanında peygamberlere has binlerce mucize pek çok insanın hidayetine vesile oluyordu. Bunlar insanların İslam dinine girmelerine hem vesile oluyor hem de iman edenlerin imanlarını kamil bir duruma yükseltmesine sebep oluyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatıyla bütün bunlar gayba dönüştü. Bizler gibi asırlar sonra yaşayan insanlara da sadece işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte anlatılan o hadisleri ve yaşantısı örnek olarak kalmış oldu. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki dönemlerde 1000 yılda bir gelen işte Rasullerin tebliği yanında da her zaman hiç eksik olmayan Nebiler onların tebliğini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla dünya peygamberlik müessesesi olmadan hiçbir an yaşamamış oluyordu. 124 bin nebiden bahsediliyor. Bunlar dünya tarihi boyunca peygamberimize değin gelmişti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle nübüvvet ve peygamberlik tamamlanmış oldu. Ve kendisinden sonra da bu ocak kapanmış oluyor. Allah'ın indirdiği kitabın değişmeyeceği ve kıyamete kadar da bozulmadan kalacağı bize bildirilmiş. Vakıa suresi 77. 78. ayet-i kerimede. Ve bu olguyu peygamber gönderilmesiyle bağlantı olarak düşündüğümüzde de Allah-u Teala'nın bizlere rahmetinden bir kısıtlama yapmadığını anlıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim adeta peygamber aramızda olduğu gibi güçlü ve zengin özellikler taşıyor. Her şeyden önce okuyanları çeşitli mucizelerini ve faziletlerini hissettiriyor ve yaşatıyor. Ve tek başına hidayet ve irşat kaynağı olarak devam ediyor. Yani peygamberimizin işte sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bizim için bir hidayet ve irşat kaynağı olarak görünüyor. İnsan tabii Allah-u Teala'nın büyüklüğünü tüm evreni göz önünde bulundurduğumuzda idrak edebiliriz. Ama sözü olan kitabının değerini anlamakta da insanlar büyük bir gaflet içerisinde olabilirler. Çünkü her ne kadar Kur'an-ı Kerim elimizin altında olsa da onu okumaktan bazen ihmalkar davrandığımız, onu yaşantıya dökmekte ihmalkar davrandığımız zaman zaman olabiliyor. Allah-u Teala'nın sözü ile insan sözü arasında kesinlikle çok büyük tabii ki farklılıklar var. İkisini sanki bir tutuyor insanlar. Halbuki Allah'ın sözü yaratılmış olan her şeyden hatta tüm evrenden bile daha büyük ve kıymetli. Çünkü Allah yaratıcı olarak bize mesajını göndermiş oluyor. Allah her şeyi bu kelam yani sözle yaratmış. Bakara suresi 117. ayet-i kerimede öyle buyuruluyor. Bundan dolayı Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim türlü sırlarla, faziletlerle, mucizelerle dolu. Bunu Kur'an-ı Kerim'in mucizatıyla alakalı eserlerde ve icazıyla alakalı eserlerde bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz, okuyabiliriz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in özü tabii ki levh-i mahfuzda çünkü mahluk değil. Kur'an-ı Kerim'i mahluk kabul etmek onun

değerini düşürmek demek. Çünkü mahluk olan varlıklarda kusur ve eksikler vardır, değişebilir. Tüm bunlardan uzak Allah-u Teala'nın sözü olan Kur'an-ı Kerim noksanlıklardan münezzeh olarak görünüyor. Kıymetli dinleyenler, Allah'ın sözlerinin Arap diliyle anlam bulması ise harfler, kitap sayfaları bu mahluk olabilir. Tarihte Kur'an-ı Kerim'in değerini insanların nazarında düşürmek için onu mahluktur diye ifade eden bazı bedbahlar olmuş. Bununla alakalı da tartışmalar yapılmış ama bizim inancımızda Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmadığı şeklinde. Evrende Allah'a en yakın ve somut olan şey Kur'an-ı Kerim. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim'i hayatlarıyla, emir ve yasaklarıyla riayetle yaklaşanlar ve onu sürekli okuyanlar çok istifade edecekler. Şifasını ve rahmetini her daim görecekler. Çeşitli mucizelere bizzat tanık olacaklar. Yani Kur'an-ı Kerim'in o icazına tanık olacaklar. Ve Kur'an'ın Allah katından indirildiğine gönülden ve hakkal yakin tanıklık edecekler. Çünkü kitaplara iman de başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bu imanın altı şartından birisi. Her surenin çeşitli dertlere ve sıkıntılara işte şifası var muhakkak. Bunlar ilgili kitaplarda yazılmış. Kur'an-ı Kerim okudukça insan şifa bulacaktır. Allah'la konuşmuş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i aslından okumak, özellikle hatim yapmak başlı başına da bir psikoterapi olarak düşünülebilir. İnsan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından ve faziletinden muhakkak istifade edecektir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Zümer suresi 23. ayette Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın tesiriyle tüyleri ürperir derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Zümer suresi 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim ile kalbi alakamızın nasıl olması gerektiği bize anlatılıyor. Hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor. Sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükalemeyi, ona yalvarıp onunla konuşmayı severse huzuru kalp ile Kur'an okusun buyuruluyor. Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir deniyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı güneş dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur düşünebiliyor musunuz buyuruluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, Kur'an okumak Allah-u Teala'nın razı olduğu, hoşnut olduğu salih amellerdendir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Allah Teala güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı teganni ile yüksek sesle okumasından razı olduğu kadar hiçbir şeyden razı olmamıştır. Allah geceleyin iki rekat namaz kılan ve Kur'an okuyup bir kulu dinlediği kadar hiçbir şey dinlemez. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar Kur'an'la hemhal oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar buyuruluyor. Dolayısıyla Kur'an okumak kalpleri demirin pasını temizlediği gibi temizliyor. Demirin paslandığı gibi kalpler de paslanıyor. Onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü deniliyor, soruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve Allah'ı çok çok zikretmektir buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabilerine şöyle buyuruyor. Gözlerinize ibadetten nasibini veriniz. Gözlerin nasibi nedir ey Allah'ın Resulü diye soruyor sahabe-i kiram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mustafa bakmaktır. Onun içindekileri düşünmek ve incediklerinden ibret almaktır buyuruyor. Yani Kur'an okumak ve ibret almak, ayet-i kerimeler üzerinde tefekkür etmek, dolayısıyla gözün de bir nasip olmuş oluyor. Gözün de demek ki bir hakkı var. Gözlerimizi yanlış yerlerden muhafaza edeceğiz. Kur'an'la nurlandıracağız inşallah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir denilince, onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an dolayısıyla günümüzde terapi olarak, bir şifa olarak, zaten hayatımızda da yaşadığımız zaman onun tesirini, hayatımızda bir bereketini muhakkak göreceğiz. Ama bunun yanında okurken de manen insanların rahatlaması için çok büyük bir terapi olarak da görülebilir efendim. Her surenin insanın pek çok sıkıntısına şifasının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani insan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından, faziletinden yoksun kalmayacağını bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i meal ve tefsirlerde okuyup onların dünyasına giren bir insan adeta Allah'la konuşuyormuş gibi bir hal yaşamaya başlar.
büyük bir saadetin içerisinde yer

0: kalır. Böyle bir insanın imanı gitgide artar ve güçlenir. Çünkü Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin peygamberimizi tanımlarken söylediği söz bu manada çok önemlidir. O yaşayan bir Kur'an'dı buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz. Dolayısıyla bir insan da yani bir Müslüman da Kur'an-ı Kerim'le daima hemhal olması, diyalog içerisinde olması gerekiyor. Ruhunu bununla güçlendirmesi gerekiyor. Bu konuda ruhsal olarak gıdalandığı oranda başkalarına da bu şekilde faydalı olacağını bilmesi gerekiyor. Bu kitap çünkü Kur'an-ı Kerim bizi dosdoğru yola iletecek. Dünya hayatında da en büyük sınav insanın bu dünyada dosdoğru bir yol tutması olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü insan nefsi daima yanlış yollara sapmaya müsait ve bu yanlış yollara gitmek için de pek çok böyle önümüzde tuzaklar söz konusu. Yanlış yollara götürecek pek çok destekler, tuzaklar ve bu tuzakları destekleyen pek çok hadiseyle karşılaşabilir insan. İnsanın eğri bir yola sapması ebedi bir pişmanlığı beraberinde getirecek. Onun için bir insanın yapacağı en büyük dua bu yönde olması gerekiyor. Yani ihtina sıratan müstakim, yani bizi dosdoğru yola ilet şeklinde Fatiha suresinde de biz bunu sürekli tekrar ediyoruz. Allah'ım beni dosdoğru yola ilet duasını her zaman yapıyoruz. Allah-u Teala'nın varoluşsal olarak en büyük isteğinin bizden bu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani istikamet üzere olmak, Kur'an-ı Kerim'in bize göstermiş olduğu hidayet yolu üzerinde olmak, hikmet, eşya ve olayların arkasındaki ilahi anlamlar, sırlar ve bundan dolayı bu açıdan hikmet tıpkı bilimsel yasa gibi eşya ve olayların da belli bir anlam ve kurala dayandığını gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyası dolayısıyla insana pek çok hikmetler kazandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar da çok değerli bu manada. Onlarda pek çok ilahi kanunların anlatıldığını görüyoruz. Kıssalarda, Kur'an kıssalarında pek çok hikmetler içerdiğini görüyoruz. İnsanlar tabiat kanunlarını bilirler. Onlardaki neden sonuç ilişkisinde çok dikkat ederler. Buna bilimsel yasa deniliyor. Hepimizin malumu. Ve bu büyük bir değer ifade ediyor. Ama olayların gelişi güzel olduğunu zannedebilir insan. Olayların bir kanuna dayanmadığını düşünebilir. Ama yaptıklarımızın yanımıza kar kalacağını düşünebilir insan. İyiliklerin de yararların da işte önemini pek anlayamayabilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bunun böyle olmadığını, değişik olayların ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağını bize örneklerle anlatmıştır, kıssalarla anlatmıştır. O yüzden Kur'an-ı Kerim her bakımdan, Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan kıssalardan, Kur'an-ı Kerim'in diğer dua ayetlerinden ve ilahi hükümlerin ortaya konulduğu yasalardan ve ayetlerin hepsinden insanın faydasının olduğunu, insan için bir şifa olduğunu ve insanın hem dünyasını hem ahiretini düzenleyen kanunlarla, hükümlerle dolu olduğunu ve insanın dünya saadetini kazanmasına vesile olacağını ve aynı zamanda ahiretini kazanmasına vesile olacağını tekrar ifade etmiş olalım efendim. Şüphesiz insanlardan Allah'a en yakın olanlar vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir diye sorulunca, onlar Kur'an ehlidir, Allah ehlidir, Allah'ın has kullarıdır cevabını vermiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Allah'a yakın olmak için Kur'an ehli olmak gerekiyor efendim. Kur'an ehli olunca da inşallah Allah'ın has kulu olmuş oluyoruz ve Allah ehli olmuş oluyoruz. Allah Teala bizi Kur'an ehli olabilmeyi nasip eylesin. Kur'an'la sürekli hemhal olmayı, Kur'an'la sürekli haşır neşir olmayı, gönlümüzü sürekli Kur'an'la beraber olmayı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum efendim.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş'ın Kitaba İman ve Ruh Sağlığımız konusundaki kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

0: Programımız Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Doktor Belgizar Özbey'in zaman yönetimi başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün insan ve zaman ilişkisini konuşacağız. Diğer tabirle zaman yönetimi. Ayet-i Kerime'de İnsan suresinde şöyle buyrulur. Hel ete alel insani haynun mine dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan henüz adı bile anılır değilken uzun bir zaman geçmedi mi? Evet, insan zaman kavramı içine doğmuş ve o kavram olmadan başka bir şeyi düşünemeyen bir varlıktır. Çünkü önce kainat, zaman yaratılmıştır ve daha sonra insan bu yaratılmış her şeyin içine dahil olmuş başka bir varlıktır. O yüzden insan ebedilik, ezeli olmanın anlamını tam olarak idrak edemez. Zaman anlaşılması zor, tarif edilmesi zor bir kavram olsa da belki onu şu şekilde tarif etmek mümkün olabilir. Zaman yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın veya ödünç alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Düşünün ki en sevdiğiniz insana böbreğinizi verebilirsiniz, bir organınızı bağışlayabilirsiniz ama zamanınızın bir parçasını ona veremezsiniz. Böyle enteresan bir hazine, böyle bir lütuftur zaman. İnsan aslında zamanı mı yönetir yoksa belli bir zaman dilimi içinde kendi kendisini mi yönetmeye çalışır? Bugün bunu konuşalım hep beraber. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi iki nimet vardır ki insanların

çoğu bunun kıymetini anlamakta hataya düşerler. Sağlık ve zaman. Çünkü bu iki kavram sanki avucumuzda kesin duracakmış gibi gelir ama biz hiç farkına bile varmadan avucumuzun içinden hızlıca akıp gidiverir. Bizler zaman içinde var olmaya hayat, hayat içinde de bize ayrılan süreye ömür diyoruz. Ve ahiret alemini kazanmak için bu dünyadaki ömrümüzü anlamlı, güzel bir şekilde geçirmeye gayret ediyoruz. Mü'minun suresinde Rabbimiz buyuruyor ya, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Ve bu soruya verdiğimiz cevap oldukça manidar. Dediler ki bir gün ya da bir günün bir kısmı. Yani o soruya muhatap olan bizler bir gün ya da bir günün de bir kısmı kaldık diyeceğiz. Düşünün ki hiç kimse 50 sene, 60 sene, 80 sene diye cevap vermeyecek. İşte zaman böylesine akıp giden ve tarifi böylesine farklı olan, kişisel olan, göreceli olan bir kavram. Eğer huzurlu, mutlu bir vakit geçiriyorsak zaman çok hızlı geçer hepimiz için. Ama hastaysak, sıkıntılıysak, bir şeyler bekliyorsak o zaman o kadar yavaş akıp gider ki. Her ne kadar saatlerle ölçmeye çalışsak da, yönetmeye kalksak da biyolojik yapımıza da yerleştirilmiş bir zaman kavramı vardır. Mesela hayvanlara kış uykusu vakti geldiğini kim hatırlatır? Göçmen kuşlar ne zaman göç edeceklerini nasıl bilirler? Dünyanın farklı bir boyutunda, mesela Amerika'da iseniz sizin için sabah öğle vakti farklıdır. Türkiye'deyseniz sabah vakti öğle vakti farklıdır. Eğer uçağa binip birdenbire dünyanın başka bir tarafına gelirseniz ister istemez sizin uykunuzun gelmesi ya da işte uyanma saatiniz biyolojik yapınıza göre o saate göre olacaktır. Adaptasyon için belli bir süre harcamanız gerekecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyin bir hesap ve zaman içinde devam ettiğini söyler bizlere. Rahman suresinde buyurulduğu gibi güneş ve ay bir hesapla hareket eder. Mevsimler, gündüz, gece hepsi bir periyotla birbirini takip ederler. Bir zaman dilimi içinde seyrederler. Kıymetli dostlar, zaman yönetimi aslında bizim kendi kendimizi yönetmemizdir. Zaman yönetimi demek aslında zamanı herhangi bir şekilde evirip çevirmek değil. Yapılması gereken işleri, sorumlu olduğumuz işleri o işlerin hak ettiği süre içinde yapabilmek, bitirebilmektir. Ancak o zaman bizler zamanımızı iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz. Mesela basit bir örnek verelim. Bir duş almak kimisi için 10-15 dakika, kimisi için 1 saat sürebilir. Önemli olan ne kadar sürdüğü değil, bir duş almanın kaç dakikayı hak ettiği ya da ne kadar bir süre gerektirdiğidir. Bunun içine ev temizliği, sosyalleşme, ders çalışma, eğlenme, ibadet hayatı, aklınıza gelen her şeyi getirebilirsiniz. Her örneklemi bu konuda düşünebiliriz. Güzel bir kitapta şu cümleler geçiyordu. Kaç kişi ölüm döşeğindeyken daha çok AVM gezmediğine ya da eğlence merkezlerinde daha çok vakit harcamadığına üzülür. İşte o anlamlı vakitte ne düşündüğümüz, neye ahvah ettiğimiz o kadar önemli ki, anlamlı bir hayat sürmek bu sorunun cevabıyla çok yakından ilişkilidir. Peki anlamlı bir hayat sürmemizi engelleyen şeyler nelerdir? Biraz da onlara göz atalım. Örneğin plansızlık, ertelemek, mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olmak, öncelik ve önem sırasını belirleyememek, öz denetim eksikliği, dikkat dağınıklığı, hazza odaklanmak, hayır diyememek, amaçlarımızı doğru düzgün belirleyememek. Bunların en acımasızı da popülaritenin bizim yerimize karar vermesi. Gerçekten anlamlı olanın peşine düşmek yerine popüler olanı takip etmek, onu daha önemli zannetmek ve bu süreçte ilerlemek. Güzel bir iş yapacağız, karar verdik. Peki bunun için en iyi zaman dilimi nedir? Enerji isteyen ve istemeyen işler nelerdir? Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresinde buyurulduğu gibi, "Ya Rabbi, beni biraz daha ertele, bana biraz daha müddet ver de sadaka vereyim, salih, iyi insanlardan olayım" dememek için size ölüm gelmeden güzel işler yapın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Çünkü ecel geldiği zaman hiç kimse için ertelenmez. O halde kıymetli dostlar, bize verilen şu güzel zaman dilimini, bu nimeti en verimli, en anlamlı, en işimize yarayacak şekilde değerlendirmenin yollarına bakmak zorundayız. Bunu yapabilmek, zamanı yönetebilmek, o zaman dilimi içinde kendimizi yönetebilmek için hislerimizi duyabilmek.

duygularımızı, yapacaklarımızı, amacımızı, ilerleyeceğimiz basamakları gözden geçirmek ve anlamlı bir sıralamaya tabi tutmak zorundayız. Yoksa hepimiz sadece ve sadece pişmanlık yaşarız ki hiçbirimiz bunu istemeyiz elbette. Kıymetli dostlar, zaman hepimiz için en önemli kavram. En iyi değerlendirilmesi gereken bir lütuf. Bu nimeti, bu lütfu bizim için faydalı hale getirebilmek için yapacağımız işleri önceden belirlemeli, planlamalı, programlamalı. Bu plan ve programa engel olabilecek her şeyi kendimizden uzaklaştırabilmeli ya da onlardan uzaklaşabilmeliyiz. Mesela kimseye hayır diyememek, başkalarını incitmemek için önemli işlerimizi erteleyebilmek, popülaritenin, cazip olanın peşinde koşmak, hazza, mutlu olmaya çok fazla odaklanmak, işte bunlar zamanımızı iyi yönetebilmenin önüne geçen engellerdir. Hepimiz şu anda yapacağımız güzel işleri şu anda başlamak üzere bir niyet alalım, güzel bir şekilde gözden geçirelim, basamaklarımızı belirleyelim ve kendimiz için iyi bir iş yapmış olalım. Kıymetli dostlar, bu kadar önemli bir kavramı, bize verilen bu kadar önemli bir lütfu en iyi değerlendirebilmek nasıl mümkün olabilir? Hep birlikte buna bakalım. En iyi zaman değerlendirme yolları, basamakları nelerdir? En iyi zaman nedir? Önce o soruya bir cevap vermeye çalışalım. Gün içinde bizim en iyi hissettiğimiz, en verimli, en enerjik hissettiğimiz zaman dilimi bizim aslında işlerimizi en güzel yapabileceğimiz zamandır. Bunun için öncelikle kendimizi, hislerimizi, belki biyolojik yapımızı iyi bir şekilde anlamamız, öğrenmemiz gerekir. Bazıları sabah çalışmayı sever. Kimisi de gecenin sessizliğinde daha konsantre olabilir. O halde gece çalışmayı sevenler için önemli işler, ödevler, tezler, belli yazılar elbette ki gece yapılmalı. Ama sabahsa çalışmayı sevenler, zihni daha duruyken kendini verebilenler için de sabah çalışılabilecek en verimli zamandır. Kendimize bir enerji çemberi çizer ve işlerimizi bu çembere göre sıralarsak en verimli şekilde zamanımızı kullanabiliriz. Enerji istemeyen zamanlar içinde zihnimizin dolu olduğu, biraz daha böyle motora bağlanmış, motor özelliklerimizin kullanıldığı, düşünce ve zihnin çok fazla uğraşması gerekmeyen işlerimizi de zihnimiz yorgunken yapabiliriz. O yüzden günlük, haftalık, belki aylık yapılacaklar listesi hazırlamak, enerji durumumuza, verimliliğimize göre yapmamız gereken işleri sıralamak oldukça akıllıca bir davranış olacaktır. Zamanı iyi yönetebilmek için, işlerimizi verimli yapabilmek ve vaktinde bitirebilmek için bir bitirme tarihi belirlemek gerekir. Bu tarih elbette ki bize verilen o son tarih olmamalı. Çünkü arada umulmayan, hesaplanamayan pek çok iş çıkabilir. Düşünün ki hasta olabiliriz, moralimiz bozuk olabilir. Her türlü teferruat düşünerek bize verilen o son vakti değil, ondan belki birkaç gün önceyi kendimiz için son vakit, teslim vakti gibi düşünmeliyiz. Yapmamız gereken her ne var ise neden yarın, şimdi yapmaya başlamalıyız. Kendimize bir ödüllendirme ve ceza sistemi kurabiliriz. Bu bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Bizi ödüllendirmesi ya da cezalandırması gereken kişi neden bir başkası olsun? Öz disiplinimizi kendimiz bu şekilde sağlayabiliriz. İşlerimizi küçük bölümlere ayırabiliriz. Unutmayalım ki göze büyük görünen, zor görünen şeyler insanın ümidini, hevesini kırabilir. O halde o büyük, zor görünen işleri küçük parçalara, bölümlere ayırarak, belli zamana yayarak bizim için daha kolay, daha ulaşılabilir ve yapılabilir hale getirebiliriz. Bazen dışarıdan destek almak gerekebilir. İradesi kuvvetli olmayan, öz denetimini çok yeterince kuramamış kardeşlerimiz kendisine bu sıkıyı, bu disiplini sağlayacak birisiyle anlaşabilir. Aslında gittiğimiz kurslar, aldığımız eğitimle ilgili okullar ya da işte bu konuda verilen kurslar daha çok bu denetimi sağlamaktadır. Öğrenmek isteyen insan iç motivasyonunu sağlayamadığında dış motivasyon onu biraz daha işlevsel hale getirir. Kıymetli dostlar, unutmayalım ki başarılı insanların her zaman bir programı, planı vardır. Başarısız insanların da her zaman bir mazereti olacaktır. Bizler mazeret peşinde mi koşuyoruz yoksa plan programa mı bakıyoruz? Nasıl yapılamayacağını mı konuşuyoruz ya da nasıl yaparımı sorup onun peşinden mi gidiyoruz? İşte önemli olan budur. Bizi başarıya götürecek şey de budur aslında. Müminlerin özellikleri sayılırken Kur'an-ı Kerim'de onlar
boş ve faydasız işlerden

0: yüz çevirirler buyruluyor. Evet, hayatımızda günümüzü dolduran, gereksiz yere bizi meşgul eden, boş, faydasız neler var acaba? Bunları çıkarabilmek mümkün mü? Bunlardan elde edeceğimiz vakti doğru yere kanalize etmek mümkün mü? Elbette mümkün. O halde hayatımızda bizi meşgul eden, gereksiz oyalayan, bizim enerjimizi sömüren şeyleri en iyi biz bilebiliriz. Onları yazılı bir şekilde tespit edip onların yerine neler koyabiliriz, onları nasıl dönüştürebiliriz? Bunun yoluna bakmak yine zaman yönetimi açısından akıllıca bir davranış olacaktır. Kıymetli dostlar, kendimize şöyle bir program yapabiliriz. Kesinlikle yapılmalı olan işler, yapılması gereken işler ve yapılması iyi olabilecek işler. Kesinlikle yapılması gereken işleri mutlaka bireysel anlamda yönetmeli, yapmalı ya da yaptırmalıyız. Bu en öncelikli işlerimiz arasında olmalı. Yapılması gereken işler çok önemli de olsa, öncelikli değilse zamanlama açısından biraz daha arkalara konabilir. Ve bazı şeyler de vardır ki yapılsa güzel olur. Hatta yapılması ya da yapılmaması çok da fark etmez. O halde bunları da kendi durumumuza göre, yoğunluğumuza göre, sağlığımıza göre, iştahımıza, hevesimize göre ayarlayarak yapabilir ya da yapması için başkalarına yönlendirebiliriz. Her şeyi bizim yapamayacağımız gerçeğini anlamalı, hayır demekten çekinmemeli, nerede hayır diyeceğimizi, nerede evet diyeceğimizi iyi belirlemeliyiz. Çünkü üzerimize çok da vazife olmayan işleri de sahiplenmek, her atılan topu tutmak bizi işler arasında bocalayan bir hale getirecektir. O kadar gereksiz işleri üzerimize alıyoruz ki bazen yapmamız gereken çok öncelikli, çok önemli işler sanki çok tali, çok detay gibi kenarda kalabiliyor. İşte bütün bunları ayarlayabilmek için bize verilen o 24 saati çok iyi planlamalı, programlamalı ve akıllıca kullanmalıyız kıymetli dinleyenler. Unutmayalım, hepimizin 24 saati var ve bu 24 saatte kimileri çok önemli işler yaparken, güzel işlere imza atarken, kimileri de sadece vaktim yok diyerek mazeretlerini ifade etmekle geçiriyorlar. Biz hangisinden olmak istiyoruz? Önemli olan hangi tarafta yer almak istediğimiz ve bunun için ne yaptığımız. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi kıyamet gününde şu maddelerden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden ve gençliğini nasıl geçirdiğinden. Bakınız, buradaki sorularda iki madde özellikle zamanla ilgili. Ömrünü nasıl harcıyor ve gençliğini nerede geçiriyor? Aslında ömrünü nerede harcadığı sorusunun içinde gençliği de bulunuyor elbette. Ama gençliğe özel bir vurgu yapılmış. Bu demektir ki gençlik hayatımızdaki en verimli, en dinamik, en enerjik olduğumuz, her şeyi yapabilme gücümüzün, kudretimizin, düşüncemizin olduğu bir dönem. O halde o etkin, verimli dönemi hepimiz en güzel şekilde geçirmeye niyet etmeliyiz. Hepimize Rabbim bu konuda yar ve yardımcı olsun. En güzel şekilde bu ömrü yaşayan, en anlamlı şekilde yaşayan ve başkalarına da faydalı olan insanlardan olalım. Allah'a emanet olunuz.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Doktor Belgizar Özbey'in zaman yönetimi üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bütün Bilic'in iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Bilic Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 29 ülke, Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı Çin'in Şanghay kentinde imzaladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone de Ankara zirvesini kilometre taşı olarak niteleyerek başarılı geçtiğini söyledi. İtalya'nın başkenti Roma'da açıklamalarda bulunan Dragone, zirve kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayi Forumu'na da değindi. Hükümetlerle savunma sanayisini tam anlamıyla bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğu gözler önüne serildi diye konuştu. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu.
2: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkça

0: açıkçası endişe duyuyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var dedi.
0: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Batı Trakya'daki Türk Azınlık Okulları bir kez daha Yunanistan'ın hedefi oldu. 8 okulu hukuksuz biçimde kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. TSK'nın Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamada Türkiye'nin 1974'te garantörlük hakkını uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullandığı hatırlatıldı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün mesai bitimiyle sona eriyor. 64 ilde 20 bin konut kuralsız satılıyor. Konutların satışı Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. Başvurular 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 15-18 yaş grubundaki suçlularda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda hapis cezasının üst sınırı 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. 18 maddelik kanun teklifi ise çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artacak. Teklife göre çocuğun bakımını yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Silahının güvenliğini sağlamayarak çocuğun silaha ulaşmasına neden olanlara da 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Meclis Adalet Komisyonu kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta devam edecek. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 8 il başkanı görevden alındı. Konya ve Tokat il başkanları ise kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından kararları açıkladı.
2: Kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya il başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat il başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber

0: etmek amacıyla örgüt kurma nitelikte dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması sürüyor. Emniyetten adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı. Jandarmanın ikinci dalga operasyonunda yakaladığı 11 zanlının da ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sayısı 18 oldu. Hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap Derneği'nin hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Akın Gürlek, suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk içinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılarıyla bir araya geldi. Gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı.
1: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir.
0: İstanbul'daki uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında aralarında sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmecilerin de bulunduğu 19 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler adliyeye getirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11'i de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı ise serbest bırakıldı. Zanlıların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'ın askeri kabiliyetine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. İran basını ise ABD saldırılarında altyapının hedef alındığını aktardı. İran Şehir kentinde havalimanı Bender Abbas'ta demiryolu bağlantı istasyonuyla telekomünikasyon kulesine saldırı düzenlendi. Saldırılarda 7 kişi yaralandı. İran Devlet Televizyonu'nun Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'de de 2 köprünün hedef alındığını, bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran'da misilleme yaparak Körfez'deki ABD üslerini İHA ve füzelerle hedef alıyor. Kuveyt, İran'ın kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğünü açıkladı. ABD ile İsrail arasında çatlak derinleşiyor. Ayrışma Amerikalı üst düzey isimlerin açıklamalarında da

0: görülüyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetine etkilemeye çalıştığını söyledi. Beyaz Saray'dan da Vance'e destek geldi. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu görüşü paylaştığını vurguladı. Soykırımcı İsrail'e ABD kamuoyunda da destek azalıyor. Pew anketine göre ülkede İsrail hakkında olumsuz düşünenlerin oranı %62'ye yükseldi. 29 ülke Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı Çin'in Şangay kentinde imzaladı. Kurucu ülkeler arasında Rusya, Pakistan, Kazakistan, Endonezya ve Laos da bulunuyor. İmza törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Anlaşma uyarınca bağımsız ve uluslararası olması planlanan örgüt, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil olmasını sağlama ve bu konuda küresel işbirliğini teşvik etme amacına hizmet edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 29 ülke Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı Çin'in Şangay kentinde imzaladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli kulüp Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriki için saat 15'te Kobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Arsenal'den transfer ettiği Leandro Trossard, siyah beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Tüpraş stadında gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve kulüp yetkililerinin yanı sıra 20 binin üzerinde siyah beyazlı taraftar katıldı. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, Enzisoy'u gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Paraguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz, umarım hak edenin kazandığı bir sene olur dedi. Metehan ise takıma katkı verebilmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ifadesini kullandı. Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Turuncu lacivertliler Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşılaşacak. Eşleşmedeki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşsa 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finalde yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı yerlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Konya 31, İstanbul ve Hatay 32, İzmir, Denizli, Manisa ve Mardin 37, Bolu, Samsun ve Van 29, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları

0: nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat il sınırı Yıldızeli yolunun 5 ile 12. kilometreleri arasında asfalt satih kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
2: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
9: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Bugün lastiklerin yanaklarında oluşan balonlardan bahsetmek istiyorum. Lastiğinizin yanağında balon varsa ki bunları rahatlıkla fark edebilirsiniz, acil önlem almanız gerekiyor. Balon, lastik sert bir darbeye maruz kalınca oluşur. Aracınızla çukura girmek, kaldırıma çıkmak veya tümseklerden hızlı geçmek balon oluşmasına sebep olabilir. Sert darbe sonucu lastiğin yanaklarında olan çelik tellerin bir kısmı kopar ve hava basıncı bu noktadan sızarak balon oluşturur. Tıpkı göbek fıtığı gibi. Lastikte oluşan balon neden tehlikelidir? Lastik yanaklarındaki balonlar araç hareket halindeyken patlayabilir. Bahsettiğim balonlar yüksek sesle sürücüyü korkutacak ve şaşırtacak bir şekilde patlar. Sürücüler patlamanın sesinden korkarak aracın direksiyonu sarsıp kontrol dışına çıkmasına sebep olabilir. Buna ek olarak yüksek hızda patlayan lastik aracın şiddetli bir şekilde patlama yönüne doğru çekmesine neden olur. Sürücü hazırlıksız yakalanırsa bu durum kazaya neden olabilir. Peki üzerinde balon olan lastik onarılır mı? Ne yazık ki bu mümkün değil. Lastiğinizde balon oluştu ise mutlaka değişmelidir. Maliyetli olan bu hasarı önlemek için aracınızla kaldırımlara çıkmayın. Şeridinizi terk etmeden ufak direksiyon ayarları ile yol üzerindeki çukurlara girmemeye özen gösterin. Son olarak hız kesici tümseklerin üzerinden yavaş geçin. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem TRT Ankara Radyosu Radyo 1'de başladı. Saat 7.53'ü gösteriyor. Bugün yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Yıldıray Çetin, mikrofonda Sinem Yıldırım Yalçın ve bugün 17 Temmuz Cuma, gündemin başlıkları ise şöyle. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekrem İniya, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran hukuk sistemini kabul etmemesi durumunda boğazın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan karara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı 1974 Barış Harekatı hakkında Avrupa Parlamentosu tarafından Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını istemediklerini belirterek, limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir, dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusuna savaşın kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz ilkesiyle yaklaştığını belirtti. Dünya Kupası'nda finalde karşılaşacak rakipler belli oldu. 19 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmada İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Tekrar günaydın kıymetli dinleyicilerimiz. Gazete turumuza başlıyoruz. Milliyet gazetesi Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor manşetini atmış bugün. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeri diplomasi Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nu Laskiye Limanı'nda Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud karşıladı. Savunma Bakanı Güler'le Mısırlı mevkidaşı Eşref Salim Zahir Ankara'da Savunma İşbirliği İyi Niyet Mektubu'nu imzaladı. Son aylarda iki ülke arasında ortak tatbikatlar da düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Avrupa Parlamentosu'na sert tepki haberini de aktaralım Milliyet Gazetesi'nden. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alınmasına sert tepki göstererek mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları reddediyoruz ifadelerine yer verdi. S-400'lerle ilgili çalışmaların da çok yönlü sürdüğü, somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Süreçte ritim çabası, gözler yeni yasada, terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrilirken DEM Parti İmralı heyeti önceki gün AK Parti, dün de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile görüştü. Görüşmelerde gündemi yasa teklifinin zamanlaması ve kapsamı, DEM Parti'nin dört beklentisiyle Öcalan'ın iki aydır ziyaret edilememesi oluşturdu. Bahçeli'nin sürecin devlet politikası olduğu ve nihayete ermesi gerektiği yönündeki değerlendirmesini heyette paylaştığı belirtildi. İmralı heyetinin görüşme trafiğini muhalefet partileriyle ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan İmralı ziyaretiyle sürdürmesi bekleniyor. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Evlilik vaadiyle 90 milyon TL. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. Nurdan Eriş, Levent'le İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. Sevda Kurt ise Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon lira mı aldı dedi. Dostlarını fidanlarla yaşatıyor. Hatıra Ormanı haberini de aktaralım. Müziğin minik serçesi Sezen Aksu, hayatını kaybeden yakın dostları Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder'in anısını hatıra ormanlarıyla yaşatıyor. Ünlü sanatçı, daha önce de Onna Tunç, Uzay Heparı, Aysel Bürel, Adile Naşit, Meral Okay, Attila Özdemiroğlu ve Oğuz Aral anısına fidan bağışlamıştı. Kıbrıs'ta son bir deneme adımı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türk ve Rum liderleri masaya oturtma çalışmalarına destek için ay sonunda Kıbrıs'a gitmesi bekleniyor. Rum medyasına göre Guterres adaya gitmeden önce Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün şefi Kasım Diyan'dan Kıbrıs'taki son durum hakkında rapor alacak. Daha sonra Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman ve Rum lider Christodoulidis'le önce ayrı ayrı, daha sonra üçlü görüşme yapacak. Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla son bir denemede bulunmak istiyor. Sabah gazetesi hainlere karşı vatan nöbeti başlığını atmış bugün. 15 Temmuz ihanet gecesinin 10. yıl dönümünde Türkiye uyumadı. Meydanlarda omuz omuza sabaha kadar tutulan demokrasi nöbetlerinde FETÖ'cü hainlere lanet yağdı. Bu milletin önünde hiçbir güç duramaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son tezgahı nezarethanede çöktü. Yolsuzlukla suçlanan Haluk Levent'in Atatürkçülük yardımsever insan maskelerinin düşmesinden sonra sahte evlilik tezgahı da deşifre oldu diyor Sabah gazetesi. Detayları da aktarılmış. Akdeniz'in gazı Türkiye'den geçecek. Türkiye bölgesel doğalgaz ticaret merkezi olma hedefinde önemli bir adım daha attı. Akdeniz'e döşediği borularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götüren Türkiye şimdi de adayla doğalgaz bağlantısı kuruyor. İnşa edilecek 101 kilometrelik hatla yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecek. Doğu Akdeniz'de bulunan milyarlarca dolarlık doğalgaz rezervleri böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya ihraç edilebilecek.
Türkiye gazetesi, reklam için değil millet için çalıştılar, ahbap değil gönül dostları. Ahbap rezaleti her felakette millete omuz veren dernek ve sivil kuruluşların önemini ortaya çıkardı. 11 ilimizi yıkan asrın afetinde bir grup devleti karalayıp ahbabı parlattı. Ancak Haluk Levent'in depremzedelerin hakkı olan milyarlarca lirayı bahse yatırdığı ortaya çıktı. Ahbap Derneği insanlara yardım etmek yerine reklamla kasasını doldururken sahada yaraları sarmak için koşturan yüzlerce dernek vardı. İyilik için yarışıyoruz diyor Türkiye Gazetesi, İhlas Vakfı, İHH, İDDEF, Özgür Der ve Milli İrade Platformu gibi kurumlar iyilik yarışında en öndeydi. Kirli algılara alet olmayan bu derneklerin yöneticileri sağ elin verdiğini sol el duymasın düsturuyla hareket edip milletin emaneti olan her kuruşu yine millete hizmete dönüştürdü diyor. Örgüt yazışmaları ortaya çıktı. Ölüm emri FETÖ'den. Baylok yazışmalarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt elebaşının bu olay için sürecin en sıkıntılı hadisesiydi ifadesini kullandığı kayıtlara geçti. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ trafiği deşifre oldu. Kaza anında bölgede olan ve radardan gizlenen uçağın pilotu Ali Armağan'ın Adil Öksüz'le doğrudan bağ saptandı. Gülen'in işbirliği teklifini reddeden Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği ortaya çıktı. Baylok mesajlarındaysa olayın tereyağından kıl çeker gibi halledildiği itirafı dosyaya girdi. Selalar direnişi cihana ilan etti diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu söze de yer verilmiş Türkiye gazetesinde. Dün gece 81 ilde aynı anda okunan selalar birliğimizin nişanesiydi. Yeni Şafak gazetesi 2 numara İsrail'i sildi manşetini atmış bugün. ABD Başkan Yardımcısı lobiye bayrak açtı. ABD'de hem demokrat hem cumhuriyetçi seçmenin İsrail'e artan öfkesi Amerikan siyasetini şekillendiriyor. Cumhuriyetçilerin

0: Trump sonrası en güçlü başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail lobisine meydan okuyan açıklamalar yaptı. J.D. Vance, tacizci Epstein'in İsrail'le derin bağlantıları olduğunu söylerken, Tel Aviv'in ABD-İran savaşının sürmesini istediğini ifşa etti. Trump da aynı fikirde. Beyaz Saray Sözcüsü Levitt, Başkan Trump'ın Vance'le hemfikir olduğunu söyledi. Evet, yabancı ülkeler kesinlikle Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bunda hiç şüphe yok, diyor Donald Trump. Serseri mayın var, anlamaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse, 15 Temmuz'daki hareketliliği ilk nasıl haber aldıklarını anlattı. O dönem MİT Başkanı olan Hakan Fidan'ın kendisini aradığını söyleyen Köse, aralarındaki konuşmayı şu şekilde aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu, özel bir adresi olduğumuzu söyledim. Serseri mayın var, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz, dedi. Kullandığı ifade buydu. 15 Temmuz'u ilk böyle haber verdi, diyor Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse. FETÖ ABD'de şekil değiştiriyor. Fethullah Gülen ölünce FETÖ tek merkezde olmaktan çıktı. Farklı klik ve yapılar türedi. ABD Kongresi, Senato ve çeşitli düşünce kuruluşlarında lobi faaliyetlerinin örgüte zarar verdiği sonucuna varıldı. Ekonomik faaliyetler artık daha öncelikli olacak. Örgüt ABD'deki 312 okuldan 200'ünü de kapattı. Akşam gazetesi, Haluk korkunç bir dolandırıcı, tutuklanan avukattan şok ifade manşetini atmış bugün. Ahbap Derneği üzerinden mağdur edildiğini savunan avukat Ece Güner, Haluk Levent bir yıl boyunca bana kan ağlattı, bu kişi korkunç bir dolandırıcı, dedi. 25 milyarlık para trafiği MASAK'ın verilerine göre derneğin kurucularından Alper Çelik, organizasyon sorumlusu Zafer Yay ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner üzerinden yaklaşık 25 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Boğaz'dan dev geçit, dev geçti. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden olan Castorone, İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti. Gemi Romanya'dan Yunanistan'a gidiyor. Uyuşturucuda yeni operasyon haberini de son olarak aktaralım Akşam Gazetesi'nden. Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi eklendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Akın Altan, Asu Demercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşenur Balcı da yer alıyor. Ve geçiyoruz Nasıl Bir Ekonomi gazetesine. Küresel imalat stoku tükeniyor manşeti atılmış bugün Nasıl Bir Ekonomi'de. Savaş kaynaklı ilk şok hafiflerken stok döngüsünün terse dönmesi imalat sanayisini tehdit ediyor. Geleneksel ihracat merkezleri yavaşladı, teknoloji üreten ekonomiler pozitif ayrışıyor, diyor Nasıl Bir Ekonomi. Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarının yanı sıra ticaret ve tedarik zincirlerini baskılamasıyla küresel imalattan da belirgin bir yavaşlama sinyali geldi. Endeksler fiili dolaşımla arınıyor. 15 Haziran'da yapılan güncellemenin ardından 138 şirketin fiili dolaşım oranı düştü. Bir de son olarak tekno girişimlere yapay zeka kredisi haberini de aktaralım. Faizsiz kredi destek programından tekno girişim rozeti sahibi işletmeler yararlanabilecek, diyor Nasıl Bir Ekonomi. Biz ara vereceğiz şimdi, aranın ardından devam ediyoruz.
1: Reklamlar.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.

0: Geçiş. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'e 10 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde bugün stüdyomuzda Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü, eski diplomat Güldürü Gezer bizimle birlikte. Sayın Gezer, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda. Oradaki sorunun çözümlenmesini istiyor herkes bir yandan. Ancak çaba gösteriliyor mu? Diğer ülkelerden biraz bu noktayı da elbette konuşacağız sizinle, ya da teşkilatlardan birliklerden bir çaba gösteriliyor mu, bunu konuşacağız. Ama öncesinde savaşta gelinen son durumu biraz değerlendirelim istiyoruz. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminian'ın bir açıklaması vardı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran hukuk sistemini kabul etmemesi durumunda boğazın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi. Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Beyaz Saray sözcüsü Levitt, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın ABD ile görüşmeye devam ettiğini ve anlaşma yapmak istediğini iddia etti. Ancak İran tarafına baktığımızda da herhangi bir anlaşma yapma niyetlerinin olmadığı dile getiriliyor. Yani Pakistan'da kurulan masa tamamen kaldırılmış değil, ancak yeniden kurulması, yeniden o masaya oturulması biraz zor görünüyor gibi, siz ne dersiniz?
2: Şimdi Sinem Hanım, zaten son derece kırılgan bir süreç. Biz maalesef bunu öngörmüştük. Yani öngördüğümüz ama istemediğimiz bir senaryo şu anda karşımızdaki. Düşük yoğunluklu çatışmaların olabileceğini zaten herkes söylüyordu. Biz de değerlendirmelerimizde buna yer veriyorduk. Ama tabii bu düşük yoğunluklu çatışmaların kontrolden çıkma riskine hep ben dikkat çekiyordum. Çünkü bir yandan evet, müzakereler sürerken taraflar müzakere masasında ellerini güçlendirmek için sahada bazen operasyonlar yapabilir ya da kırmızı çizgilerini çok net bir şekilde çizmek için ona göre bir takım tasarruflarda bulunabilir. Ama gelinen noktada baktığımız vakit bu Hürmüz meselesinde kilitlendi kaldı müzakereler. Bugün ne İran'ın nükleer programını konuşuyoruz, ne dondurulmuş mal varlıklarını, işte efendim ambargoların, yaptırımların kaldırılmasını, işte vekil güçler üzerindeki etkisi, füze programı ve tamamen bütün mesele Hürmüz'de kilitlendi kaldı. Şimdi tabii bu döngüye biz nasıl girdik? O mutabakat muhtırası Haziran ortasında taraflarca imzalandı. Dendi ki 60 günlük bir süre var. Bu 60 günlük bir yol haritası oluşturuldu. O mutabakat muhtırası çerçevesinde 60 günlük süre içerisinde de bu demin bahsettiğim başlıklarda müzakere edilecek. Ve hani 60 gün yetmezse uzatılacak ama bir nihai anlaşmaya ulaşılacak. O mutabakat muhtırasının 5. maddesinde de şu deniliyordu: 60 gün boyunca İran çift yönlü olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere müsaade edecek ve bunu bila bedel yapacak. Bu zaman zarfında da Umman başta olmak üzere, çünkü Körfez'in diğer tarafı, düzeltiyorum, Boğaz'ın diğer tarafında da Umman var. Tek başına değil ki, yani bu küçük boğazları gibi değil orası. Umman ve bölge ülkeleriyle istişare halinde Boğaz'ın geleceği belirlenecek. Şimdi bu benim anlattıklarımdan İran'ın burada tam yetkili olduğu sonucuna varabilir miyiz? Varamayız.
1: Evet.
2: Onun üzerine bir sonraki hafta Birleşmiş Milletler ve Umman bir tahliye planı oluşturdu ve oradan güvenli bir güzergah üzerinden Umman'ın karasularına yakın bölgeden bir takım gemiler tahliye edilmeye başladı. Orada İran dedi ki bir dakika, bunu siz yapamazsınız ve bir iki gemiyi de hedef aldı. Hedef alınca Amerika dedi ki sen mutabakat muhtırasını ihlal ediyorsun ve vurmaya başladı İran'ı. İlk önce kıyı şeridini, amaç tabi İran'ın hem Hürmüz Boğazı'nda hem de Basra Körfezi'ndeki askeri mevcudiyetini, orada operasyon yapabilme kabiliyetini azaltmak, belki de imkansız hale getirmek. Amerika vurunca ne yaptı? İran vurdu. Ve biz bu kısır döngüye girdik.
1: Evet.
2: Ama son, mesela biraz evvel siz bir anonsu yaparken baktım, Suriye'yi vurmuş şu anda İran. Suriye'deki Amerikan üssünü genişliyor.
1: Evet.
2: Yemen cephesi, bakın. Yani bazı uzmanlar, Orta Doğu uzmanları diyorlar ki İran'la Yemen'i mukayese etmeyelim. Hani bu, bunlar birbirinden bağımsız. Ama netice itibariyle dün haberlerde ne denildi? İran'dan Yemen'e işte eğer bu savaş veya bu çatışmalar uzarsa kapat Babil Mendebe mesajı gittiği iddia edildi. Açık kaynaklarda böyle yazıyor. Şimdi demek ki bu meselenin bölgeye yayılma riski var. Şimdi tabii Trump'ın onay oranlarına baktığımız vakit bir düşüş var. %37'ye düştü. Bir ara %40 hatta %41'e kadar çıkmıştı. Şimdi neden %37'ye düştü? Çünkü artık halk zaten en başından bu savaşı satın almamıştı. Bu savaşın sürmesini istemiyor. Enflasyon arttı. Morguç oranları arttı. Benzinin fiyatı arttı. Marketteki ürünlerin fiyatı arttı. Ve Trump'ın bütün seçim kampanyası boyunca söylediğinin tam tersi bir durum var şu anda Amerika'da. Hani biz de hep dış politikaya odaklanıyoruz. Yok barışı bitirecektim, edecektim vesaire gibi söylemlerini. Ama bir de iç politikadaki söylemleri var. İç politikadaki vaatlerin de yerine getirmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bir tepki burada var. Amerika'nın işte müzakereler sürüyor. İran işte bir anlaşmaya varmak istiyor. Mealindeki açıklamalar biraz iç kamuoyuna yönelik yapılmış açıklamalar. Çünkü Brent petrolün varil fiyatı mutabakat muhtırası imzalandıktan sonra $71'a kadar düştü. $87'a çıktı şimdi. Yani Haziran'daki mutabakat muhtırası imzalanmadan önceki fiyata tekrar çıktı. Yani karamsar mıyım? Değilim. Ama bir an evvel tansiyonun düşürülmesi lazım. Amerika'nın yani Washington'dan gelen mesajlarda İran'a yönelik hakaret hamiz değil. Çünkü İranlılar buna nasıl yani doğal olarak, yani onlar da kadim bir halk, tepki vermek durumunda kalıyorlar. Onlar tepki vermek durumunda kalınca bu böyle tırmanıyor, bu süreç, gerginlik tırmanıyor. Amerika'dan tansiyonun düşürülmesi lazım. Tabii burada arabulucular dün Pakistan ve Katar bir ortak açıklama yayınladılar. İşte tansiyon düşürülsün, tekrar müzakerelere dönülsün de. Türkiye zaten işte Dışişleri Bakanı Fidan geçtiğimiz hafta affedersiniz.
1: Estağfurullah.
2: İran'ın mevkidaşı başta olmak üzere bölge ülkelerindeki dışişleri bakan, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüştü. Yani yoğun bir diplomasi faaliyeti sürdürülüyor. Göreceğiz ama bu bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Onu söyleyeyim. Ama bu Hürmüz meselesinin de öncelikli olarak ele alınması ve orada bir mekanizmanın oluşturulması

0: susturulması lazım. Şimdi İran'dan gelen açıklamayı söylediniz. İşte İran'ın hukuk sistemi. İran'ın hukuk sistemi şu açıdan geçerli değil. Orası uluslararası bir su yolu. Siz bir tasarrufta bulunamazsınız orada. Uluslararası hukuk bağlamında savaş şartlarında dahi oradan sizin üçüncü ülkelerin gemilerine transit geçiş sağlama yükümlülüğünüz var. Yani evet, İran meclisi bir takım kararlar aldı vesaire, işte orada bir hatta bir yeni bir oluşum var, ondan sonra Boğaz İdaresi denildi ona galiba, ama bunların hiçbirinin uluslararası hukukta yeri yok. Bir de dediğim gibi bir tarafta İran var, öbür tarafta Umman var. Siz bunu yaparken Umman adına da tasarrufta bulunmuş oluyorsunuz.
1: Evet, şimdi İran'ın zaten yaptıklarının uluslararası hukukta yeri yok diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptıklarının
0: hiç
1: da
0: yok.
1: Yok. Yani ortada olmayan bir mevzu 28 Şubat itibarıyla
0: kesinlikle
1: hepimizin belki gündemine oturdu. Şimdi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü petrol akışı, ekonomiler bundan çok etkileniyor. Sadece petrol sevkiyatı da değil, işte gıda sevkiyatı da, tabii, plastik ürünler sevkiyatında da kullanılan bir güzergah. Alternatif yollar aranıyor. Bu noktada belki petrol sevkiyatı için ABD'nin çabaları var. Irak, Suriye ile ilişkili bir petrol boru hattının, evet, yeniden ortaya çıkması, gündeme gelmesi, kullanılması şeklinde. Şimdi biraz önce siz söz etmiştiniz, Sahra'nın Yemen'deki Husileri devreye alma noktasında oluşabilecek riskleri, ama burayı biraz genişletmekte yarar var. Eğer Husiler Kızıldeniz'de petrol güzergahını kapatmaya hazır olurlarsa ve kapatırlarsa sonrasında bizi neler bekler?
0: Şimdi hali hazırdaki durumda, yani bu sadece bu Hürmüz'de ve sizin dediğiniz şey çok önemli. 28 Şubat öncesinde mesele olmayan bir şey mesele haline geldi. Şu anda sadece Hürmüz'ün kapatılması, hı hı, ve Amerika'da tabii abluka uyguladı. Bakın, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ne diyor? Geçmişten bu yana, yani 70'li yıllardan yaşadığımız petrol şoklarının kümülatif etkisini görüyoruz biz. Yani böyle bir şok tarihte yaşanmadı. Uluslararası Para Fonu'ndan, Dünya Bankası'ndan hep gelen açıklamalarda deniliyor ki küresel resesyona gidiliyor. Bakın, bunda jet yakıtı. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsun, zaten en çok da Avrupa'da etkilendi bu, Avrupa etkilendi bu süreçten. Çünkü işte LNG'si, petrolü, sizin de dediğiniz gibi petrokimya endüstrisi, gıda, bunların hepsi etkilendi. Şimdi Babel Mendeb de kapanacak olursa Kızıldeniz, bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Bütün gemilerin, yani Babel Mendeb Süveyş kanalı üzerinden değil, Afrika'da Umut Burnu'ndan geçmeleri gerekecek. Bu da ne demektir? Hatırlayalım, bundan evvel kapatmıştı Husiler Gazze soykırımına bir tepki olarak. Tedarik zincirlerinde aksama oldu, Almanya'daki fabrikalar kapandı. Bakın, çünkü Umut Burnu üzerinden bir tankerin, bir geminin, bir işte hani deniz aracının geçmesi demek en az 2 haftalık sürenin uzaması demek. Evet. Bu maliyetlerin de artması demek aynı zamanda.
1: Evet, yakıt maliyetleri de artıyor.
0: Her şey artıyor. Şimdi bu da tabii ki tedarik zincirleri üzerinde çok ciddi sıkıntılar, aksamalar yaratıyor. Bu da, yani bu küresel resesyon sürecini ancak hızlandırır. En son isteyeceğimiz şey olur. İşte o yüzden Amerika sanıyor ki ben vururum, dize getiririm İran'ı. İran'ın elinde kullanabileceği çok manivela var. Husiler olsun, işte Hizbullah, başka vekil güçler, başka imkanlar. Geçtiğimiz günlerde ordudan bir açıklama geldi. Biz savaş zamanında bakın İHA üretimimizi 3 katına çıkardık dediler. Yani bir yandan da durmuyor ki İran. O artık, çünkü o savaş sanayi, savaş ekonomisine dönmüş. Üretim kapasitesini arttırmış vaziyette. Yani bu tabii iyi bir gidişat değil baktığımız vakit. Netice itibariyle özellikle Babil Mendeb'in kapanması, bir de tabii orada bakın Husiler Suudi Arabistan'ı suçladı. Şimdi Suudi Arabistan'a savaş etmiş. Suudi Arabistan bu süreci çok dikkatli yürütmeye çalışıyor.

0: düşüyor. Suudi Arabistan'ın savaşın içine çekilme durumu olabilir. Geçmişte biliyorsunuz bunlar tabii ihtimaller, ama bu ihtimalleri de hep bir önümüzü görmeye çalışırken bu ihtimallerin üzerinde de durmamız lazım. Şimdi geçmişte daha yakın zamana kadar İran'la Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler iyi değildi. Çünkü birbirlerini rakip olarak bölgede, bu coğrafyada görüyorlar. Yani bu Suudi Arabistan arkasında vesaire gibi bir takım açıklamalar yapılması da bence dikkatle takip edilmesi gereken süreçler. İşte o yüzden tansiyonun bir an evvel düşürülmesi lazım. Çünkü bir de Babil Mendeb kapatılırsa, o zaman küresel ticaret açısından, küresel tedarik zincirleri açısından, enerji açısından bu fevkalade olumsuz sonuçlar doğuracak. Çünkü yaz ortasına geldik, önümüz kış.
1: Sayın Güdrü Gezer, devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi reklam var.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Çay makinesi deyince vatan.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Ve saat 8.26'yı gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikte. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Günaydın, merhaba efendim.
1: Yeni gelişmeler var. Gece saatlerinde ABD'den bir saldırı dalgası daha geldi. İran basını altyapıları hedef alan bu saldırılarla ilgili öncesinde baktığımızda Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir'in bir açıklaması vardı. Ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini belirtmişti. Yeni bir hamle daha gelebilir İran'dan. Nasıl bir hamlede bulunabilir? Ne tür açıklamalar geliyor? Sizden dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son zaman diliminde İran'ı Hürmüz Boğazı noktasında özellikle dize getirmek için başlatmış olduğu saldırılar adeta bir devamlılık arz etmeye başladı. Yani tabiri caizse her gece daha önceden belirlenmiş stratejik askeri hedefler vuruluyor. Ve ABD bu açıklamayı yaparken de diyor ki işte son saldırılar İran'ın mütabakat zaptını ihlal etmesinden kaynaklanıyor. Bu ihlalin yapılmaması gerektiğiyle ilgili onlar için bu işlemleri yapıyoruz. Ama biz de çok iyi biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri ve onunla beraber hareket edenler süreç içerisinde İran'ın Hürmüz Boğazı

0: altında yönetim kurarak oradan geçişleri kontrol etmesini ve para almasını engellemek istiyor. Asıl meselenin direnç noktası bu. Öte taraftan Çin'le olan rekabetinden dolayı da buradan artık gidişlerin eskisi gibi Çin için daha ucuz olmamasını sağlamak, böylelikle onlarla rekabet etmek, yani bu saldırıların temel kaynağı enerji ve onun etrafında örgülenen savaş. Tabii bunun içinde artık yani normal şartlarda bu geçtiğimiz günlerdeki yaptığı atışlar dediğimiz gibi Hürmüz Boğazı kenarında yer alan Hürmüzgan eyaleti, Sistan Beylistan eyaleti ve Buşehr eyaletinin şehirlerini ve yakınında bulunan adaları vurmakta. Bu sefer içe döndü, köprüleri de vurmaya başladı. Yani demir yolu köprülerini özellikle vuruyor. Çünkü İran şu anda Hürmüz Boğazı yoluyla yapamadığı bir kısım ticareti demir yolu aracılığıyla yapmaya başlamıştı. Böylelikle onun kara bağlantısını da aslında hem Rusya ile hem Çin'le hem Pakistan üzerinden başka yerlerle yapacağı iş ve işlemleri de kırmak istiyor ve bunu da yani dün gece birkaç köprü vurarak aslında onu da hızlandırmış oldu. Zaten demişti ki biz köprüleri de vuracağız, altyapıyı da vuracağız. İran'ın da dediğiniz gibi muhbirinin açıklaması başta olmak üzere Hatem-ül Enbiya Karargahı sözcüsü İbrahim Zülfikari, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış oldukları bu eylemlere karşı cevap vereceklerini, ki cevap da veriyorlar. Onlar da Kuveyt'e, Bahreyn'e, ABD'nin üstlerine saldırıda bulundular yine bugün de. Dolayısıyla bu karşılıklı savaş bir güç meselesi. Süreç içerisinde artık kapa diplomasisinin tamamen kapandığını söylemek şu anda doğru değil. Yani bir şekilde o da devam ediyor. Ama Kalibaf'ın şu sözünü unutmamak lazım. Demişti ki diplomasi de bir savaştır. Ama gerçek savaşın diplomasiyi dize getirme noktasındaki işlevi de bir savaştır. Dolayısıyla ikisi şu anda bir arada yürüyor. Yani hem Amerika açısından hem de İran açısından. Dolayısıyla bu biraz daha devam edeceğe benziyor. Bakalım süreç nereye evrilecek? Kuşkusuz işin rengini günün sonunda Hürmüz Boğazı yönetimi noktasındaki temel istem çok ciddi noktada işi kotaracak. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri mi suyun öbür tarafında egemenlik kurarak İran'ı dize getirecek, yoksa İran şu anda uyguladığı bir kısım ablukayla Amerika'yı dize getirip masada işte süreç içerisinde kendisinin idare edebileceği bir Hürmüz anlayışını mı kabul ettirecek? Onu süreç bize gösterecek. Şu anda bir şey söylemek bu bağlamda biraz erken gibi. Bakalım gün ola hayrola.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç aktardı sevgili dinleyicilerimiz son gelişmeleri. Bir yandan da Sayın Gülruh Gezer'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Sormak isterim. Şimdi ABD'de seçimler yaklaşıyor. Hmm. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ulusal seslenişi de vardı. Seçim, mevcut seçim sistemini de eleştirdi esasında. Bir anlamda acaba bir seçimde yenilgiyi hissettiği için olabilir mi bu eleştiri, böyle düşünebilir miyiz? Bir de eğer Kasım'daki seçimlerde artık ABD Başkanı Donald Trump olmadığı dönemde İran politikası bu şekilde devam eder mi Amerika Birleşik Devletleri'nin? Bu politikayı da sormak istiyorum.
2: Sinem Hanım, izninizle sondan başlayayım. Çok önemli hususlara değindiniz. Şimdi İşin ilginç tarafı, hani konuşmamızda demin bahsettik, İran'ın yani Trump'ın bu İran'a yönelik savaşının Amerikan halkı tarafından tırnak içerisinde satın alınmadığını. Cumhuriyetçiler ilk başta destek veriyorlardı Trump'a. Fakat geçtiğimiz ay içerisinde hem Temsilciler Meclisi'nden tarihi bir karar çıktı, savaş yetkileri yasası. Yani Trump olur da tekrar savaşa başlarsa sınırlandırılacak yetkileri. Bu büyük bir şok yarattı. Ben hatta o zaman demiştim ki hani Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti dengelerine bakarak hani Temsilciler Meclisi'nden geçmesi, evet, çünkü Cumhuriyetçiler de evet oyu verdiler. Parti şeyinden koparak. Senato'da biraz daha zor olabilir dedim. Senato'dan

0: geçti. Şimdi dolayısıyla Kongre'nin her iki kanadından çıkmış Trump'ın yetkilerini sınırlandırılacak bir yasa var. Bu bir. Seçimlere gelelim. Seçimlerde hali hazırda yapılan anketlerde temsilciler meclisine cumhuriyetçilerin çoğunluğu, her iki, hem temsilciler meclisi hem senatoda, dinleyicilerimiz için biraz açalım, Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğu var. Yapılan anketlerde temsilciler meclisindeki çoğunluğu cumhuriyetçilerin kaybedeceği söyleniyor. Senato biraz daha, oradaki dengeler karışık. Genel kongre oylamasına baktığınız vakit demokratlar cumhuriyetçinin %5 önünde. Yani hani %1, %2 falan, hani bir standart sapma olabilir ama %5 önemli bir rakam. Şimdi neden seçimlere değindi Trump dün ulusa sesleniş konuşmasında? Evet. Dedi ki işte 2020 seçimleri, hatta Çin'i telaffuz etti. Yani bu da tabii ABD-Çin ilişkilerini nasıl etkileyecek, onu da ayrıca, şimdi bakın, daha Çin'den bir tepki olmadığını anlıyorum. Hani bugün içerisinde muhakkak bir tepki gelir. Çin'e işaret etti. Çünkü o seçimlerde, 2020 seçimlerinde, yani Trump'ın Biden'a kaybettiği seçimlerde Rusya'nın bir şekilde müdahil olduğu iddia edilmişti falan ve şunu söyledi Trump. İşte biz seçimlerde hüviyet, yani nüfus cüzdanı, kimlik, daha doğrusu kimliğin gösterilmesini istiyoruz. Ondan sonra vatandaşlık, yani bu ülkenin vatandaşı olduğuna dair belgenin ibraz edilmesini istiyoruz. Çünkü işte dışarıdan hani gayri kanuni yollarla Amerika'ya gelmiş bir takım insanlar da geliyor, seçimlerde oy kullanıyor, seçimin sonucunu değiştiriyor vesaire. Şimdi bunu niye, çok kadar isabetli bir noktaya değindiniz ki, bunu niye şimdi gündeme getirdi Trump? Bir takım belgeler niçin şimdi açıklandı? Kasım'daki seçimlerin itibarsızlaştırılması için şimdiden bir kampanya başlattı cumhuriyetçiler.
1: Evet.
0: Temmuz, bunu ben söylemiyorum.
1: 16 Temmuz itibariyle.
0: Evet, bunu ben söylemiyorum. Amerikan basını, bakın, bunu yazıyor. Yani uluslararası basında bu görüş hakim. Siz de zaten konuyu gayet iyi takip eden bir insan olursa acaba mı diyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi hepimizin aklında bu mesele var. Buradan bir süreç başladı. Çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin ve özellikle Trump'ın söylediği şey neydi? Amerika'yı önceleyeceğim. Amerika'yı yeniden büyük yapacağım. Sen şimdi İsrail'in güdümünde hareket ediyorsun. Bakın, çok çarpıcı bir röportaj verdi başkan yardımcısı J.D. Vance geçtiğimiz günlerde. Ve İsrail'e işaret etmek suretiyle kendi ülkesindeki siyasetçileri de hedef tahtasına koymak suretiyle dedi ki ya bunlar İsrail'in güdümünde hareket ediyorlar. Amerika'nın hani doğrudur dedi. Herkes Amerika'yı etkilemeye çalışıyor. Bu siyasetin dedi bir doğasıdır dedi. Ama benim burada esas kızdığım Amerika'yı değil, başka ülkeleri önceleyen siyasetçilerin bu ülkede olması. Şimdi bunu neden yaptı? Çünkü o tansiyonu, o toplumdaki o tepkiyi hem biraz azaltmak hem de kendini Trump'tan biraz uzaklaştırmak için. Çünkü kendisi daha genç bir siyasetçi ve bir sonraki seçimlerde de başkan adayı olmak, aday adayı olmak istiyor. Yani burada Trump'ın yaptığı açıklamalar içeride o sıkışmışlığın, az evvel söylediğim şey Sinem'in, kimse İran miran bilmez Amerikalı, cebinden kaç lira ilave para çıktı benzine, marketteki fiyatlar ne kadar arttı vesaire, buna bakar.
1: Evet.
0: Ve bundan gayri memnunsa da faturayı mevcut yönetime keser. Yani Amerika vergi mükellefi meselesi var ya, Amerikalılar için çok önemli. Benim vergimle sen ne yapıyorsun? Şimdi bakın, bütçe, Pentagon bütçesi, Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor senatoda, üst kamerada. Destek gelmedi demokratlardan. Yani bu kadar parayı siz sağlığa harcayacağınızı sokağa atıyorsunuz. Ne yaptığınız belli değil. İran'a yönelik bir stratejiniz yok. 350 milyar dolardan bahsediyoruz. 350 milyar dolarlık ek bir bütçe istendi, biliyorsunuz. Bunu da Temsilciler Meclisi Başkanı çıktı dedi ki ülkenin içindeki komünizm tehdidini karşılamak için. Ordu ülke içi meselelere karışmaz ki. Yani çok ciddi orada bir takım tartışmalar var. Ve Cumhuriyetçi Parti'nin zorlandığını görüyoruz. Bu da Trump yönetiminin işte o MAGA ideolojisi.

0: duyarlılar dünya meselelerine. Üniversitelerde biz hep gördük Filistin yanlısı çocukların gösterilerini ve barışçıl gösteri. Ne kadar şiddetle karşılık verildi o çocukların yaptığı gösteriler. Evet. Şimdi Filistin yanlısı bir kere bir dip dalga var. Bir de artık yani İsrail'in ve Yahudi lobisinin Amerika'nın çıkarlarını bir kenara bırakarak Amerika'nın çıkarları hilafına, Amerikan halkının çıkarları hilafına hareket ettiği artık görülmeye başlandı. Ve bakın yine kongreden örnek vereyim. Bu hafta yine bu bütçe meseleleri görüşürken Temsilciler Meclisi'nden İsrail'e askeri yardım meselesi biliyorsunuz gündeme geldi. Ve demokratların önemli bir kısmı hayır artık yardım dursun diye oy verdi. Nancy Pelosi Kaliforniyalıdır. Temsilciler Meclisi Başkanlığı yaptı. Çok uzun bir süre. Yaşı bir hayli ileri. En fazla yine Yahudi lobisinden para alan siyasetçilerin, Amerikan siyasetçilerin başına gelir. Açıklama yaptı. Dedi ki ben bu tasarıya evet demeyeceğim dedi. Şimdi burada Demokrat Parti içerisinde hatta demokratlardan Bernie Sanders'ın başını çeken bir ekip Gazze'de olanın soykırım, bakın soykırım kelimesini İsrail'e karşı kullanmak Amerika'da düşünülemez. Bir tasarı sundu, bu bir soykırımdır diye ve 20'den fazla kişi o soykırımın, yani bu soykırımdır tasarısının altına imza attı. 20'yi azımsamayın. Böyle bir tasarının sunulması bir kere tarihte emsali yok. Onun altına 20 kişinin imza atmasının da bir emsali yok. Yani değişmeye başladı ama tabii muazzam paralar aktarıyor İsrail ve Yahudi lobisi. Bakın şu anda İsrail Başbakanı işini gücünü bıraktı. Sabah akşam radyo programları, televizyon programları kanal kanal geziyor Amerika'da. Evet. Türkiye aleyhtarı propagandaya başladı. Şimdi bu da paniğin bir tezahürü baktığınız vakit. İsrail Başbakanı Amerikan kanallarına çıkıp da gece gündüz konuşur mu ya? Kendi ülkesiymiş gibi, bir de bakın o perspektiften bakmamız lazım. Çıkıyor, Amerikalılara ne yapması gerektiğini söylüyor. Bu çok değişik bir şey yani. Hala belirli bir tesiri var evet ama hiçbir şey eskisi gibi de olmayacaktır Amerika'da. Çünkü insanlar artık bazı şeyleri şu elimizdeki telefonlardan biz canlı canlı izledik Gazze'deki soykırımı. İzlemeye de devam ediyoruz. Bunun üstünü örtmenin mümkünatı yok.
1: Evet. Kıbrıs konusunda konuşacağız. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de değerlendireceğimiz konular var ama şimdi yine kısa bir ara veriyoruz.
2: Reklamlar.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep.

0: birlikte değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.44 kıymetli dinleyicilerimiz, stüdyomuzda diplomat, eski diplomat Güdrü Gezer ve şu anda da Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü kendisi konuğumuz. Sohbetimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs konusunu bir konuşmakta yarar var. Zira aslında 28 Şubat itibariyle de biz Kıbrıs'ın önemini çok daha fazla konuşmaya ve orada neden olmamız gerektiğini de çok fazla konuşmaya başladık. Bu ABD-İsrail-İran savaşı dolayısıyla da orada askerlerini konuşlandırmaya başlayan devletleri görüyoruz. İşbirliklerini görüyoruz. Yunanistan, İsrail, baktığımızda Rum kesiminin işbirliklerini görüyoruz. Bir de çabalar var. Avrupa Parlamentosu'nun en azından aldığı bir karar var Kıbrıs konusunda. Ve Milli Savunma Bakanlığı da akıl dışı ve alçakça iddialara alınan bu alınan karara karşı şiddetle reddediyoruz açıklamasını yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alıyor oldu bu açıklamalar, mesnetsiz açıklamalar ifadesinde bulundu Milli Savunma Bakanlığı. Yine baktığımızda Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in başkan yardımcısı Rafaela Fitto'nun Kıbrıs özel temsilcisi olarak atandığını biliyoruz ki Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununun çözümünde masada olma çabasını bir üst kademeye taşıdığını böylelikle ifade etmek mümkün. Kıbrıs'ta son bir deneme adımı da bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer alan bir haber. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türk ve Rum liderleri masaya oturtma çalışmaları ve bu çalışmalara destek için ay sonunda da Kıbrıs'a gitmesi bekleniyor. Baktığımızda Kıbrıs'ta neler oluyor diye böyle hepsinden birer parça alarak size sormak
2: istedim. Tabii şimdi Kıbrıs'ta sular sıcak. Bir kere onu söyleyelim. Bir süredir biz Rum-Yunan ve ikilisinin İsrail'le beraber hareket etmek suretiyle Türkiye'yi bölgede nasıl çevreleriz? Türkiye'nin bölgede artan nüfusunu nasıl engelleriz? Böyle bir behude bir çaba içerisinde açıkçası olduklarını görüyoruz. Şimdi tabii bu hem Yunanistan hem de GKR'ye kendini kelimenin tam anlamıyla İsrail'e kullandırtıyor. Bunu ben yine söylemiyorum Sinem Hanım. Hem Yunan basını buna yazıyor hem Rum basını buna yazıyor. Siz ne yapıyorsunuz diye. Şimdi GKR'den başladık, oradan devam edelim. GKR'de gazetelerde şu yazılıyor: geldi İsrailler üslerimize çöktü, evlerimizi satın almaya başladı. Burası adeta İsrail, küçük bir İsrail haline gelmeye başladı.
1: Fark ettiniz, evet.
2: Şimdi ama tabii neticede burada öyle bir paranoya var ki Rum-Yunan ikilisinde. Yani Türkiye'ye karşı bir cephe alalım ne olursa olsun. Hani ne pahasına olursa olsun İsrail'de alalım yanımıza, işte Fransa'yla da bir takım anlaşmalar yapalım, efendim Amerika'yla da bir takım anlaşmalar yapalım, biz Türkiye'yi nasıl caydırabiliriz? Ya Türkiye sana bir tehdit mi teşkil ediyor? Türkiye bugüne kadar sana ne zaman saldırgan bir tutum içerisinde oldu?
1: Türkiye'nin kendi savunma gücünü artırması bile onlarda tehdit olarak algılanıyor.
2: Ama şimdi bakın, bizim gündemimizde Rum-Yunan ikilisi yok. Evet. Bizim 911 kilometre sınırımız var Suriye ile. Suriye'de 13-14 yıl iç savaş yaşandı. Irak 300 küsür kilometre hududumuz var yine. Irak şu anda tam anlamıyla istikrara kavuşabildi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. 500 kilometreye yakın sınırımız bir de İran'la var. İran'daki durum malum. Yani benim Yunan Rum ikilisini düşünecek vaktim yok. Benim çok başka önceliklerim var. Baktığınız bak, şimdi Güney Kafkaslar'da sular daha yeni yeni duruldu. Evet. Taraflar anlaşma üzerinde müzakerelerini sürdürüyorlar vesaire. Onun öncesinde orası da bizim açımızdan baktığımız vakit hassasiyetle takip etmemiz gereken bir coğrafyaydı. Şimdi tabii bu AB dönem başkanlığını deruhte etti biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetimi.

0: bu Ocak'tan Temmuz'a kadar ve orada yapabileceği her şeyi yapmaya çalıştı. Kıbrıs meselesini bir AB çatısı altında, ki GKRY'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasından bu yana aslında Rum-Yunan ikilisi bunu yapmaya çalışıyor. Yani BM çatısı altından çıkartıp AB çatısı altına sokmaya çalışıyor. Neden? Çünkü orada Türkiye yok. Evet. Eşit şartlarda değiliz baktığımız vakit. Bunu hep yapmaya çalışıyor. Bu özel temsilci meselesi, ki yani zaten devlet büyüklerimizden, Dışişleri Bakanlığımızdan çok net açıklamalar geldi bu konuda. Biz ancak bir çözüm olacak ise, taraflar bir araya gelecek ise, bir diyalog içerisinde bulunacaklarsa Birleşmiş Milletler çatısı altında olur dedik. Ve o yüzden de böyle Avrupa Birliği'nin atadığı böyle bir özel temsilci falan bizim açımızdan bir kıymeti, harbiyesi yok. Bu meseleyi bir çıkmaza doğru sürüklemenin ötesinde bir yararı da olmaz. Guterres'in ay sonu yapacağı ziyaret meselesi, bakın taraflar oturur konuşabilir, bunda bir şey yok. Ama burada biz geçmişten bu yana Rum tarafıyla şunu gördük. KKTC tarafı masaya her zaman çözüm odaklı oturdu. Yani o adadaki o iki toplum bir arada, hangi mesela bir federasyon denildi, bir ara konfederasyon meselesi, yani konuşulmadık konu kalmadı. Ama Rum yönetimi her zaman oyalama taktiğiyle oturdu o masaya. Yani konuşuyormuş gibi, müzakere ediyormuş gibi, Batı'ya da sempatik gözükmek için, Batı'ya da yani ben oturmadım demem için. Anlam planını kim onayladı? %75 oranında Kıbrıs Türk'ü onayladı. %75 oranında Kıbrıs Türk halkı evet dedi. Rumlar da neredeyse %75 oranında hayır dediler. Mükafat olarak ne oldu? Bir şekilde GKR'ye bir baktık, Avrupa Birliği'ne girdi.
1: Evet.
0: Ha, anlam planı şimdi geri dönüp baktığımız vakit ideal bir plan değildi. Onu hani onun da eleştirilebilecek tarafları var, ama Kıbrıs Türk toplumu, KKTC Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hep yapıcı bir şekilde yaklaştı. Şimdi de oturulur konuşulur. O KKTC bağımsız bir devlettir. Vereceği karardır. Ama burada sonucu belli olmayan müzakerelere girmedi. Sayın Erhürman da onu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı, otururuz konuşuruz ama sonu olmayan süreçlere biz girmeyiz dedi. Şimdi Türkiye'nin bu konuya bakışına, ha bir de bu yani şanlı ordumuza yönelik olarak bu son derece yakışıksız, asılsız iddialara da geldiğimiz vakit.
1: Evet.
0: Şimdi bakın, EOKA ne zaman, EOKA bir terör örgütü, ne zaman kuruldu? 1955'te. Onun öncesinde zaten hep bir enosis, yani o Megali idea
1: projesi,
0: rüyası projesi çerçevesinde Yunanistan'la birleşme, Türkleri atalım adadan, Yunanistan'la birleşelim filan, böyle gerçek dışı bir takım şeyler. Zürih-Londra anlaşmaları 59-60, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Kanlı Noel 63-64, katliamlar başlıyor. Yani bu adamlar hiçbir zaman istememiş ki Türklerle bir arada yaşamayı.
1: Evet.
0: Bugün nasıl isteyecekler? Gerçekleri görmemiz lazım. Yani çok güzel, Milli Savunma Bakanlığımız zaten her zaman çok isabetli açıklamalar yapıyor. Orada bütün yapılan katliamları sayarak
1: hemen ifade edeyim. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı.
0: Şimdi bakın, başka bir şey söyleyeceğim Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında. Türk Silahlı Kuvvetleri nereye gittiyse, barış tesis misyonlarda hep güler yüzle karşılandı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu yerde çatışma olmaz. Güven olur, istikrar olur. Bugüne bugün o farklı coğrafyalarda görev yapan ordumuz hep oradan çiçeklerle uğurlanarak döndü. Hatırlayın, Kosova'ya tekrardan yine bir görev gücü orada göreve başladı. Ne dediler? Türkler gelsin. Türkler geldiğinde biz kendimizi güvende hissediyoruz. Bakın, bunu söyletebilmek çok kıymetli bir şey. Dünyanın dört bir yanındaki halklar Türk ordusuna, Türk Silahlı

0: kuvvetlerine böyle bakarken, yani biz GKR'nin veya işte Avrupa Parlamentosu'nun GKR'nin güdümünde aldığı tarafgir açıklamalara tabiatıyla itibar etmeyeceğiz.
1: Evet. Şey, yani Avrupa Birliği'nde oluşu da zaten çok eleştiriler konuşulması gereken bir konu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin. Bir de dönem başkanıydı. Tabii bunu da kullanmak istedi. Hali hazırda Ocak itibariyle, Ocak-Haziran döneminde de Yunanistan dönem başkanlığını yürütecek Avrupa Birliği'nin. Tabii Yunanistan da bunu belki bir fırsata çevirmek istiyor kendi açısından. Bu çabaların yoğunlaştığını görüyoruz. Bakalım bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in ziyaretleri nereye evirecek konuyu biz de takip edeceğiz elbette. Şimdi Rusya-Ukrayna konusuna da kalan son 5 dakikamıza değinelim. Zira Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Kiev'e bir ziyareti vardı. Kiev'de önemli anlaşmalara imza atıldı ve bir araya geldi. Zelenskiy ile de bir araya geldi Sayın Hakan Fidan. Kremlin'in de bir açıklaması var. Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine minnettarız açıklamasında bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşında biz barışı isteyen en büyük taraflardan biri olabiliriz. Çünkü arabuluculuk girişimi ABD'nin yürüttüğü bir süreç oldu bir dönem. Ancak İran savaşı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri bu konuda artık çok fazla girişimde bulunmuyor. Bu dönemde de Türkiye sanki ağırlığını koyacak gibi, ne dersiniz?
0: Sizin de işaret ettiğiniz üzere ABD'nin başka meşguliyetleri var şu anda. Yani Ukrayna'ya eğilebilecek durumda değil. Aslına bakarsak Trump bu seçim döneminde ne demişti? Bir telefonuma bakar demişti. 24 saatte bu meseleyi hallederim demişti. Böyle olmadı. Çok net bir şekilde görüldü. Bir de işte yeni cepheler açarak, yeni savaşlara sebebiyet vererek Amerika'nın dikkatini başka yönlere kaydırdı. Şimdi şiddetleniyor savaş. Tabii yazın etkisinin olması var burada. Yani kayıpları ciddi anlamda artmaya başladı. Bakın Rusya'nın bugüne kadar verdiği kayıpların, yani ölü, yaralı ve kaybolmuş askerlerin sayısının 1.4 milyon olduğu söyleniyor. Bu Rusya'nın bugüne kadar girdiği savaşlarda, İkinci Dünya Savaşı'da dahil olmak üzere, verdiği kayıpların tamamından fazla. Bu rakam yine Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana girdiği savaşlarda verdiği kayıpların tamamından daha fazla. Zaten hali hazırda savaş İkinci Dünya Savaşı'nın süresini geçmiş.
1: Evet.
0: Sürdürülebilirliği yok. Bizim açımızdan değerlendirdiğimizde Karadeniz'in güvenliği bizim için aslidir. En uzun kıyısı olan ülke Karadeniz'de Türkiye'dir. Şimdi ara ara görüyoruz işte bizim gemilerimize yönelik ya da işte bir mayın çıkıveriyor bir yerde vesaire. Bunlar tabiatıyla bize tehdit teşkil ediyor. Güvenliğimize baktığınız vakit, yani oradaki seyir sefer güvenliğini vesaire. Hatta dün işte Sayın Fidan da onu çok net bir şekilde dile getirdi. Yani Karadeniz'de işte gemilerin, teknelerin vesaire hedef alınması, bunlar doğru şeyler değil diye. Şimdi Sayın Fidan'ın tabii Ukrayna ziyareti öncesinde NATO zirvesinden bir iki hafta evvel bir Moskova ziyareti oldu. Orada da Sayın Putin tarafından kabul edildi. İşte Sayın Lavrov'la görüşmeleri oldu vesaire. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Orada bir takım şeyler görüşüldü. Tabii araya NATO zirvesi girdi. Doğal olarak hani bütün dikkatimizi ona verdik. Sonrasında da hemen Ukrayna'ya gitti. Bir takım mesajların iletilmesi ya da işte hani taraflar arasında bir takım hani önümüzdeki döneme ilişkin olarak belki önerilerin sunulması noktasında. Şimdi her iki tarafta tabii ki bu İstanbul sürecine geri dönülmesinin aslında en mantıklı seçenek bence olduğunu biliyor. Çünkü en somut adımlar bu süreçte atıldı. Ve taraflar doğrudan da bir araya geldiler. Yani bu doğrudan görüşmeler çok önemli, biliyor musunuz? Çünkü arabuluculuk veya işte dolaylı temaslar da tabiatıyla doğrudan temasların olmadığı bir noktada kıymetlidir. Ama yüz yüze oturup, tabii bir arabulucu vardır orada salonda, ama konuşmak da çok daha hızlı sonuç getirebilen bir şey. O anda müdahale edebiliyorsunuz bazı şeylere vesaire. Yani bu İstanbul sürecine, adı başka bir şey olabilir Türkiye'nin başka bir yerinde, ama

0: dönülmesi bence bu noktada her iki taraf için en yüksek ihtimal gözüküyor. Çünkü bir ara işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde vesaire görüşler falan tabii, ama oralarda şu anda öncelikler çok farklı. Bu savaşın bir an evvel sonlandırılmasına konsantre olunmuş vaziyette. Yani Türkiye bu geçmişte olduğu gibi bundan sonra da işte çabalara ağırlık verecek. Diplomatik temaslarına ağırlık verecek. Sayın Fidan dün önemli bir şey söyledi. Dedi ki aydınlık yani gecenin en karanlık noktasından sonra gelir mealinde bir açıklamada bulundu. Evet, şu anda çok karamsar bir tablo var karşımızda. Her gün karşılıklı olarak ülkeler birbirlerini hedef alıyorlar vesaire, ama bunun sürdürülebilirliği yok. İki taraf da birbirine ciddi zararlar veriyor. Dolayısıyla artık diplomasi zamanı. Türkiye de burada öne çıkan ülkelerin başında geliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar
0: dilerim. Çok teşekkür ederim.
1: Eski diplomat, Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gülruh Gezer ilk bölümde konuğumuzdu kıymetli dinleyicilerimiz. Son olarak da Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın Kiev ziyaretini değerlendirdik. Şimdi haberler, haberlerin ardından gündeme devam edeceğiz. Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. İran basını saldırılarda havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Ülkenin güneyinde 5 köprünün saldırıya uğradığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da ABD hedeflerine saldırdı. Kuveyt'te bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğü açıklandı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin gösterdiği barış çabalarına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan'ın emeklerini bizzat biliyoruz dedi. Türkiye'yi diplomasi merkezi olarak gösteren Sybiha, olası Putin-Zelenski görüşmesinin Türkiye'de yapılabileceğini vurguladı. Sybiha, Kiev'de Dışişleri Bakanı Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımıyla alakalı bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasındaki son durumu sosyal medyadan değerlendirdi. Savcılığın bilirkişi incelemesine karar vermesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Dosya kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. Altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 50. oturumu sona erdi. Oturumda sanık avukatlarının mütalaya karşı savunmaları alındı. Duruşmaya bugün devam edilecek. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza

0: hakimliğine sevk edildi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 89 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli de yakalandı. FETÖ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ayrı operasyonda 37 şüpheli tutuklandı. 20 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün mesai bitimiyle sona eriyor. 64 ilde 20 bin konut kuransız satılıyor. Konutların satışı Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'a set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1.700.000 TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford etkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
10: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen

eğitimler ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saat 9'u 9 dakika geçiyor ve bu bölümde ilk olarak spor yazarı Özgür Şahiner bizimle birlikte. Sayın Şahiner merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Ve finale yaklaşıyoruz. Artık finali konuşuyoruz. 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin finali. Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Yine Arjantin mi alacak, yoksa bu kez İspanya'nın şampiyon olduğunu mu göreceğiz? Nasıl performans sergiledi bu iki takım yarı final karşılaşmalarında? Dilerseniz buradan başlayalım. Önce İspanya.
2: Evet, İspanya-Fransa maçı ve İngiltere-Arjantin maçı, ikisi de ayrı maçlardı, farklı maçlardı, farklı hikayeleri olan maçlardı. Öncelikle tabii İspanya-Fransa maçından başlamak gerekiyor çünkü önce onlar oynadı. Açıkçası Fransa'nın maç önünde, kağıt üstünde favori olduğu daha çok belirtiliyordu bu maç öncesinde. Çünkü hem kadrosuna baktığımızda, hem turnuva sürecinde ortaya koyduğu performansa baktığımızda, kadro kalitesine baktığımızda Fransa bir de son dünya şampiyonunun finalisti ve kadrosunda önemli isimler var. Alınmayan oyuncuları bile çok tartışılıyor. Yedek oyuncuların ne kadar kalite olduğu hep belirtiliyor. O yüzden maç öncesinde İspanya otoriteler tarafından birkaç adım önde gösteriliyordu. Fransa, pardon, özür diliyorum. Fakat maç başlayınca gördük ki İspanya'da finali hak ettiğini ortaya koyduğu oyunla, performansla sonuna kadar gösterdi. Hatta o hepimizin büyük beklenti içinde olduğu Fransa maçın neredeyse %80'lik 90'lık bölümünde 80. dakikaya kadar İspanya karşısında çok fazla bir etkinlik gösteremedi. Oyunun kontrolünü elinde tutan, pozisyona giren, istediği zaman tempoyu ayarlayan, kendine göre oyunu şeklini değiştiren hep İspanya'ydı. Fransa çok etkili hücum oyuncularına sahip olmasına rağmen İspanya karşısında neredeyse 80. dakikaya kadar pozisyona bile giremedi. Mbappe, Dembele, Desire Doué, Barcola gibi, Olise gibi çok üst düzey hücum oyuncuları İspanya'nın o orta saha presi, savunmadaki başarısı karşısında neredeyse hiç varlık gösteremediler 80 dakikalık bölümde. Bu süreçte İspanya gerçekten o, bir de İspanya'yı da şöyle değerlendirmek gerekiyor aslında. Evet, maç öncesinde Fransa favori gibi gösteriyordu ama İspanya'nın da son 37-38 maçına baktığınızda hiç kaybetmediğini görüyoruz. De La Fuente ile çıktığı 47-48 maçta hiç kaybetmediğini görüyoruz hoca olarak. Turnuva sürecine bakıyoruz. Sadece bir tek Belçika maçında bir gol yemişler. Bu ne kadar iyi savunma yaptıklarını gösteriyor. Her ne kadar gol atma konusunda Fransa kadar başarılı olamasalar da savunma konusunda ne kadar iyi takım olduklarını ortaya koymuşlardı. Maç içinde de gördük ki İspanya hem savunmasıyla, hem orta alanıyla, hem forvetiyle Fransa'dan çok daha iyi bir takım olduğunu, çok daha kompakt oynayan bir takım olduğunu, Fransa ne kadar iyi hücumculara, etkili hücumculara sahip olsa da onları durdurmayı başarabileceğini maç içinde çok net bir şekilde ortaya koydu. Goller buldu, sayılmayan golleri vardı. Oyunun her anında İspanya Fransa'ya karşı o bariz üstünlüğünü hissettirdi. Bunun sonucunda da finale çıkmayı sonuna kadar hak etti bence. Son bölümde Fransa biraz da İspanya'nın 2-0'ı koruma düşüncesini hareketle, biraz da yorgunluk, biraz da finali düşünerek daha rölanti oynamaya başlamasından sonra Fransa biraz atak üstünlüğünü alır gibi oldu ama orada da açıkçası İspanya kalesini, savunmasını çok fazla zorlayacak pozisyonlar bulamadılar ve sonuçta İspanya bence son Avrupa şampiyonu olmanın unvanına çıktığı maçta hak ederek, Fransa gibi güçlü bir takımı 2-0 net bir skorla yenerek finale adını yazdırdı. Oradaki isimlerin

0: ve şöyle baktığımızda Lamine Yamal olsun işte, diğer oyuncular olsun, teknik direktörler olsun, ne kadar iyi hazırlandıklarını, bu turnuvada şampiyonu ne kadar çok istediklerini, bu süreçte ortaya koydukları performansta sadece bir gol yiyerek birçok maçı çok rahat kazanarak, belki İspanya'nın turnuvaya başlangıcı ilk maçta Yeşil Zurnadalı karşısında berabere kaldıktan sonra biraz endişe verici gibi gözüküyordu ama turnuva takımı olduklarını, büyük takım olduklarını, önemli oyunculara sahip olduklarını ve turnuva ilerledikçe neler yapabileceklerini gösterdiklerine emin olduklarından sonuçta finale çıkmayı başardılar ve bence %100 hak ettiler.
1: Evet, bir de Arjantin'i konuşalım.
0: Arjantin-İngiltere maçı çok daha farklı bir maçtı açıkçası. Hikayesi çok daha değişikti. Maç içinde çok daha farklı şeyleri yaşadık. Maçın ilk yarısı ve gole kadarki bölümde dengede giden, hatta biraz daha İngiltere ağırlıklı olan bir maçtı. Ama İngiltere gol attıktan sonra maçın seyri tamamen Arjantin'e döndü. Burada İngiltere'nin teknik adamının, oyuncuların da bana göre çok büyük hatası vardı. Çünkü böylesine bir maçta öne geçtikten sonra süre bu kadar çokken bu kadar geriye yaslanmanın, skoru korumaya çalışmanın rakibi cesaretlendireceğinden herhalde haberleri yoktu. Arjantin, İngiltere öne geçtikten sonra yarı sahasına öyle bir kapandı ki çok rahat top çevirmeye başladılar. Evet. Dönen her topu Arjantin almaya başladı. Maç bir ara tenis top maçına döner gibi oldu. Yani dönen her topu Arjantinler çok çabuk kazanıp tekrar hücum ettiler. Hatta bir istatistik var. Yani golden sonraki bölümde Arjantin gole bulana kadar İngiltere ile Arjantin'de topla oynama yüzdesi %88'e %12 gibi. Böylesi bir finalde İngiltere gibi güçlü bir takım, güçlü oyunculara sahip bir ülke için kabul edilebilecek bir rakam değildi. Ve bu süreçte İngiltere'nin 3 pası bir arada yapamadığı istatistikleri yansıdı ki hakikaten bunu kabul etmek, bir futbol adamı olarak teknik oyuncular göz önünde bulundurarak İngiltere kadrosuna baktığımızda, yani bir yarı finalde öne geçtikten sonra 3 pası yapamamak, topu tamamen rakibe bırakmak, sadece kalenizi koruyarak maçtan galip ayrılmayı düşünmek bana göre son derece yanlıştı. Arjantin cephesi yaptığı oyuncu değişiklikleriyle zaten momentum ele aldıktan sonra o baskıyı iyice arttırdı, sürekli pozisyon bulmaya başladı. İngiltere'de yaptığı oyuncu değişikliklerle oyundan iyice düştü. Oyuna savunma oyuncusu alarak savunmayı yapmayı, oyunu kurtarmayı düşünmek bana göre çok büyük hataydı. Çünkü sadece savunma yaparak böylesi bir maçta 40 dakikayı geçirmek kolay değil. Evet. Bu baskı bir şekilde Arjantin lehine sonuç verecekti. Zaten Messi faktörünü ayrıca eklemek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Onun oyunda olması, oyun içindeki etkisi, oyun görüşü, oyun zekası, fizik olarak 39 yaşında olmasına rağmen hala bir şeyleri çok iyi yapıyor olması, çok iyi düşünüyor olması, bütün oyun planlı kurgusunu Arjantin'in onun üzerine kurması, onun ne kadar yetenekli, özel bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. İngiltere gibi güçlü, fizikli bir takım karşısında bile ikili mücadelelerden hiç yılmadı. Çoğunu da kazandı. Oyunun gidişatını tek başına çok belirleyici bir şekilde değiştirdi. İki tane gol pası verdi zaten. Onun dışında gol olabilecek birçok pozisyonun başlangıcında Messi'nin sihirli ayakları, aklı, beyni, her şeyi vardı ve bence Arjantin takımı 1-0 yenik duruma düştükten sonra, ki turnuva boyunca da bu tür yenik duruma düştüğü maçları farklı bir reaksiyon göstererek Messi'nin liderliğinde çevirmeyi bildiler.
1: Evet.
0: İngiltere maçında da aynı şey oldu. Yine son dakikalara yenik girmelerine rağmen büyük bir özveri, büyük bir dinamizmle, büyük bir enerjiyle, Messi'nin liderliğiyle iki gol bularak, ki bence bu tür maçlarda son dakikalarda golü bulduktan sonra takımların birçoğu maçı uzatmaya götürmek gibi oyunu biraz daha böyle yavaştan ağırdan almaya başladılar. Ama Arjantin hiç öyle yapmadı. Mısır maçında olduğu gibi 2-2'yi bulduktan sonra maçı uzatmadan biz bu maçı kazandık. Çünkü momentumu öyle bir eline almıştı ki Arjantin, bu maçı mutlaka uzatmaya götürmeden kazanırız düşüncesindeydi. Aynı şey İngiltere maçında da oldu. Yine son anlarda golü bulmasına rağmen beraberlik için oynamadı. Uzatmaya gitmek için hiç öyle bir düşünce göstermedi. Tamamen maçı kazanmaya yönelik bir oyun anlayışını sürdürdü ve sonuçta da ikinci golü bularak adını finale yazdırdı.
1: Evet, baktığımızda 10-15 dakikada Mısır karşısında golleri buldu, 3 golü buldu. Öyle geçti turu. İsviçre'yi berabere giden karşılaşmada uzatmalarda devirmeyi bildi. Yine İngiltere karşılaşmasında da geriden geliyordu. 2 gol buldu ve galip gelen taraf olarak artık finalist. Dolayısıyla Arjantin maçın sonuna değin, o mücadelesini bırakmayan bir takım. bu yönüyle ön planda. İspanya'ya bak.

0: Baktığımızda orta saha presini, savunmadaki gücünü biliyoruz. Şimdi İspanya-Arjantin finalini konuşalım, olasılıkları konuşalım. Teknik direktörlerin oyuna katkılarını ve oyuncuların kalitesini konuştuğumuzda hangi takım önde olabilir?
1: Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bir kere gerçekten tahmin yapılması çok zor bir maç oynanacak. Hani %50-%50 gerçekten bu kadar yakın bir maç daha önce oynandı mı oynanmadı mı açıkçası bilmiyorum. Ama derseniz ki kim önde olur? Ben bir adım bile değil, daha yarım adım İspanya'yı önde görüyorum. Neden? Çünkü bir kere iki takımın da orta sahası gerçekten maçı ele geçirmek için büyük bir savaş verecek. İki tarafın orta sahası da inanılmaz derecede hem topu kazanmak için müthiş bir mücadele örneği gösteriyorlar. Rakibe inanılmaz baskı yapıyorlar. İkili üçlü sıkıştırmalarla topu kazanmak için çok agresif oynuyorlar. Ama kazandıktan sonra da topu iyi kullanma konusunda iki tarafta da çok önemli isimler var. Messi faktörü Arjantin'i tabii biraz daha öne çıkarıyor bu anlamda. Ama İspanya'nın da turnuva boyunca ve geçmiş dönemlerdeki Avrupa Şampiyonası, daha önceki dönemlerdeki o oyun alışkanlığı, o sürekli birlikte oynamanın getirdiği bir şey var onlar üzerinde. Çünkü bu takımın bazı oyuncuları teknik direktörleriyle birlikte İspanya 18-19 U20 takımından bu yana hep birlikte oynayan isimler. O yüzden o birliktelik onlara saha içinde farklı bir şey kazandırıyor. Onu çok iyi uyguluyorlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar saha içinde. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar ve inanılmaz derecede koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Topu kazandıktan sonra da başta Rodri olmak üzere topu oyunu çevirmede, topu çevirmede çok başarılı, beceriye sahip isimler var. O yüzden İspanya'nın ben Arjantin-İngiltere maçında İngiltere'nin yaptığı hatayı yapıp topu Arjantin'e bırakıp Arjantin'in çok top çevirmesine fazla izin vereceğini zannetmiyorum. Çünkü İngiltere o hatayı yaptı, bedelini ağır ödedi. Hı hı. İspanya hem bu turnuva boyunca hem daha önceki maçlarda gösterdi ki topu bir kere kazanan ve topu kendinde tutmayı seven, topla oynamayı seven, oyun kontrolünü elinde tutmayı seven bir takım. Arjantin her ne kadar bu konuda İspanya'yı zorlayacak olsa da ben İspanya'nın bu fırsatı çok fazla vereceğini düşünmüyorum. Açıkçası orta alan savaşının belirleyici olacağı bir karşılaşma olacak. İki tarafında orta alanı çok güçlü, çok önemli isimlere sahip. Ama teknik direktörlerin tercihleri, oyun akışı içindeki değişiklikler de bu anlamda onlara farklı şeyler katacaklar. Ama tabii futbol hatalar oyunu, bazen çok beklenmedik bir hata, işte Arjantin İsviçre maçında gördük. Maç berabere giderken hiç olmayacak bir kırmızı kart oyunun şeklini çok bambaşka bir yere çevirdi. Öylesi bir hata tabii ki çok daha belirleyici olabilir ama final maçında da oyuncuların ben son derece dikkatli olacaklarını, hata yapmamak için elinden gelen tüm çabayı göstereceklerini düşünüyorum. Bizi bence çok zevkli, çekişmeli ama aynı zamanda agresif, biraz böyle İngiltere Arjantin maçının ilk yarısında olduğu gibi biraz faullerin sert olduğu, çok sayıda olduğu bir final bekliyor gibi. Ama tabii hikayesi de bol bu maçın. Messi Arjantin doğumlu ama çok küçük yaşlarda İspanya'ya giderek Barcelona'da yıldızı parlayan, dünya futbolunun önemli bir ismi, çok değerli bir ismi.
0: Evet.
1: Onun belki de son dünya kupası olacak. Bir şampiyonluk daha Arjantin'e götürmek için arkadaşlarıyla birlikte mücadele edecekler. İspanya Avrupa şampiyonluğunun ardından bir dünya şampiyonluğunu yeniden kazanmak için, o 2010-2012'deki ruhu yeniden yakalamak için mücadele edecek. Zevkli, çekişmeli bir karşılaşma bizi bekliyor ama aynı zamanda agresif, sert, tempolu, faullerin bol olduğu bir maçı da izleyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Bir de fotoğraf karesi var. Lamine Yamal ve Messi'nin bir arada olduğu bir fotoğraf karesi var. Orada Lamine Yamal çok küçük ve Messi yine o dönemde meşhur bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yamal'ın bebekliğinde çekilmiş bir poz. Bakalım, derler ya hani usta çırak ilişkisi, çırak ustayı geçecek mi? Bakalım bu karşılaşmada finalin kazananı kim olacak? Üçüncülükte peki tahmininiz var mı Fransa İngiltere karşılaşmasında? Burada şimdi, belki Mbappe'nin gol krallığını ele geçirme çabasıyla birlikte Fransa'nın önde olabileceğini tahmin edebiliriz.
1: Messi Lamal fotoğrafı gerçekten final maçına farklı bir hava katıyor, onu da söylemek gerekiyor. Şimdi kaybetmiş iki takımın üçüncülük mücadelesi açıkçası oyuncuları motive etme anlamında iki teknik direktörü de biraz zorlayacaktır. Üçüncülük tabii ki önemli ama herkes finalde oynamak ister, finali kazanmak ister. Üçüncülük biraz o anlamda buruk bir başarı getirir, mutluluk getirir oyunculara. İngiltere'nin dramatik bir

0: şekilde son dakikalara önde girerken turu geçiyoruz, finale yükseliyoruz havasındayken maçı kaybetmiş olması onlar da bence büyük bir travmaya yol açacaktır. O yüzden üçüncülük maçında motivasyonları Fransa kadar yüksek olmayacaktır. Sizin de dediğiniz gibi Mbappe'nin gol krallığı, işte dünya kupalarında en çok gol atan oyuncu olan Messi'yi geçebilme bu turnuvada hedefi, geçemeyse bile ona yaklaşma hedefi, hı hı, Fransa'yı bu anlamda biraz daha öne çıkarıyor ama iki kaybetmiş ekibin oyuncularının maça ne kadar motive olacağı, ne kadar konsantre olacağı, hangi güçleriyle, hangi oyun anlayışlarıyla sahada olacağı açıkçası çok da benim ben final maçındaki gibi motivasyonla sahaya çıkacaklarını beklemiyorum açıkçası.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar
0: diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası'na finale bir parantez açtık. Ve şimdi ise Akşam Gazetesi Kültür Sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle. Sayın Acar hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın Sinem Hanım. Hoş bulduk.
1: Haftanın kültür sanat etkinliklerini de sizden dinlemek istiyoruz.
2: Tabii İstanbul'dan başlayalım. İstanbul'un Rusya'dan konukları var, sanatçı konukları var bugün, bu akşam için. The Imperial Russian Ballet Company, Rus balet kampanyası, bale kampanyası dünya turnesi kapsamında Çaykovski'nin Kuğu Gölü eserini bu akşam saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye koyacak. Yine bir başka Harbiye Cemil Topuzlu'da yarın için gerçekleşecek bir sanat etkinliği, Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikincilerin başrolünü paylaştığı Profesyonel adlı oyun 18 Temmuz'da yarın 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde izlenebilecek. Harbiye'den Enka'ya geçelim. Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda bu hafta Semaver Kumpanya'nın uzun soluklu bir oyunu olan Metot ve bir başka oyunu Devlerin Savaşı ki Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nu aynı sahnede buluşturuyor Devlerin Savaşı. Bu iki oyun sahnelenecek. Metot 20 Temmuz akşamı Enka Açık Hava sahnesinde olacak. Serkan Keskin yönetiyor bu oyunu. Serap Aydınoğlu yine Serkan Keskin başrolleri paylaşıyorlar. 24 Temmuz'da ise Devlerin Savaşı sahnelenecek. Devlerin Savaşı 20. yüzyılın klasik müzik tarihine yön veren iki dahi orkestra şefi Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan'ın rekabetini konu alan bir oyun 24 Temmuz'da sahnelenecek. Sergilere bakacak olursak 15 Temmuz haftasında da olmamız dolayısıyla İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 253 Şehit, 253 Portre adlı bir resim sergisi açıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor bu sergi, açıldı bu sergi. İstanbul'un 27 ilçesinde 70 öğretmenin rehberliğinde 248 öğrencinin farklı tekniklerle hazırladığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 253 kahramanımızın portreleri yer alıyor bu sergide ve 19 Temmuz'a kadar da ziyaret edilebilecek. Bu hafta sonuna kadar açık bu sergi Atatürk Kültür Merkezi'nde. Rami Kütüphanesi'nde de yine benzer bir etkinlik, 15 Temmuz temalı bir resim sergisi açıldı Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü yine burada devrede ve 15 Temmuz Derneği de devrede. Birlikte bir gecede birleşen irade adını taşıyor ve liseler arası resim yarışmasında ortaya konulan eserlerin yer aldığı bu sergide 24 Temmuz tarihine kadar Rami Kütüphanesi A koridorunda ziyaret edilebilir. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın bir başka aile ve nüfus 10 yılı kapsamında hazırladığı öğretmenlerin aile, birlik ve dayanışma temalı eserlerin yer aldığı bir sergi Güne Bakan adını taşıyor. Karma bir sergi. Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek bu sergide. Anadolu coğrafyasının ışığından ilham alan bir sergi. Güneşin kıyısı karma bir sergi. Başka bir sergiden bahsediyorum. Deminki Güne Bakan'dı. Bu Güneşin Kıyısı adlı bir sergi. Hı hı. Ve bu da Kalyon Kültür'de 30 Eylül tarihine kadar açık olacak. Sergiler açısından zengin bir yelpaze var İstanbul'da. Bir başka sergi daha, Virginia Woolf Virginia Woolf'un ünlü yazar Virginia Woolf'un dünyasını

0: çağdaş sanatta buluşturan Virginia Woolf Kıyılar Arasında Yankılar sergisi de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 24 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek. Trabzon'a uzanalım. Hı hı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 16 Temmuz'a dün başlayan bir etkinlik, 34. Uluslararası Akçaba Müzik ve Halk Oyunları Festivali gerçekleşiyor ve 20 Temmuz tarihine kadar da devam edecek. Kültürel mirası korumaya, yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya hedefleyen bir etkinlik. Farklı ülkelerden konuklar da var yine. Azerbaycan, Moldova, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Bursa, Gaziantep, Gaziemir, İzmir, Mersin'den, Samsun'dan bu yörelerin halk oyunları ekipleri katılıyor. Trabzon'da Akçaabat ilçesindeki bu müzik ve halk oyunları festivaline. Festival kapsamında yine 1960-70'li yıllara ait Yeşilçam afişleri sergisi de işte kültürler arası horonda buluşuyor. Akçaabat köy düğünü canlandırması gibi gösterilerde, halk oyunları gösterileri de yine burada gerçekleşecek.
1: Trabzon'dan yönümüzü nereye çeviriyoruz?
0: Bursa'ya gidelim. Hı hı. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu sene 64.sü düzenlenen yine uluslararası bir festival, Bursa Festivali, 21 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar da tiyatro gösterileri ve konserlere ev sahipliği yapacak. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda 21 Temmuz'da Murat Karahan ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın vereceği konserle başlayacak bu festival ve aynı sahnede işte farklı gruplar bu festivalde sanatçılar konserler verecekler. Ayrıca Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda 4 Ağustos'ta Cimri ve 5 Ağustos'ta ise Efsane Dinozorlar adlı oyunlar sahnelenecek. Festival kapsamında Bursa'da 14 etkinlik 21 gün boyunca Bursalı sanatseverlerle birlikte olacak.
1: Sayın Acar, bir 3-4 dakikamız var. Siz devam edin elbette ama isterseniz filmlere de geçebilirsiniz, haftanın filmlerine.
0: Tabii bu arada Kültür Yolu Festivallerinin 10. durağı Van'da da etkinlikler devam ediyor. Sinemanın. O da Van'da 19 Temmuz'a kadar, bu hafta sonunu da kapsayacak şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek Van Kültür Yolu Festivali. Sinema demişken İstanbul'da Sermodern'de İtalyan ve Fransız sinemasının seçkin yapımları Açık Hava Sineması'nda sanatseverlerle buluşacak. Bu etkinlik de 14 Temmuz'da başladı. ve dediğim gibi 2 Eylül tarihine kadar her hafta İtalyan sinemasının ödüllü filmleri burada gösterilecek.
1: Ankara Sermodern'de değil mi?
0: Evet, evet, Ankara'da ve Fransız sinemasının örnekleri de yine 10 Eylül'e kadar burada gösterilecek Ankara'da. 6 film gösterime giriyor bugün itibariyle. Matt Damon, Tom Holland'ın başrollerini paylaştığı, Charlize Theron da var, başrollerini paylaştığı Odyssey adlı bir film gösterime giriyor bugün itibariyle. Christopher Nolan yönetmeninde izleyiciyle buluşuyor film. Homeros'un ünlü Odise eserinden uyarlanan film. İthaka kralı Odysseus'un Truva savaşından sonra doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları konu ediniyor ki eserde zaten özünde insanın zorluklar karşısında verdiği mücadeleyi ve bir eve dönüş hikayesi anlatır aslında Odise ve haftanın önemli filmlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir başka haftanın diğer öne çıkan filmi Filistin 36 adını taşıyor. Anne-Marie Yajir'in yönettiği TRT ortak yapımı Filistin 36, 1936 yılında Filistin topraklarında sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketleri bir köyü ve o köyle Kudüs arasında mekik dokuyan bir gencin gözünden anlatıyor tarihi olayları. Bir başka film Baba adını taşıyor. Tereza Nolotova'nın yönettiği Baba filmi, küçük kızını yanlışlıkla arabasında unutarak trajik bir olaya sebep olan bir babanın suçluluk duygusuyla yüzleşmesini konu alan bir film. Bir başka film Ceza adını taşıyor. Yine yönetmenliğini Said Rostan'ın üstlendiği Ceza, tek başına iki çocuğunu büyüten 45 yaşındaki bir hemşirenin mahnazın hikayesini

0: buzdağına alıyor bu filmde. Haftanın korku ve gerilim filmleri de var. Kim So-Yi'nin çektiği Noise, Lanetin Sesi. İşitme engelli bir kadının, kız kardeşinin kaybolmasının ardından gittiği apartmanda doğaüstü bir varlıkla yüzleşmesini anlatıyor. Bu haftanın korku filmi Noise, Lanetin Sesi. Bir de Zülfü Hamit Altın'ın yerli korku filmi Kibele'nin Laneti İstila adını taşıyor. 25 haneli küçük bir köydeki sakin hayatın, köy halkından birinin geçirdiği ağır psikolojik rahatsızlığın ardından tılsımlı ilimlere vakıf bir karakterin gelişiyle kabusa dönüşmesi ele alınıyor. Olayların kabusa dönüştüğü bir film bu da.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Size de ben mutlu hafta sonları dileriz. Sağolunuz.
0: İyi hafta sonları diliyorum Sinem Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Akşam gazetesi kültür sanat editörü Bedir Acar bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Haftanın son gündem programının sonuna geldik bizler de. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yeni haftada buluşabilmek dileğiyle o zamana değin, hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. İlk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ilk maçında Fransa, Meksika'yı 4-1 mağlup etti. Kupanın ilk golünü Fransız futbolcu Lucien Lora attı. İlk şampiyonsa Arjantin'i 4-2 yenen ev sahibi Uruguay oldu. Dünya Kupası 1934'te ilk kez Avrupa kıtasında İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Kupaya katılan ilk Afrika ülkesi unvanını alan Mısır ilk turda şampiyonaya veda etti. 1938'de Fransa'da düzenlenen kupada ilk defa ev sahibi takım şampiyonluğa ulaşamadı. 1934 ve 1938'de İtalya'nın başında kupayı kazanan Vittorio Pozzo iki kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam unvanını aldı. Türkiye ilk kez 1950'de Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etse de yolun uzak olması ve ekonomik sebeplerden dolayı Brezilya'ya gidemedi. Ay Yıldızlılar ilk kez 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele etti. İlk maçta Batı Almanya ile karşılaşan Türkiye'nin şampiyonadaki ilk golünü Galatasaray'ın efsane futbolcusu Suat Mamat attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 13-20 Temmuz tarihleri arasında MSI 23.8 inç MAG 242F 0.5 MS 200 Hz Full HD IPS oyuncu

0: Turgut Reis. İkinci bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Müslim, Dinçer Sümer, Talip, Alp Öyken, Emir, Erol Kardeşici, Şerif, Ertan Savaşçı, Ahmet, Şakir Gürzumar.
1: Barbaros Kardeşler adının tüm Akdeniz sahillerinde heyecan yarattığı günlerde Cerbe Adası'nda bir gece. Deniz kudurmuş, fırtına ortalığı kasıp kavurmaktadır. Hızır Reis ve Leventleri limana bir geminin girdiğini haber alırlar. Bu korkunç havada denizlerde dolaşabilmek cesaretini ve hünerini hangi gemici göstermiştir? Hızır Reis bir Leventini göndererek bu geminin kaptanını yanına çağırtır. Gelen genç bir Türk korsanıdır. Birbirleriyle tanışmaları oldukça heyecanlı ve sevinçli bir hava yaratır. Hızır, gelen yiğidin çoktandır adını duyduğu Turgut Reis olduğunu öğrenince memnun olur. Turgut, yıllardır Barbaros Kardeşlerle birlik olmak için can atmış, Hızır ya da Oruç Reis'i bulabilmek için Akdeniz'de aramadık yer bırakmamıştır. Artık iki Türk gemicisi aynı sancak altında savaşmak, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmek uğrunda kader birliği etmek kararındadırlar. O sıralarda Cerbe çok karışık bir görünüştedir. Adanın emiri Süleyman, Türklerden korktuğu için Barbaroslara boyun eğmiş görünmekte, oysa Tunus Sultanı ile gizli ilişkiler sürdürmektedir. İspanyolların Kardinal Jimenez başkanlığında bir harekete giriştikleri, Oruç Reis'in yönetimindeki Cezayir'i ele geçirmek için büyük bir donanma yola çıkardıkları bilinmektedir. Hızır Reis donanmasını hazırlar ve Akdeniz'e açılır. Turgut'u adanın savunması ve gözaltında tutulması için Cerbe'de bırakır. Turgut karada kaldığı için üzülmekte, fakat yakında yeniden Hızır'la buluşup denizlere açılacağı günü bekleyerek avunmaktadır. Hızır Reis'in donanmasıyla adadan ayrılması Cerbe emiri Süleyman'ı çok sevindirmiştir.

0: Beyler, bu güzel bir haber işte. Onların belasından kurtulduk sayılır.
1: Kurtulacağız efendim. İspanyol donanması yakınlardaymış. Çoğa kalmaz Türk donanmasının yakılıp denize gömüldüğü haberini alırız.
0: Barbarosların başı ezilirse dünya durdukça bu adanın nimetlerinden yalnız ben yararlanırım. Ganimetlerim kesilmiş, esir pazarlarım dağıtılmış, sözümün gücü yok edilmişti. Hep bu Türk korsanlarının yüzünden. Gittiler artık ya, korkum kalmadı. Hazinemi daha da zenginleştirdim.

0: yerleştireceğim. Haremimi dünyanın en güzel cariyeleriyle dolduracağım. Tunus Sultanı ile dostluğumu geliştirip bütün Halkavut'un, Cerben'in tek hakimi olacağım.
1: Tek hakim sizsiniz sultanım. Bizler de sizin sadık kullarınız.
0: Şerif, hemen git adıyı dolaş. Esir pazarlarını, mücevher satıcılarını, her yeri anla, öğren bakalım. Türkler bir daha ne zaman dönmeyi tasarlamışlar? Birdenbire adadan ayrılmalarının sebebi nedir? Burada casus bırakmışlar mı?
1: Emredersiniz sultanım. Sultanım, haberlerim var. Hem üzgün hem sevinçli döndüm sarayınıza.
0: Seni dinliyorum Şerif, anlat.
1: Hızır reis bir aya kadar dönecekmiş efendimiz. Adadaki söylenti bu.
0: Dönemeyecekler. O zamana kadar İspanyol donanması onları paramparça eder.
1: Sözlerim bitmedi efendimiz. Hızır burada 300 kadar Levent bırakmış. Başlarında da Turgut reis derler biri varmış.
0: Ne dedin? Turgut mu? Eyvah. Barbaroslardan kurtulduk diye sevinirken şimdi de Turgut'a çattık öyle mi? Yazık. Sadık kullarım olacaksınız. Her şeyi ta neden sonra öğreniyorum. Turgut ne zaman gelmiş Cerbe'ye?
1: Bir hafta olmamış daha efendimiz. Affedin beni ama bu Turgut denen korsan çok mu korkulacak biridir?
0: Bey gafil, sen onun adını hiç duymadın mı? Bir bela gitti, bir başka bela geldi. Müthiş bir korsandır o. İtalya, İspanya kıyılarında fırtınalar yaratmıştır.
1: Bize bir zararı olduğunu, olacağını sanmıyorum efendimiz. Limanda onun forsunu taşıyan 19 oturaklı tek bir teknesi var. Umarım o da gider yakında, telaşlanmayın.
0: Tanımıyorsun sen bu adamları. Barbaros gitti, Turgut geldi. Çok uğraşacağız bu adamlarla, çok.
1: Güvenilir bir yerden haber aldım efendimiz. Yarın sizi ziyarete gelecekmiş, hediyeleriyle birlikte. Bu gösteriyor ki sizinle çatışmaya hiç niyetli olmasa gerek.
0: Oo, çok iyi, çok iyi. Hızır bizim çağrımızı da kabul etmemişti. Demek bu kendiliğinden geliyor. Acaba neler getirecek dersin Şerif?
1: Turgut için çok zengin diyorlar sultanım. Eli de açıkmış. Umarım sunacağı hediyeler sizi memnun edecektir. Kendisine karşı yumuşak davranır, gönlünü çelerseniz bu azılı korsanı elde edebilirsiniz efendimiz. Siz de ona gerekli ikramda bulunun.
0: Evet doğru. Avlayacağım bu adamı. Onu elde etmek, avucumun içine almak için ne gerekirse yapacağım. Şerif, sen şeytanın ta kendisisin.
1: Kulunuzum sultanım. Bir haberim daha var. İzin verirseniz söyleyeyim.
0: Seni dinliyorum Şerif.
1: Biraz önce hem üzüntülü hem sevinçli döndüm demiştim efendimiz. Şimdi sıra sevinçli haberime.
0: Neymiş bakalım bu sevinçli haber? Tez söyle.
1: Hayırlı haberi sona saklamıştım. Tunus Sultanı Ebu Muhammed'in güvenilir adamı Talip sabaha karşı bir yelkenliyle gelmiş ve kimseye görünmeden bir adamımızın evinde konuklamış. Huzurunuza kabul edilmeyi beklermiş.
0: Güzel, çok güzel. Bugün talihliyim. İşlerim yolunda gidiyor. Hem Turgut'u kandıracağım, hem de öte yanda Ebu Muhammed'le aramı sağlamlaştıracağım. Bana bak, sakın Talip'in geldiğini görüp Turgut'a haber salmış olmasınlar.
1: Hayır efendimiz, ben onu da araştırdım. Talip'ten kimsenin haberi yok.
0: İyi, çok iyi. Hemen haber sal. Talip'i beklediğimi, onu huzuruma kabul edeceğimi bildir.
1: Emredersiniz efendimiz.
2: Efendimiz, Tunus Sultanı'nın çok yakın bir kulu olarak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sultanımızın size sevgi ve selamlarını getirdim.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağlık ve saltanatları için duacıyız.
2: Bizi size bazı düşüncelerini iletmekle görevlendirmiş bulunuyorlar. Eğer Cerbe'de sultanımızın adına hutbe okutturur, onun adına sikke kestirirseniz, Sultan Ebu Muhammed size her türlü yardım elini uzatmaya hazırdır.
0: Sultanımın beni sadık bir kulu

0: olarak düşünmesini isteriz. Başka emirleri var mıdır?
1: Yaşadıkça Cerbe'de saltanat sürecek, hükümdarlar gibi muhteşem bir hayatınız olacaktır. İç işlerinizde kendi buyruğunuza sahip kalacaksınız.
0: Bütün bunlar iyi hoş da ben Türklerden çekinirim. Barbaros kardeşler adamızın düzenini bozmuşlardır.
1: Efendim, Türklerin artık burada kalması imkansızdır. Kısa zamanda Cezayir Oruç Reis'in başına yıkılacaktır. Bilmiş olunuz ki İspanyollar Teleman Devleti ile işbirliği yapmışlar. Türkleri Akdeniz'den silmek için büyük bir deniz ordusu hazırlamışlardır.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Osmanlı Devleti'nin de sonu yakındır. Padişah Yavuz Sultan Selim de karşısında Hristiyan ordusunu bulacaktır.
0: Şerif, duyuyor musun? Türklerin sonu geliyor.
2: Duyuyorum sultanım.
0: Tunus Sultanı Ebu Muhammed Efendimiz'e saygılarımı götürün. Yaşadıkça onun kuluyum ben. Ama şu var ki bazı şeylere ihtiyacım büyüktür. Bir miktar düka altını, ayrıca adanın korunması için hiç değilse 10 parçalık bir donanma isteriz.
1: Bütün bunlar kolay şeyler efendim. Sultanımın bütün bu dileklerinizi hemen gerçekleştireceğini sanırım. Kısa zaman sonra Cerbiye müjdeli haberlerle ve bütün bu istediklerinizle döneceğimi umuyorum.
0: Söyleyin sultanımıza, ona sadakatle bağlı kalacağım. Mübarek ellerinden öperim. Şerif.
2: Buyurun efendimiz.
0: Talip dostumuzun bize ettiği hizmetlere küçük bir karşılık vermek isteriz.
1: Aman efendimiz, ben sizin kulunuzum.
0: Şerif, şu altın hançerle mücevher kutusunu kendisine verin.
1: Ömrünüz uzun, saltanatınız güneşli olsun efendim. Teşekkür ederim. İzin verirseniz artık ayrılmalıyım.
0: Yolun açık olsun Talip. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Kapıyı kapat Şerif. Şimdi anladım ki artık Türklerin buralarda barınmaları kolay olmayacak. Tutunamazlar artık.
2: Ama siz gene ihtiyatı elden bırakmayın efendimiz. Yarın Turgut gelecek ziyaretinize. Ona da hoşça görünün.
0: Yamansın Şerif. Benim sağ kolumsun sen. Güzel bir gece geçirdim. Eğlendim, dinlendim. Ne zaman gelecekmiş Turgut?
2: Birazdan geleceğini umarım efendim.
0: Güzel. İşler yolunda. Dün Tunus Sultanı, bugün Turgut. Bu limandaki gemi de neyin nesi? Tunus forsu taşıyor.
2: Tunuslu Talib'in teknesi efendimiz.
0: Bu ne ihtiyatsızlık böyle? Gizli gelmiş bir adam nasıl olur da teknesini limanın ortasına demirler?
2: Ben de anlayamadım efendim. Neyse, üzülmeyin, merak etmeyin, anlarız nasıl olsa. Sarayın bahçesine bakın efendimiz. Geliyorlar. Geliyorlar Turgut Reis'le 3 Levent'i.
3: Koş çabuk ol. Adamlarım hemen kapıda karşılasınlar. Biz de çıkalım merdiven başına. Turgut çok iyi ağırlanmalı. Kusur edeni bağışlamam.
2: Emredersiniz efendim, merak buyurmayınız. Ben gereken her hazırlığı tamamladım.
4: Ben sancaklarını Akdeniz'de şanla dolaştıran Barbarosların Cerbe'deki vekili Turgut'um. Bunlar da arkadaşlarım Cerrah Hasan Çelebi, İyi Kalpli Ahmet, Müslim.
0: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizleri sarayımda görmek beni mutlu kıldı. Buyurun, buyurun oturun. Şerif sen de kal yanımızda. Konuklarımıza kusursuz hizmet gösterilsin. Kapı önünde hizmetkarlar beklesin. Buyurun reisim, yanıma buyurun.
4: Hoş geldik, hoş gördük. Dileriz ki bu dostluk sürsün gitsin. Çatışmadan, kavgadan uzak barışlı günler yaşansın.
0: Kahraman Barbarosların sayesinde adamız her türlü saldırıdan uzaktır. Bize veda etmeden adadan ayrıldıkları için üzülmüştüm. Fakat yerlerine sizin gibi bütün Akdeniz'in tanıdığı bir yiğidi bıraktıkları için

0: fazlasıyla seviniriz.
1: Emir hazretleri her zaman sizi över, yüceltirler reisim.
2: Sağ olsunlar. Adayı her türlü düşmana karşı aynı şiddetle savunacağımızı bilmenizi isterim. Ancak emirin de bu konuda bize yardımcı olması gereklidir.
0: Size yardımcı olabilirsem çok sevineceğim. Bu benim için bir şereftir.
2: Sadece bir noktada sizi uyarmayı faydalı buluyorum emir hazretleri. Tunus Sultanı Ebu Muhammed'in entrikalarına kapılmayınız. Onun boş vaatlerine kanmayınız.
0: Fakat bizim Tunus Sultanı ile bir ilgimiz, bir yakınlığımız yoktur.
2: Ha, öyle mi? Biz yanılmışız demek. Duyduklarımız gerçek değilmiş demek. İyi kalpli Ahmet kardeşim.
3: Buyur reis ağam.
2: Hediye bohçamızı emir hazretlerine sunalım. Vakti gelmiştir.
3: Baş üstüne reis ağam.
0: Bize hediye de getirdiniz demek. Zahmet buyurmuşsunuz. Bizleri nasıl memnun ettiğinizi anlatamam.
3: Kabul buyurun emir hazretleri. Size layık şeyler değiller ama.
0: Şerif, aç bohçayı.
1: Baş üstüne sultanım. Buyurun efendim.
0: Fakat bu
2: altın kabzalı bir hançerle bir mücevher kutusu.
0: Reis, fakat bunları nereden buldunuz?
2: Ganimet malı emir hazretleri. Ganimet malı.
0: Şaşırmamak elimde değil. Kusuruma bakmayın.
2: Şaşıracağınızı tahmin etmiştim efendim. Buyurun benimle şu balkona kadar gelin. Umarım daha da şaşıracaksınız. Gelin benimle. Bakın limana.
0: Yanıyor. Gemi yanıyor. Neler görüyorum.
2: Tekneyi tanıdığınızı sanıyorum emir hazretleri. Tunuslu talibin teknesi. Bu hançerle mücevher kutusunu onlardan aldık. Teknelerini de biraz önce adamlarım ateşe verdiler.
0: Aklım almıyor. Demek ben...
2: Demek ki bazı şeyler bizce de biliniyor emir hazretleri. Dün armağan ettiğiniz bu iki hediyeyi size geri getirmekle umarım sizi memnun ettik. Ha, şu da var. Siz mücevher kutusunu boş olarak vermiştiniz. Biz size dolu olarak getirdik. İnci ve yakutlar gerçekten değerli, gerçekten eşi bulunmaz şeylerdir.
0: Hata ettik. Görürüm ki sizce her şey biliniyor. İnanın bir daha böyle bir hataya düşmeyeceğim.
2: Öyle umarım emir hazretleri. Bir daha da Tunus Sultanı ile ilgi kurmaya kalkışmayacağınızı sanırım. Gidelim arkadaşlar.
0: Şerif, bu işi hiç anlayamadım. Talip'ten, ona verdiğim hediyelerden nasıl haberleri olabilir? Korkuyorum. Çok korkuyorum.
1: Korkmakta haklısınız efendim. Bence bundan böyle daha dikkatli olmalısınız. Eğer bu Turgut'u kızdıracak olursanız bir daha sefere bağışlayacağını sanmam.
0: Anlayamıyorum. Nasıl oldu da her şeyi öğrendiler? Anlayamıyorum.
4: Gerbe emiri bunu hiçbir zaman anlayamayacaktı. Turgut Reis nasıl olmuş da bir gün içinde talibin gelişini öğrenmiş, emirin hediyelerini ele geçirmişti. Emir daha fazla düşünmeyi uygun görmedi. Bükemediği eli öpmekten başka çaresi yoktu. Haremine gitti, gündüz olup bitenleri unutabilmek için zevke ve eğlenceye daldı. O sırada emirin güvenilir adamı Şerif gizlice saraydan çıkıyor, ara sokaklardan kimseye görünmeden liman yakınındaki bir eve varıp kapıyı tıklatıyordu.
5: Kim o?
6: Aç kapıyı Müslüm Bey. Yabancı değil.
5: Sen misin Şerif? Hele gir içeri.
6: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.
6: Nasıl? Turgut Reis benden memnun mu?
5: Al şu ondukayı. Hadi git şimdi.
6: Sağ olun beyzadem. Her zaman emrinizdeyim, her zaman kulunuzum. İzin varsa Turgut Reis'in elini öpmek isterim.
5: Gözüne hiç görünmesen daha iyi edersin Şerif.
6: Neden? Ona hizmet etmiyor muyum?
5: Güle güle Şerif. Kimseye görünmeden kaybol buradan. Turgut ağam bizim hesabımıza da çalışsa casus takımından pek hoşlanmaz. Güle güle.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz diyen Hakan Fidan, Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kırım Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemit Kırımoğlu, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından basın mensuplarıyla konuştu. Türkiye'nin Kırım Türklerine desteğine vurgu yaptı, Türkiye'ye minnettarız dedi. Konya'da Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gündüzlü bakım merkezinin engelli bireylere çok yönlü destek sunacağını belirtti. Bakan Göktaş, hali hazırda bakanlığa bağlı 148 gündüzlü bakım merkezinin hizmet verdiğini söyledi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artacak. Yükseköğretim Kurulu 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencileri tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı. Kurul, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. İran basını saldırılarda havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Ülkenin güneyinde 5 köprünün saldırıya uğradığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da ABD hedeflerine saldırdı. Kuveyt'te bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğü açıklandı. ABD Başkanı Trump, ülkedeki seçim sisteminin yabancı müdahalelere karşı savunmasız olduğunu söyledi. Trump, başkanlık seçimleri için en büyük tehdidin Rusya, Çin ve İran olduğunu iddia etti. Çin'in 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdiğini ileri sürdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı. Yunanistan Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Washington Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'e hemfikir olduğu vurgulanarak

0: söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Dosya kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 110 şüpheli gözaltına alındı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bütün bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.

Günaydın. Bugün 17 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri paylaşacağımız Bölge Gündemi programıyla yeniden sizlerleyiz. Programımız boyunca öne çıkan haberleri, son dakika gelişmelerini, gündemin dikkat çeken başlıklarını paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımız, muhabir bağlantılarımız ve bölgedeki gelişmeleri tüm

0: tüm ayrıntılarıyla ele alacağız. Bölge Gündemi programını bugün sizin için Firuzan Behlülgil hazırladı. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı, sunucunuz ben Derya Can. Saat 11'e dek yaklaşık bir saat birlikte olacağımızı hatırlatıyor, iletişim numaralarımızı duyurmak istiyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. X'te ismimiz @diyarbakirradyo. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 ve 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberlerini içeren sıcak haber köşemizle başlayacağız programa. Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile günün hava raporunu almak üzere telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazetelerde gezinip yayın alanımıza giren illerin güncel haberlerinden derlediklerimizi sunacağız. Gaziantep, Bingöl ve Mardin illerinin haberlerini ise gazeteci ve muhabir bağlantılarımızdan aktaracağız sizlere. Sevgili dinleyenler, Dicle Üniversitesi hastaneleri acil sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırarak bölgeye hizmet veriyor. Hastanelerden sorumlu rektör yardımcısı Profesör Doktor Berat Şen yayın konuğumuz olacak. Hastaneye yapılan yatırımları, bölgeye verilen hizmetleri konuşacağız kendisiyle. Ardından kültür sanat bölümümüzde bu hafta bölgemizdeki illerde gerçekleştirilecek sanat etkinliklerini kültür sanat muhabiri gazeteci Hozan Adar'la duyuracağız. Bölge gündemindeki beraberliğimiz kısa haber turu ve bölge ajansıyla sona erecek.

0: Sıcak Haber.
1: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.52'de merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 11,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada depremin ardından AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı, tüm birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiği belirtildi. Hakkari'de 4135 rakımlı Cilosat Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra haber alınamayan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor. Dağcının CEO Cilosat Dağı'nda Hakkari'nin çeşitli bölgelerinde çektiği fotoğrafları da sık sık sanal medya ortamından paylaştığı belirtildi. Türk Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri tarafından bölgeye arama çalışmalarına katılanlar için yiyecek ve içecek götürüldü. Şırnak'ın Silopi ilçesinde mide ve bağırsaklarında kapsüller içinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu iki şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu iki şüpheliyi hareketleri üzerine gözaltına aldı. Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen zanlıların röntgen ve tomografi çekimlerinde mide ve bağırsaklarında kapsüller olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Malatya'da da sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu 9 şüphelinin üzerlerinde, ikametgahlarında ve 2 araçta arama yaptı. Aramalarda 3026 sentetik eczahapı, sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

0: edildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildiği, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitiren kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tutuklandı. Hamile kadın Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaştı. Müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan özel hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçi tutuklandı.
1: Hava ve yol durumu.
0: Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Merkezi'nden tahmin ve uyarı sistemli biriminden meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Beyar.
2: Günaydın Derya Hanım, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizdeki son hava tahminlerini sizden öğrenmek isteriz.
2: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıklarına gelirsek mevsim normallerini 1 ila 2 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 40 derece, Şanlıurfa 41 derece, Mardin 37 derece, Siirt 38 derece, Batman 40 derece ve son olarak Şırnak 36 derece tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle, Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ila 82. kilometreleri arasında Diyarbakır Havaalanı bağlantı yolunun 3 ila 5. kilometreleri arasında eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak verilmektedir. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 71 ila 73. kilometreleri arasında eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanmakta. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ila 24. kilometreleri arasında 10-11-2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış, ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Siirt-Pervari yolu 21 ila 27. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları. Adıyaman-Siverek yolunun 1 ila 2. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak gerçekleştirilmekte. Şanlıurfa-Akçakale yolu 7 ila 9. kilometreleri arasında sağ taraf trafiğe kapatılmıştır. Van-Erciş yolunun 55 ve 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapı

Kum çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarında yapım bakım onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili kgm.gov.tr internet adresinden, Alo 159 ücretsiz danışma hattından, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 312 44 99 199 numaralı telefonundan bilgi alabilirsiniz.

bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

0: Yerel Gündem.
1: Saatlerimiz 10.20'yi gösterirken yerel gazete turumuzla programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk gazete Adıyaman ili Işık Gazetesi. Yetkililerden yangın hatırlatması, büyük bölümü orman dışında başlıyor sürmanşetinde Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yaz aylarının ortalarına gelirken artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarına karşı bir hatırlatma sürmanşetiydi. Nemrut Dağı Türkiye'nin en iyi antik kenti sıralamasında ikinci sırada sürmanşetinin detayları ise şöyle. Dünyanın en büyük kar amacı gütmeyen bilim ve eğitim kurumlarından biri olan National Geographic, Türkiye'de en iyi 10 antik kenti sıraladı. Nemrut Dağı ikinci sırada. Batman'dayız. Çağdaş Gazetesi ile devam ediyoruz. Yatırım müjdesi bekleniyor gazetenin manşeti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, uzun bir aradan sonra ilk kez Batman'a geliyor. Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun eşliğiyle gelecek olan Bak, Batman'da spor akademisi alanında incelemelerde bulunacak. Bakan Bak daha sonra Garzan Çayı kenarındaki Ezidi toplumunun önemli mabetlerinden Şeyh Evinda ziyaretgahını ve açılış törenini gerçekleştirecek. Sırada Bingöl ili Kent Haber gazetesi var. Gençte orman yangını sürmanşeti Bingöl'ün Genç ilçesinde Servi Yol ayırımında çıkan yangının haberiydi. Ormanlık alanlara girişler yasaklandığı gazetenin manşeti detayları ise şöyle. Bingöl Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında Ekim ayına kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Sırada Bitlis ili Tatvan Sesi gazetesi var. Birinci sayfa haberlerini seçtik sizin için. Bitlis'te UMKE temel ve medikal kurtarma eğitimi tamamlandı haber başlığının detayları şöyle. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2026 yılı UMKE temel eğitimle medikal kurtarma eğitimi uygulamaları başarıyla tamamlandı. Adil Cevaz'da seyir halindeki burgur yüklü tırın Dorsesi yandı. Bir diğer haber başlığı Adil Cevaz ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bulgur yüklü tırın Dorsesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Diyarbakır ili Ergani Haber gazetesi yerel gazete turumuzun sıradaki gazetesi. Ergani'de köylüler el ele verdi, yanan bir çerdüverin sahibine destek oldu manşetinin detayları şöyle. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hasat sırasında bir çerdüveri yanan Yozgatlı çiftçinin yardımına köylüler koştu. Aralarında topladıkları parayla mağduriyetin giderilmesi için destek verdiler. Efendim birinci sayfa haberlerinin başlıklarını aktaralım şimdi de. Dije Nehri'nde su üzerinde cansız beden bulundu. Diyarbakır'da 15 Temmuz ruhu bir kez daha yaşatıldı. Ve bir sonraki haber başlığımızda Diyarbakır Havalimanı 6 ayda 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi. Elazığ'dayız. Haberkent gazetesi sıradaki gazete. Bağışlar ailelere ulaştırılıyor. Birinci sayfa haber başlığının detayları şöyle. Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi gönüllüleri gerçekleştirdikleri hane ziyaretleri ve sosyal incelemelerle ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor. Profesör Doktor Kıvrak'tan kalp hastalarına uyarı bir diğer haber başlığımız. Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Kıvrat, kronik kalp hastalıklarında mevsimsel değişikliklerin oluşturabileceği riskler konusunda vatandaşları uyardı. Sırada Gaziantep ile Telgraf gazetesi var. Gaziantep'ten 134 bin Suriyeli gitti. Manşetinin detaylarını aktaralım sizlere. Gaziantep'te son 10 yılda 134 bin geçici koruma altındaki Suriyeli ülkesine döndü. Kentte kayıtlı Suriyeli sayısı 316.782'ye gerilerken, Türkiye genelinde son 10 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı 1,5 milyona ulaştı. Hakkari ili Halkın Sesi gazetesi yerel gazete turunda manşetini aktaracağımız bir diğer gazete. Hakkari'li çiftçi hurda malzemelerle başladığı seracılıkta sera sayısını 6'ya çıkardı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sosyal medyada izlediği videodan etkilenerek hurda malzemelerden kurduğu serada üretmeye başlayan Tahir artık zamanla üretimini arttırarak sera sayısını 6'ya çıkardı. Sürmanşetinde Halkın Sesi gazetesinin Yüksekova'da hizmet içi eğitim çalışmaları sürdürülüyor. Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet içi eğitim programı kapsamında kurum personellerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Malatya'dayız. Son Manşet gazetesinin sür manşetlerini aktaralım. Malatya'nın en büyük gücü Kayısı Festivali. Savunmanın kalesi için tarihi adım, ilk kazma vuruldu. Malatya Borası'nın uzun süredir gündeminde bulundurduğu sosyal tesis ve idari hizmet binası projesinde çalışmalar resmen başladı. Yıllardır konuşulan sosyal tesis ve idari hizmet binası projesi için ilk kazma vurulurken işlemlerin sene sonuna yapılacağı belirtildi. Mardin'deyiz. Mardin Life gazetesi Mardin ihracatta rekor kırıyor manşetiyle çıkmış bugün. Detayları şöyle. Mardin'in köklü tarihinden zengin bir medeniyet mirası devralan eşsiz bir şehir olduğunu belirten Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentin yalnızca bölgesel değil, ulusal bir kalkınma örneği konumunda olduğunu söyledi. Programımızın bu bölümünde Siirt ili Siirt'te Son Söz gazetesi sürmanşetlerini aktaralım. Esnaf turu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen sergi ve dijital gösteri alanı ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Diğer sürmanşet haberimiz ise bir kaza haberi. Otobüsle çarpışan araç ters döndü. Siirt'te belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Şanlıurfa ili Değişim gazetesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Haliliye Zabıtası'ndan

0: marketlere sıkı denetim ilk haber başlığımız. Diğer illerde olduğu gibi Şanlıurfa'da da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Yine bir kaza haberinde trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Bebek kaçırma girişimi iddiasına adli kontrol. Şanlıurfa'da hemşire kılığında girdiği hastaneden yeni doğan bir bebeği kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sırada Şırnak ile Şırnak Olay gazetesi var. Birinci sayfa haber başlığı Şırnak'ta yüzme bilmeyen kalmasın projesi için kayıtlar başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında Şırnak'ta ikinci etap kursları için ön kayıtlar başladı. Ücretsiz düzenlenecek kurslar için başvurular 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerel gazete turumuzun son gazetesi Van ili Doğu gazetesi yerel basına taze kan haber manşetinin detaylarını aktaralım. Basın İlan Kurumu'yla Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan Aktif İş Gücü Hizmetleri İşbirliği protokolü kapsamında Van'da medya sektörüne yönelik ilk kapsamlı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Son haberimiz ise efendim, şehirde klima patlaması sıcak haber sonuç sıcak havalar nedeniyle klimalara yapılan talebi aktaran haber başlığıydı diyerek yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz.
1: Gaziantep gündemi.
0: Saatlerimiz 10.31'i gösterirken programımıza gazeteci ve muhabir bağlantılarımızla devam ediyoruz. Gaziantep ve ilçelerinde yaşanan güncel gelişmeleri öğrenmek üzere gazeteci Mustafa Teke'ye bağlanıyoruz.
2: İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Teşekkürler, buyurun.
2: Gaziantepliler 10 yıl önceki heyecanla tek yürek meydanlara indi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında binlerce vatandaş tek yürek olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşların doldurduğu meydanda Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişimine karşı milletin 10 yıl önce ortaya koyduğu destansı direniş bir kez daha yad edilirken şehitler rahmetle anıldı, gazilere minnet duyguları ifade edildi. Ve Şahinbey Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendiriyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Emin Karayel, İbrahim Tahir Güler ve Yavuz Selim Çetin'i evlerinde ziyaret ederek tablet hediye etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, eğitim yatırımlarının meyvesini verdiğini belirterek tam puan alıp ilçedeki liseleri tercih eden öğrencilere 4 yıl boyunca aylık 14 bin TL eğitim desteği verileceğini açıkladı. Ve Gaziantep'te bir ilk gerçekleşti. Normal doğum için 503 kilometre kat etti. İlk doğumunu sezeryanla yaptı. İkinci bebeğini normal doğurdu. Şırnak'ta yaşayan ve ilk doğumunu sezeryanla dünyaya getiren 31 yaşındaki kadın ikinci bebeğini 503 kilometrelik yol kat ederek Gaziantep'te normal doğumla kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Şırnak'ta yaşayan 31 yaşındaki Sabriye Ercan ilk doğumunu sezeryanla gerçekleştirdi. İkinci gebeliğinde ise başvurduğu hastanelerde yeniden sezeryan ısrar edilmesi üzerine normal doğum yapmak üzere Gaziantep'e geldi. Ercan Gaziantep Özel Kemal Bayındır Hastanesi'ne başvurdu ve burada normal doğum gerçekleşti. Yılların tecrübesi olan Doktor Kemal Bayır'ın önderliğinde Özel Kemal Bayındır Hastanesi de bir ilke daha imza atmış oldu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni dev destek paketinin iş dünyası için can suyu olacağını söyledi. 1 trilyon liralık finansman desteği imalat sanayisi ve yatırımlara yönelik toplamda

0: trilyonluk liralık uygun şartlı finansman imkanı ile iş dünyasının finansmana erişimi konusunda yaşadığı sorunun önemli ölçüde çözüleceği belirtildi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız haberler için gazeteci Mustafa Tekin.
2: Bingöl gündemi.
1: Bingöl ve ilçelerindeki gelişmeleri ise gazeteci Remzi Buruldağ'dan alıyoruz. Buyurun lütfen.
3: Evet, Bingöl Muşkaryolu Çavuşlar Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken araçta bulunan 3 kişi yapılan ilk tedavilerin ardından hastaneye sevk edilerek tedaviye atlandı. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi. Yine deprem riski yüksek iller arasında yer alan Bingöl'de muhtemel afetlere müdahale kapasitesi arttırmak için hazırlanan afet ilk müdahale istasyonu konteyner için protokol ve teslimat töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, hazırlanan konteynerlerden birinin il emniyet müdürlüğüne, diğer 3 konteynerin ise Yayla Direk, Çığ ve Karlova ilçe jandarma komutanlığına teslim edildi. Bu konteynerlerde 48 farklı ekipmanın bulunduğu, başta kesici makas ile jeneratör gibi afetlerde acil kullanılması üzerine bulunan malzemelerle dolu olduğunu ve olası bir afette ilk müdahalenin bu ekipler tarafından yapılacağını duyurdu. Yine Bingöl'ün Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir apartman boşluğuna düşen sözcük kuşunu ihbar üzerine itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu sözcük kuşunu kurtardı. Veterinerde yapılan ilk müdahalenin ardından sözcük kuşu tekrar doğaya salındı. Yine Bingöl Valiliğinden önemli bir karar alındı. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının artması nedeniyle Bingöl Valiliği tarafından 15 Temmuz ile 1 Ekim tarihleri arası Bingöl il sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık alanlara piknikçilerin ve vatandaşların girişi yasaklandı. Özellikle valilik tarafından yapılan duyuruda pikniğe giren vatandaşların cam ve benzeri materyallerin doğada unutulması sonucu güneşin de temasıyla ormanlık alanda yangın çıkması ihtimali üzerine bu kararın alındığı belirtildi. Son olarak Bingöl'ün Çığ ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde nesli tehlike altında bulunan salep bitkisi topladığı tespit edilen 6 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere biyo kaçaklılık suçundan toplam 4.195.470 TL idari para cezası kesildiği belirtildi ve sözü Bingöl'den size bırakalım Derya Hanım.
1: Gazeteci Remzi Buruldağ çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
2: Mardin gündemi.
1: Mardin ve ilçelerindeki gelişmeleri biz aktaralım sizlere. Mardin'de Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Paylaşımları inceleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Bulgar sol kanat oyuncusu Dimitrov'u transfer ederken geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Mustafa Şengül'ün de bonservisini aldı. Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki Dimitrov'la 2 yıllık, Mustafa Şengül'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Dimitrov'a kırmızı lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

0: hem de sunulan sağlık hizmetleriyle binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Dicle Üniversitesi Hastanelerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Belat Şen. Sayın Şen, hoş geldiniz bölge gündemine.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Efendim, sizinle Dicle Üniversitesi Hastanelerinde hayata geçirilen yatırımları, sağlık hizmetlerinin son durumunu, hatta bölgeye sağlanan katkıları konuşmak isteriz. Sohbetimizin başında Dicle Üniversitesi hastanelerinden kısaca bahsetmenizi rica edelim.
1: Evet, öncelikle sizlerin aracılığıyla bizleri dinleyen tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böylesine önemli bir platformda üniversite hastanelerimizi ve sağlık alanındaki çalışmalarımızı paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizler Dicle Üniversitesi Hastaneleri olarak sadece Diyarbakır'ımızın değil, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu'nun ve çevre bölgelerinde en önemli sağlık merkezlerinden bir tanesiyiz. Yaklaşık 11 ile ve milyonlarca vatandaşımıza üçüncü basamak sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Sadece sağlık hizmeti sunmuyoruz. Aynı zamanda hem eğitim hem de araştırma, bu araştırmayı bir arada bulunduran oldukça güçlü bir ekosisteme sahibiz. Dolayısıyla biz üniversite hastaneleri olarak sürekli olarak kendimizi daha da geliştirmek ve vatandaşımıza modern şartlarda hizmet sunmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki Sayın Şen, Dicle Üniversitesi hastanelerinde özellikle son dönemde önemli yatırımlar hayata geçirildiğini biliyoruz efendim. Hem bu yatırımlar noktasında sizden bilgiler alalım, hem de hastanenizi diğer hastanelerden ayıran en önemli temel özellikler nelerdir?
1: Evet. Sizlerin de belirttiği gibi sağlıkta kaliteyi yakalayabilmek sadece bilgiyle mümkün olmuyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla teknolojiye de yatırımlar yapmak gerekiyor. Biz de bu anlayışla başta üniversite hastanelerimizde, özellikle laboratuvarlarımız olmak üzere hem görüntüleme sistemlerimizde hem de ameliyathanelerimizde sürekli modern teknolojiyi getirmeye çalışıyoruz. En güncel MR cihazını, tomografi cihazını, anjiyografi cihazlarını getirdik ve böylece 3 tane MR cihazımızla 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza en etkin hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yine 4 tane bilgisayarlı tomografi cihazımızla bir gün veya 2 gün içerisinde hiç beklemeden tomografilerimizi çekebiliyoruz. 3 tane ileri düzeyde anjiyografi cihazımız var. Bir tane de inme merkezinde var. Dolayısıyla 4 tane anjiyografi cihazıyla bölgenin en büyük anjiyo merkeziyiz. Bununla beraber laboratuvarlar çok önemli. Özellikle moleküler tanı teknolojileri, genetik teknikleri laboratuvarlarımızda yapabiliyoruz. Hani şunu belirtmek gerekirse bizim hastanelerimizi diğer hastanelerden ayıran en önemli özellik aslında üniversite hastanelerinin en zor ve özellikle hastalara hizmet verme özelliği. Biz sadece hani hastaları tedavi etmiyoruz. Aynı zamanda burada bir de genç nesilleri, genç doktorları yetiştiriyoruz. Yani burada bir bilim üretim merkezi aynı zamanda. Dolayısıyla hem geleceğin hekimlerini yetiştirmeye çalışıyoruz, hem de vatandaşlarımızda özellikle zor vakalarda, özellikli vakalarda hizmet sunmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki Velat Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında teknolojik altyapı sağlık hizmetlerinde çok önemli bir faktör efendim. Yapılan yatırımlardan bahsettiniz. Bu yatırımlar hastalara ve sağlık hizmetlerinin kalitesine, hatta yetiştirdiğiniz yeni doktor adaylarına nasıl yansıyor hastaneniz bünyesinde?
1: Evet. Özellikle vatandaşlarımıza yansıması şu şekilde. Bizler istiyoruz ki bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin tamamını üniversite hastanelerimizde sunmak istiyoruz. Ve böylece ileri düzey teknoloji, kapalı endoskopik girişimlerden tutun da organ nakillerine kadar tüm hizmetleri burada sunarak vatandaşımızın Diyarbakır'dan başka hiçbir yere gitme ihtiyacı olmadan tüm hizmetlerini burada alabilmeleri. Aynı zamanda özellikle de yüksek öğretim kurumları içerisinde çok köklü bir üniversite hastanesi olduğumuz için burada da genellikle öğrenciler tarafından başka herhangi bir yerde yapılabilecek tüm işlemleri burada eğitimleri sırasında görüyorlar. Özellikle girişimsel radyoloji alanında, yine ileri endoskopik işlemlerde, özellikle cerrahilerde tüm hem araştırma görevlilerimiz hem de öğrencilerimiz eğitimlerini burada kolaylıkla alabiliyor.
0: Evet. Peki Sayın Şahin, efendim

0: Yatırımlar dedik, hastalara ve sağlık hizmetlerinin kalitesinden bahsettik. Peki, hem bölge illeri hem de bölgemiz açısından hasta yoğunluğunuz daha önceden ne kadardı, şu anda ne durumdadır ve bu anlamda hasta yoğunluğunuz hakkında neler söyleyebilirsiniz bize?
1: Evet. Ülkemizin sağlık politikalarında vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için sağlığa her an ulaşabilme hedefimizi aslında bu Türkiye'nin sağlık yüzyılında gerçekleştirebiliyoruz. Vatandaşımız kolaylıkla sağlık kurumlarına ulaşabiliyorlar. Ancak özellikli vakalarda ve zor vakalarda bu üçüncü seviye yani üçüncü basamak hastaneler dediğimiz gerek Sağlık Bakanlığı'na ait hastaneler gerekse bizim gibi üniversite hastanelerinde yoğunluk daha da fazla artıyor. Bu aslında yoğunluk biraz da vatandaşlarımızın kuruma duyduğu güvenin de bir göstergesi aslında.
0: Mutlaka.
1: Özellikle bizim üniversite hastanelerindeki bizim yoğunluk vatandaşın özellikle üniversite hastanelerinde buradaki akademisyenleri ve öğretim üyelerine duyduğu bir güven. Çünkü burada biliyoruz ki en modern, en teknolojik cihazları üniversite hastanelerinde hem Sağlık Bakanlığımızda hem de Cumhurbaşkanlığımızın politikaları gereğince biz burada en kısa zamanda temin etmeye çalışıyoruz. Tabii bu artan talebi karşılamak çok kolay olmuyor. Bu poliklinik kapasitemize direkt yansıyor. Bu da biraz da fiziki şartlarla ilişkili zorluklar ortaya çıkıyor. Ancak gerek yeni üniversite hastanemizin inşaatı inşallah yakın dönemde başlayacak. Hem Diyarbakır'ımızda bir şehir hastanesi de kurulacak. Dolayısıyla bu poliklinik kapasiteleri ve yatak kapasiteleri artınca bu yoğunluğu da karşılamış olacağız.
0: Evet. Berat Bey, bu yatırımlar ve tabii ki efendim hasta yoğunluğu içerisinde hekim kapasitenizden de bahsetmenizi rica edelim.
1: Evet, özellikle hekim açısından aslında bizler şanslı bir hastaneyiz. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'nun en yüksek kapasiteye sahip hastanelerine bir tanesi. Gerek akademisyen sayımız, gerek araştırma görevlisi, gerekse öğrenci sayısı açısından. Bugün bizler tıp fakültesi olarak en köklü 6. üniversite olduğumuz için öğrenciler tarafından çok ciddi şekilde tercih ediliyoruz. Neredeyse hiç boşluk kalmıyor ve ek yerleştirmeler oluyor ve her sene kontenjanımızın kapasitemizin üzerinde öğrenci başvuruları var. 400'ün üzerinde her sene öğrenci alıyoruz. Bu da Ankara, İstanbul, İzmir gibi çok büyük üniversitelerdeki öğrenci kapasitesiyle birebir aynı. Bu dolayısıyla bir tercih sebebi oluyor bizde. Öğrencilerin, uzman adaylarının bir tercih sebebi oluyoruz.
0: Peki hekim sayılarımız nedir efendim şu anda?
1: Şu anda bizim sadece akademisyen sayımız
0: Evet.
1: 250'yi geçti. Araştırma görevlisi yani uzmanlık eğitimi gören öğrenci sayımız aslında öğrenci demeyelim bunlar tıp fakültesini bitirmiş olan asistanlarımız
0: Evet.
1: 750 kapasitesinde. Dolayısıyla sadece 1000'in üzerinde bir hekim kadromuz üniversite hastanemizde mevcut. Bunlar her birisi aktif hasta hizmeti sunuyorlar.
0: Evet, gerçekten bu rakamlar çok dikkat çekici Sayın Şen. Peki efendim, önümüzdeki dönemde planlanan yeni projeler, hedefler, yeni yatırımlar konusunda da bilgiler rica edelim.
1: Evet, aslında bizim hedefimiz hep mükemmelliyete bir yolculuk. Tabii mükemmelliyete yolculuk olunca da insan hedef olarak da daha da böyle ileri gitmek, teknolojik altyapı daha da güçlendirmek, özellikle yapay zeka süreçlerini, dijital süreçleri sağlık sistemine entegre edebilmek, yine fiziki kapasitemizi güçlendirmek ve böylece vatandaşlarımızın bu sağlık hizmetine hem erişimini daha kolaylaştırmak hem de daha ileri düzeyde bir sağlık hizmeti sunabilmek istiyoruz. Tabii sadece üniversite hastaneleri olarak işin bu tarafı değil, aynı zamanda bilimsel üretimi de artırmak istiyoruz. Böylece hem ulusal hem uluslararası alanda da güçlü bir üniversite olmayı hedefliyoruz.
0: Evet. Berat Bey, peki sağlık hizmetlerinden binlerce hastaya umut olduğunuzu söyledik efendim. İyi, son 6 ayı, 2026 yılının son 6 ayını değerlendirirsek sizin vermiş olduğunuz hizmetler düzeyinde şu anda sağlık hizmetinde kaç hastaya hizmet verdiniz?
1: Şöyle biz ortalama her yıl 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin civarında hasta hizmet veriyoruz. Şu 6 ayı değerlendirdiğimizde
0: Evet.
1: şu anda da 700 bin sayılarını geçtik. Ama bu sadece ayaktan baktığımız hastalar. Yatan hasta sayılarımız ayrı. Yatan hasta sayılarımızda %90 üzerinde bir doluluk oranımız var. Çünkü burada hakikaten fiziki kapasite ile ilgili.

0: ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bunu da yeni üniversite hastanemizin 600 yataklı inşaatına başlayınca bunu da çözmüş olacağız inşallah.
1: Evet. Sayın Şen, sohbetimizin sonunda efendim bölge halkına vermek istediğiniz mesajı rica edelim. Zira sağlık hizmeti toplumsal yapı taşlarından biridir muhakkak ki.
0: Evet. Yani burada aslında biz vatandaşlarımızı şunu ifade etmek istiyoruz. Hakikaten bizler Dicle Üniversitesi olarak sağlıkta güvenin, bilginin ve tecrübenin birleştiği bir adresiz. Bizim en büyük sermayemiz insan kaynağımız. Çok güçlü bir sağlık ordumuz var. Yeni teknolojileri sürekli getirmek istiyoruz. Her yeni teknoloji hastalarımız için yeni bir umut demektir. Yani vatandaşlarımız şunu bilsinler ki üniversite hastaneleri olarak biz bilime ve insan sağlığına değer veren çok güçlü bir kurumuz. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorlar. Bizler her zaman vatandaşımızın yanında olmaya ve en güncel, en kaliteli sağlık hizmetlerini onlara ulaştırmaya devam ediyoruz.
1: Sayın Şen, muhakkak efendim bu yatırımlarla sağlık hizmetlerinin kalitesiyle vatandaşların hastanelere olan özellikle üniversite hastanelerine olan güven duygusu da tazeleniyor, değil mi?
0: Kesinlikle haklısınız. Çünkü vatandaşlarımız artık sosyal medyada bilgiye ulaşmak çok kolay oldu.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Vatandaşlarımız ama teknolojik gelişmeleri de çok rahat bir şekilde takip edebiliyorlar, izleyebiliyorlar. Dolayısıyla başta ülkemiz olmak üzere Avrupa veya kıtalar arasında herhangi bir sağlıktaki bir gelişmenin ülkemizde de çok rahat ulaşılabilir olduğunu onlar da kendileri gözlemleyebiliyorlar. Aslında sağlık konusunda biz çok iddialıyız. Avrupa'da bile birçok merkezden çok daha iyi ameliyatlar yapılıyor bizde. Bizdeki sadece sorun hasta yoğunluğu. Hasta yoğunluğu dışında gerek laboratuvar altyapımız, gerek teknolojik imkanlarımız, gerekse doktorlarımızın becerileri Avrupa ile kıyaslanabilecek ölçüde hatta daha iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
1: Dicle Üniversitesi Hastanelerinden sorumlu rektör yardımcısı Profesör Doktor Velat Şen, değerli katkılarınız, bizlerle paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Ben de üniversitem adına ve tüm çalışanlarımız adına başta size ve TRT Gap Radyosu'na kendimizi ifade etme imkanı sunduğunuz için ve vatandaşımızı bilgilendirme imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Dicle Üniversitesi Hastanelerinden sorumlu rektör yardımcısı Profesör Doktor Velat Şen'le hastanede hayata geçirilen yatırımları, sağlık hizmetlerindeki son durumu ve bölgeye sağlanan katkıları konuştuk. Kültür Sanat. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde kültür ve sanat gündemine uzanıyoruz. Bölgemizde bu hafta sanatseverleri hangi etkinlikler bekliyor, hangi tiyatro oyunları sahnelenecek, sinemalarda hangi filmler vizyonda? Tüm bu ayrıntıları kültür sanat muhabirimiz gazeteci Hozan Adar'dan dinliyoruz. Hoş geldiniz Sayın Adar programımıza.
2: Merhaba Derya Hanım, hoş bulduk.
1: Efendim yine sanat diyeceğiz ve kulağımız sizde. Buyurun lütfen.
2: Evet, yaz aylarının hareketlendiği bu günlerde kültür sanat etkinlikleri de bölge genelinde hız kesmeden devam ediyor. Tiyatrodan konsere, çocuk etkinliklerinden açık hava sinemalarına kadar birçok farklı etkinlik vatandaşlarla buluşuyor. Şimdi bölgemizde 17, 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikleri aktaracağım.
1: Evet.
2: Öncelikle tiyatro etkinlikleriyle başlayalım. Gaziantep'te 17 Temmuz Cuma günü tiyatro severleri dikkat çeken bir oyun bekliyor. Zeugma Müzesi Kültür Sanat Merkezi'nde Hamlet ve Beyaz Geceler tiyatro oyunları sahnelenecek. Klasik eserlerin alternatif ve modern yorumlarını bir araya getiren bu oyun, farklı anlatım diliyle tiyatro meraklılarının karşısına çıkıyor. Gaziantep'te sanatseverler için bu gösterim klasik metinlere farklı bir pencereden bakma fırsatı sunduğunu söyleyebilirim. Batman'da ise çocuklara yönelik tiyatro etkinlikleri hafta sonu boyunca devam edecek. Batman Belediyesi'nin parklarda şenlik var programı kapsamında.

0: anlamında 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde çocuklara özel sokak tiyatroları ve maskot gösterileri düzenlenir. 18 Temmuz Cumartesi günü etkinliklerin adresi Hilal Mahallesi Keloğlan Parkı'nda, 19 Temmuz Pazar günü ise Gültepe Mahallesi Karabağ Parkı'nda olacak. Etkinlikler saat 16'dan itibaren başlayacak. Van'da tiyatro sahnesinde çocuklar için özel bir oyun. Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Toti ile Poti oyunu Van Kültür Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Gösteriminin saati 15. Konserlerde ise müzik etkinliklerinde bölge genelinde yoğun bir hafta sonu yaşanacak. Diyarbakır'da 17 Temmuz Cuma günü nostalji rüzgarları esecek. Holystone'da 90'lar parti konseptiyle 90'lı yılların unutulmaz şarkıları müzikseverlerle buluşacak. Batman'da ise ücretsiz halk konserleri düzenlenecek. 18 Temmuz Cumartesi günü Şehmus Süngi Akustik 80'ler ve 90'lar Halk Konseri Hilal Mahallesi Keloğlan Parkı'nda saat 21'de başlayacak. 19 Temmuz Pazar günü ise Tayfun Öztoprak Halk Konseri Gültepe Mahallesi Karabağ Parkı'nda saat 21'de müzikseverlerle buluşacak. Her iki konser de ücretsiz olarak gerçekleşecek. Batman'da park etkinlikleriyle başlayan program akşam saatleriyle de konserlerle devam edecek. Van'da ise Kültür Yolu Festivali kapsamında büyük konserler düzenlenecek. 11 Temmuz'da başlayan Kültür Yolu Festivali 19 Temmuz'a kadar devam ediyor. Van Kültür Yolu Festivali konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri ve atölyelerle 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Festivalin ana noktası Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı. 17 Temmuz Cuma akşamı saat 21'de Murat Boz, 18 Temmuz Cumartesi saat 21'de Sagopa Kajmer, 19 Temmuz Pazar günü saat 21'de ise Bayhan sahne alacak. Konserler ücretsiz olarak düzenlenecek. Van'da festivalin son günleri Türkiye'nin sevilen sanatçılarını ağırlayarak müzikseverlerle büyük bir açık hava konser deneyimi yaşanacak. Gaziantep'te teknoloji ve bilim meraklıları için önemli bir etkinlik var. Genç mucitler teknoloji meraklıları için düzenlenen robotik kodlama ve teknoloji kampı 17 ve 18 tarihlerinde kapanış programlarıyla devam ediyor. Etkinlik Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde saat 10 ve 17 arasında. Gaziantep'te açık hava sineması etkinlikleri de devam ediyor. Masal Park'ta düzenlenen yazlık sinema günleri kapsamında 18 Temmuz Cumartesi günü saat 20'de Neşeli Günler, 19 Temmuz Pazar günü saat 20'de ise Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları filmi gösterilecek. Etkinlikler ücretsiz. Yaz akşamlarında açık havada sinema keyfi yaşamak isteyenler için nostaljik ve ailecek katılabilecek bir program hazırlanmış durumda. Batman'da hafta sonu boyunca çocuklara özel şenlikler de düzenlenecek. 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde konserlerden önce park alanlarında çocuk şenlikleri gerçekleştirilecek. Programda oyun parkurları, yüz boyama etkinlikleri, yarışmalar ve gezici kütüphane standları yer alacak. Etkinlikler saat 16'da başlayacak.
1: Evet.
0: Malatya'da ise önemli bir festival başladı. Bu yıl 28.'si düzenlenen Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali 17 Temmuz Cuma günü, yani bugün saat 14'te kapılarını açacak. Sinemalarda son olarak sinema salonlarında ve açık hava gösterimleri bu hafta vizyona giren filmlere bakalım. Bu haftanın dikkat çeken yapımlarından biri de Odysseus. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı film, Truva Savaşı sonrası Odysseus'un eve dönüş mücadelesini epik bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor.
1: Evet.
0: Diğer bir yapım ise Filistin 36. Korku ve gerilim sevenler için ise Noise, Lanetin Sesi. Uzak Doğu sinemasından gelen bu yapım, gizemli seslerin peşine düşen bir hikayeyi konu aldı. Yerli korku türünde ise Kybele'nin Laneti, İstila, sinema severlerin karşısına çıkıyor. Evet.
1: Evet.
0: Bu haftalık kültür sanat turumuz bu şekildeydi.
1: Kültür sanat muhabiri, gazeteci Hozan Adar, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Kültür ve sanatın nabzını birlikte tutmaya devam ediyoruz.

0: edeceğiz. TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlayıp canlı olarak sunduğumuz Bölge Gündemi programının bugün de sonuna geldik. Programımızı Filuzan Behlülgeli hazırladı. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı. Sunumda ben Derya Can. Bölge Gündemini dinleyin, ilk duyan siz olun. Bölgemizde olan bitenden habersiz kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Takvim yaprakları 17 Temmuz 2026 Cuma gününü gösteriyor sevgili radyo dostları. Hayatın içinden başladı. Keyifli geçireceğinizi umduğumuz haftanın bu son iş gününden sizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hayatın içindeni bugün Firuzan Behlülgil hazırladı. Teknik masada Semih Suat Sarı ve sunumda ben Ergül Mercan. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor ve iletişim numaralarımızı size hatırlatmak istiyoruz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yine yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfalarımızdan da iletişime geçebilirsiniz. Unutan veya bize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motoruna küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımız. Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Söz müzikte. Funda Arar söylüyor. Dua.

0: Hayatın içinden de bugün.
1: Hayatın içinden programında önümüzdeki bir saatte bakın neler hazırladık sizler için. Hayatın içinden de bugün ilk olarak inanç dünyamız köşemizde Diyarbakır İl Müftülüğü vaizi Hamit Elçi ile sosyal medyada ahlak üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde araştırmacı yazar konuğumuzla Gaziantep'te kız görme gelenekleri üzerine konuşacağız. Sırada müzik var. Barış Manço söylüyor. Allah'ım güç ver bana.

0: İnanç Dünyamız köşemizde bugün Diyarbakır İl Müftülüğü Vaizi Hamit Elçi ile Kur'an-ı Kerim ile ilgili konuşacağız. Sayın Elçi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sözü direkt size bırakıyorum, buyurun.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizin aracılığınızda şu an bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin de cumasını mübarek eder, kendilerine sağlık, sıhhat, mutluluklar dilerim. Rabbim sizden de razı olsun bu fırsatı bize verdiğiniz için. Tabii Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiş olduğu son kitaptır. 1450 yıldan fazladır. Hiçbir harfinde, hiçbir harekesinde, hiçbir efendim okumasında yanlış olmayan mukaddes bir kitaptır. Kendi hem göğüslerde hafızlarımızın aracılığıyla hem de satırlarda muhafaza edilmektedir. Onun gibi bir kitap şimdiye kadar zaten indirilmemiş, gelmemiş, yazılmamış, çizilmemiş ve bu şekliyle muhafaza edilen hiçbir kitap yoktur. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten Allah'ın kelamı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş son kitaptır. Yani bu kitabın Allah'ın kelamı oluşunda hiçbir şek, hiçbir şüphe kesinlikle yoktur. Peki bize düşen nedir? Madem böyle mukaddes bir kitap var, madem böyle sağlam bir kitap var, madem böyle hiç değiştirilmemiş ve muhafaza edilmiş, ki en büyük mucize de budur, bu kitap vardır. Bizim bu kitaba sahip çıkmamız, onun içeriğine, ahkamına, içindeki Allah'ın bize emir ve yasaklarına dikkat etmemiz, hayatımız bir

0: Müslüman olarak onun üzerine idame etmemiz gerekmektedir. Mesela ayet-i kerimede de geliyor zaten. Estaizu billah elif la mim zalikel kitabu la raybe fih. Bu kitapta hiçbir şek, hiçbir şüphe yoktur. Ve takva sahibi kimselere de hidayet kaynağıdır. Kime? Yani Müslümanlara hidayet kaynağıdır.
1: Evet.
0: Yani Kur'an'a sırtını veren, Kur'an'a hani inanmayan, belki inadından dolayı, belki körü körüne, bu Kur'an onlara doğru yolu gösterir ama onlar kördürler. Görmezler, ağırdırlar, duymazlar. Dolayısıyla bunlara insan nasıl bir şey öğretebilir ki? Nasıl söyleyebilir ki? Kur'an'ın bu mucizelerini, bu güzelliklerini nasıl anlayabilirler ki? İşte dolayısıyla bizim bu kitabımıza Müslümanlar olarak daha çok sahip çıkmamız lazım. Daha çok içeriğine dikkat etmemiz lazım. Yani bizim bu hele hele yani sosyal hayatta da, normal evde de, dışarıda da, bireysel olsun fark etmez. Sıkıntılarımız oluyor. Problemlerimiz oluyor.
1: Evet.
0: Dertlerimiz oluyor. Kederlerimiz oluyor. Kur'an-ı Kerim işte burada. Git elinden efendim yani git Kur'an-ı Kerim'in elinde Kur'an-ı Kerim'i aç. Oku. Ayet-i Kerim'in ifadesiyle وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz Kur'an-ı Kerim'i efendim şifa kaynağı olarak gönderdik insanlara. Dolayısıyla şifa kaynağı olan bir Kur'an-ı Kerim'i efendim biz nasıl hani şey yapabiliriz, sırtımızı çevirebiliriz, bakmayabiliriz, onu görmezden gelebiliriz. Kur'an-ı Kerim bize şifadır. Bu hakeza Kur'an-ı Kerim'de yine ayet-i kerime Allah Azze ve Celle şöyle diyor. يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مُعِزَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Ey insanlar, size Allah'tan bir mu'ize geldi. Yani bir sohbet geldi, bir vaaz geldi, bir nasihat geldi. Ve aynı zamanda bu وَشِفَا لِمَا فِي الصُّدُورِ. Bu insanın göğsünde olanlara şifadır. وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bize rahmettir. Bize efendime söyleyelim hidayet kaynağıdır. Dolayısıyla yine söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e sarılan bir insan, Kur'an-ı Kerim'e hakiki anlamda tutunan bir insan, bir Müslüman efendim kafası rahat, gönlü rahat, efendim belki psikolojisi düzgün, hiçbir sıkıntı derdi olmayan bir mümine, bir Müslümana dönüşür. Kur'an-ı Kerim gerçekten yani her şeyle mükemmel bir kitap. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkanlar, Kur'an-ı Kerim'i göğsünde efendim muhafaza edenler, ezberiyle, ezberinde tutanlar, herkese Kur'an-ı Kerim'i efendim sık sık eline alıp okuyanlarda bir sıkıntı, bir problem çıkmıyor. Yani herkese Kur'an-ı Kerim yani bizim hayatımızın sıkıntılarına, yani hayatımızın efendim bu belki geçim sıkıntısı yaşadığımızda da Kur'an-ı Kerim onun için bize bir şifadır. Mesela ayet-i kerime yine öyle söylüyor, diyor ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Kim Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً بَنْكَنْ. Onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Yani bir sıkıntı, bu sıkıntı hem şey olabilir, hem normal hayatta olabilir, hem efendim problemlerinde olabilir, hem hulasa yani çoğu şeylerde, çoğu geçim kaynağında olabilir, illa bir sıkıntı yaşayabilir. Çünkü ayet-i kerime öyle diyor. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمْ. Hakeza bizler Kur'an-ı Kerim'e sırtını çevirenlere hem sıkıntılı bir hayatı şey yaparız, hem de kıyamet gününde kür olarak onu haşrederiz. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim bizim şu içinde bulunduğumuz hayatta da, şu efendim geçim derdinde olan insanlara da belki diyebiliriz hani bir nevi olsun bir şifa, bir çıkış kaynağıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Yani biz neyden bahsediyoruz? Biz Allah'ın kelamından bahsediyoruz. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen o muazzam kitaptan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Biz senelerce üzerinde zaman geçmesine rağmen o kadar alimler gelmiş, profesörler gelmiş, filozoflar gelmiş, ne bileyim bilim açısında en yüksek mertebelere giden insanlar gelmiş, hiçbir hata bulunmayan biz bir kitaptan bahsediyoruz. Bizler müminler olarak yani gerçekten buna sahip çıkmamız lazım. Kendimiz için sahip çıkmamız lazım. Kendi şifamız için, dünya sıkıntılarımız için, ahiret mutluluğumuz için sahip çıkmamız lazım. Bizler çok şanslıyız. Yani İncil şeylere indi, Hristiyanlara indi. Daha İsa Aleyhisselam vefat etmiş etmemişken İncil'i değiştirdiler. Hakeza Tevrat Yahudilere indi. Daha Musa Aleyhisselam vefat etmemişken belki Tevrat'ı değiştirdiler. Ama bizler elhamdülillah hani Müslümanlar olarak 1450 yıldır ya eyyühellezine amenu Eğer ki kitap Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.

0: oluşursa ilk günkü tazeliğiyle biz ey iman edenler hitabına biz neyiz? O söyleme biz muhatabız. Sanki Allah Azze ve Celle bizimle konuşuyor. Bizler daha gökyüzünden yeni bir şey beklememize gerek yok. Zaten kitap dipdiri, capcanlı, aynı gün tazeliğiyle aramızdadır ve bizimle, Allah'ın hitabıyla bizimle konuşuyor. Allah'ın kelamıyla bizimle konuşuyor. Sanki Allah gökyüzünden bize ya eyyühellezine amenu deyince o tazelikle, o orijinallikle o kitap aramızdadır. Dolayısıyla bizler Müslümanlar olarak gerçekten tekrar kitabımıza sahip çıkmalıyız. Daha çok bakmalıyız, daha çok okumalıyız, daha çok ahkamına riayet etmeliyiz. Hele hele şu an yaz Kur'an kursları devam ediyor. Belki biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bizler yaz Kur'an kurslarında çocuğumuzun elinden tutarak onu bir camiye, bir Kur'an kursuna götürelim. Onları Kur'an-ı Kerim öğretelim. Yani camiye Kur'an-ı Kerim öğretmeye götürünce sanki millet şöyle bir şey anlıyor. Bu gidip hoca olacak, müftü olacak, ne bileyim ne olacak. Ya camiye gelen Kur'an-ı Kerim öğrenen sadece müftü olmaz, sadece hoca olmaz, sadece efendim imam olmaz. Kur'an-ı Kerim her bir Müslümana lazım. Çocuğun belki yarın mühendis olacak, imanlı bir mühendis olsun. Kur'an-ı Kerim'i bilen bir mühendis olsun. Çocuğun belki yarın efendim olsun, mimar olacak. Kur'an-ı Kerim'i bilen, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, ezberlemiş olan bir mimar olsun. Doktor olacak. Efendim Kur'an-ı Kerim'i bilen, ezberleyen, öyle ameliyata girince Bismillahirrahmanirrahim deyip de ameliyata başlayan bir ne olsun, doktor olsun. Bunlara ihtiyacımız vardır. Bizim örfümüz, bizim geleneğimiz, bizim kültürümüz hepsi Kur'an'la yorulmuştur. Bizim hayat tarzımız hepsi Kur'an'a göre olmalıdır.
1: Evet.
0: Bizler belki bugün de efendim biraz Kur'an'dan uzaklaştık. Bizler Kur'an'a sarıldığımız zamanlarda dünyaya hakimdik biz. Biz Kur'an'dan Müslümanız çünkü biz. Biz Kur'an'dan yüz çevirdiğimiz zaman hep gerileme, hep böyle gerilemeye devam edeceğiz. Çünkü bize bir kaftan biçmişler, bunu giy diyorlar. Yahu ben Kur'an'la biçilmiş bir kaftanım var. Yok onu giyme, o sana olmaz diyor. Ya ben Müslümanım diyorum. Hayır Müslümansın, olsun. Ya bunu giy diyorlar. Hayır, bizim Kur'an'dan biçilmiş kaftanımız var. Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle, onun hayat tarzıyla, onun siretiyle, onun diğeriyle efendim biçilmiş kaftanımız var. Onu giymemiz lazımken efendim bizler ne yapıyoruz? Sırtımızı çeviriyoruz. İşte az önce söyledik ya, Kur'an kursları gelmiş. Allah rızası için tutularımız dışarıda, telefonda, internette, evde akşama kadar bekliyorlar. Alın elinden tutun, gitsin camide, bir camiyi görsün, cami havasını teneffüs etsin. Kur'an-ı Kerim'in o Bismillah'ın manevi hazzından bir istifade etsin. Çocuğumuz Elif, B, T, S deyince onun gönül dünyası bir açılsın. Hep böyle internet, telefon, ne bileyim oyun alanları, ne bileyim hani belki imkanlar olanlar için deniz, plaj olmasın. Biraz da şey olsun, biraz da imandan, Kur'an'dan bir şeyler elde etsin. Çünkü bizim fıtratımızda Kur'an var. Bizler eşhedü en la ilahe illallah diyerek, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek, bizler Kur'an'a göre bir hayat tarzı benimsemiş oluyoruz. Eğer biz Kur'an'a göre bu sefer bir hayat yaşamazsak, İslam'a göre biz bir hayat yaşamazsak, o zaman fıtratımızla çelişmiş oluyoruz biz. Hakikatimizle çelişmiş oluyoruz. Efendim
1: evet.
0: Kur'an'ı bizler eşhedü en la ilahe illallah demişiz ama Kur'an'dan haberimiz yok, namazdan haberimiz yok, oruçtan haberimiz yok. Bu büyük bir çelişki, bu bir akıl tutulması. Bunu kime sorursan sor, filozoflara sor, bilim adamlarına sor, mantıkçılara sor, kelamcılara sor, kime sorsan sor, buna diyecekler ki burada bir çelişki var. Bunlar birbirle uyumlu şeyler değil. O zaman biz şunu söylüyoruz. Bugün her günden daha çok Kur'an'a ihtiyacımız vardır. İnsanın ahlakın böyle yozlaştığı, insanların acaba insanlara neler oluyor? Bu kadar da beklemezdim. Bu kadar da ahlakın yozlaşacağını beklemezdim. Aman Allah'ım böyle bir söz söylenebilir mi gibi bir çağda telefonda, internette, TikTok'ta, Facebook'ta, Instagram'da hani ileri tenzih ederim ahlaksızlığın zirve yaptığı bir zamanda bizler Müslümanlar olarak çok daha iyi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e bakmalıyız. Biz daha çok Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmalıyız. Biz daha çok İslam'a sahip çıkmalıyız. Biz daha çok Efendimiz'in hadisine sahip çıkmalıyız. Biz daha çok münevver alimlerin yoluna sahip çıkmalıyız ki biz de kendimize gelelim. Evet işte budur. Bak işte terbiyelidir, ahlaklıdır, temizdir. Gerçek bir Müslümandır. Gerçek bir Müslüman bin tane heykel Müslümandan daha iyidir. Daha çok etkisi oluyor. Bir tane gerçek Müslüman olsun, ahlakıyla, imanıyla, Kur'an'ıyla hareket eden birisi olsun, o etrafını aydınlatacak bir münevver, adeta bir büyük bir projektör lamba gibi etrafına da aydınlık saçacaktır. Dolayısıyla hele hele bu zamanda bizim daha çok Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmamız lazım, okumamız lazım. Göğsümüze hem içeriğiyle, anlamıyla bilmemiz lazım. Onun her şeyine, çünkü Allah'ın kelamıdır, Rabbimizin kelamıdır. Bizi yaratan diyor ki al sana bu şifadır diyor. Buna sahip çık diyor.

0: Niye ahiret mutluluğunu elde edeceksin diyor. E biz ne yapıyoruz? Sırtımızı vermişiz, bakmıyoruz. Suç kimde? Suç bizde tabii. Bizler efendim belki din görevlileri olarak, hocalar olarak biz de söylemek istiyoruz. Bakın yol budur. Kur'an'dır, hadistir. Efendim dünyayı seviyorsan da Kur'an-ı Kerim'e sahip çık. Ahireti sevsen de Kur'an-ı Kerim'e sahip çık. Hem dünya hem ahireti sevsen yine Kur'an-ı Kerim'e sahip çık. Vallahi mutlu olacaksın. Billahi mutlu olacaksın. Allah'ın en büyük ismine de yemin ederim ki mutlu olacaksın. Hem dünyada hem ahirette.
1: Evet, bize, Sayın Elçi, müsaadenizle bir girmek istiyorum
0: tabii, buyurun,
1: söze.
0: buyurun.
1: Kur'an-ı Kerim'i okumanın öneminden bahsettiniz. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamanın en önemli şartları ne diye sorsak size?
0: Yani Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamanın hani yani şöyle bir şey söyleyeyim. Her bir işin hocası var, seydası var belki diyebiliriz. Öğretmeni var. Değil
1: evet.
0: mi? Mimar da, mühendis de olmak istersen fakülteye gidip işleri öğreniyorsun. Kur'an-ı Kerim'i anlamanın en güzel yolu gidip meal açıp okumak değildir. Bunu herkes bilsin. Bunu ben kendi fikrim olarak söylüyorum ki meal olarak okumak yeterli değildir. Gidip bir hocanın yanında elinde derinleşmiş, ilmi bilen, efendime söyleyelim bu Kur'an'la hemhal olan, hele hele Doğu ve Güneydoğu bölgemizde seydalarımız var, hocalarımız var, müftülerimiz var, iyi seydalarımız, iyi hocalarımız vardır. Onların yanında gidip Kur'an-ı Kerim'i anlamanın en güzel yolu bence odur. Odur yani. Ama maal da var tabii. Maal da tabii okunabilir. Ama maal gerçekten Kur'an'ın tam hakiki anlamında manasını şey yapamaz. Mümkün değil. Çünkü maal sadece ondan anlaşılan manadır yani. Ama bu mana nereye varıyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şey var, Kur'an-ı Kerim'de mecaz var, Kur'an-ı Kerim'de istiare var, Kur'an-ı Kerim'de efendim, Kur'an-ı Kerim'in belki %60 hepsi mecaz ve istiaredir. Ha bunları bilmek için gerçekten bizim en iyi anlamda bir hocanın tabii mal da okuyarak ama sadece hani mali de bir kenara atamayız ama bunun ötesine bir tane hocanın yanına gidip en azından bu ayet ne demek istiyor o şekliyle anlamaktır. Başka da kendi kafamıza göre bir şey anlamayız. Öyle diyebilirim belki.
1: Evet, evet. Sayın Elçi, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Çok teşekkür ederim. Yine bir sorunuz varsa sorabilirsiniz tabii. Buyurun.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Diyarbakır İl Müftülüğü vaizi Hamit Elçi ile Kur'an-ı Kerim üzerine konuştuk. Sırada bir ilahi var. Sami Özer söylüyor. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Müzikle devam ediyoruz. Emel Sayın seslendiriyor. Yağdır Mevlam Su.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.42'yi gösteriyor. Gaziantep geleneklerine göre kız görmeyi araştırmacı yazar Asım Mıhçıoğlu ile konuşacağız. Sayın Mıhçıoğlu, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Ergün Hanım.
1: Gaziantep'in köklü kültürü sadece yemekleriyle değil, örf, adet ve gelenekleriyle de dikkat çekiyor bildiğiniz gibi. Bu geleneklerden biri de kız görme geleneği. Bu geleneğin geçmişten günümüze uzanan hikayesini dinleyicilerimiz için anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi Gaziantep sadece yemeklerle ya da adetlerle değil, Gaziantep 26 medeniyetin geçtiği, 26 medeniyetin yaşadığı bir şehir. Onun için kadim, eski, köklü bir kültürü var. Ve çok değişik bir kültürü var yani. Çok kültürden, çok medeniyetten etkilenmiş bir kültürü var.
1: Evet.
2: Bunların içinde evlenme adetleri de tabii ki çok önemli. Bütün toplumlarda olduğu gibi evlenmenin birinci adeti uygun denk aile bulmak. Bakın, uygun denk eş ya da aday demiyorum, aile bulmak.
1: Evet.
2: Şimdi kayın lafının kelime kökünde, etimolojisinde kayın ağacı gelir. Kayın baba, kayın peder, kayın birader falan gibi. Sebebi,
1: evet,
2: iki tane kayın ağacını yan yana dikerseniz bir müddet sonra uzar ve birbirine sarılır, bir bütün gövde olur. Onun için de aileler kendilerine uygun kız oğlan yerine uygun aile, aslında aileler evlenir. Bu çok önemlidir. Eski geleneklerimizde buna çok önem verilirdi.
1: Evet.
2: Yani maddi manevi durumu, memleketli mi, dışarılı mı, içerili mi, şuradan mı, buradan mı filan, bunlar çok daha araştırılırdı. Birincisi bunun evlilik çağına gelmiş oğlanlar, bilhassa kızlar çok yapamazlar da, anasına babasına artık beni evlendirin, evlilik çağına ben geldim demenin işaretlerini verir. Ha, ana baba da bunu bilir zaten, büyümüştür, gelişmiştir, serpilmiştir. Ama oğlan da bir taraftan bu işaretleri verir. Ne yapar? Eline bir tane makas alır, büyük yorganı kesmeye çalışır İkiye. Niye? Der ki bu bana büyük geliyor, işte benim eşim yok, hanımım yok, onun için ben bir yorganı kürttüm, ona sığarım gibi, böyle bir işaret verir.
1: Evet.
2: İkincisi kaşığı pilava dik kur, bırakır, öylece bırakır, yemek yemez yani, protesto eder.
1: Evet.

0: Bu da bir evlenmeye taleptir.
1: Evet.
0: Kız tarafı da çok olmasa da bile o da belli eder yani artık evlilik çağına geldiğini anasına babasına. Bunu da işte mutfakta yemek yaparken, bulaşık yıkarken şey derler bize, kabı kaba kabı tasa vurdu derler. Yani kapları böyle çakır çukur vurarak sen çıkarır ki annesi duysun onu, artık bizim kız çağına geldi der. İkincisi de bu sadece annesi duyar. Ailedeki
1: Evet.
0: diğer fertlerin de işareti alması için annesi bir yemek yaptırdığı zaman işte kızım şunu yap, bir pilav yap bize bir akşama işte falan dediği zaman da pilavı dibine tutturur azıcık. Yani yenmeyecek gibi değil, azıcık tutturur. Bu ne oldu? Daldı gitti. Unuttu pilavı ocağın üzerinde.
1: Evet.
0: Bu da evlilik çağına geldiğinin bir işaretidir. Bu işaretler alındıktan sonra tabii bu işin bir hazırlık dönem olur. Bu hazırlık döneminin adı salıklanmadır bizde. Salıklanma birilerinden, tanıdık birilerinden işaret verme. Yani şu mahallede şöyle bir kız var, filanın kızı, filanın aile, siz de tanırsınız filan gibi. Kız salıklamadır bunun adı.
1: Evet.
0: Evlenecek oğlu olan anne konuya, komşuya, kısmına, akrabına der ki ya işte artık oğlana kız bakacağız. Düğür gezeceğiz. Hadi bize kız salıklayın der.
1: Evet.
0: O da der ki filan mahallede filanın kızı var. Şurada şunun kızı var. O da der ki işte bu bize yarar ya da biz onun yayını çekemeyiz der mesela. Kendi orta halde bir şeyse, çok zengin, çok böyle yukarıda bir aileyse biz onun yayını çekemeyiz, biz ondan baş edemeyiz, anlaşamayız manasında yayını çekemeyizdir. Bundan olduktan sonra kızın anası, oğlanın anası yanına bacısını alır, annesini alır, görümcesini alır, eldesini alır, neyse kimse. Tek kişi gidilmez pek kız görmeye. Gezilir. Bu aylarda sürer, yılda sürer. Filanın hanım, filanca hanım oğluna kız bakıyormuş diye de duyulur zaten bu. Duyuldu ki o salık verme biraz daha da artar. Devam eder. Bu gelenekten sonra uygun bir kız bulunduğunda şimdiki gibi böyle açık açık kız oğlan otursun çay içsin kahve içsin falan gibi böyle bir şey olmaz zaten de bir şekilde uzaktan genellikle de oğlana kız gösterilir. İşte kapıdan girerken çıkarken yok bir okula bir nakış kursuna falan gidiyorsa gösterilir işte der falan şu kız derler. Gösterir. O da böyle bir bakar yani uzaktan görür.
1: Evet.
0: Tamamsa tamamdır. Anasına işaret verir. Tamamdır. Gidin isteyindir. Giderler. İşte o gittiğinde evli artık işçi diye birkaç kere gitmiş gelmişlerdir. Çünkü bellidir yani isteyecekleri. Allah'ın emriyle peygamberi kavmine o da der ki babasına danışalım. İşte amcaları var, dayıları var. Yakınlarımıza danışalım. Siz kimsiniz, kiminlesiniz, kim fethsiniz? Onları bir anlayalım. Böyle bir soruşturma süreci bilse bile usulen bir 5 gün, 10 gün, 2 hafta neyse cevap vermezler. Kız evi biraz tabii naz evidir.
1: Evet.
0: Oğlan evi biraz da sancılanır.
1: Evet.
0: Ya ne cevap gelecek mi, ne diyecekler acaba falan gibi. Efendime söyleyeyim. Sorulur, soruşturulur gerçekten. Bu sormada da biraz kısımın, akrabanın yani dedenin, dayının, amcanın, halanın gönlünü alma da vardır. Sormadan ha biz kızı verdik dese olmaz. Niye olmaz? Ondan da kızın üzerinde bir hakkı vardır, bir tanıdığı vardır. Belki bir şey söyleyecektir. O şöyledir diyecektir, böyledir ya da uygundur diyecek. Hayırlısı olur inşallah der. Onlar da işte amcası, dayısı, halası, teyzesi neyse. Onlar da uygun görürlerse kız evi bir haber salar der ki buyursun gelsinlerdir. Bunun adı artık beklik takmaktır. Beklik bizim de sözün adıdır. Şimdi söz kesme oldu ya. Onun adı beklik, sağlamlık demek yani. Gündüzden meyve, efendime söyleyeyim baklava, çerez, şu bu filan kız evine gönderilir. Akşama geleceğiz, beklik takacağız demektir bu. Gidilir, kız istenir. Baba ister, baba babasından ya da dedesinden ister. Eğer yanında yüzük varsa, beklik takacaklarsa kız evi bir daha müsaade isteyebilir ama genellikle istenmez. Orada şirincelik derler işte bunun adına. Şirincelik yani öyle tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
1: Evet.
0: Allah hayırlı inşallah nasip ederdir. Yüzükleri takılır. Bu sırada bile kızdan oğlan çok yan yana gelmemeye dikkat edilir. Bir de şuna bakılır. Kız nerede oturacak? Nereye gelen gelecek? Çünkü genelde şimdiki gibi değil. Oğlanlar askere gitmezden önce yani 16, 17, 18 yaşında evlendirilirdi. Oğlan da askerliği 2 sene sürdüğü için kaynananın yanında otururdu gelin. O 2 sene müddetince tek başına kalmasın diye kaynananın yanında oturur. Hem orada biraz iş, aş öğrenir, yemek pişirmesini öğrenir. Kısıma akrabayı öğrenir. Gidilir, gelinir, onlar gider gelirler falan, gelin aileyi tanır, aile gelini tanır. Böylece bir hazırlık olur. Beklik takmak, söz takmanın ya da nişan yapmanın ev arasındaki adıdır. Devam edelim mi?
1: Evet Sayın Mıhçıoğlu, doğrusu çok az zamanımız kaldı ama sormak istediğim birkaç soru da var doğrusu.
0: Buyurun. Buyurun. Buyurun.
1: Gaziantep'in geleneklerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi bu geleneklerimizi en azından biz anlatmamız lazım birincisi. Ve bunu da göstermemiz lazım. Yeni kuşak sanki hiçbir şey, hiçbir gelenek görenek yokmuş. Bizim böyle yüzyıllardır biriktirdiğimiz, kabul ettiğimiz geleneğimiz, adetlerimiz, örfümüz, bu ayıptır, bu iyidir, bu kötüdür. Sık sık hatırlatmak, hatırlatmak sözden de çok olmuyor zaten. Yapmak
1: Kendi
0: lazım.
1: yaşayışımızda göstermemiz gerekiyor belki
0: Biz
1: de.
0: göstermezsek laf tamamaz bu iş.
1: Evet.
0: Arızamız bizim burada. Laftan söylüyoruz. Söyledim anlamadı. Kardeş sen bitti, yaşa onu. Çocuğun da yaşasın. Yeğenin de görsün. Halanın kızı da görsün. Öbürü de görsün. Herkes görsün. Bu doğru desin. Güzelmiş desin. Bu adet güzelmiş desin. Yani şimdi bir sürü gelenek, göreneklerimizin hepsini yok saymak gerçekten en hafif deyimiyle günah olur yani. Bu
1: Evet.
0: içinde de en önemlisi de evliliğimizdir bizim.
1: Evet Sayın Mıhçıoğlu, çok teşekkür ederiz
0: Ben
1: katkılarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim efendim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Gaziantep geleneklerine göre kız görmeyi araştırmacı yazar konuğumuz Asım Mıhçıoğlu ile konuştuk. Bir Gaziantep türküsüyle devam edelim ve Gaziantep'lilere hediye edelim. Ferman Boran Selik seslendiriyor. İğne attım tarlaya.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Hayatın içindenin ikinci bölümündeyiz. İkinci saat diliminde akışımızı sizinle paylaşalım. Az sonra stüdyomuzda konuğumuz olan Ardendor Üretim Müdürü Kaan Aslan'la Diyarbakır'dan Orta Doğu'ya en büyük kapı üretiminin detaylarını konuşacağız. Takvim yaprağında bugün köşemizin ardından Tadı Damağımda köşemizde öğretmen araştırmacı Şef Zeynep Tektaş'la mutfak kültürü üzerine söyleşip bu hafta kabaklı beyaz peynirli kiş tarifini alacağız. Ama sırada müzik var şimdi. Hadise söylüyor. Yaz günü.

0: Değerli dinleyenler, Diyarbakır'dan Orta Doğu'ya en büyük kapı üretimini gerçekleştiriyor. Ardendor. Diyarbakırlıların sanayi ve üretim gücünü konuşacağız. Ardendor Üretim Müdürü Kaan Arslan bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendinizi tanıtır mısınız?
1: Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ardendor olarak burada olmak hem markamızın hem de Diyarbakır'da gerçekleştirdiğimiz üretimin dinleyicilerimize buluşturmak bizim için büyük bir mutluluktur.
0: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Son yıllarda Diyarbakır'da sanayi yatırımlarının dikkat çekici bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında Ardendor'un kuruluş hikayesini ve bugün geldiği noktayı dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki. Fabrikamız 50 bin metrekare kapalı alan üretimine sahiptir. Son teknolojik üretimleriyle beraber donatılmış olup 250 kişilik profesyonel ekibiyle devam etmektedir. Ancak bir firmanın geliştirmesinde farklı maddeler olmasına karşın en büyük önceliği bizim yönetim kurulu başkanımız Sayın Yılmaz Baran'ın hem üretime verdiği kaliteyi hem de markamıza vermiş olduğu güçlü bakış açısı için bu ilerlemiş durumda.
0: Evet.
1: Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bununla beraber 25 yıllık sektör tecrübesine sahibiz. Bu sektör tecrübesiyle beraber üretimin teknolojik birkaç makinalarla beraber bir araya getirerek Diyarbakır'da organize sanayi bölgesinde faaliyet sürdürüyoruz.
0: Evet, dış ticarette ne noktadasınız?
1: Dış ticarette bizim üretimimizin %30'unu ihracata ayırmış durumdayız. Özellikle başta Irak olmak üzere Gürcistan'da, Kıbrıs'ta markamızın kalitesini yansıtıyoruz. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'deki üretimlerin ihracat sağlanması aslında Türkiye'nin üretim gücünü ve markamızın kalitesini sunmak için uğraşıyoruz. Esas amaç ya da gayemiz budur.
0: Evet, Orta Doğu'nun en büyük kapı üretim tesisi unvanı oldukça iddialı bir ifade.
1: Doğrudur.
0: Bu büyüklüğü sağlayan üretim kapasiteniz ve tesisinizin öne çıkan özellikleri neler?
1: Öne çıkan özellikleri şöyle diyebilirim. Bir, 25 yıllık sektör deneyiminin olması en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. İki, yönetim kurulu başkanımızın vizyonu ve üretime verdiği değer bizim için çok büyük, fazla destek sağlıyor. Ayrıca ARGE çalışmalarımızla, sürdürülebilirlik işlerimizle ve teknolojiye yakından takip etmemiz bize artı olanaklar sağlıyor. İkinci senaryoda diyebilirim ki yıllık 350 bin adet bizim iç kapı üretim imalatımız bulunmaktadır. Ve bununla beraber de müşterimize 4 ana sınıfta da ürünlerimizi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Başta lake kapı olmak üzere,
0: evet.
1: PVC, laminat, ahşap kapılarda müşterimize aynı titizlikte, aynı kalitede ürünleri sağlıyoruz.
0: Evet, bir kapının kalitesini belirleyen en önemli kriterlerden biri sizin de bildiğiniz gibi kullanılan malzeme.
1: Doğrudur.
0: Üretimde hangi ham maddeleri tercih ediyor ve kalite kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz?
1: Kalite kontrolü ham maddenin fabrikadan girişinden itibaren müşteriye gidene kadar büyük bir titizlik ve sağlam bir şekilde kontrollerle beraber devam ediyor. Biz de bunu biliyoruz ki artık biz bir kapı üretmiyoruz. Biz bir yaşam içerisindeki bir ışıltıyı ya da bir güveni müşterilerimize sunuyoruz.
0: Evet.
1: Ve bunun için de hem profesyonel çalışma ekiplerimizle bunu sağlayarak daha ileri götürmek için uğraşıyoruz.
0: Evet. Tüketiciler artık hem estetiği hem de güvenliği bir arada arıyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Sizce iyi bir kapıyı diğerlerinden ayıran temel özellikler neler?
1: Sizin de söylediğiniz gibi malzeme. Malzemeyi birinci sınıf olarak kullanılması. Ve bununla beraber de geri dönüşlerin de hızlı ve tedarik bir şekilde sağlanmasıyla kaynaklanıyor. Yani ne kadar kaliteli malzeme aslında ürünün o kadar dayanıklı ve heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, her müşterinin ihtiyacı farklı olabiliyor.
1: Doğrudur.
0: Kişiye özel tasarım yapabiliyor musunuz?
1: Evet, kişiye özel tasarımları sağlayabiliyoruz. Çoğunlukla toplu siparişlerimizde sağladığımız için firmanın ya da üretimin uygun gördüğü sistem üzerinde hem müşterilerimizi yönlendirebiliyoruz hem de bu yapıda da üretim sağlayabiliyoruz.
0: Evet Sayın Arslan, yerli üretimin ekonomiye katkısı her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. fabrikanızın istihdam ve bölge ekonomisine katkıları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1: Valla aslında Diyarbakır'da üretim yapmaktan çok gurur duyuyoruz. Hem bölgemizin istihdamına katkı sağlıyoruz hem de yatırımlarımız bu yönde devam ediyor. Ya Ardendor'un aslında en büyük başarısının arkasında güçlü bir ekip ruhumuz var.
0: Evet.
1: Bununla beraber özellikle söyleyebilirim ki Sayın Yılmaz Baran'ın bize destekleriyle beraber hem otomasyon sistemleri hem de Ar-Ge sistemlerini geliştirmesi bize aslında büyük bir öncülük sağlıyor. Bu da bölgemiz için de büyük bir katkı sağlıyor bizim için.
0: Evet, Diyarbakır'ın üretim merkezi olma yolunda önemli adımlar attığını görüyoruz. Şehrin sanayi potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında yeni yeni gelişen bir potansiyele sahip ama kesinlikle kendini daha ileriye götürecek bir yapıyla beraber bu ilerliyor. Yani eski büyük şehirler ya da batı bölgelerine nazaran o noktaya ulaşması için tek bir çatı altında toplamaya çalışıyor. Ve bu durumdan da bayağı bir heyecanlıyım.
0: Evet, programın başında söylediniz aslında ama ben bir kez daha tekrar etmenizde fayda görüyorum. Ardendor'un ihracat yaptığı ülkeler ve yeni hedefler.
1: Yeni
0: Neler?
1: Hedeflerimiz, ya size de söylediğim gibi şu anlık hem ihracat hem de iç üretim için belli bir kapasite ayırmak durumunda kalıyoruz ama ileriki dönemlerde bu oranı daha da arttırma niyetimiz var. Şu anlık %30'luk bir kapasiteyle şey yapıyoruz, ihracatımızı sağlıyoruz ama artık diğer ülkelere de artık markamızın kalitesini ve güvenini sağlamak için de uğraşacağız.
0: Evet, rekabetin yoğun olduğu bir sektör doğrusu.
1: Evet, doğru.
0: Ardendor'u rakiplerinden ayıran en önemli avantajlar ve özellikler ne diye sorsak size?
1: Aslında şöyle düşünebilirim. Bizim en önemli avantajlardan birisi güvenin ve estetiğin oluşmasını sağlamak. Bizim için önemli noktalardan bir tanesi bu. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak bizim için en önemli noktalardan bir tanesi.
0: Evet. Evet, üretimde sürekliliği sağlamak kadar kaliteyi korumak da önemli bir nokta. Fabrikanızda kalite kontrol süreçleri nasıl işliyor?
1: Şöyle anlatayım. Daha önce de söylemiştim. 250 kişilik bir profesyonel ekibimiz var. Ama bunun önemli bir kısmını da bizim kadın çalışanlarımız oluşturuyor.
0: Evet.
1: Bunlar işte kadın çalışanlarımızın paketlemede, zımparada veya da tesisin belli bir alanlarında çalıştırarak kadın emeklerinin ve titizliğinin ürün kalitesini arttırmasıyla büyük değer kazanıyoruz.
0: Evet, güçlü markaların arkasında güçlü ekipler de bulunuyor. Personel eğitimleri ve mesleki gelişim konusundaki politikanız nasıl?
1: Öncelikle kalifiyeli elemanla beraber yeni başlayan personellerimiz ya da işi yeni öğrenmek isteyen personellerimize hem ustalarımız tarafından hem de bizler tarafından özel eğitimlere tabi tutuluyor. Yani biz haftanın 6 günü çalışmakla beraber gün içerisinde belli saatlerde personellerde özel eğitim vererek aslında ileriye dönük personel istihdamını sağlamaya çalışıyoruz. Bununla uğraşıyoruz.
0: Evet, tüketiciler kapı seçerken çoğu zaman kararsız kalabiliyor. Ev veya iş yeri için doğru kapı seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
1: Aslında tasarım çok göreceli bir yapıdır. Yani kişinin isteğine bağlı olacak şekilde kapı sadece tek başına bir olgudan daha ziyade mobilyayla beraber bir bütün oluşturduğu için hem tasarımıyla beraber hem de görkemiyle beraber kişinin şekline göre değişiyor. Sadece seçmiş olduğu tasarımın üretime ait olup olmadığını ya da uygunluk olup olmadığına bakıyoruz. Aslında şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Şimdi Ar-Ge'nin kelime anlamı ışıl ve parıltıdır. Yani kapı tasarlarken de müşteriye sadece kapı vermek değil bizim amacımız. Ya da
0: evet,
1: istemiş olduğu ürünü vermek değil. Burada baktığı zaman gerçekten bu işin doğru yapıldığını ya da güvenin sağlandığını sağlamak. Bizim esas amacımız bu. Yoksa ürün değişikliklerle ya da farklı türevler kullanmak bir noktaya kadar getirilir. Olay müşterimizi istediği potansiyelin daha üstüne çıkarmak için uğraşmak. Esas amacımız bu.
0: Evet, iyi bir kapı seçmek için nelere dikkat etmemiz lazım peki?
1: Aslında çok değişik soru olur bu. Yani aslında kullanacağınız yere göre değişir.
0: Evet.
1: Yani özellikle siz de çok iyi biliyorsunuz şu anki ekonomi şartlara beraber maliyetleri de etki eden noktalardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Hem maliyet konusunda hem de tasarım konusunu ikisini bir arada tutarak hareket etmek daha önemli olacak.
0: Evet, büyük ölçekli üretim yapan

0: Firmalarda Ar-Ge çalışmaları da büyük önem taşıyor. Yeni ürün geliştirme konusunda ne tür projeleriniz var ya da çalışmalarınız var mı bu konu ile ilgili?
1: Tabii ki. Tabii ki. Öncelikle bu kalifiyeli personellerimizi bulundurmamızdaki en önemli noktamız üretim içerisindeki Kaizen çalışmaları dediğimiz bir sınıf oluşturmak. Yani sistemi veya üretimi daha ileri seviyeye nasıl taşımakla ilgili çalışmalarla bulunuyoruz. Bunun haricinde Türkiye'de gerçekleşen fuarlarla beraber yeni makinaların takipleri ya da üretimdeki yeniliklerin firmaya uygunluğu üzerindeki araştırmalarla beraber. Ya bu konuda yönetim kurulu başkanımız Yılmaz Bey fazlasıyla destek veriyor. Belki yani ikinci veya üçüncü tesislerimiz bile ileride açılacaktır.
0: Bunlar çok güzel. Peki başarı hikayeleri girişimcilere her zaman ilham verir. Bu sektöre yatırım yapmak isteyen genç girişimcilere tavsiyeleriniz olur mu acaba?
1: Tabii ki. Artık çalışmamız gereken veya da üretim yapmamız gereken bir ülkeye sahibiz. Ve bu şekilde de kendi ülkemizin potansiyelini arttırmak durumunda kalıyoruz. Bu yüzden de hem araştırmacı özelliğimizi kazanmamız hem saha içerisinde aslında aktif olmamızı sağlamamız lazım. Sadece yani bilgisayar destekli işlemlerden daha ziyade artık bizim mobilya tabiriyle tozun içerisine girmemiz lazım. Ya da makineyle haşır neşir olmamız lazım. Bunu
0: Evet.
1: yaptığımız sürece artık gelişme durumuna giriyoruz.
0: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Hem Ardendor'un yakın dönem hedeflerini hem de Diyarbakır sanayisinin geleceğine dair beklentilerinizi dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Tabii ki şöyle anlatsam daha doğru
0: Buyurun
1: olacaktır.
0: lütfen.
1: Amaç bir firmayı oluşturmak değildir ya da yönetmek değildir ya da ileriye götürmek değildir. Amaç Türkiye'nin potansiyelini artırmaktır. Yani yaptığınız işlerle beraber hem bölgenin istihdamını sağlamak hem de ihracatla beraber Türkiye'nin ismini bütün dünyaya duyurmak aslında en önemli noktalardan bir tanesi kalıyor.
0: Evet. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için,
1: Sağ olun, ben
0: katkılarınız
1: teşekkür
0: için.
1: ederim. Yani başta öncelikle Yılmaz Baran Sayın Yılmaz Baran olmak üzere bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese de sevgilerimizi sunuyoruz. Diyarbakır'a gelen veya düşen misafirlerimizi Ardendor'da kahve içmeye bekliyoruz.
0: Çok teşekkürler. Ardendor Üretim Müdürü Kaan Aslan'la Diyarbakır'ın sanayi ve üretim gücünü konuştuk. Sırada müzik var. Özcan Deniz seslendiriyor. Kapı kapı.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Takvim yaprağımızın ön ve arka yüzünde neler var bakalım. 17 Temmuz Cuma, 1448 Hicri, Sefer 3, 1442 Rumi, Temmuz 4. Günün kısalması 2 dakika. Öyle anlar olur ki hiçbir şey olmamış gibi gülümser ve yoluna devam eder insan. Buna pes etmek değil, olgunlaşmak denilir. T.S. Eliot'un bir sözü. Arka sayfasını çevirip günün tarihine bakalım. 51 yıl önce bugün 17 Temmuz 1975 uzayda ilk olarak Sovyetlerin Soyuz uzay gemisiyle Amerikalıların Apollo adlı uzay gemisi buluştu. Günün menüsüne bakalım. Fırında tavuk, iç pilav, patates kızartması, salata ve meyve. Afiyet olsun, sofranız bereketli olsun diyoruz ve sözü müzeye bırakıyoruz. Ferhat Göçer söylüyor. Takvim.

0: battım.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

0: Tadı Damağımda köşemizde öğretmen araştırmacı şef Zeynep Tektaş'la mutfak kültürü üzerine söyleşip kabaklı beyaz peynirli kiş tarifini alacağız. Sayın Tektaş, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Günün her saatinde tüketilebilecek bir tarif gibi görünüyor vereceğiniz tarif. Ana yemek mi, ara yemek mi diye sormakla başlasak.
1: Aslında dediğiniz gibi günün her saatinde yenilebilir. Ana yemek olabilir. Kişinin ne kadar nasıl doyacağıyla değil. Benim için ana yemek de olduğunu söyleyeyim. Ama kahvaltı saatleri için, çay saatleri için de oldukça iyi bir alternatif.
0: Evet Sayın Tektaş, biz sesinizi çok net alamıyoruz. Daha iyi çekebilecek bir yere geçmeniz mümkün mü?
1: Tamam. Şöyle sesi nasıl?
0: Daha iyi. Buyurun lütfen.
1: Peki. Kiş çok güzel bir tarif değil. Bizde örnekleri var mı? Ben şöyle düşündüm ama getiremedim. Sizin var mı? Bildiğiniz kişiye benzeyen Anadolu mutfağın olabilecek örneği. Ama ben karşılığı olabilecek bir şey bulamadım. Yabancı bir tarif ama biliyorum ki artık pastanelerde işte bu tür hamur işi mekanlarda oldukça sevilen bir tarif. Çocukların da sevdiği bir tarif, kiş tarifleri. İşte tatlısı tartolet diyoruz, tuzlusu kiş diyoruz.
0: Evet.
1: Uzun bir tarif isterseniz malzemeleri
0: Buyurun
1: vererek
0: lütfen.
1: başlayayım. Tamam. Tarifimiz 8 kişilik. Önce bir taban hamuru oluşturacağız kişimiz için. Bunun için de 300 gram beyaz un, yine tezgah unlamak için de ekstra un istiyoruz.

0: Bir tatlı kaşığının yarısı kadar ince deniz tuzu, 225 gram tereyağı. Tereyağımız muhakkak çok soğuk ve küçük boy küplere bölünmüş olmalı. Ve yine 60 gram çok soğuk içme suyu istiyoruz. Kiş yaparken püf noktamız bu. Her zaman içine unun içine koyacağımız her malzeme çok soğuk olmalı. Çünkü hamuru işleyeceğiz. Hamuru işlerken de tereyağı eriyecek ve ne kadar az erirse kiş hamurumuz o kadar görsel açısından daha iyi olacak.
1: Evet.
0: Yaparken anlatacağım zaten.
1: Hı, buyurun.
0: Kabaklı beyaz peynirli harç içinde 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 adet taze soğan, yine yeşil kısımlarının yarısını kesip atacağız ve geri kalan kısımlarını ince ince doğrayacağız. 3 adet orta büyüklükte kabak, bunu da yine iri rendeleyeceğiz. İnce deniz tuzu, taze çekilmiş karabiber, yarım demet dereotu, bunu da ince doğrayacağız. 80 gram kaşar peyniri, yine bunu da iri rendeleyeceğiz. 150 gram tuzsuz beyaz peynir, elimizde ufalayacağız bunu. Bir de kremalı harcımız var. 365 mililitre krema, yine 365 mililitre süt, 4 adet organik yumurta, orta boy olacak. Yarım tatlı kaşığı ince deniz tuzu, 2 çimdik taze çekilmiş karabiber.
1: Evet.
0: İş için en önemli mühim kısım hamur. O çok önemli. Ne yapacağız? Taban hamurunu hazırlamak için set üstü miksere palete parasını takıyoruz. Mikserin haznesine unun yarısını ince deniz koyuyoruz. Düşük ayarda makineyi çalıştırıp azar azar soğuk küplere böldüğümüz tereyağını ekliyoruz. Tüm yağ ekledikten sonra makinenin hızını orta ayara alacağız. Malzemeler tamamen karışınca hızı tekrar düşürüp unumuzun geri kalanını ekleyeceğiz. Hamurumuz homojen bir kıvam alacak. Böyle onun içinde yavaş yavaş su ekleyeceğiz. Soğuk suyumuz vardı. Tüm hamur palet aparatında birleşince artık, yani hamur kendini toplayınca, tutunca makineyi durduracağız. Hamuru mikserinden, haznesinden çıkaracağız. Tezgaha streç film serip hamuru üzerine koyacağız. Elimizle bastırarak hamuru büyük ve düz bir tabak büyüklüğünde genişleteceğiz. Hamurumuzun hiçbir yanı açıkta kalmayacak şekilde sıkıca streç film saracağız ve bir tabağa alacağız. En az 2 saat, tercihen bir gece buzdolabında bekletirsek çok daha iyi olacak. Hamuru sonrasından işlemek açısından onu söyleyelim.
1: Evet.
0: Ne yapacağız? İyice dinlendirdik, bir gece bekledik. Dinleyen artık kendisi için hangisi uygunsa onu yapsın. 22 santimlik bir kelepçeli kalıp istiyoruz. Bu kelepçeli kalıp bizi hamurumuzu yerleştireceğimiz araç olacak. 22 santim. Kelepçeli kalıp değilse de bu metal kalıplar oluyor. Onlar da olur. Ne yapacağız? Tezgaha unumuzu serpeceğiz. Dinlenmiş olan hamurumuzu unlu yüzeye alacağız. Hamur soğuk olduğunda başta zor açılabilir ama ne kadar uzun süre soğuk olursa aslında hamura yerleştirme işimiz o kadar kolaylaşacak. Kiş hamurunun şöyle bir handikapı var. Çok böyle tereyağı, içindeki tereyağı erirse belki kolay işliyormuşuz gibi görünebilir ama biz kalıba yerleştirdikten sonra, hamur piştikten sonra maalesef küçülüyor, çekiyor ve içine koyduğumuz malzeme de taşıyor. Bu hem görsel açısından keyifli olmuyor, hem de hamur malzeme dengesi açısından da keyif kaçırıyor. Onu söyleyelim.
1: Evet.
0: Hamurumuzu işlemeye devam ediyoruz. Hamuru çevirerek hiçbir yeri tezgaha yapışmadan yine yuvarlak bir biçimde 2-3 milimetre kalınlığında açacağız. Eğer burada hamurumuz yumuşadıysa, cıvıklaştıysa gerekirse tekrar toparlayıp buzdolabında dinlendirebilir dinleyen. Onu da söyleyelim. Ne yapacağız? Hamurumuzu üzerini iyice unlayıp merdaneye saracağız. Açtıktan sonra hamurumuzu unlayacağız merdane yardımıyla. Ne yapacağız? Kelepçeli kalıbımızın içine yerleştireceğiz. Halkanın tüm iç yüzeyini ve kenarından da sarkacak şekilde uç kısımlarını hamurla kaplayacağız. Sarkan hamurların kenarından az bir miktar alıp kopartıp küçük bir top haline getirip kalıba hamurun iyice oturması için hamurdan destek alıp onu oturtacağız. Böyle anlatıyorum ama ne kadar akıllarda o
1: Çok
0: şekil
1: açıklayıcı
0: oluşuyor.
1: oluyor aslında.
0: Peki, dilerim
1: Devam
0: öyledir.
1: edin lütfen.
0: Peki. Bu aşamada hamurda eğer yırtılmalar olursa hiç endişelenmesin dinleyen. Yine

0: kenardan, hamurlardan bir parça koparıp kesilen, yırtılan yerlere yama edebilir
1: Evet.
0: kenardaki hamurlardan. Onu da söyleyelim. Kalan küçük bir hamur topumuz oluşursa da onu streç filme sarıp buzdolabına koysun dinleyen. Onu da yine buzdolabında 1,5 saat dinlendirsin. O da sonradan işimize yarayacak. Peki, hamuru kalıbımızın içine yerleştirdik. Fırını 180 dereceye ayarlayacağız. Tabağının üzerine bir ağırlık koyacağız. Nohut olabilir, demir bilye olabilir. Bunu koyduktan sonra da kiş hamurumuzu 35-40 dakika kadar yanları hafifçe renklendirelim.

0: soğuması için koyacağız, bekleteceğiz. Oda sıcaklığına bekleteceğiz. Şimdi iç harcını hazırlayacağız. Burada iç hamurun içine ağırlık koyup fırında pişirmemizin sebebi şu. Tereyağı olduğu için eriyeceği ve çekeceği için hamur bunu olmasını istemiyoruz. Bir de kabarıyor. Ağırlık koymazsak kabarıyor. Hani delebilir de çatal yardımıyla dinleyen ama garanti olsun diye içine ağırlık koyduk. Peki, şimdi kabaklı beyaz peynirli harcımızı hazırlamak için tavamızda 30 saniye kadar ısıtıp zeytinyağını ekleyeceğiz. Yağımızı ısıttıktan sonra taze soğanı da koyacağız. Soğanlarla iyice karıştıracağız, kavuracağız 1 dakika kadar. Ocağı yüksek ateşte ayarlıyoruz. Arkasından kabağı ekleyeceğiz. Kabaklar da hafifçe renklenince 4 dakika kadar sürecek. Bu kabağın suyunu bırakmaması çok önemli. Yüksek harlı bir ateş istiyoruz.
1: Evet.
0: İyice çünkü suyunu çeksin yoksa kişimizin hamuru sulanır. Kabak istediğimiz gibi iyice suyunu çektikten sonra göz kararı ince deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiberi ekliyoruz. Altını kapattıktan sonra dereotunu da ekleyeceğiz. Taze otumuzu da ekleyip karıştıracağız ve iç harcımız da oda sıcaklığına gelecek, tamamen soğuyacak. Tamamen soğuyunca da içine rendelediğimiz kaşar peynirinin yarısına yine ufaladığımız tuzsuz beyaz peynirimiz vardı, onu ekliyoruz. Oda sıcaklığına gelmesi için iç harcımızı bekleyeceğiz. Bir de kremalı harcımız vardı. Kremalı
1: Evet.
0: harcımız için de kremanın yarısını ve sütü orta bir sos tavasına alacağız. Ocağımız kısık ateşte olacak. Kremayı ve sütü kaynama derecesine gelinceye kadar ısıtacağız. Arkasından da yumurtamız vardı. 4 tane organik yumurta. Bunu da yumurtalarımızı set üstü mikserde kıracağız. Mikserin çırpma teli aparatıyla 1 dakika orta derecede çırptıktan sonra kremamız vardı. Kremamızın geri kalanını da ekleyeceğiz. Yine 30 saniye kadar bunu da çırpmaya devam edeceğiz. Kenarda da ısınmış krema süt karışımımız vardı. Bunu da yine yumurtalara yavaşça ekleyeceğiz ki yumurtalarımız pişmesin. İnce deniz tuzunu ve taze çekilmiş karabiberi de yine ekleyip mikseri durduracağız. Karıştırma işlemini bitirmiş olacağız. Şimdi bütün bu malzemeleri ne yapacağız? Bir araya getirip buluşturacağız.
1: Evet.
0: Önce fırınımızı 150 dereceye yine ayarlamamız gerekiyor. Tart hamurunun, kabaklı harcın ve kremalı harcımızın da oda sıcaklığında olması çok önemli. Kabaklı harcın içerisine kremalı harcın yarısını döküp karıştırıyoruz. Bu karışımı tart kalıbın içerisine döküyoruz. Geri kalan kremalı harcı da yine tart harcın içine dökmeye devam edeceğiz. Dökerken de bir yandan küçük bir metal spatula yardımıyla kremanın kabaklı karışımın içine eşit bir şekilde dağılmasına dikkat edeceğiz. Yine kremanın hepsini neredeyse tartın ön tepsisine gelecek şekilde dökeceğiz. Eğer kremayı taşırmadan fırına yerleştirmeyeceğini düşünüyorsa dinleyen, elinizde kalan harcın geri kalanını tartı fırının orta gözündeki fırın teline koyduktan sonra da döküp karıştırabilir. Hani taşıyacağını düşünürse dinleyen.
1: Evet.
0: Kalan kaşar peynirini yine tüm üst yüzeye eşit şekilde paylaştıracağız, dağıtacağız. 1 saat 30 dakika kadar kızarıncaya dek pişireceğiz. Tarif böyle zahmetli.
1: Evet, son derece zahmetli bir tarif.
0: Evet, ama çok keyifli, çok lezzetli. Çocukların sevdiği, günün her saati de yenebilecek bir tarif. Dinleyen yaparsa afiyet olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz güzel tarif için.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Teşekkürler. Öğretmen, araştırmacı Şef Zeynep Tektaş'tan kabaklı beyaz peynirli kiş tarifi aldık. Şimdi sırada müzik var. Nilüfer seslendiriyor. Başıma gelenler.

sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Hayatın İçinden'i bugün Firuzan Behlülgil hazırladı. Teknik masada Semih Suat Sarı ve sunumda ben Ergül Mercan. Yarın aynı saatte çalacak sinyalimizle birlikte yeni bir Hayatın İçinden'e davet ediyoruz sizleri. Her şey gönlünüzce olsun. Müzikle el sallıyoruz size. Elif Buse Doğan söylüyor. Telli Turnam. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesine tepki büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Ahbap Derneği soruşturmasında 7 zanlı daha gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller ortaya çıktı. Ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. ABD, İran'da askeri hedefleri vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi

0: Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesindeki Türkiye'ye dair değerlendirmelere tepki gösterdi. İletişim Başkanı Duran, belgede yer alan Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerin objektiflikten ve stratejik öngörüden uzak olduğunu belirtti. Duran, mesajında Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, Avrupa Birliği'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini kullandı. Duran ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler, uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır. Kalıcı çözüm ancak hakkaniyeti esas alan tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür, dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Öncü Keçeli açıklamasında belgenin Türkiye'nin AB adaylık statüsünü görmezden geldiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü belgeye ilişkin AB'nin ülkemizde ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü AB'yi tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye davet etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bolat, görüşmelere ilişkin Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Ticaret Bakanı, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olduğuna da dikkat çekti. Görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de gündemde. Bolat, mevcut yapının dijital ekonomi ve değişen ticaret koşullarına uygun şekilde modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP 31 olarak 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e yükseltilmesini hedeflediklerini söyledi. Şehirlerin daha güvenli, ekonomilerin daha rekabetçi ve toplumların daha dirençli olması için hedefleri paylaştı. Bakan Kurum, İstanbul'da COP 31D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısının açılışında konuştu.
1: 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e yükseltilmesini, küresel atık tüketimindeki yine buradaki üretimdeki artış hızının yarı yarıya indirilmesini, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az %25 azaltılmasını, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının en az %15'e çıkartılmasını, tüm çocukların ve gençlerin iklim değişikliğiyle iklime dirençli tarım konusunda nitelikli eğitime erişimini ve iklim finansmanının sahaya daha hızlı, daha etkili ve daha kapsayıcı biçimde ulaşmasını destekleyen küresel uygulama hedeflerini ortaya koyduk.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin dünyadaki en kaliteli sağlık hizmeti veren ülke olduğunu söyledi. Aydın'da konuşan Bakan Memişoğlu, 24 yılda sağlıkta büyük dönüşüm yaşandığını vurguladı.
2: Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de. Bunu sunarken de sağlıklı bir toplum olunması için uğraşıyoruz. Bu konuda da toplumumuzun özellikle bağımlılık, sigara, tütün gibi alışkanlıklardan uzak durmasını, kilolarına dikkat etmesini ve hareketli yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz. Türkiye son 24 senede büyük bir hizmet kapasitesi artışına geçti. Sadece Aydın'da 71 tane tesis, bunların ki yaklaşık 33 tanesi ikinci ve üçüncü basamak.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin üretimi her anlamda etkilediğini söyledi. Bakan Yumaklı, geçen yıl çiftçilerin üretime devam edebilmesi için 47 milyar liralık zirai don desteği verildiğini hatırlattı. Üreticilere tarım sigortası yaptırma çağrısında bulundu.
3: Geçen yıl dediğim gibi bu bahçede, bu ağaçlarda, bu dallarda herhangi bir şekilde ürün yoktu. Neredeyse bir tane bile numunelik yoktu. Yaprak yoktu. Çiçekler yanmıştı, yok olmuştu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz derhal bütün Türkiye'de bir olağanüstü hal ilan ettik. Ve Tarsim sigortası yapmış olan üreticilerimize vermiş olduğumuz sigorta hasar bedeliyle birlikte sigortası olmayan üreticilerimizin de üretime devam ettirebilmesi amacıyla

0: toplamda yaklaşık 47 milyar liraya yakın bir zirai don desteği verilmiş oldu. İklim değişikliği artık bizim her şeyimizi etkilemeye başladı. O yüzden bütün üreticilerimizin Tarsim yaptırmalarını istiyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize'de TÜGVA yaz okullarını ziyaret etti. İsrail menşeli ürünleri boykot eden çocukları sizi tebrik ediyorum sözleriyle destekledi. Bakan Tekin, biz barışı dünyaya egemen kılmak için çaba sarf eden bir milletiz dedi.
2: Biz barışı dünyaya egemen kılmak için çaba sarf eden bir milletin mensuplarıyız. Bize düşen şey şimdi atalarımızın bize bıraktığı bu güzel mirası, bu güzel geleneği, bu güzel ahlakı devam ettirmek. Biz de şu anda aynı şeyi yapıyoruz. Dünyanın neresinde zulüm varsa, dünyanın neresinde bir çocuğun hakkı elinden alınıyorsa, biz Müslüman Türkler olarak hep buna karşı çıktık. Onun hep mücadelesini yaptık. O yüzden sizi tebrik ediyorum bu ürünleri almadığınız, boykot ettiğiniz için.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis ve bahis şikesi iddiaları incelendi. Profesyonel futbol liglerinde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan paylaştı. İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonda aralarında Galatasaray'dan Maruf Güneş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız ve Kerem Gürelli, Gençler Birliği Spor Kulübü'nden Özgür Durşen'in de bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Gürlek mesajında, sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir ifadelerine yer verdi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenledi. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Uğur'un kurduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın masa şüpheli işlem bildirimde bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir ifadelerine yer verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller de ortaya çıktı. Şüpheli savaş uçağı hareketleri, terör örgütünün gizli yapılanmasındaki isimlerin temasları, mesajlaşmalarla itirafçı beyanları dosyaya girdi. Elde edilen bulguların soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor. 18 yaş altı suçlara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 15-18 yaş grubundaki suçlularda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda hapis cezasının üst sınırı 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artacak. Teklife göre çocuğun bakımını yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Silahının güvenliğini sağlamayarak çocuğun silaha ulaşmasına neden olanlara da 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Meclis Adalet Komisyonu kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta devam edecek. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı ücretli çalışan istatistiğini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15.892.187 kişiyken 2026 yılı Mayıs ayında 15.970.105

0: kişiye yükseldi. Ücretli çalışan sayısındaki artış inşaatta %1,2, ticaret hizmet sektöründe %2,3 oldu. Yollardaki araç sayısı 35 milyona yaklaştı. Haziran ayında 195 bine yakın taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. 6 ayda ise 962 binden fazla araç ilk kez yollara çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tolga yakın hava savunma sistemi zorlu testleri yine sıfır hatayla geçti. Gökyüzündeki tüm tehditler 7 farklı senaryoyla %100 başarıyla imha edildi. Tolga, Türkiye'nin çelik kubbe hava savunma mimarisinin en alt katmanını korumak amacıyla üretildi. Çok katmanlı bir koruma kalkanı sunan Tolga, kamikaze İHA'ları, dronları ve seyir füzelerini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yönelik son büyük saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Saldırılarda İran'a ait kıyı gözetleme ve hava savunma sistemleri, askeri lojistik altyapısıyla deniz kuvvetlerine ait onlarca hedefin vurulduğunu duyurdu. Saldırıların sebebinin İran'ın Hürmüz'de ticari gemileri hedef alması olduğu belirtildi. İran'da Körfez'deki ABD üslerini vurdu. Kuveyt'te kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda kritik altyapı tesisleri zarar gördü. Katar'da ise hava savunma sistemlerinin füzelere müdahalesi sırasında düşen şarapnel bir çocuğun yaralanmasına sebep oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova, Ukrayna'ya ait askeri hedefleri Kiev'de Rusya'nın Karadeniz'deki gemilerini vurduğunu duyuruyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesine tepki büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Ahbap Derneği soruşturmasında 7 zanlı daha gözaltına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller ortaya çıktı. Ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. ABD, İran'da askeri hedefleri vurdu. Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Turuncu lacivertler Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşılaşacak. Eşleşmelerdeki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolundaki kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle, Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Eskişehir ve Konya 31, İstanbul ve Hatay 32, İzmir, Denizli, Manisa ve Mardin 37, Kütahya ve Tokat 28, Bolu, Kastamonu, Amasya ve Samsun 29, Kahramanmaraş ve Gaziantep 38, Malatya 34, Erzurum ve Van 27, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunda 29 ile 32. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Kürtün Torul yolunun 10 ile 44. kilometreleri arasındaki yol çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle tek şeritten kontrol

0: kontrol olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: içtiğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İçtikçe 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bugün 17 Temmuz Cuma saat 13.18. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Yıldıray Çetin teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Haftanın son ailece programında özellikle kadınlar için son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz. Menopozdan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Özellikle kadınlar için diyorum çünkü aslında kadınların hayatındaki bu dönem bütün aileye yansıyor aslında. O yüzden o bireyleri de ilgilendirse de tabii ki ilk olarak yaşayanı, kadını ilgilendiriyor. Bir kadının hayatındaki dönüm noktalarından biri bu dönemin iyi geçirilmesi. Aslında ileriki dönemlere de yansıyor ve kadının yaşam kalitesinin nasıl iyi olacağını da etkiliyor. Biz de konuyla ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Kulay'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Menopozdan, perimenopoz döneminden, menopoz yaşından ve merak edilen tüm sorulardan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Operatör doktor Hülya Kula stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Sizleri görmekten çok mutluyum.
0: Biz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, vakit ayırdığınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Son derece önemli bir konu. Artık son dönemlerde seviniyoruz ki daha çok konuşulur hale geldi. Çünkü bu da sanki bir bazen ayıpmış gibi saklanıyordu. Bazen hiç üzerine konuşulmuyordu. Bazen eskiden zaten bu sanki bir hastalıkmış gibi addedilebiliyordu. Ama çok şükür ki o açıdan biraz böyle bilinç gelişti. Hakikaten menopozun insanın, kadının hayatındaki son derece normal bir dönem olduğu artık kabullenildi. Artık bu dönemi nasıl daha iyi geçirebiliriz? Bundan bahsedeceğimiz bir zaman geldi. Şimdi önce menopozun tanımıyla başlayalım. Çünkü bazen adet düzensizlikleri olabiliyor. Bazen kısa süreli kesilmeler olabiliyor. Bunlar karışabiliyor menopozla. Nasıl anlayabiliriz bir kadının menopozda olduğunu?
1: Kelime Yunanca kökenli. Men, ay demek Yunanca. Paus, durması demek. Yani aylık döngülerin durması anlamında.
0: Evet.
1: Aslında menopoz bir andır. Son görülen adettir terminoloji olarak bizim için. Menopoz öncesi dönem perimenopoz. Menopoz sonrası dönem ise postmenopoz olarak tanımlamak daha doğru. Aslında

0: Aslında menopoza girdikten sonra bir kadın ömrü boyunca yaşayacağı dönem postmenopoz.
1: Evet, evet. Aslında uzun bir dönemi kapsıyor. Şöyle bir bakıldığında hayatın büyük bir bölümü diyebiliriz.
0: Dünyada ortalama 51, ülkemizde ortalama menopoz yaşı 47-48. Biliyorsunuz giderek insan ömrü arttı. 1950'lerde ortalama insan ömrü 48 iken, aradan geçen yaklaşık 70 yıl gibi bir sürede insan ömrü 78-80'leri rahat rahat buluyor. Belki daha da uzayacak.
1: Evet, evet.
0: Böyle bakınca tabii ki hayatın üçte birinden fazlasını postmenopozal süreçte yaşayacağımız için bizim için çok daha anlamlı ve önemli hale geldi.
1: Kesinlikle. Ve bu şey olarak da düşünülmemeli değil mi? Ben yaşlandım. Ya da benim için hayat artık çok da işte eskisi gibi akmayacak ve ben artık buna göre davranmalıyım gibi mi düşünülmeli? Öyle bakılmamalı aslında değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten bir nevi utanma, konuşmama sebebi de bu. Menopoza girdim, artık yaşlanıyorum, insanlar beni dışlayacak gibi algılanmasın diye.
1: Evet.
0: İnsanlar bunu konuşmaktan çekiniyor. Gerçi bir taraftan eskiden petlerin siyah poşetle satıldığı bir ülkede olduğumuzu düşünürsek.
1: Hala da oluyor.
0: Hala da oluyor.
1: Ne yazık ki.
0: Evet. Ama bunun farkındalığını yaratmak için de ben elimden geldiğince tüm mecralarda konuyla ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışıyorum. Zaten ömür boyu doğurgan olmamız da çok mantıklı değil. Yaşla birlikte gebeliğin her tür komplikasyonları anne içinde, bebek içinde artıyor.
1: Tabii.
0: Bu sebeple de bir süre sonra doğurgan olmamamız oldukça mantıklı.
1: Böyle bakıldığında aslında zaten ne kadar sağlıklı bir süreç olduğunu bir kez daha görebiliyoruz. Şimdi menopoz bir an dediniz. O son adet görüldüğündeki an. Zaten bir 12 ay görmemek gerekiyor ki menopozdan bahsedelim değil mi?
0: Çok güzel bir açıklama geçirdiniz. Menopoz öncesi perimenopoz dediğimiz dönemde zaman zaman adet düzensizlikleri olabiliyor. 3 ay gecikiyor, yeniden oluyor. 5 ay, 6 ay. O yüzden o adet son adet mi, ancak geriye dönük tanıyı koyabiliriz.
1: Evet.
0: Bir kadın bir yıldır adet görmüyorsa, evet, o menopozdu ve artık postmenopozal sürece geçiş yapılmıştır.
1: O zaman biraz öncesinden bahsedelim. Bu perimenopoz döneminden bahsedelim. Yine son dönemde çok duyduğumuz, ismini duyduğumuz dönemlerden biri. Eskiden çok fazla konuşulmuyordu bu da. Sadece o son zaman ve ondan sonrasından belki biraz bahsediliyordu. Perimenopozda olduğumuzu nasıl anlarız? Yaşama bakmak lazım, belirtilere mi bakmak lazım? Ne dersiniz?
0: Anlayabilmek her zaman için çok kolay değil. Biz uzmanlar için de kolay değil. Bir taraftan bilimde de halen her şey tam oturmuş, biliniyor, net diyemeyeceğim.
1: Evet.
0: Bir kadın daha annesinin karnında bir embriyo iken maksimum yumurta sayısı oluşuyor. 20 haftalık bir embriyonun yumurtalıklarında 3-5 milyon kadar yumurta oluşuyor ve o andan itibaren yumurta sayısı azalmaya başlıyor. Kız bebek dünyaya geldiğinde bu sayı 1-2 milyona inmiş oluyor.
1: O zamandan belli mi ne zaman menopoza gireceği aslında?
0: Kabaca diyebiliriz aslında, bir nevi yumurta sayımız belli olarak dünyaya geliyoruz ve ömür boyu bunu kullanacağız. Bu bittiği zaman menopoz olacak. İlk adet gördüğü yaşta bir genç kız daha 400-500 bine inmiş oluyor sayı.
1: Evet.
0: Her ay bir yumurta kaybediyoruz, bir yumurta yumurtluyoruz ama kayıp tek onunla sınırlı değil. Ortalama her ay 50 ekstra yumurta da ölüyor, kayboluyor. Yumurta sayısı giderek azalıyor. Azaldıkça hormon kalitesi de düşüyor tabii ki. Yani kadın vücudunda esas bilinen östrojen ve progesteron hormonudur. Yumurta sayısı azaldıkça hormon salınımı da azalıyor. İlk önce progesteron hormonu azalmaya başlıyor. Progesteron hormonu sadece yine adet görmede etkili değil. Her iki hormonda tüm vücudumuzda reseptörlere sahip. Bunun dolayısıyla da vücudumuzda bazı semptomlar, farklılıklar oluyor hormon azaldığı zaman. Perimenopozda ilk önce progesteron hormonu düşüyor. Adette her tür değişim bizim için perimenopoz tanımını getiriyor. Adet gecikmesi, erken adet olma, kanamalarda artış, uzun adet, kısa adet gibi her tür farklılık perimenopozu akla getirebilir.
1: Bu tabii şöyle, hemen o tanıya varılamıyor tabii ki, çünkü bunu çok şey etkiliyor. Mesela kadınlar bilir, farklı bir şehre gittiklerinde, stres yaşadıklarında, sağlık problemlerinde bile bunlar değişebiliyor hakikaten.
0: Çok doğru dediniz. Tabii ki onlar da bir kereye mahsus oluyor.
1: Evet, evet.
0: Perimenopozda ise tekrarlayıcı, sürekli, zaman zaman tekrarlayan değişimler. Hı-hı. Ama bir kadın düzenli adet

0: görüyorken de perimenopozda olabilir. Az önce dediğim gibi progesteron hormonu sadece genital organlarda reseptöre sahip değil, beyinde, ciltte, her yerde. Etkisi ne olabilir? Hı-hı. Ateş basması, terleme, anksiyete, stres, depresyona eğilim, kaygı bozukluğu, uyku çok önemli. Uykusuzluk, uykuya evet. dalamama, gece evet. uyanınca tekrar uyuyamama, beyin sisi.
1: Evet.
0: Sinirlilik gibi hı-hı. pek çok nörolojik bilişsel değişim oluyor.
1: Evet.
0: Bunlar da bizim aklımıza perimenopozu getirmeli.
1: Hı-hı. Diyelim ki böyle özellikler, böyle durumlar yaşıyor bir kadın ve perimenopozda olduğunu düşünüyor. Tamam, o zaman böyle devam etsin deyip süreci o şekilde akışa bırakmalı mı, yoksa hemen bir kontrole gideyim ve yapılabilecek bir şey varsa yapayım diye mi düşünmeli?
0: Tabii ki ben menopoz savunucusuyum. Hı-hı. Menopoz için, perimenopoz için ne yapabiliyorsam elimden gelince yapmaya çalışıyorum. Nihayetinde ömrümü kadınlara adamışım. Özellikle de son yıllarda perimenopoz ve menopozla da çok ilgileniyorum. Bir örnek vereyim.
1: Evet.
0: Kemik erimesi daha perimenopozda başlıyor.
1: Hı-hı.
0: Ama rutinde bakarsanız 65 yaşına gelmeden bir kemik taraması yapılmıyor.
1: Yapılmıyor, evet.
0: 65 yaşına gelip bakıp kemik eridikten sonra aslında
1: çok da yapacak bir şey
0: kalmıyor. Yapacak bir evet. şey yok.
1: Sadece daha fazla erimesin diye belki.
0: Bir nevi öyle, ama verilen kemik erime ilaçları kemiğin yoğunluğunu artırıyor.
1: Hı-hı.
0: Esas matrix dokusu, protein matrix dokusuna bir faydası olmuyor.
1: Evet.
0: O yüzden erimeden tedbiri alabilmek için ta perimenopoza uzanmak lazım.
1: Evet. Peki başka neler yapılabiliyor? Kemik erimesiyle ilgili belli tedbirler alınabilir bu perimenopoz döneminde. Hı-hı. Farklı neler yapılabiliyor perimenopoz dönemi daha iyi geçsin diye?
0: Tabii ki her şey kişi özeldir, ama ben hastamla yüz yüze geldiğim zaman onun genel yaşam kriterlerini de bir gözden geçiririm.
1: Hı hı.
0: Sigara içiyor mu, alkol kullanıyor mu, bunları ne sıklıkta yapıyor, kilosu nasıl, spor
1: evet.
0: yapıyor mu, hayatında evet. spor var mı, aldığı takviyeler, eksik vitaminleri, kolesterolü, kan şekeri, tiroid değerleri. Kısacası konuya bütüncül bakmak isterim. Çünkü sadece hormonları düzelterek
1: değil,
0: olmuyor.
1: Tabii ki.
0: Kadını benim sağlıklı yaşamını alabilmesini sağlayabilmem için bunların hepsinde ya farkındalık yaratmalıyım, ilgili bölümlere konsültasyonlarını tamamlatmalıyım, ya da kendi branşımca tamir edebileceğim, düzeltebileceğim eksiklerin hepsini yerine koymaya çalışırım.
1: Hı hı. O zaman şöyle diyebiliriz, çünkü biz genelde İşler son raddeye gelmeden doktora gitmiyoruz. Böyle bir özelliğimiz var ne yazık ki. İşte onu beklemeyeceğiz. Eğer ki o 47-45 yaştan bir şöyle 10 yıl gerideysek bir kontrole gitmek evet. hepimiz için evet, iyi olabilir aslında.
0: Siz de
1: aslında.
0: Çok iyi farkındasınız. Son görülen adet demiştik ya, ortalama 51.
1: Hı hı.
0: Yaklaşık 2 ila 10 yıl önce perimenopoz başlayabiliyor. Hı hı. Kişiden kişiye değişiyor ama 2 evet. ila 10 yıl bulabiliyor.
1: Bu menopoz yaşını etkileyenler neler? Veya bunun belli bir yaşta olması çok iyi de ondan bir yaş, iki yaş önce ya da sonra olması kötü gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Yoksa o herkesin normalinde değişebiliyor mu?
0: Yani temelde çok net bildiğimiz genetik faktörler önemli. Hı-hı. Size konunun ilk başında dediğim gibi, hani anne karnındayken
1: belli.
0: Yumurta sayımız oluştu.
1: Evet.
0: Fakat bunu nasıl harcadığımız da önem kazanıyor.
1: Hı-hı.
0: Her hastalıkta olduğu gibi yumurtalıklarımız da kötü yaşam koşullarında daha hızlı tükeniyor.
1: Evet.
0: Yani gece vardiyasında çalışmak, uykusuz, düzensiz bir hayat olması, sağlıksız besleniyor ve obez olmak, sigara aşırı tüketmek gibi kriterler de menopozu birkaç yıl öne çekebiliyor. Ya da daha iyi koşullar birkaç yıl daha geç girmemizi sağlayabiliyor. Erken ya da geç girmek iyi mi kötü mü deyince, bence ne kadar geç olursa o kadar iyi. Çünkü östrojenin kalp koruyucu etkisini çok net biliyoruz. Beyin koruyucu etkisini çok net biliyoruz. Kemiklerden de bahsettik az önce.
1: Hı hı, hı.
0: Diğer organları hiç saymayayım ama en önemli 3 sistem: kas iskelet, nörolojik sistem ve kalp damar sistemleri.
1: Evet. Erken dememiz için hangi yaşlarda olması lazım menopozu?
0: Bunlar çok net olarak kılavuzlarımızda belirlenmiş durumda. 45-55 yaş arasını normal kabul ediyoruz.
1: Evet.
0: 45'ten önce olunca erken menopoz diyoruz. Ama burada çok önemli bir nokta var. 40. 40 yaştan önce olduğu zaman artık erken menopoz kelimesini kullanmıyoruz. prematür ovaryan insufiyansı, yani erken

0: erken yumurtalık yetmezliği, bir organın yetmezliği
1: o
0: olarak tanımlanıyor.
1: Bir hastalık olarak düşünülüyor.
0: Evet, evet, çok evet. ciddi bir hastalık olarak kabul ediliyor.
1: Öyle durumlarda neler yapılıyor?
0: Az önce de dediğim gibi eksilen hormonu yerine koyuyoruz. Yani önce progesteron, sonra östrojen de azaldığı zaman östrojeni de yerine koyuyoruz. Tabii ki bir menopoz ne kadar erkense o kadının ileride Alzheimer, demans yaşaması, aterosklerotik kalp hastalığı, pıhtılaşma ile ilgili damar hastalıkları yaşaması, kemik erimesi, çok daha önemlisi aslında kas erimesi.
1: Evet.
0: Ürogenital sistemle ilgili pek çok ciddi durum, işte idrar kaçırma, sık idrar yolu enfeksiyonu, çok ilerleyici bir tablo olan vajinal kuruluk ve zamanla cinsel hayatın bitmesi. Saç kaybı, deride kolajen ve elastin kayıplarıyla daha hızlı esnekliğini kaybedip kırışıklık başlaması. Ne tarafından anlatsam
1: evet, ne kadar çok etkisi var aslında. Dışarıya yansıyan işte sadece sıcak basmaları olabilir belki, işte bir takım psikolojide hı-hı. değişiklikler, sinirlilik hali vesaire, bunlarla mücadele etmesi ve dışarıya da bunun yansıması düşünülebilir ama aslında içeride ne kadar çok şey değişiyor.
0: Kesinlikle.
1: Hakikaten. Ve bir kadın bununla tek başına mücadele ediyor aslında.
0: Mücadele etmesi bekleniyor.
1: Evet.
0: İşte bu o yaşlarda anksiyete, depresyon olunca hı-hı. orta yaş krizi.
1: Sendromuna girdin
0: sendromu gibi algılanıyor. Halbuki belki duymadınız, kuru göz.
1: Evet.
0: İşitme bozuklukları, kulakta evet. çınlama, kulak kaşıntısı. Hep böyle kulağını kaşıyan kadınlar görürsünüz.
1: Evet, evet.
0: Donuk omuz çok net östrojen eksikliğinden oluyor.
1: Donuk omuz nasıl, hareket mi ettiremiyor?
0: Omuz eklem ve kapsülünün bir takım sertleşmesi ve inflamatuar bir tablosu. Hı-hı. Evet, donuk omuz yaşarken kadın kolunu kaldıramıyor, ceketini giyemiyor, sütyenini ilikleyemiyor, raftan bardak, tabak alamıyor gibi kolunu kullanırken çok ciddi ağrılar yaşıyor. O taraf omzuna yatamıyor. Bir başladı mı fizik tedavi alayım, anti-inflamatuar ilaçlar alayım, o şekilde tedavi olayım dediğiniz zaman 2 yılı buluyor tedavi süreci. Ve genellikle bir omuz olursa diğeri de oluyor bir süre sonra. Halbuki inanın ki kendim de yaşadım.
1: Evet.
0: Ve bunu fark edince östrojeni başladım kendime de ve hızla 1-2 ay gibi kısa bir sürede toparladı omzum. Şu an hiçbir sorun yaşamıyorum.
1: Belki bunu bilmeyen bir kadın işte sürekli farklı birimlere gidecek ve belki teşhis edilemeyecek.
0: Evet,
1: ve belki gereksiz tedaviler uygulanacak ve hiçbir şekilde de sonuç elde edemeyecek. Halbuki tamamen sorumlu menopoz.
0: Menopoz. Çok tabii ki ben fizik tedavisini almasın demiyorum. Onlar da çok önemli hı-hı, tedavi parametresinde hı-hı. ama östrojen takviyesi yapılabiliyorsa mucizevi
1: lazım.
0: Yani bir hafta sonra direkt kol hareket etmeye başlıyor.
1: Çok ilginç gerçekten. Yani bu konu çok kapsamlı bir konu. Çok böyle açıldıkça açılan ve içerisinden farklı bir durum çıkan bir konu. Çünkü dediğim gibi kadının bütün hayatını etkileyen, fizyolojisini, psikolojisini, hepsini etkileyen bir konu. Aslında bu aileye de çok fazla yansıyabiliyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle menopoz sonrası hı-hı. süreçten bahsedelim. O durumu nasıl geçirebiliriz? O dönemi nasıl daha iyi bir kadın hayatına adapte edebilir? Nasıl bundan sonraki hayatını güzel planlayabilir? Bundan bahsetmek lazım. Çünkü o orada bir kez daha altını çizelim, bir yaşlanma, bir hayatın bitmesi, her şey bitti artık düşüncesi çok yanlış. Çok daha farklı bir dönem, belki hayatının daha da güzel bir dönemi olacak ama doğru hamleleri yaptığında bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir ara verelim, bir müzik arası.
0: Tamam.
1: Sonrasında konuyla ilgili konuşmaya devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Kulay'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Menopozdan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Özellikle menopoz süreci ve perimenopoz düzeninden, döneminden bahsettik. Şimdi biraz da menopoz sonrası dönemden bahsedelim. Uzun yıllar zaten postmenopoz dönemi olarak adlandırılıyor. Nasıl bir süreç bekliyor kadınları menopoz sonrasında?
1: Menopozdan sonraki ömür boyu olan süreç postmenopoz. Nasıl bir süreç bekliyor? Tabii ki artık adet kanamaları kesilmiştir. Gebelik şansı

0: 5 katı. Hı hı, hı hı. Kalp damar hastalıklarından östrojen bizi menopoza kadar koruyor. Genç kalp krizi pek kadınlarda duymazsınız, çok nadirdir. Ama menopoz sonraki süreçte yavaş yavaş artıp bir 10 yıl kadar sonra erkekleri yakalıyor ve geçiyor. Yani dünyada olduğu gibi, her iki cinste olduğu gibi, en çok ölüm nedeni kalp krizidir kadınlarda.
1: Evet.
0: Hormon replasman tedavisi, evet, uygun olan kadınlara tavsiye ederim. Sonuçta artık herkes farkındalığı arttı, beslenmesine dikkat ediyor, takviyesini alıyor. Bundan 20-30 yıl önce karnını doyurmak için beslenirdi insanlar, ama artık bedenine iyi gelecek gıdaları seçerek beslenmeye çalışıyor. Hatta longevity diye bir takım tabirler oluştu. Yani daha nasıl sağlıklı ve uzun yaş alırım. Sonuçta yaşayacağız, belli bir yaş yüklendi bizlere. 80-90 yaşına kadar yaşıyoruz, ama nasıl daha iyi yaş alırım? 80 yaşına geldiğimde hala belim dik, kendi yemeğimi yapıp öz bakımımı yapıp tatilime, gezime gidebiliyorsam daha ne isteyeyim?
1: Tabii ki.
0: Muhtaç olmadan.
1: Tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi? O yüzden hormon replasman tedavisi tavsiye ederim. Herkes için uygun olmayabilir, ama her kadın bunun için uygun olup olmadığını değerlendirme hakkına sahip olmalı bence.
1: Nasıl bir tedavi bu?
0: Az önce dediğim gibi östrojen ve progesteron hormonunu yerine koyuyoruz.
1: Hı hı.
0: Bunların çeşitli formları var. Tablet formları, sprey, jel, bant formları, çeşit çeşit formlar var. Ülkemizde maalesef seçenekler çok kısıtlı. Tablet formlarını genellikle öncelikli olarak çok tercih etmiyoruz. Bir takım yan etkiler nedeniyle. Ben mümkün olduğunca bioeşdeğer ya da bir diğer adıyla bioözdeş. Yani zaten doğurganlık çağı boyunca kanımızda dolaşan hormonun kimyasal yapısı birebir aynı olanı yerine koymayı tercih ederim. Bioeşdeğer, yani estradiol kimyasal yapısı. Estradiol formunun ülkemizde henüz sadece jel formu var. Yurt dışından da ilaç temin edebilen hastalara bazen bant olur, bazen jel olur. Kullanım konusunda kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Tablet formları ülkemizde var, ama tabletler az önce de dediğim gibi öncelikli tercihimiz değil. Çünkü ağızdan alınan östrojen estradiol olsa bile, yani doğal östrojen olsa bile, ilk önce karaciğere uğruyor ve karaciğerde bir takım enzimatik reaksiyonlarla kandaki pıhtılaşma faktörlerinin düzeyini artırabiliyor. Çok küçük de olsa inme, felç geçirme riskinde artış yapabiliyor. O yüzden bizim tercihimiz karaciğere uğramadan direkt kana geçsin. Bu da östrojen jellerle ya da bantlarla, ciltten verilen ilaçlarla mümkün.
1: Evet, yine bir hekim kontrolünde tabii ki, değil mi? Danışmak lazım muhakkak.
0: Kesinlikle. Hı hı. Mesela progesteron.
1: Evet.
0: Progesteron tek başına östrojen versek bir kadına rahim duvarı kalınlaşır ve giderek rahim kanseri bile oluşur.
1: Evet, evet.
0: Östrojenle progesteronu dengede vermek zorundayız. Rahim ameliyatıyla rahime alınmışsa progesteron vermeye de biliriz. Bir seçenek olabilir, ama rahme olan bir kadın progesteron muhakkak kullanmak zorunda. Tedavinin güvenliğini de sağlıyor progesteron. Progesteron da ülkemizde tek tipi var, bir kapsül formunda. Onu da ağızdan da kullandırabiliyoruz, vajinal yolla bir fitil gibi de kullandırabiliyoruz. Progesteron ağızdan alındığı gibi östrojen gibi kötü bir takım metabolitleri uyarmadığı için kişiye özel farklılıklar yapıyoruz. Progesteron ağızdan alındığı zaman %90'ı alloprognanolon dediğimiz bir maddeye dönüyor ki bu da beyinde GABA reseptörleriyle etkileşime giriyor. GABA reseptörleri antidepresanların da bağlandığı reseptörlerdir. Antidepresanlar gibi bir nevi sakinleşme, uykuya dalmayı kolaylaştırma, sedasyon, anksiyeteyi giderme gibi etkileri olabiliyor progesteronun. Bu durumda hastaya özel davranıyoruz. Yani ilacı fitil gibi mi kullanalım,
1: evet,
0: ağızdan mı kullanalım?
1: Evet.
0: Dozları da kişiye özel.
1: Evet, o yüzden muhakkak bir hekim kontrolünde olmak lazım. Bu dönemin bir de psikolojik etkileri var tabii ki, çok fazla. Onları da gözlemleyebiliyoruz hepimiz. Onlar için ve işte bu fiziksel durum daha iyi olsun diye nasıl bir hayat yaşamalı kadınlar? Yani hem bu menopoz öncesinde hem menopoz sonrasında nelere dikkat etmeliler ki hem psikolojileri daha iyi olsun, hem fizyolojik olarak daha iyi hissetsinler, bu takviyeler haricinde?
0: Hı hı.

0: konunun başından beri konuştuk aslında bence. Beslenme.
1: Evet.
0: Yani vücudumuza ne giriyorsa biz oyuz aslında. Hı-hı. Beslenmemize kesinlikle dikkat edilmeli. Spor kültürü hala ülkemizde yok ama hareketi mümkün olduğunca artırmalı. Çünkü demin de söylemiştim, hep kemik erimesi konuşuluyor ama kas erimesi konuşulmuyor.
1: Evet, evet.
0: Oturduğumuz sandalyeden kalkabilmek için, desteksiz kalkabilmek için sağlam kaslara ihtiyacımız var.
1: Hı-hı.
0: Spor hayatımızda mümkün olduğunca var olmalı. Zarar veren şeyler de belli. Sigara, evet. Alkol mümkün olduğunca hiç veya az. Evet. Hı-hı. Bunlara da dikkat etmeli. Sonuçta her kadın menopoza girecek.
1: Hı-hı.
0: Genç olanlar bunu komik, basit, alaycı karşılıyor. Görüyorum, evet, menopozlu kadın gibi yorumlayanlar olabiliyor ama üzgünüm. Siz de, hepiniz de, hepimiz bir gün menopoza gireceğiz.
1: Tabii ki.
0: Ve toplumun yarısı kadın.
1: Hı
0: hı. Yani bu durum toplumun yarısını ilgilendiriyor. Ve onun eşini, çoluğunu, çocuğunu da işin içine katarsak toplumun çok çok büyük bir kısmını ilgilendiriyor aslında.
1: Hı hı. Peki onlara ne söylersiniz? Aile bireyleri menopozdaki bir bireyle nasıl, hı hı, ilişki içerisinde olmalılar? Neler yapmalılar? Evet.
0: Bir hastam dedi ki, geçenlerde hiç unutmuyorum, İşte menopoza girerken kadınlar gergin, stresli falan oluyor,
1: hı hı,
0: gibi konuşuyorlarmış eşiyle. Eşi de ona demiş ki, biliyorsunuz madem yapmayın.
1: Aha, oldu.
0: Evet. Unutamıyorum.
1: Sinirleniyorum madem böyle durumlarda gerçekten.
0: Yapmayın. tabii ki eş desteği de önemli.
1: Çok.
0: Çok önemli.
1: Kesinlikle. Çünkü bu işte bu durumda biz bu bilgileri veriyoruz ki bunlar normal süreçler. Bunlar içerideki hormonlarla ilgili süreçler.
0: Evet.
1: Bir kadın elinde
0: boşanmalar
1: olan bir
0: artıyor.
1: Durum değil.
0: Bu menopoza geçiş döneminde, evet, boşanmalar, evet, artıyor. İşte kadınlarda depresyon tanı ve tedavi oranları, hmm, artıyor. İşin bir kötü tarafı da şu oluyor. Kadın yıllarca çocuk küçüktü, uğraşıyordu onunla, hayat telaşesini anlayamadı. Hı hı. Çocuğu ergen oldu, bir ergen krizi var evde. Bir de menopoz krizi.
1: Kendisi de menopoza girecek. Evet, ne yazık ki çakışıyor bunlar. Aha, evet.
0: Aynen, o da bir nevi menopoz aslında. İkisi, hı-hı, de düşünürseniz, hı-hı, hormonal bir değişim süreci.
1: Evet, ve iki tarafında aslında hissettikleri normal. Hiçbir yanlış yok. Sadece biraz daha bu durumu iyi geçirebilmek için işte
0: sizin gibi. Anlamak önemli.
1: Hekimlerimizi çağırıyoruz ve elimizden geldiğince bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok önemli bir konu gerçekten. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Hülya Kula.
0: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Hoşçakalın.
0: Siz de.
1: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Kula bizimle birlikteydi. Böylece ayrıca programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz size. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ön ödemeli konut satış sözleşmeleri üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ön ödemeli konut satışı. Maketten, projeden veya topraktan satış olarak da bilinen ön ödemeli konut satışı, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin

0: veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Alpcan Tekdemir. Alpcan Bey, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Evet, kentsel dönüşümün yaygınlaşmasıyla beraber vatandaş konut sahibi olmak istiyor, daire almak istiyor ama çoğu zaman da parasını tam olarak denkleştirememiş oluyor ve topraktan satış ya da maketten, projeden satış olarak adlandırılan yöntemle parasını önceden ödeyerek bir anlamda gelecekte yapılacak, bitirilecek taşınmazı satın alıyor. Ama bu çok problemli bir konu tabii ki. Yüklenici ya da satıcı taşınmazı bitiremiyor ya da üzerinde çeşitli hacizler çıkıyor, ipotekler çıkıyor. Vatandaş burada çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Bunu gören devletimiz tüketici yasasına ön ödemeli konut satış sözleşmeleri diye çok güzel bir düzenleme getirdi. Evet, vatandaş bu ön ödemeli konut satış sözleşmesini nasıl yapacak? Nelere dikkat edecek? Gelecekte başının ağrımaması için hangi hususlara dikkat edecek? Evet, bu konuyla ilgili siz yıllarca uygulama tecrübesiyle pekiştirerek çalışmalar yaptınız. Ne tavsiye edersiniz vatandaşlarımıza?
2: Değerli hocam, hakikaten de ön ödemeli konut satış sözleşmeleri tüketici hukukunun en hayati alanlarından biri. Çünkü burada bir ayakkabı ya da telefon, internet aboneliğinden ziyade tüketicinin çoğu zaman en büyük ekonomik kararı gündemde oluyor. İnsan yıllarca çalışıyor, birikim yapıyor, kredi çekiyor, ailesinden destek alıyor ve kendisine henüz teslim edilmemiş bir konutu ödemeye çalışıyor, bir ev almak diyor. Burada dediğiniz gibi önemli düzenlemeler yapıldı tüketiciyi korumak adına. Yani ön ödemeli konut satış sözleşmesinde en basit haliyle konut amaçlı olarak tüketicinin taşınmazın bedelini peşin ya da taksitle ödemeyi üstleniyor. Satıcı da bedelin tamamen ya da kısmen ödenmesinden sonra tüketiciye devretmeyi, teslim etmeyi üstleniyor. Tüketici çoğu zaman ortada dediğiniz gibi tamamlanmamış bir konut için başvuruda bulunuyor. Bahsettiğiniz gibi çoğu zaman maketten, katalogdan satın alınıyor. Burada ilk dikkat edilmesi gereken husus yapı ruhsatı. Çünkü yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz. Bu kural çok önemli. Yapı ruhsatı yoksa projenin hukuki zemini tartışmalı hale geliyor. Yani makete, örnek daireye, manzaraya bakmak yerine bu projenin yapı ruhsatı var mı diye önce sormak lazım. Mümkünse ruhsatı görmek lazım. Bağımsız bölüm planını, vaziyet planını, kat planını, teknik şartnameyi incelemek lazım. İkinci konu yine ön bilgilendirme. Ön bilgilendirme konut satış sözleşmeleri kurulmadan en az bir gün öncesinde tüketiciye verilmeli. Bu aslında basit bir formalite değil. Çünkü

0: aslında tartabilsin diye yani bir günlük bir ön bilgilendirme süresi verilme zamanı var. Onu söylememiz lazım. Tüketicinin özellikle dikkat etmesi gereken hususlardan biri aldığı taşınmazın net ve brüt metrekarelerine, alanlarına bakması lazım. Çünkü daha küçük taşınmazlar gündeme gelebiliyor burada. Şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Kullanılacağı alan net alan. Ona dikkat etmeli. Burada yapacağı sözleşme adi yazılı bir sözleşme değil. En azından bir noterde ya da tapu siciline şerh edilebilecek şekilde yapması daha sağlıklı olacaktır. Daha güvenli hale getirecektir tüketici açısından. Uygulamada çünkü adi yazılı sözleşmelerle ilgili de çok sorun yaşanıyor. Çok yapılıyor, karşılaşıyoruz ama tapu siciline bunun şerh edilmesi tüketici açısından çok daha fazla güvence sağlayacaktır. Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde. Tüketicinin imzaladığı evrakların hepsinin bir örneğini alması yine muhakkak önemli. Sadece orada bırakmamalı. Ve konut satış sözleşmelerinde burada ön ödemeli konut satışında tüketicinin 14 gün içerisinde yine cayma hakkı bulunduğunu söyleyelim. Cayma hakkını kullandığı takdirde hiçbir ek ödeme masraf ödemeyeceğini hatırlatmış olalım. Hatta tüketici burada bir konut finansman desteği almış olsa bile orada dahi herhangi bir masraf, hiçbir ek ödeme, tazminat ödemeden cayma hakkını kullanmış olacaktır. Bazen bu sözleşmeyi imzalarken tüketiciden senet alınabiliyor. Alınan senetlerin de olduğu gibi tüketiciye verilmesi lazım. Bu konuda da tüketicilerin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü senetler bazen dolaşıma sokulabiliyor. Tüketici yönünden alınan senetlerin nama yazılı olarak alınması gerekiyor. Nama yazılı olarak alınmayan senetler tüketici yönünden geçersizdir. Bu hususu hatırlatmış olalım. Tüketici ayrıca ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde dönme hakkına sahip. Bu cayma hakkından farklı bir kavram. Dönme hakkı. Sözleşmeden dönme hakkını tüketici 24 aya kadar kullanabiliyor. Cayma hakkında hiçbir masraf ödemeden cayabilirken dönme hakkında döndüğü zaman dilimine göre örneğin ilk 3 ay içerisinde %2 kesinti yapılabiliyor. En fazla %8'e kadar kesinti yapılabiliyor son anda sözleşmeden döndüğü takdirde. Diğer bedellerin tüketiciye 180 gün içerisinde iade edilmesi gerekiyor. Tüketici dönme hakkını kullanırken de herhangi bir gerekçe ileri sürmek zorunda değil. İstediği zaman yani bu 24 aylık süre içerisinde dönme hakkını kullanabilir. Projelerde bazen değişiklikler yapılıyor. Bu tüketici bilgilendirmeden yapılan değişikliklere dikkat etmek lazım. Bunlar hukuki anlamda sorun çıkarıyor. Ve tüketiciye burada taşınmazın teslim edilmesiyle ilgili bir yasal düzenleme var. 48 aylık süre içerisinde muhakkak teslimin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. 48 ayın geçmemesi lazım. Ama bu 48 ay azami süre. Sözleşmede 24 ay yazıyorsa artık 24 aylık süre geçerlidir. Haklar geniş yorumların ilkesini de burada uygulayabiliriz. Ve bütün bu sürece dair, bütün bu yapılan reklamlara dair, broşürler, tanıtımlar, WhatsApp yazışmaları, ödeme dekontları, satış temsilcisinin gönderdiği mailler, hepsini kayıt altına almak lazım. Bazen projelerde, tanıtımda, broşürde sosyal donatı alanlarının olduğuna dair bilgiler, görseller yer alsa bile sonradan bunların aslında kamu arazisi içerisinde kaldığı anlaşılabiliyor ve bunun için tüketici yanıltıldığından dolayı sonradan mağdur edilebiliyor. Bunlara muhakkak dikkat etmek gerekiyor ve tüketici cayma hakkını kullanırken, dönme hakkını kullanırken noter üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi lazım. Bunlar oldukça önemli. Yönetmelikte de açıkça bunların noterden gönderilmesi gerektiği yazıyor. Yani insanlar bir daireyi değil, bir hayali satın aldıkları için fiyat baskısıyla hızlı bir şekilde alelacele değil de araştırarak gerçekleştirmeleri lazım bu sözleşmeleri. Ve sözleşmelerdeki geçersizlik hususlarına ilişkin satıcının geçersizlik iddiasında bulunamayacağını hatırlatmış olalım. Çünkü bizim klasik en temel kurallarımızdan biridir. Dürüstlük kuralı gereği satıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketici aleyhine ileri süremiyor. Son olarak söylemem gereken bir hususta 30'dan fazla dairelerin satışına ilişkin binalarda bina tamamlatma sigortası bulunması lazım. Bunları da soralım. Çünkü müteahhitin işi yarım bırakmasını, dairenin yarım kalmasını istemeyiz. Bina tamamlatma sigortası bulunan sözleşmelerden konut almak çok daha sağlıklı olacaktır diyelim.
1: Değerli meslektaşım, çok teşekkür ediyoruz. Söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Kanaatimce burada en büyük sorun resmi sözleşmelerin yapılmayıp haricen tarafların kendi aralarında sözleşme yapmaları, noter masrafından kaçmak için yapılan normal basit yazılı şekil bizi kurtarmıyor. Eğer biz bu tür bir sözleşme için noterin yolunu

0: tutarsak problemlerin çoğunu da halletmiş oluyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından Sayın Avukat Alpcan Tekdemir'di ve ön ödemeli konu satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda kimi aktüel meselelerin tarihi arka planını sosyolojiyle, çalışma hayatıyla, kültür sanatla, iktisatla ilişkisini ele almaya çalışıyoruz. Değerli uzmanlarımız marifetiyle onlar sayesinde birbirinden farklı bakış açılarını sizlere sunma imkanına sahip oluyoruz. Değerli uzmanımızı takdim etmeden önce çalışma arkadaşlarımı arz etmek isterim. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, yapımcımız Mine Avcı ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Doçent doktor Nergis Dama hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Nergis hocamız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Çalışma hayatı iktisat üzerine çalışıyor. Üniversitedeki derslerinin yanı sıra muhtelif araştırmalara, kurumlara da katkı veriyor. Bugün kendisiyle önce insani yardım meselesini konuşacağız. Bu dünyadaki büyük altüst oluş, savaşlar, felaketler, ekonomik olarak da belki bu yeni teknolojilerin devreye girmesiyle yaşanabilecek olan istihdam kayıpları dolayısıyla üzerinde durulması gereken bir mesele. Türkiye'nin de başarılı olduğu bir mesele aslında mukayeseli olarak baktığımızda gerçekten milletimiz, kurumlarımız, devletimiz bu konuda özel bir dikkate sahip. İsterseniz önce bu kavramı tanımlayarak başlayalım hocam. İnsani yardım ne demek? İnsani yardım deyince aklımıza neler gelmeli?
2: İnsani yardım denildiğinde aslında yardım çok böyle iki uçlu, bir taraftan çok pozitif, bir taraftan da çok negatife gidebilecek bir kavrama karşılık geliyor. İlk çağrışımı bize çok pozitif yönde ve çok böyle nasıl diyelim, manevi ve sosyal yönü güçlü bir taraf. Çünkü yardımı tanımlarken biz herhangi bir şekilde sosyoekonomik açıdan kırılgan olan veya özellikleri zayıf olan herhangi bir krizle karşılaşılan, bu krizlerin içeriği değişebiliyor. Ekonomik olabilir, sosyal olabilir, yaşamsal olabilir, yaşam pratiğinde herhangi bir şekilde kültürel risklerle karşılaşabilir, doğal afetler olabilir, herhangi bir riske karşı başka bir kişi

0: kişinin, grubun, ülkenin, toplumun yaptığı bir yardım ya da yaptığı bir uygulama. Tabii yardım dediğimiz şey başına insani getirip getirmemekten bağımsız olarak, yardım dediğimizde çok olumlu bir kavram karşımıza çıkıyor. Ama yardımın uygulanma biçimi, amaçları, içeriği, hedef kitlesi veya son aşamada hedef, bu yardımın içeriğini veya manasını değiştirebiliyor. Dolayısıyla insani yardım dediğimizde özellikle ülkelerin birbirine olan yardımlaşma ya da yardım politikalarında daha dikkat edici, daha temkinli bir tavır söz konusu. Örneğin işte bugün insani yardımda miktar olarak en fazla miktarda yardım bulunan dünyada Amerika Birleşik Devletleri. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yardım politikalarında amaçlananla işte başka bir ülkenin yardım politikalarında amaçlanan veya Fransa'nın ve Avrupa ülkelerinin işte az gelişmiş ülkelere yönelik yardım kampanyalarında veya yardımlarında amaçlananla diğer o az gelişmiş ülkeler arasındaki yardımlaşma amaçları farklılaşabiliyor. Dolayısıyla insani yardım kavramını bir taraftan evet çok olumlu bir çağrışım yaparken ama aynı zamanda politika içeriği, hedefleri, amaçlarını da dikkate alarak değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Peki bu genel çerçeve içerisinde Türkiye'ye bakarsak, Türkiye'nin insani yardım uygulamaları, performansı nelerdir? Nerelerle, yani Türkiye'nin insani yardımdaki hani kapasitesini, performansını görüyoruz, değerlendiriyoruz.
0: Şimdi iki açıdan değerlendirmekte fayda var Türkiye'nin insani yardım performansını. Bir defa bizim köklü bir geçmişimiz var yardımla alakalı. Çünkü biz vakıf kültüründen gelen bir toplumun içine doğduk. Dolayısıyla o vakıf kültürüyle birlikte birbirine ya da zor durumda olana yardım etme kültürü üzerinden şekillenen bir kültürel birikimimiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin bir defa zaten hali hazırda öğrendiği bir yardım kültürü yok. Zaten içine doğmuş olduğu, toplumun içine doğmuş olduğu, bunun bir norm olarak kabul edildiği, hatta yardım yapmadığı takdirde de eleştirildiği veya bunun ayıp sayıldığı bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin hem toplumsal açıdan hem bireysel veya grup olarak değerlendirdiğimizde sosyal hayatta yardım dediğimiz şey Türkiye toplumun çok aşina olduğu ve çok sahiplendiği bir kültür. Bunu ulusal düzeyde birçok olayda biz son dönemde zaten bunu deneyimledik. Yani örneğin işte 6 Şubat 2023 depreminde veya daha öncesindeki yaşadığımız doğal afetlerde inanılmaz bir yardım potansiyelinin ve her bireyin, yani ülkedeki her bireyin bir şekilde bu işte zararın ya bir noktada onu telafi etme çabasını gördük. Ama bu sadece toplum açısından o yardım kültürü bir zaman sonra o aslında kurumsal bir kültüre de dönüşüyor. Türkiye'de kurumsal kültür açısından bizim güçlü aktörlerimiz var. Bunlardan bir tanesi işte içeride AFAD. Ama uluslararası düzeye baktığımızda TİKA'dan bahsedebiliriz. Yurtdışı ve Türkler topluluğundan bahsedebiliriz. Kızılay'dan bahsedebiliriz ki Kızılay zaten biliyoruz ki çok, yani Türkiye Cumhuriyeti öncesine dayanan bir geçmiş var. Dolayısıyla bunun bir kurumsal aktörlerle desteklenmesi sonucunda işte İngiltere tarafından hazırlanan, her yıl hazırlanan bir rapor var. İnsani yardım, küresel düzeyde insani yardım ve gelişmişlik raporu. Bu raporda Türkiye gayri safi milli hasılasına göre en fazla yardım yapan ülkeler sıralamasında ilk sırada. Bu ne demek? Ulusal düzeydeki yardım potansiyelinin ve yardım performansının aslında bir zaman sonra diğer ülkelere, diğer işte muhtaç durumda olan veya ihtiyaç duyan ülkelere de bir kurumsal aktörlerle bir yardım uygulamasını görüyoruz. Ama burada şuna da dikkat çekmekte fayda var. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerinde çok güçlü gruplar, çok güçlü oluşumlar. Yani bugün işte dünyanın birçok yerinde devam eden insani krizler mevcut. İşte örneğin en son yaşadığımız İran'a işte Türkiye'den yardım tırlarının gönderilmesi, Gazze'ye yardım yapan ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sırada yer alması, bu sadece toplumun kültürüyle birlikte değil aynı zamanda toplumsal yardımlaşma kültürünün hem kurumlar hem de sivil toplum kuruluşları tarafından, hem yani devlet

0: aktörü tarafından hem de sivil toplum kuruluşları tarafından beraber hareket etmesiyle sonuçlanıyor. Bu beraber hareket kültürü de Türkiye algısına, Türkiye toplumunun, Türk insanına dair algıya dair ciddi bir pozitif etkiyle sonuçlanabiliyor.
1: Evet, buradan baktığımızda hani bir girişte söylemiştiniz, insani yardım uygulamalarının amaçlarını da dikkate almak lazım. Türkiye diğer ülkelerden ne konularda nasıl farklılaşıyor?
0: Yardım literatüründe şöyle bir alan vardır, yardım ahlakı diye. Çünkü yardım, yani bireysel olarak düşündüğümüzde herhangi bir yardım yaptığımızda onu bir karşılıklılık ilişkisini nefsi olarak düşünürüz. Yani örneğin işte birisine yardım ediyorsak, herhangi bir kişiye yardım ediyorsak, o herhangi bir kişiye yardım da o yardımın karşılığını ister istemez nefsi olarak beklersiniz. İşte en basit olarak işte dilenci kültürü diye bir durumumuz var ve orada kullanılan bir ifade var, işte Allah rızası için yardım edin diye. Yani yardım içeriğinde aslında bir karşılıklılık ilişkisini beraberinde getiriyor, ama bu karşılık ilişkisi ne kadar rasyonelse aynı zamanda o rasyoneliteyi mutlaka bir insani perspektifle çevirmemiz gerekiyor ki yardım edilen grubun hiyerarşik ilişkide sürekli bir minnet veya bu yardım karşılığında bazı şeylerden taviz vermesini beklemememiz gerekiyor.
1: Yani bu suistimal edilmemeli, evet, değil mi? Bir dezavantaj haline gelmemeli.
0: Kesinlikle. Çünkü şimdi yardım alan ve yardım veren bu ülkeler olabilir, gruplar olabilir, bireyler olabilir. Bir hiyerarşik ilişki oluşuyor. Ve o hiyerarşik ilişkide ister istemez yönlendirme ya da faydalanma veya suistimal gibi durumlar ortaya çıkabilir. Şimdi Türkiye örneğine baktığımızda, örneğin çok bilinen bir ifade vardır. İşte Amerika'nın Irak işgalinde Irak'a demokrasi getiriyoruz şeklindeki bir ifadeyle aslında o iş demokrasi de bir yardım olarak görülebiliyor. Çünkü yardımın birçok başlıkları var. Örneğin işte ideal kapasiteyi geliştirme. Sadece yardımı biz böyle düşündüğümüzde sadece işte gıda, kıyafet ya da nakdi yardım olarak düşünüyoruz, ama ülkeler arasındaki yardım politikalarında işte altyapıyı güçlendirme, idari kapasiteyi artırma gibi daha bürokratik ve daha idari süreçler de var. Tıpkı işte o ifadede olduğu gibi, işte Irak'a demokrasi getirme. Aslında bu bir, aynı zamanda size yardım ediyoruz. Biz, siz kendi başınıza bir demokrasi bulamıyorsunuz ama biz size bir demokratik süreç hediye edeceğiz, ama sonuçlarını görüyoruz ne olduğunu. Veya İşte dünyada birçok, özellikle az gelişmiş ülkelerde devam eden yardım uygulamaları var. Eğitimden tutun istihdama kadar. Fakat çok ilginç bir şekilde uluslararası kuruluşların tüm yürüttüğü bu süreçlere rağmen yoksulluk oranları azalmıyor bu ülkelerde. Veya istihdam oranları ciddi anlamda artmıyor. Veya ülkeler az gelişmiş ülke kapasitesinde düzeyinden daha gelişmiş ülke kapasitesi de çıkmıyor. Dolayısıyla yardım yaparken bir taraftan acaba amaç olarak yardımın sürdürülebilirliğini mi, yani yoksulluğun sürdürülebilirliğini mi istiyoruz? Yoksa gerçekten o yardımla birlikte bireyin, grubun veya toplumun veya ülkenin kendi kendine yetebilir hale gelerek kendi potansiyeli muhtaç olmayacak noktaya getirmeye mi çalışıyoruz? Türkiye'nin ayrıştığı, temel olarak ayrıştığı nokta bu. Yani özellikle yardımla alakalı yürüttüğü politikalarda Türkiye'nin diğer coğrafyalarda, diğer ülkelerde karşılaştığı tepkiyle diğer ülkelerin karşılaştığı tepki çok farklı. Bugün işte Somali'ye veya işte herhangi bir Afrika ülkesine, Sudan'a gittiğinizde ve genelde de zaten hani böyle Türkiye'ye dair bir işaret veya falan görüyorlarsa sizde, buradaki o işaret size olumlu olarak yerel halkın tepkisine sebep oluyor veya yerel halkın cevap vermesine sebep oluyor. Çünkü burada bir kullanma potansiyeli kendi tarafına veya kendi ülkesine çekme, kaynakları, herhangi bir kaynaktan bahsediyorum, sadece işte madenden falan değil, kaynakları kendi ülkesine çekme veya işte o insanlara yardım adı altında başka bir şekilde davranma gibi durumlar Türkiye örneğinde çok yaşanmıyor. Dolayısıyla Türkiye'yi insani yardım konusunda sadece miktar olarak veya gayri safi milli hasılada ilk sırada yer alması, gayri safi milli hasılaya oranında yardım yapan ülkeler arasında ilk sırada olmasının yanı sıra, yani ekonomik ya da nicel verilerin yanı sıra, bir de bunun

0: nitel olarak yansıması ve nitel olarak algı olarak yansıması var. Bugün Türkiye'nin özellikle az gelişmiş veya zor durumdaki coğrafyalardaki karşılığı, nitel olarak karşılığı, anlam olarak karşılığı aslında o insani yardım politikasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
1: Evet, bu önemli bir husus. Neticede yani insani olan her şeyde içinde iyilik de var, problem de var. Bir potansiyel olarak bu bakımdan hani işaret ettiğiniz bu yardım ahlakı meselesi önemli. Türkiye'nin bu yardımlar üzerinden bu ahlaka dikkat etmiş olması da kıymetli bir şey. İnsani yardım yalnızca bir sosyal ilişki aracı mıdır, yoksa farklı fonksiyonları da var mıdır? Biraz da buraya bakalım isterseniz.
0: İnsan yardım özellikle 2010'lardan sonra bir diplomasi aracına dönüşüyor. Dolayısıyla o diplomasi aracına dönüşüyor derken de şundan bahsediyorum. Ülkelerin diğer ülkeler üzerindeki, diğer ülkeler içinde ya da hareket etme potansiyeline, ilişki kurma potansiyeline, herhangi bir ticari, eğitim, altyapı, enerji gibi ilişkilerde güven oluşturabilme bir aracı olarak insani yardım kullanılabiliyor. Tabii burada dediğim gibi yani yardım dediğimiz şey sadece ekonomik ya da sadece bir geliştirme aracı değil ama aynı zamanda özneden bağımsız olarak, özne birey olabilir, ülke olabilir, toplum olabilir, özneden bağımsız olarak bir güven inşasının harcını atan bir faktör ya da bir unsur olarak değerlendirebiliriz insani yardımı. Dolayısıyla bugün diplomaside ciddi anlamda insani yardım uygulamalarının kullanılması, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde insani yardıma muhtaç, yani muhtaç olan, ihtiyaç duyan ülkelerde ve toplumlarda aktif olarak yer alması, sadece bir yardım politikası veya sadece bir işte yani bir mesuliyet veya bir sorumluluk duygusu değil, aynı zamanda o ülkeyle, toplumla ilişki kurma biçimine dönüşmüş durumda. Yani şimdi biliyorsun,
1: bu kötü bir şey de değil yani.
0: Bu kötü bir şey, bu çok rasyonel, evet, bir şey ama dediğim gibi yani o işte insani yardımın boyutlarına baktığımızda içerdiği şey bir taraftan iyi, bir taraftan da kötü.
1: Suistimal edilmesi.
0: Kötüye, evet, karşı, yani yardımın sadece yardımla alakalı konuşurken sürekli yardımın alan tarafından suistimal edildiği konuşulur ama oysaki yardım aynı zamanda veren tarafından da, verici tarafından da suistimale açık bir alan. Dolayısıyla burada yani yardımın, insani yardımın ülkeleri birbirine yaklaştıran, toplumları birbiriyle kaynaştıran, birbirini tanımaya veya birbirinden öğrenmeye veya birbirinin potansiyelini kullanarak birlikte yükselmeye yol açabilen bir boyutu var. Dolayısıyla bu boyutun kesinlikle kullanılması gerekiyor. Bu çok rasyonel olması gereken bir şey. Fakat aynı zamanda bu işte birbiriyle beraber yani alan ve veren arasındaki o hiyerarşik yapı aslında biraz daha eşitlenerek beraber kazanmaya, beraber birlikte hareket etmeye veya bu etkileşimden birlikte aslında bir pozitif sonuç çıkarmaya doğru yönelirse asıl insani yardım tam anlamıyla o zaman amacına ulaşmış olur.
1: Şimdi hocam bu söylediğinizden o hani biz verenlerin ahlakına baktık ama bu yardımlar sırasında yardımı alanların ahlakının da bozulabileceği gerçekten ilişki, evet, formları veya yanlış yardım türleri olabilir. Yani bu konuda ne söylersiniz? Buraya nasıl dikkat etmek lazım?
0: Şimdi yardım dediğiniz gibi çok böyle iki ucu keskin bıçak. Yani eğer sistemi doğru kurmazsanız ve o yardım ilişkisindeki kuralları veya ahlaki düzeyi tam anlamıyla tesis edilmezse bu hem veren açısından hem alan açısından bir iyileştirici politika değil de iyileştirici araç değil de aslında yıkıcı bir araca dönüşüyor. Bugün örneğin yardımlarla alakalı az önce söylediğim gibi genelde alanların ahlakına yönelik bir eleştiri aslında yardım sisteminin ahlakıyla alakalı bir eleştiri, bir bozulmanın sonucu. Yani siz hedef kitleyi doğru belirler, o hedef kitleyi doğru belirledikten sonra insani yardım sonunda amacınıza ulaşıp ulaşmadığınıza dair çıktıları takip eder ve sonrasında da bu
1: takip
0: yardıma
1: etmelisiniz.
0: Evet, aynen öyle, evet. Ve

0: bu sonuçta da, yani o yardım sonucunda da ortaya çıkan faydayı eşit olarak dağıtıp ve bunu yani sürekli olarak, yani bu yardım faaliyetini sürekli olarak, hani ne değişti, ne yaptık başta, nereye doğru gidiyor şeklinde bir takip sistemine koyarsanız ve aynı zamanda tabii ki de yardımın bir ahlaki sorumluluk bilinci olduğuna dair de bir kabulle ve karşı tarafa da bunu vererek hareket ederseniz burada bir sorun çıkacağını düşünmüyorum ben. Fakat dediğim gibi buradaki mesele yardım sisteminin baştan kurgulanmasında eğer karşılıklı bir suistimal gibi bir ya da çıkar çatışmasıyla başlayan bir sistem, sonrasında da tabii ki hem yardım alanı hem de yardım verenin yardım aracını suistimal etmesiyle sonuçlanabilir.
1: Şimdi burada aslında yani yardım yapan ülkenin dışında yardım alan ülkenin de bir kapasitesi var. Evet. Olması lazım. Yani sizin yardımınız sırasında biraz da hani o ülkenin bu yardım kapasitesine biraz katkıda bulunmanız lazım. Hem işbirliği bakımından hem dediğiniz gibi onun daha sonra denetlenebilmesi açısından böyle bir perspektif var mı?
0: Var. Türkiye'de örneğin 2001 ekonomik krizini hepimiz hatırlarız. 2001 ekonomik krizinden sonra Dünya Bankası bir kredi programıyla, yani hibe değil kredi programıyla bir yardım programı başlattı. Ve bu yardım programı şartlı eğitim, yani şart nakit transferiydi. İçeriğinde de 3 tane temel bileşen vardı. Bir tanesi evet nakit yardımı, ikincisi ise idari kapasiteyi, yani yardım noktasındaki yardım uygulamalarında yer alan idari kapasitenin artırılması ve güçlendirilmesiydi. Şimdi bunun sonucunda biz evet bu krediyi kullandık ve bu krediyi kullandıktan sonra da geri ödemesini yaptık. Fakat şöyle bir şey oldu. Bunun sonucunda Türkiye'de zaten hali hazırda devam eden Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Teşvik Fonu bu yardım programıyla da birlikte öğrendikleriyle kazandıkları da ve kendi içerideki, yani ulusal düzeydeki kazanımlarıyla da ve bilgisiyle, birikimiyle bunu bir ulusal sosyal yardım programına dönüştürdü. Dolayısıyla burada mesela kredi bittikten sonra birçok ülkede ne yazık ki yaşanan bu. Kredi desteği veya hibe desteği bittikten sonra o program tamamen kapatılıyor. Ama Türkiye şartlı eğitim yardımını mesela 2001'den sonra devam ettiren ve bunu ulusal bir yardım
1: iç kaynaklı
0: kendi bütçesiyle devam ettiren, hala da devam eden, işte bugün en uzun sosyal, yani 2000'li yıllardaki en uzun, yani çeyrek asırı geride bırakmış bir sosyal yardım sistemine dönüştü, programına dönüştü. Dolayısıyla burada
1: böyle bir örnek var.
0: Böyle bir örnek var. Yani şunu söylemekte fayda var. Evet, tabii ki de başka ülkelerden, başka programlardan faydalanarak veya destekle, hibeyle, krediyle yapılan bir yardım programı sonrasında ülkenin kendi kapasitesini güçlendirerek ve bunu kendi öz kaynaklarıyla devam ettirerek bir programa dönüşebilir ki olması gereken de budur zaten.
1: Peki bir de bunun bir tamamlayıcısı, hani uluslararası bir dayanışma ağı olması lazım gelmez mi? Yani hem işbirliği yapmak bakımından hem birbirini denetlemek bakımından burada bir şey var mı? Hani böyle bir zemin var mı?
0: Şunu söylemekte fayda var. Yani bugün mesela Avrupa Birliği'nde herhangi bir ülke düşünelim ki, evet herhangi bir ülke ekonomik ya da sosyal açıdan sıkıntı yaşadığında bunun yardımcısı yine Avrupa Birliği ülkeleri olacak. Ama biliyoruz ki az gelişmekte olan ülkelerde daha çok bu programlar uluslararası kuruluşlar, yani Dünya Bankası gibi, United Nations, yani Birleşmiş Milletler gibi, UNICEF gibi daha böyle uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülüyor ve başta söylediğimi söyleyerek hani belki bitirmekte fayda var, ama bu programların özellikle uluslararası düzeyde kurumlar ve kuruluşlar tarafından yürütülen programların kalıcı bir çözüm oluşturmadığını bize veriler söylüyor. Yoksulluk daha da derinleşiyor bu ülkelerde ve kendi öz kaynaklarıyla ne ekonomik ne de sosyal açıdan bir gelişme, tam bir gelişme ya da göremiyoruz. Dolayısıyla belki burada şunu söylemekte fayda var. Birbirine yakın kültürel olarak, politik olarak birbirine yakın ülkelerin kendi aralarına böyle bir uluslararası yardım dayanışma programlarının başlatılarak aslında o işte herhangi bir kriz durumunda hem de veya olmadan da birbirleriyle yardımlaşma ağlarının kurulması gerekiyor.
1: Evet, bugün insani yardım kavramını, Türkiye'nin bu alandaki performansını ve o kavramın çağrıştırdığı başka bir takım problem ve imkanları doçent doktor Nergis Dama hocamızla konuştuk. Hocamıza teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi günler diyoruz efendim.
2: Bakış açısı.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Uzviyet ahlakı için ahlaklı hareket, uzviyetin istediğini vermemek, arzusuna ram olmamak, hırsı boğmak ve şehveti öldürmektir. Kütleleri birbirine katan, zümreleri vahşi hayvanlar gibi boğazlaşmalara sürükleyen manevi kusurlar, kötülemeler, leke sürmeler, hasetler, iftiralar ve yalanlar üzerinde durulmaz. Bunlar asla ahlaksızlık gibi görülmez. Desinler ahlakı ise görünmek içindir. Olmamak fakat görünmek onlar için yeter. Desinler ahlakında olan kimse hakka, adalete, iyiliğe, şefkate inandığı için değil, zümresi onu takdir etsin, şeref kazansın, büyük görünsün diye bunları yapar. İnsani ahlak, insanlığın bu iki aşağı devresinden büsbütün kurtulmuş, onlarla bağlarını kesmiş olan sevgi ahlakıdır. Sevgi ahlakı, hürriyet ahlakıdır. Mesnevi der ki, müşrikler bir genci ateşe atmışlardı. Anası feryat etmiş ve verin bana evladımı diye üstüne atılmıştı. Lakin ateşte yanan, neden şikayet edersin ana dedi. Burada saadet var. Niçin beni bundan mahrum etmek istersin? Bu ateş insanlık ateşidir. Onda yanmak aşk ahlakıdır. Bu ateşe herkes giremez. Yanmış desinler diye kimse hayatını, ümit ve rahatını, ölümlü ve değersiz zevkini feda edemez. Oraya ancak aşkla ve aşk için girilir. Dünyaya hükmetmek için dünyasını feda etmek lazımdır. Devrin en büyük ruhu ve birliğin büyük aşığı gözlerini dünyaya kapamış, haktan onun yerine bir imam ve kutup seçilmesi günü gelmişti. Bir gece sabaha kadar bütün hak aşıkları duayla rahmet secdesine kapandılar. Ya Rabbi, mertebelerin en büyüğünü bana nasip et. Beni bu lütfundan yoksun eyleme dediler. Fakat onlardan hiçbiri hakkın kapısında makbul olmadı. Ve Bağdatlı bir marangoz ustası devrin imamı ve kutbu nasip edildi. Çünkü o gufran gecesinde bütün eller bir çıkar dileğiyle göğe yükseldiği zaman yalnız o Allah'tan şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, bu aciz tenime öyle nihayetsiz yanma iktidarı ver ki bütün günahkarların ve gaflette kalanların yerine cehenneminde ben yanayım. Aşk ahlakı diye işte buna derler ve bu menzile erenler insanlığı gerçekleştirenlerdir. Aklımda kalan bu satırlar Hilmi Ziya Ülke'nin Aşk Ahlakı adlı kitabından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
0: Reklamlar.
2: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
3: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla konuşuyoruz tam 200 haftadır. Oyuncular, yazarlar, yönetmenler, ışık, sahne, kostüm tasarımcıları, dramaturglar, akademisyenler, hocalar, ekipler, sahneler. Tiyatro için iyi işler yapanları aramak, bulmak boynumuzun borcu diye yola çıkmıştık 2022 yılında. Baktık ki bir külliyat birikmiş, 200. haftada biraz da biz anlatalım istedik. Bugün programı Matine Suare'ye ayırdık. Gene tiyatro konuşacağız ama Matine Suare'yi, Matine Suare'nin konuklarını, geçen sezonu, programda kimler var, kimler yok, tiyatroda neler oluyor? Çok sevdiğim bir spiker arkadaşımla, Elif Karahan Toker'le konuşacağız. O da iyi bir tiyatro seyircisidir ve sohbet etmeyi de çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Hoş geldin Elif.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Böyle bir açılış içinde. Biz normalde yayından önce ve sonra çok konuşuyorduk. Bu ilk oldu yayında birlikte
3: i̇lk
4: tiyatro
3: kez,
4: konuşmak.
3: Evet, ilk kez. Sen daha önce benim programlarımı da sundun. Beraber de çalıştık ama ilk kez bir program üzerine konuşacağız seninle. Ben de çok heyecanlıyım. Neler çıkacak acaba Mutine Suare'de, neler olmuş? Ben de muhtemelen konuşurken bir sürü şey fark edeceğim.
4: Hatırlayacaksın belki. Hatırlayacağım. Bir dönüp bakacaksın. Evet, 200 evet. Program neler yaptım diye. İnsan içinde olunca bazen hani tam göremiyor. Şöyle bir uzaklaşık bir tepeden bakması lazım. Ben sorayım, sen cevapla bence
3: tamam.
4: Bu hafta.
3: Tamam. Yani sen başla sormaya. Ben de cevapları bulmaya başlayayım. Sonra zaten sohbet akıp gidecek.
4: Evet, o zaman madem böyle başlayacaksak, nasıl başlamıştı bu 200 programın macerası, birinci program? Yani Matine Suare hem sana öneri olarak aklına nasıl geldi? Ne düşündün? Nasıl bir heyecanla?
3: Tiyatro benim için her zaman heyecan. Hakikaten bu programı yaparken tiyatro için iyi işler yapanları aramak bulmak boynumun borcu diye başladım ben. Aslında 2007'de de bir 6 ay kadar Matine Suare programı vardı. Başka bir formattaydı o zaman. Ama hani tiyatro farklı zamanlarda, farklı biçimlerde benim hayatımı değiştirmiştir, hayatımı kurtarmıştır, beni ben yapmıştır, çok renklendirmiştir, çeşitlendirmiştir. Hem seyirci olarak, hem oyuncu olarak, hem bir ekibin elemanı olarak. O yüzden bir borç gibi aslında yapıyorum ben bu programı. Bir yandan tiyatronun içinde olmamı da sağlıyor. Bir yandan da hakikaten şu anda, daha önce vardı ama şu anda TRT radyoların tek tiyatro programı sanıyorum. O yüzden de çok seviyorum, çok da severek yapıyorum.
4: Çok önemli ve değerli bir yerde duruyor. Gelen konuklardan da bunu görüyoruz aslında.
3: Evet, çok çok değerli konuklarımız oluyor, bahsederiz şimdi.
4: Şimdi nasıl bir formatta ilerliyorsun mesela programı? Eğer yeni dinleyenler varsa, bugünden itibaren dinleyecek olanlar varsa mesela. Çok şey, 200 program kaçırdılar ama olsun.
3: Olsun. Oyun devam ediyor,
4: evet,
3: her
4: oyun
3: zaman.
4: Oyun hep devam ediyor.
3: Önce 2007'de dediğim gibi başladı. 6 ay kadar sürdü. Sonra uzunca bir ara verdim ben. Bir süre başka programlar yaptım. Sonra da 2022'de pandemiden tam çıktığımız zamanlarda band olarak başladı. O zaman pandemi hala devam ettiği için canlı biraz da riskli gibi gelmişti. Bir saatlik akşam yayına giren bir band programdı. Orada ben sahnelere gidiyordum, provalara gidiyordum, premierlere gidiyordum. Daha çok o sahnelerde röportaj alıyordum, band röportaj alıyordum. Bir programda iki ayrı tema konuk oluyordu. Aralarda müzikler, metinler oluyordu. 1,5 yıl kadar öyle sürdü aslında. Ama bir süre sonra hem canlı yayını çok özledim. Çünkü aktüel bir şey bu. Yani o anda bir şey oluyor ve konuklarla da o anda konuşmanın tadı başka. Band programdan biraz da yoruldum açıkçası. O yüzden de birkaç yıldır da 2024'ten beri bu üçüncü yılımız canlı devam ediyor. Her cuma bu saatte matine suare, matine saatinde neredeyse canlı yayınlanıyor.
4: Evet, bu yılın biraz hem konuklarından istersen şöyle bir düşündüğünde bu yıla özel kimler geldi, kimler geçti?
3: Bu yıl daha çok tabii ki İstanbul'dayız ve İstanbul'un tiyatrolarını, hem ödenekli tiyatroları takip etmeye çalışıyorum, devlet tiyatrosunu, şehir tiyatrosunu, ama çokça özel tiyatroları, alternatif tiyatroları, çünkü İstanbul'da çok fazla alternatif, özel, küçük, büyük, orta ölçekli tiyatro var ve çok iyi işler yapıyorlar. Çok zor ayakta kalıyorlar, ona rağmen çok iyi işler yapmaya devam ediyorlar. Onları biraz da desteklemek için, çünkü önemli onlar için seslerini duyurabilmek. Biraz bahsederiz tabii, hani çok sorun var özellikle desteği olmayan tiyatroların. Kimler vardı? Şöyle bir bakıyorum. Nilüfer Akçantekin vardı. İzmir'den bir grup, İstanbul'dan değil, İzmir'de tek kişilik bir oyun oynuyor Semih Çelenk'le beraber. Kimler vardı? Kumbaracı 50 her zaman yaptığı işlerle, oyunlarıyla konuğumuz oluyor. Tiyatro BRZ vardı. Elif Temuçin, Erkan Uyanıksoy. Onlar yeni bir sahne açtılar Kadıköy'de. Beyoğlu'ndaki sahnelerini kapattılar. Serpil Göral, Nergis Öztürk, iki çok şahane kadın oyuncu birlikte bir atölye çalışması yapıyorlar. Onlar vardı. İzmir'den yine Özlem Belkıs, Sıla Topçam, anlatı üzerine bir çalışmaları var. Onlarla konuştuk. Nuri Karadeniz, Rüçhan Çalışkur konuklarımız oldu. Bir Tık Tiyatro konuğumuz oldu. Yaşam Özlem Gülseven, çünkü STK'lar da çok yoğun çalışıyorlar tiyatro dünyasında. Oyuncular Sendikası, Tiyatro Kooperatifi gibi STK'lar da konuğumuz oldu. Burcu Halacoğlu hem çok iyi bir oyuncu, hem yönetmen, hem Çehov tekniği üzerine çalışan bir eğitmen. Onunla konuştuk. Hem Çehov tekniği üstüne konuştuk, hem şimdi sahnelediği oyun üstüne konuştuk. Özlem Belkıs hocamızla ara ara farklı konularda konuşuyoruz. Birkaç hafta önce son 25 yılın tiyatro yazarlarını derlediği farklı akademisyenlerin yazılarından derlediği son 25 yılın tiyatro yazarlarını anlatan bir kitabı vardı. Onu konuştuk. Onun dışında yaratıcı drama konuştuk Mete Akoğuz'la, özellikle çocuklar için. Başak Kıvılcım Ertanoğlu konuğumuzdu. A yüzü B yüzü bir oyunu var. Onu konuştuk onunla. Böyle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de tiyatro yapan, sahne açan daha çok kim varsa, daha çok büyük şehirler, ama küçük şehirlerden de mesela deprem bölgesinden, Gaziantep'ten, Antakya'dan. Bu sene değil ama geçen senelerde konuklarımız oldu. Çünkü onlar hem deprem zamanı, Şubat depreminden sonra hem deprem zamanı çok aktif ve yoğun çalıştılar orada, hem sonrasında da sahnelerini ayakta tutmayı ve oyunlarını sahnelemeye devam ettiler. O yüzden ara ara onlarla da bağlantıda kalıyoruz ve konuşuyoruz mutlaka programda. Sündüz Aşar hocamız gelmişti. Onunla dramaturji üzerine konuştuk ki gelecek hafta da gelecek ve bu sefer tiyatro ödülleri meselesini konuşacağız onunla. Bu yılın hani unuttukları mutlaka vardır. Anıl Can Beydili ve Mine Nurşen geldi mesela.

0: Yıldız oyununu konuştuk onlarla. Çok etkilendiğim bir oyundu benim bu sene seyrettiğim oyunlar arasında. Yeşim Özsoy, Ahmet Sami Özbudak, Senem Cevher, Uluç Esen. Şimdiye kadar işte Temmuz'a kadarki gelen konuklarımız hemen hemen bunlar
1: evet,
0: bu sene.
1: dolu dolu. Bir de içerik olarak da hani bazen bir oyun, bazen tiyatroya dair daha teorik, bazen işte bazen dramaturjiyi konuşuyorsun, bazen yaratıcı dramayı konuşuyorsun. Gerçekten dolu dolu bir program oluyor tiyatro severler için. Yani tek program olmanın hakkını veriyor.
0: Yani hatta eksik kaldığımı bile düşünüyorum
1: Ama
0: bazen.
1: yarım saat
0: Yarım saat.
1: yani.
0: Süremiz biraz
1: Biraz
0: kısa.
1: onda.
0: Ama bir taraftan da bir konu konuşuyoruz. Bir ekiple bir konu etrafında bir oyunu, bir temayı ya da konuşuyoruz. Böyle tadında konuşuyoruz, toparlıyoruz. Biraz da aslında her şeyi de burada konuşamayız tabii ki.
1: Tabii.
0: Biraz dinleyenlerin kafasında soru işaretleri uyandırmak, soru sordurmak, merak ettirmek, o oyunu acaba diye hani gitsem mi diye bir harekete geçirmek aslında ya da sadece oyun seyretmek hani oyun tanıtımı anlamında değil ama hani metni okusam acaba nasıl olur? Aa burada da böyle bir şey varmış. Aa bunun bir de filmi varmış gibi sadece minik minik soru işaretleri yaratıyorsak bile bizi mutlu ediyor.

0: Bulur Festivali'nde aktif olarak çalıştım ve hem yapmanın hem zorluğunu biliyorum, hem güzelliğini biliyorum, hem içinde olanlara hem seyirciye neler kattığını biliyorum. Ama İstanbul Tiyatro Festivali tabii ki yıllardır o kadar işte 26. 27. galiba 28 mi? Pardon, bu sene 30.sü olacak.
1: Oo.
0: 2026'da.
1: Yıllar çabuk geçiyor.
0: Evet. 30 yıldır o kadar farklı oyunlar seyretmemize sebep olan, bir araya gelmeye sebep olan bir festival, kocaman bir festival oldu. Artık bir taraftan da yerli gruplar açısından da çok önemli. Çünkü İstanbul Tiyatro Festivali için yerli gruplar festivale özel
1: Oyunlar.
0: oyunlar yapıyorlar.
1: Çok güzel.
0: Festivale özel metinler yazılıyor. Pek çok yeni metin kazandı festival sayesinde Türk tiyatrosu. O anlamda da çok güzel. 2025 festivali de çok güzel geçti. Hakikaten özellikle iki oyundan bahsetmek isterim. Yerli oyunlar da çok iyi oyunlar vardı. Hala devam ediyor bazıları. Ama iki yabancı oyun hakikaten dünyada seyretme şansı çok zor bulacağımız. Bir tanesi Baró Deval topluluğunun bir Katalan grup Biz Kimiz adlı oyunuydu ki iki kez sahnelendi ve seyreden herkes de unutulmayacak izler bıraktı. Hani rejisiyle, düşünsel altyapısıyla, oyuncuların maharetiyle, bütün seyirciyi avuçlarının içine almaları ve oyun sonrasında dışarı taşan coşkularıyla bir konserle hakikaten yani tiyatro neden var bir kere daha anladık geçen sene. Bir de yine çok özel bir grup Teatro La Plaza Perulu bir topluluk. Down sendromlu gençlerden oluşuyor ve Hamlet oynadılar Muhsin Ertuğrul'da. Ve o da müthiş bir deneyimdi. O ikisinin bu oyunun sonrasında da bütün seyirciler sahneye çıkıp onlarla birlikte dans ettik ve şunu söyleyebilirim ki ben bu kadar iyi bir Hamlet rejisine çok az rastladım. Ki çok seyrederim. Hani klasik bir
1: Evet.
0: şey bulunca hemen seyretmeye çalışırım. Hakikaten çok özel. Yani bu iki deneyim bile o koskoca festivalin yapılması gerektiğini anlatıyor bize gerçekten.
1: Evet. Sen böyle anlatınca çok merak ettim ben. Hiçbir şey izleyemedim bu sene çünkü
0: O
1: festivalde.
0: zaman bu 2025 festivaliydi. 2026 programının belli olanların seni bekliyor kısımda.
1: İnşallah. Evet.
0: Birkaç grup belli gerçekten. İKSV'nin sitesinden dinleyicilerimiz bilgi alabilirler. Ama hem dans tiyatrosu var yine hem 3 yabancı oyunda şu günden belli. Ne zaman, nerede, hatta biletleri de çıkmış olabilir.
1: Oh, çok güzel.
0: Evet, yine Mehmet Birki hocamız küratörlüğünü yapıyor bu yılda. Yine güzel bir program bizi bekliyor.
1: Çok güzel. Şimdi festivaller falan konuşuyoruz. Bir de yine çok konuşulan bir diğer konu ödüller.
0: Ödüller, evet. Çok ödülü var.
1: Çok ödül var.
0: Bir yandan güzel. Hakikaten çok ödül var, çok kategori var. Her ödülün bambaşka kategorileri var ve neredeyse bütün gruplar, oyuncular ödül alacak gibi. Bir taraftan güzel, bir taraftan çok çoğaldıkça böyle biraz esprisi de kayboluyor bazen ödüllerin ama tiyatronun, oyuncuların, yönetmenlerin, yazarların çok desteklenmeye ihtiyacı var gerçekten. O yüzden işte Afife
1: Evet.
0: en büyüğü ödülü.
1: En
0: Büyüğü
1: konuşulanı.
0: demeyeyim ama en
1: Konuşulanı.
0: konuşulanı. Evet, özel ve önemli bir ödül Afife Tiyatro Ödülleri. Bu yılda çok güzel kategorilerde iyi, yani benim de sevdiğim ekiplere ödüller gitti. Küçük ekipler görüldü. Böyle hani tek kişilik bazı oyunlar görüldü ve ödüllendirildi. Bu da hoş oldu gerçekten. Çok motive oldu. Küçük ekipler, alternatif tiyatrolar çok da yerinde oldu ödüller diye düşünüyorum.
1: Şimdi sen ödüllerden bahsederken de hani bazen işte niceliğin artmasıyla nitelikte sorunlar yaşanabiliyor ama sorun demişken belki biraz bu tiyatronun sorunlarını da konuşmak lazım. Yani işte oyuncular sendikasını, tiyatro kooperatiflerini, STK'ları, az önce senin de söylediğin bütçesel bazı hani bağımsız tiyatroların sahne bulamayışı, seyirciye ulaşamayışı. yaşı. O noktada durum nasıl? Bir destek, bir kendi içinde bir birlik olma hali var mı?

0: sendika haklar ya da işte sahneler ne durumda? Onu da çünkü çok yakından takip ediyorsun, konuklarına evet. da konuşuyorsun o yüzden.
1: Herkes dertli. Bir kere tiyatronun her zaman sahne sorunu var. Yani bu başından beri böyle. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter de bundan sahneden sorunundan değil ama ekonomik sorunlardan dertlenirdi. Bütün özel tiyatrolar her zaman dertli. Tabii ekonominin gidişine göre, hani dünyanın gittiği yere göre bunlar artıyor. Bir de çok fazla artık ekip var, oyun var. Çok fazla oyunculuk okulu var. Çok fazla mezun var. Bir şekilde bu artıyor ama sahneler çok artmıyor. Bazıları kapanıyor, yenileri açılıyor ama yeterli gelmiyor. Kiralar çok fazla. Seyirci bazen var, bazen yok. Böyle olunca tabii ki bir standart bir şeyde ilerlenemiyor bir düzende. Bu yüzden de zordalar tiyatrolar. Hani hangisiyle konuşsak hepsi başka biçimlerde desteklemeye, başka işler yaparak desteklemeye çalışıyorlar. Ama inatla ve inançla devam ediyorlar. Ben çok takdir ediyorum hepsini. Başka işlerde yapıyorlar oyunculukla ilgili, televizyonda, sinemada seslendirme yaparak, ama tiyatro yapmaya da devam eden, buna inat eden de özellikle çok genç, büyük bir oyuncu, yönetmen, tiyatrocu kitlesi var. Yazarlar var. Devam edecek. Tabii ki oyuncular sendikası takım yasal haklar konusunda çok aktif çalışıyor. Tiyatro kooperatifi bir araya getirme konusunda özellikle pek çok ilde tiyatro kooperatifi var bu arada. Ankara, İzmir, mesela Akdeniz Tiyatro Kooperatifi de çok aktif çalışıyor özellikle depremden sonra. Bir araya gelme konusunda bizim kuşaklardan çok daha iyiler gençler. Hadi birbirlerine canım. Destek olma konusunda çok daha iyiler. Sahne paylaşma, bilgi paylaşma, oyuncu, yazar, metin paylaşma konusunda çok çok daha iyiler. O yüzden hakikaten bir dayanışmayla sürüyor. Bir de tiyatro yapma biçimi de biraz değişti. Oyuncular oyun yazıyorlar, yönetmenler oynuyorlar, yazarlar dramaturji yapıyorlar, yazarlar oynuyorlar gibi böyle bir hakikaten kendi metnini de fazla fazla üreten, kendi derdinin peşinden koşan da bir genç tiyatrocu kitlesi var. O bana çok umut veriyor gerçekten.
0: Ne kadar güzel. Bir yandan da hani büyük oyunların artması, ünlü isimlerin çok görünür olması, o oyunların daha ön planda olması gibi meseleler de var ama.
1: Evet, yani hem küçük ölçekli tiyatrolar var, hem büyük prodüksiyonlar biraz son yıllarda çok arttı, müzikaller çok arttı, büyük sahnelerdeki biraz
0: büyük bütçeli,
1: daha
0: biraz
1: medyatik, daha yıldız oyuncularla büyük bütçeli oyunlar, yabancı yönetmenlerin yönettiği oyunlar arttı. Bu da kötü bir şey değil, bu da iyi bir şey ama yani herkese nefes alacak bir alan bırakmak şartıyla gerçekten. Ve niteliği de düşürmemek şartıyla bunlar da olacak. Hani bu konuda yapacak bir şey de yok. Tiyatro seyircisini arttırmak, tiyatroyu daha çok hayatın içine sokmak hangi şekilde mümkün oluyorsa.
0: Evet. Süre de azaldı. Bu sezonun en sevdiğin oyunlarını ve yakında katılacağın iki festivali konuşalım bence.
1: İlk soru benim için o kadar zor ki. Bana çok soruluyor. Hangi oyuna gidelim sorusu çok soruluyor. Yani buna cevap veremiyorum. Eğer Dirmit'i seyretmeyen varsa mutlaka seyretsin diyorum. Tiyatro Hemhal'in oyunlarını mutlaka seyretsin diyorum. Onun dışında Ahmet Sami Özbudağ'ın işlerine bayılıyorum. Monologlar Müzesi. Şimdi adını hatırlamıyorum. Son gittiğim oyun Atebdil. Mutlaka seyredin diyorum. Ama İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerindeki alternatif küçük özel tiyatroların işlerini takip edin. Seyredin. Sorun. Bakın, okuyun hakkında yazılanları ve mutlaka hem destek olun hem seyredin, çünkü müthiş oyuncular, müthiş yazarlar, hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde hazineler saklı.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Evet, şimdi de iki müthiş festival var bu yaz, onların için çok heyecanlıyım. Bir tanesi Bergama Tiyatro Festivali, 7-8-9 Ağustos'ta ona bir terslik olmazsa katılacağım. Şu yüzden çok önemli.

0: Bergama neredeyse bu gezegende tiyatronun başladığı topraklar ve 4 yıldır orada müthiş bir özveriyle, büyük zorluklarla o tiyatro festivali ayakta tutuluyor ve gittikçe büyüyor. Ve de işin en güzel tarafı, Bergamalılar bu festivale inanılmaz sahip çıktılar. İşte esnafından, çiftçisinden, orada yaşayan memurundan, öğretmenen herkes, çoluk çocuk herkes o festivali birlikte yapıyor artık neredeyse. Bu çok güzel. Ve Ekim'de, 2016'sı sanıyorum, 16, 17, 18 Ekim'de de Kaş Tiyatro Festivali var. O da birkaç yıldır müthiş işler yapıyor. Sokak gösterileri, performanslar, o muhteşem amfitiyatroda akşam oyunları, Kaş Tiyatro Festivali'de. Ama bunlar dışında da Türkiye'nin her yerinde hem açık hava oyunları, hem bazı sahneler hala açık. Sezonu bitirmeyen sahneler ve oyunlar var. Onlar devam ediyor. Hem festivaller devam ediyor, tiyatro festivalleri. Herkesi tiyatroyu ara vermeden seyretmeye bekliyoruz.
1: Kesinlikle. Yazın da tiyatro
0: Yazında.
1: gayet güzel izleniyor.
0: Yazında izlenir. Matine Suare de yazında devam edecek. Matine Suare'yi de dinlemeye devam edin diyoruz. Biz yine boynumuzun borcu programı yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim sana.
1: Ben çok teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel oldu programa. Ben de bir dışarıdan bakmış oldum.
1: Benim için de çok güzeldi. Dışarıda konuşuyorduk. Bugün yayında konuşmuş olduk.
0: 250. programda görüşürüz o zaman.
1: Görüşürüz. Hazırım ben.
0: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak, bulmak boynumuzun borcu dediğimiz gibi. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Yusuf Çağdaş, Aybin İzeci Uçan, Sahnenin Sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
2: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Radyo 1. Nezaket mevsimi.
1: Sözün hassas terazisinden ilerlemeye devam edelim sevgili dinleyenler. Bugün nezaket mevsiminde dilimizdeki o en derin yaraya, o en karanlık dehlize, öfkenin faturasının neden hep hiç tanımadığımız kadınların bedenine kesildiğine odaklanıyoruz. Sokakta, sosyal medyada ya da bir tartışmanın en hararetli anında duyduğumuz o ağza alınmayacak kelimeler tesadüf değildir. Bu durum basit bir argo meselesi olmanın çok ötesinde kolektif bir nefretin, kadını mülk gören hastalıklı bir zihniyetin dile vuran kırbacıdır. Kadın bedeni erkeklerin birbirini cezalandırdığı, ego savaşlarını yürüttüğü bir cephe değildir, olamaz da. Bu dili terk etmek bir nezaket tercihi değil, insan olma zorunluluğudur. Bir erkeğe veya kadına fark etmez kızıp onun hayatındaki bir kadına saldırmak, kadını bir insan değil bir mülkiyet, bir sembol olarak görmenin en rezil dışa vurumlarındandır. Sadi Şirazi Bostanı'nda der ki, dili gıybetle ve kaba sözle kirlenmiş olanın kalbinde hikmet barınamaz. Şirazi'nin hikmetli sözlerine bakarsak, birinin onuruna, onun mahremi üzerinden el uzatmak aslında kendi insanlığından vazgeçmek demektir. Sadi, insanı birbirinin emaneti olarak görürken biz bugün dili, o emaneti birbirinden koparan bir balta gibi kullanıyoruz bazen. Şükrü Erbaş'ın o içli seslenişini hatıra getirelim. İnsan, insanın evidir. Sevgili dinleyenler, kadın bedeni üzerinden edilen her küfür, o evi yakıp yıkmak,

0: sığınağı bir hakaret objesine dönüştürmektir. Birine duyduğumuz öfkeyi onun annesi, eşi ya da kızı üzerinden ifade etmeye çalışmak, insanın kendi acizliğini bir güç gösterisi maskesiyle gizlemeye çalışmasıdır. Sosyolog Goffman, sosyal etkileşimlerde herkesin bir itibarı olduğunu ve bunun kutsal bir alan gibi korunması gerektiğini hatırlatır. Goffman'ın öğretisinden hareketle kadın merkezli küfürler muhatabın onurunu değil, aslında toplumun tüm ahlaki zeminini sarsan bir yüzsüzlük hamlesidir. Gabor Mate'in işaret ettiği o toplumsal stres ve yabancılaşma tam da bu dille ve bu dilin oluşturduğu atmosferle başlar. Eğer öfke faturası her zaman kadına kesiliyorsa orada henüz edep dairesine hiç girilmemiş demektir. Gazali İhyası'nda dilin kalbin tercümanı olduğunu bahseder. Kalbi karanlık olanın dilinden ancak zehir dökülüceğini söyler. Kadın üzerinden edilen küfür o kalpteki merhamet noksanlığının en acı itiraflarındandır. Hazreti Mevlana sözün varsa gönle göre söyle diye uyarır bizi. Gönülde yeri olmayanın dilde de yeri olmamalıdır. Bizim lügatimizde kadın nezaketin, şefkatin ve hayatın kaynağıdır. Onu bir küfür malzemesi haline getirmek Hazreti Mevlana'nın gönül aynası dediği o safiyeti kendi ellerimizle kırmaktır. Bauman'ın o meşhur akışkan dünyasında her şey hızla tüketilirken biz bu çirkin dili duymakla geçerken bazı ifadelere ne yazık ki şahit olmakla o en mukaddes bağlarımızı da tüketiyoruz. Vakar, kaba bir dille üstünlük kurmak asla olamaz. O en öfkeli anımızda bile insanlığımızı bir kimlik gibi o çirkin kelimelere kurban etmeyecek kadar asil bir duruş sergileyebilmektir. Kadın bedeni kimsenin egolarını tatmin edeceği ya da öfkesini dindireceği bir meydan dayağı alanına dönüşmemelidir. Sevgili dinleyenler, konuşması çok zor, düşünmesi zorlayıcı bir konuyu burada noktalarken ölçünün, had bilmenin ve zarif olmanın esenliğinde güzel günler diliyoruz. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır. Hepinize güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İletişim Başkanı Duran, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik yer alan ifadelere tepki gösterdi. Belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yoksayan bu yaklaşım, Avrupa Birliği'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır, dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli, belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye davet etti. İstanbul'da başlatılan bahis ve şike soruşturması kapsamında 2020-2026 yıllarına ilişkin bahis platformu kayıtları ve MASAK verileri incelendi. Bazı futbol kulübü yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahisler oynadıkları belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Dosya kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak mutlağın kararına yapılan temyiz başvuruları üzerine dosya

0: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay'ın vereceği karar davaya ilişkin nihai hüküm olacak. CHP teşkilatlarında devir teslim krizleri sürüyor. Nazilli İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi sırasında gerilim yaşandı. Yeni yönetim kapıyı yumrukladı, içeridekilerse kapıya masalarla barikat kurdu. Partinin Kırıkkale İl Başkanlığı'ndaysa yeni atanan yönetim il binasına çilingir yardımıyla girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'de yaşananları siyaset bilimci olarak üzülüyorum ifadeleriyle değerlendirdi. CHP FETÖ istilasına tabi tutulmuştur dedi. AK Parti'nin tek derdinin millete hizmet olduğunu belirten Bakan Tekin, bizim derdimiz Türkiye'yi Atatürk'ün taahhüt ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak dedi. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki tutuklandı. Aydın'da şehir merkeziyle ilçeleri birbirine bağlayan Ayvan Banyo hattı hizmete açıldı. 29,5 kilometre uzunluğundaki raylı sistem 8 duraktan yolcu alacak. ABD İran'a yönelik 6. gece saldırısını tamamladı. ABD Merkez Komutanlığı onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. İran'sa saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD'nin son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Yaralı sayısı 400'ü aştı. İran'da Körfez'deki ABD üslerine misilleme yaptı. ABD Başkanı Trump yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisine ele geçirdi dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer'ın 22 Haziran'da görevini bırakacağını açıklamasının ardından İngiltere'de yeni bir döneme giriliyor. 379 milletvekilinin desteklediği eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham bugün resmen parti genel başkanı oluyor. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Giresun Gümüşhane il sınırı Kürtün Torul yolunun 10 ile 44. kilometreleri arasındaki yol çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 29-32. kilometre arası Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan herkese merhaba. Takvimler yazın sıcak yüzünü gösterdiği 17 Temmuz 2026 Cuma gününü gösteriyor. Yeni bir gün yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Ülkemizi başarılarıyla daha yükseklere taşıyacak olan geleceğimizin teminatı gençlerin, sporda, eğitimde, sanatta, sinemada ve müzikte başarılarını hep birlikte alkışlayacağız. Hazırsanız Genç Yaşam başlıyor. Genç Yaşamı sizin için Doğan Akyıldız hazırladı, Soner Emre destek verdi. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan ve spikeriniz ben Ergül Mercan. Gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve delikanlılığın coşkusuyla karşılıyoruz sizleri. Sevgili dinleyenler, programımız içerisindeki konulara ilişkin soru, görüş ve önerilerinizi iletişim adres ve numaralarımızdan bize ulaştırabilirsiniz. Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda da küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bize gönderebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. İletişim adreslerini duyurduk. Şimdi de sırayı müziğe veriyoruz. Tarkan söylüyor. Sevdanın son vuruşu.

Değerli dinleyiciler, sevgili gençler, sizin için hazırladığımız programımızın bugünkü içeriğini kısaca tanıtalım. Genç Haber köşemizde İnönü Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinleyebilirsiniz. Sürdürülebilir gıda tüketimi, gezegenin ve gençliğin geleceği konusunda Gıda Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Onur Aydın bizlere önemli bilgiler verecek. Sözün ve sohbetin yanı sıra sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin müzik eserleri de programımıza renk katacak. Şimdi onlardan birine sırayı veriyoruz. Hadise dinliyoruz. Düm Tek Tek.

0: Beş Haber.
1: Genç Haber köşemizde İnönü Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinleyeceğiz. Sibel Altun, söz sende.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında açılan futbol yaz okulu ve özel yetenek sınavlarına hazırlık resim kursu gençlerden yoğun ilgi görüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler hem sportif hem de sanatsal alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençlerimiz için hazırlanan programlar yaz boyunca devam edecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim Ulusal Resim Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Genç sanatçıların hazırladığı eserler sergilenirken yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinden aldı. Program gençlerin milli birlik ve demokrasi bilincini sanat yoluyla ifade etmenin üzerine katkı sundu. Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin liberal dönüşümünde darbeler ve 15 Temmuz konulu panelde akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. Programda Türkiye'nin demokrasi tarihi ele alınırken öğrenciler ve uzman isimlere sorular yöneltildi. Panel gençlerin yakın tarih konusunda bilinçlenmesi amaçladı. Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz akşamları etkinlikleri kapsamında konserler, çocuk şenlikleri ve yaz okulu faaliyetleri vatandaşlarla buluştu. Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği konser programlarında mahalle sakinleri bir araya gelirken sosyal ve kültürel etkinlikler yaz akşamlarına hareket kattı. Belediye etkinliklerinin farklı mahallelerde devam edeceğini açıkladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik, Spor ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor turnuvaları devam ediyor. Satranç, yüzme, tenis, masa tenisi, atletizm, boks ve birçok branşta gerçekleştirilen organizasyonlar yüzlerce genç spor turnuvaların 20 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi. Malatya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gençler, öğrenciler ve vatandaşlar 100. Yıl Kent Parkı'nda gerçekleştirilen anma programına katıldı. Mehteran gösterisi, bando konseri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ödül törenlerinin yer aldığı programda gençler milli birlik ve beraberlik mesajı verildi. Ayrıca Malatya Park AVM'de açılan 15 Temmuz temalı fotoğraf ve resim sergisi de öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü diyerek Malatya bültenimin sonuna geldim.
1: İnönü Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinledik. Müzikle devam ediyoruz. Serdar Ortaç söylüyor. Kara Kedi.

0: Genç Yaşam'da Güncel.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün hepimizi yakından ilgilendiren, geleceğimizi ve sağlığımızı doğrudan etkileyen çok önemli bir konuyu ele alacağız. Sürdürülebilir gıda, sadece sağlıklı beslenmek değil, aynı zamanda doğal kaynaklarımızı korumak, gıda israfını azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak anlamına geliyor. Gıda Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Onur Aydın bizlerle, kendisiyle sürdürülebilir gıda üretimini, bilinçli tüketimi ve bu alanda hepimize düşen sorumlulukları konuşacağız. Sayın Aydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ergül Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Bildiğiniz gibi son yıllarda sürdürülebilir gıda kavramını çok sık duymaya başladık. Ancak bu kavramın içeriği herkes tarafından tam olarak bilinmeyebiliyor. Öncelikle dinleyicilerimiz için sürdürülebilir gıda tam olarak neyi ifade ediyor? Onunla başlayalım.
2: Evet Ergül Hanım, sürdürülebilir gıda aslında gıdanın üretildiği ekosistemin dengeli bir şekilde kullanıldığı ve gelecekten çalınmayan toprağın, suyun, havanın ve gıda üretiminde kullanılan bütün kaynakların gelecekte de

0: sürmesini, devam etmesini sağlayacak biçimde üretim yapmak anlamına geliyor. Yani tarladan sofraya bütün zincirin çevreyle, ekonomiyle ve toplumla barışık olmasıdır da diyebiliriz sürdürülebilir gıda için.
1: Evet, bir yandan üretim artarken diğer yandan da ciddi miktarda gıda israfı oluyor. Gıda israfına geçmeden önce aslında bunlara da değinelim ama gıda israfı ile ilgili ne düşünüyorsunuz peki?
0: Sürdürülebilirliğin içerisinde zaten çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik üç temel bacağı bu işin. Ve bu işin önemli bir tarafı da tabii ki israf. Çünkü bir çelişki içinde yaşıyoruz. Dünyada yaklaşık 780 milyon insan açlık sınırının altında. 2,5 milyara yakın insan da, yani her 3 kişiden birisi de yeterli gıdaya, besleyici ve güvenli gıdaya erişemiyor. Ama biz bunun yanında da bir gıda sisteminde bir israf var ve inanılmaz bir israftan bahsediyoruz. Yani
1: Evet.
0: bir yılda yaklaşık 1 milyar ton israftan bahsediyoruz. Bolluk içinde kıtlık, üretim içinde israf gibi tanımlayabiliriz bunu. Bugünkü gündemimizde de zaten gıda üretim ve tüketim uygulamalarının hangi noktalarda sürdürülebilirlikten uzaklaştığını konuşacağız. İşte israf tam bu noktada sürdürülebilirlikten uzaklaştıran, özellikle içinde bulunduğumuz toplumda ekmek ve yeşil sebze meyve israfıyla hem doğayı, hem çevreyi, hem suyu, hem havayı nasıl etkilediğinden biraz daha müsaade ederseniz
1: Buyurun lütfen.
0: detaylı rakamlar vererek bahsetmek isterim.
1: Buyurun.
0: Özellikle gıda üretiminde Türkiye su stresi yaşayan ülkeler arasında ve böyle giderse 2030 yılında su fakiri ülke olacağız gibi bir projeksiyon ortada. Özellikle küresel ısınma ve Türkiye'deki bu vahşi sulama sistemleriyle beraber tatlı suların büyük bir bölümü israf edilerek kullanılmakta. Ve gıda israfı içerisinde de bu israflar önemli bir yer alıyor. Yani örneğin 1 kilo dana etini israf ettiğinizde yaklaşık 15 ton suyu da çöpe atmış oluyorsunuz. Ya da 1 kilo pirinci çöpe attığınızda, 1 kilo pilavı, bir tencere pilavı çöpe attığınızda yaklaşık 2500 litre, yani 2,5 tona yakın suyu da israf etmiş oluyorsunuz. İsrafı aslında sürdürülebilirliğin içinde çok önemli bir başlık olarak değerlendirebiliriz. Evet, dünyada bir gıda kaybı ve israfı var. Özellikle %13'ü, üretilen gıdaların %13'ü hasat sonrasından perakendeye ulaşana kadar israf ediliyor.
1: Evet.
0: %19'u da perakende ve sonrasında, yani bizim mutfaklarımızda israf ediliyor. Türkiye'deki rakamlar inanılmaz çarpıcı. Tabii 3 milyon ekmekle bir günde 3 milyon ekmek israf ederek dünyanın ekmek israfı konusunda rekortmeniyiz. Bu da yalnızca ekmeği çöpe attığımız anlamına gelmiyor tabii ki. Ekmekle beraber bir su ayak izi de var.
1: Evet.
0: Yaklaşık 1500-2000 litrelik bir suyu da, bir ekmeği çöpe atarak suyu da kaybetmiş oluyoruz. Su ayak izini de maalesef boşa yaratmış oluyoruz. İsraf, sürdürülebilirlik birbiri içine geçen kavramlar ve birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini düşünüyoruz Ergil Hanım.
1: Evet, mutfaklarda yapılan küçük hataların aslında ne kadar büyük kayıplara sebep olduğunu açıkladınız. Vatandaşlar günlük yaşamlarındaki israfı azaltmak için hangi alışkanlıkları kazanmalı?
0: Ergül Hanım, özellikle alışverişe giderken hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu hazırlığın içerisinde tabii ki bir liste hazırlamak var. Bir
1: Evet.
0: liste hazırlayarak gitmek gerekiyor. Hanelerde yaklaşık 631 milyon ton gıda israf ediliyor ve bunların %80'ine yakını son kullanım tarihi geçen ürünler. Yani bir elma alıyorsunuz, bir hafta da tüketmeniz gerekiyor ama siz onu tüketemiyorsunuz. Çöpe atıyorsunuz ya da işte yoğurt, kefir gibi yakın tarihli süt ürünleri aldığınızda bunları doğru saklayamama nedeniyle ya da fazla satın alma, yanlış satın alma nedeniyle çöpe atıyoruz. Bunlar sorunların en başında geliyor. Türkiye'de TÜİK'in rakamlarına göre taze ve meyve sebzelerde israf oranı %39. Yani hemen hemen 3 taze sebze meyveden birisi israf ediliyor. Ekmekte %32, süt ürünlerinde %15. Yani her 6 litre sütten birisi israf ediliyor. temel nedenlerine bakacak olursak en başta yanlış saklama. Yani ürünün doğasına uygun bir raf ortamı, depolama ortamı sağlayamama. Soğuk zincirde buzdolabı yönetiminin yanlış olması. Bu soğuk zincir bazen hasat sonrasında da bozulabiliyor. Bu aşamada bozulduğunda gıda kaybı diyoruz.
1: Evet.
0: Ama hanelerde yaşanırsa buna da gıda israfı diyoruz. Hem gıda israfı tarafında evdeki buzdolaplarında hem de taşıma soğuk zincir dolaplarında maalesef hatalı soğutmadan ya da yetersiz yönetimden dolayı bir israf var. İhtiyaçtan fazla satın almamalı tüketiciler en temelinde ve meyve sebzelerin hızlı bozulduklarını unutmamalılar. Tüketileceği kadar alınmalı bu meyve ve sebzeler.
1: Evet.
0: Bunları yapmak için liste yapmak tabii planlı alışveriş yapmak gerekiyor. Türkiye'de maalesef bununla ilgili de bir yanlış algı var Ergül Hanım. Türkiye'de liste yapma oranı %50'lerde. Yani alışverişe giden her iki kişiden birisi liste yapıyor. Fakat algıyı sorduğumuzda yani topluma sorduğumuzda evinizde gıda israf ediyor musunuz diye sorduğumuzda ise yaklaşık %80'i evlerinde gıda israfının olmadığını söylüyor. Bu tablo aslında bize gıda israfının en temel kaynağının bilinçsizlik olduğunu,
1: Evet.
0: yapılan israfın görmezden gelindiğini, anlaşılmadığını ve yeterince bilinmediğini gösteriyor
1: Evet,
0: Ergül Hanım.
1: evet. İklim değişikliği artık yalnızca çevreyi değil, tarımı ve gıda üretimini de doğrudan etkiliyor. Peki iklim krizinin gıda güvenliği üzerindeki en önemli etkileri neler diye sorsak size?
0: Tabii ki iklim krizi şu an dünyanın en büyük problemlerinden birisi. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında da iklim krizin etkilerini azaltmak var. Ve Akdeniz Havzası ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu toprakları da bu iklim krizinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık kişi başına su tüketimi 1300 metre küpler düzeyinde. Bu su stresi yaşayan ülke arasında olduğumuzu gösteriyor. 2030'daki projeksiyonumuz, daha doğrusu Tarım Orman Bakanlığı'nın projeksiyonu, 2030'da bu nüfus artış hızıyla ve bu tüketim israfla beraber yaklaşık kişi başına 300 metreküp daha su kaybedip 1000 metreküpün altına düşeceğiz. Ve herhalde küresel iklim krizinin Türkiye'deki en büyük etkisi tatlı suya erişim olacak. Bunun için tabii yapmamız gereken önemli konular var ülke olarak. Hem çiftçi, hem devlet, hem de toplum olarak su tüketimini çok dikkatle yapmalıyız.
1: Evet.
0: Ürüne su bulmak yerine suya uygun ürünler üretebileceğimiz bir tarım politikası, bir tarım stratejisine geçiş artık büyük bir şart. Kapalı ve basınçlı sulama sistemleri kullanmamız, Türkiye'deki sulama kanallarının hemen hepsinin açık olduğunu biliyoruz ve tatlı suyun büyük bir bölümü bu sulama kanallarında halen seyrederken bitkiye ulaşmadan
1: Evet.
0: buharlaşmakta ve vahşi sulama nedeniyle hem toprak kaybına hem erozyona hem verim düşüklüğüne hem de su israfına neden olmakta. Dolayısıyla yapay zekanın ve teknolojinin gelişmesiyle damlama sulama sistemleri, toprak nem sensörleri, yağmur hasadı, yağmur suyu hasadı gibi konuların artık ülkemizde maalesef geç kalınmış da olsa hayata geçmesi çok kritik. Çünkü toprağın da kalitesi sulamaya bağlı. Suyun da büyük bir bölümünün yaklaşık %70'inin tarımda kullanıldığını biliyoruz. Özellikle tarımsal sulama altyapımızın iyileştirilmesi küresel iklim krizinde bence Türkiye'nin yapacağı şeylerden en başında gelmekte.
1: Evet Sayın Aydın, verimli tarım arazilerinin korunması da sürdürülebilir üretimin temel taşlarından biri. Türkiye'de tarım arazilerinin korunması konusunda sizce hangi adımlar atılmalı?
0: Türkiye'de aslında tarım arazileri konusundaki en büyük problemi söylemiştik sulama. Bundan hani sulama problemini çözdükten sonra yerel ve dayanıklı çeşitler üzerine çalışmalar yapılmalı. Türkiye'de maalesef hibrit tohumlar ve ithal tohumlar halen yoğun olarak kullanılmakta ve yerel ve dayanıklı türler giderek yok olmakta. Ata tohumları dediğimiz
1: Evet.
0: türlerimiz. Bu türleri tekrar kazandırmak çok önemli bir husus. Ayrıca zararlı yönetimi Ergül Hanım en önemli.

0: önemli konulardan birisi de tarımsal alanların korunması ile ilgili.
1: Evet.
0: Bildiğiniz üzere tarımsal alanlarda hasat öncesinde bazı hayvanlar, bazı mikroorganizmalar ve böcekler ürünlere zarar verebilmekte ve bu ürünlerdeki rekolte kaybına, verim kaybına neden olmakta bu durum. Bu durumla mücadelede Türkiye'de maalesef halen eski ve verimsiz yöntemler kullanılmakta. Yasaklanmış ilaçların halen kullanıldığını maalesef duyuyoruz. Nereden duyuyoruz? Yurt dışına ihraç edilen sebze ve meyvelerin sınırlarda yakalanmasından, gümrüklerde, bu denetimlerde,
1: Evet.
0: laboratuvar analizlerinde yakalanmasından biliyoruz. Türkiye'de maalesef çiftçilik halen bilinçsiz yapılıyor ve özellikle ilaçlama ve tarım zehirleri, tarım ilaçları, ilaç değil daha doğrusu, zehir ifadesi daha doğru, tarım zehirlerinin kullanımı
1: Evet.
0: konusunda bir bilinçsizlik var. Hem mutfağımıza zarar veriyor, hem toplum halk sağlığını çok ciddi bir biçimde olumsuz etkiliyor, hem de o toprağın uzun vadede verimini, oradaki ekosistemi yok ederek, oradaki ekosisteme zarar vererek maalesef olumsuz etkilerini arttırıyor. Yine doğru gübreleme ve hasat çok kritik. İklime dayanıklı üretim ve koruyucu tarım uygulamalarının, özellikle tarım alanlarının korunmasında çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Bununla beraber yerel çiftçiliğin güçlendirilmesi, aile çiftçiliğinin desteklenmesi, tarımsal krediler ve sübvansiyonların arttırılması ve ithalatın önündeki engellerin arttırılarak yerli üreticinin küresel aktörlere karşı korunması çok önemli. Çünkü ülkemizde kırsal alanda yaşayan nüfus da çok azaldı Ergül Hanım.
1: Evet.
0: Neredeyse %10'lara düştü kırsal alanda çalışabilecek nüfus. Bu nüfusla, %10'la %90'ı doyurmak ve gıda ihracatı yapmak çok çok daha zor. Tarımsal endüstrinin modernleşmesi, evet, çok önemli. Yerli üreticinin de korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz Ergül Hanım.
1: Evet Sayın Aydın, sizin de söylediğiniz gibi yerel üretimin desteklenmesi hem çevresel hem de ekonomik açıdan çok önemli avantajlar sunuyor. Mevsiminde tüketilen ürünlerin hem sağlık açısından hem de çevre açısından daha faydalı olduğu ifade ediliyor. Mevsimsel beslenmenin avantajları neler?
0: Evet, mevsimsel beslenmenin hem biyolojik, yani insan sağlığı açısından, hem de ekonomik, ürün güvencesi açısından faktörleri var. Tabii ki insan sağlığı açısından doğamız o mevsimde tükettiği, o mevsimde yetişen meyveleri ve sebzeleri tüketmeye alışkın. Biz binlerce yıldır böyle yaşadık. Ta ki işte bu soğuk zincirler gelişip dünyanın her yerinde her gıdaya erişme imkanı bulana kadar. Ama bunun sürdürülebilir olmadığını gördük. Yani Güney Amerika'dan avokado bize gelene kadar binlerce kilometre yol, yüzlerce metre küplük karbon ayak izi, binlerce kilogramlık su ayak izi oluşturuyor. Ya da Türkiye'den örnek verecek olursak, Türkiye'de bir ilde domates yetiştirilip 81 ile bu domatesin farklı mevsimlerde gönderilmesinin çok ciddi lojistik maliyetleri var.
1: Evet.
0: Aynı zamanda mevsiminde olmayan ürünlerde daha fazla koruyucu ve tarım ilaçları kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle mevsiminde ürünler daha taze, daha doğal olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu ürünlere ulaşmak için daha az karbon ve su ayak izi harcayacağız. Bu nedenle de hem ekonomik, sosyal hem de çevresel olarak ürünleri mevsiminde tüketmek çok daha değerli ve çok daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz herkese.
1: Evet Sayın Aydın, sizi biraz soluklandıralım, bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra devam edelim. Ece
0: Tabii ki.
1: Mumay söylüyor, Vanilya.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Gıda Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Onur Aydın'la sürdürülebilir gıdayı konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Aydın, tarladan sofraya uzanan süreçte gıda kayıpları yaşandığını söylediniz. Bu kayıpları azaltmak için hangi uygulamalar geliştirilmeli?
2: Ergül Hanım, gıda kayıpları aslında hasat anından itibaren başlıyor. Yanlış hasat, erken hasat, geç hasat ya da uygun olmayan hasat yöntemlerinin kullanılması nedeniyle bir miktar ürün henüz tarlada hasat sırasında maalesef israf oluyor. Bu tarafta çiftçilerin bilinçlendirilmesi, özellikle aile çiftçiliği yapan, kırsal alanda yaşayan insanlara bu konuda teorik ve pratik desteklerin sağlanması önemli. Daha sonrasındaki israf ise hasat edilen ürünün depolara ya da toptancılara, komisyonculara sevkiyatı sırasında oluşuyor. Özellikle yaz aylarında, ülkemiz bahar ve yaz aylarında yoğun meyve sebze hasat yapan bir bölgede yer alıyoruz. Bu nedenle mevsimsel olarak sıcak zamanlarda hasat yapılması, gündüz yapılan hasatlar gıda kaybını ve israfını arttırıyor. Bu nedenle gece yapılmasını ya da serin saatlerde yapılıp bu taşımanın da serin saatlerde olmasını öneriyoruz.
1: Evet.
2: Bir de soğuk hava depolarımız tabii ki yetersiz. Kırsal alanlarda kooperatifleşme yetersiz. Türkiye'deki soğuk hava deposu tarımsal üretim altyapısına göre yeterli olmadığı için birçok ürün soğuk zincire girmeden tüketiciye ulaşmak zorunda kalıyor. Ve gıda kaybının aslında büyük bir bölümü henüz tüketiciye ulaşmadan bu nedenlerle oluyor. Türkiye'de soğuk hava deposu altyapısının geliştirilmesi, kooperatifçilik sistemlerinin hem üretim hem tüketimi kooperatifler aracılığıyla yapılmasının önemli olduğunu ve sorunların büyük ölçüde çözümüne katkı sunacağını düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Yine buyurun üreticiden hocam, tüketiciye kadar olan tedarik zincirinde belediyelerin, kamu iktisadi teşekküllerinin daha çok müdahil olması ve o ara zincir basamaklarının azaltılarak gıda tedarik zincirinin daha yalınlaştırılması, sadeleştirilmesi de hem ürün fiyatlarını düşürecek hem de o üretim ve tedarik süreçlerinde oluşan israfları da azaltacağını düşünüyoruz.
1: Evet Sayın Aydın, gıda mühendisleri güvenilir üretimin en önemli aktörlerinden biri. Gıda mühendislerinin sürdürülebilir gıda sistemindeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ergül Hanım, çok önemli bir konu aslında. Sorunuz için teşekkür ederim. Türkiye'de yaklaşık 27 bin gıda mühendisi aktif görev yapmakta. Büyük bir kısmı özel sektörde, bir kısmı da Tarım Orman Bakanlığı'nda denetçi olarak çalışmakta. Gıda giderek kritikleşen bir alan ve dünyada özellikle gelecek yüzyılın en büyük problemleri arasında gıda, protein ve suya erişim riski oluştuğundan bu konudaki bilimsel çalışmalar, bilimsel yaklaşımlar ve konunun bilimle, teknikle ele alınması gerçekten de çok kritik. Ülkemiz

0: ilkokulda bizlere öğretilen kendi kendine yeten bir ülkeydi gıda üretimi açısından.
1: Evet.
0: Fakat şu anda artan nüfus, artan talep, mevcut üretim kapasitemizin verimsiz kullanılması, tarımsal altyapımızın verimsiz kullanılması gibi nedenlerle maalesef biz ithalat yapar duruma geldik. Yani çok temel şeyleri, tohumu, gübreyi, samanı ithal eder duruma geldik. Gıda mühendislerinin buradaki rolü bu anlamda kritik. Gıda mühendislerinin çalıştığı işletmelerde gıda israfları daha az olur. Çünkü gıda mühendisi bir gıdanın tedarik zincirinde nasıl korunacağını, nasıl depolanacağını, nasıl satın alınması gerektiğini, nasıl sunulması gerektiğini bilimsel esaslara göre yönetir. Ayrıca gıda mühendislerinin çalıştığı işletmelerde Ar-Ge ve inovasyon oranları da yüksektir Ergül Hanım. Bu işletmelerde gıda mühendisleri gıdanın daha verimli koşullarda üretilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapar, bilimsel esaslı yenilikler getirir. Yine gıdanın denetiminde çok kritik bir rolü vardır gıda mühendislerinin. Gıda
1: Evet.
0: mühendisleri bir gıdanın güvenli olup olmadığına karar verecek bilimsel otoritelerdir. Ve ancak bir gıda mühendisi bunu yapabilir. Bu disiplinde yetişmiş, bu eğitim formasyonuna sahip kişiler bu işi yapabilir. Ülkemizde gıda denetçisi açısından durum maalesef yeterli olmadığını söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Kamuda istihdam edilen gıda mühendisleri sınırlı. Bunun yanında özel sektörde de istihdamla ilgili bazı problemlerimiz var. Burada tüketicilere de büyük bir rol düşüyor. Tabii en büyük denetçi, en kritik denetçi tüketicidir bir yandan da.
1: Evet.
0: Tüketicilerin de gıda mühendisleri kadar sorumluluk alıp burada denetim süreçlerinde özellikle bilgilendirme ve bildirme sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Hem Tarım Orman Bakanlığı'nın Alo 174 hattından hem de bakanlığın ilgili sayfalarından, resmi telefon numaralarından ya da mail adreslerinden ulaşıp gıda güvenliği ile ilgili hususları bir gıda denetçisi gibi Tarım Orman Bakanlığı'na ve ilgili il müdürlüklerine iletebilirler. Alo 174 bu anlamda çok basit bir, kolay bir yöntem. Telefonla arayıp en son yemek yediğiniz yeri ya da şikayette bulunacağınız yeri söyleyip denetlenmesini isteyebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de dediğimiz gibi gıda mühendisi sayısı yeterli olmadığından dolayı, kamuda istihdam edilen mühendis sayısı yetersiz olduğundan dolayı denetimlerin çok etkin olduğunu, yeterli düzeyde olduğunu maalesef söyleyemiyoruz Ergül Hanım.
1: Evet, Sayın Aydın, son olarak sıfır atıkla ilgili bir soru sormak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Sıfır atık yaklaşımı günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Bu yaklaşımın gıda sektörüne katkıları neler?
0: Şimdi gıda sektöründe maalesef henüz istediğimiz noktada değiliz.
1: Evet.
0: Bizler gıda artıklarının ileriye dönüşüm ve geri dönüşüm olarak kullanılabileceğini her platformda defalarca vurguluyoruz. Fakat bunun için tabii küresel bir altyapı, bölgesel bir altyapı ve politikalar gerekli. Örneğin gıda artıklarından hayvan yemi ve hayvan mamaları yapılabilir. Onun için bu artıkların hızla soğutulup uygun işlemlerden geçirilmesi lazım ama maalesef kamusal altyapımızda ya da gıda atıklarını ayrıştıracak altyapımızda buna müsait değil.
1: Evet.
0: Yine sıfır atıkta gıda konusunda su ayak izi çok önemli. Çöpe atılan gıdaların su ayak izini tüketicilerin biliyor olması bu çok önemli. En fazla israf edilen gıdalarda taze sebze ve meyveler var. %39'da ilk sırada. Bu ürünlerin raf ömrü dolmadan kurutulup tüketilebileceği, dondurulup tüketilebileceği ya da salamuralarının yapılıp kurtarılabileceğinden bahsediyoruz. Bu anlamda iyi bir noktadayız. Türkiye mutfağı ve bizim ülkemizde ki mutfaklarda çoğunlukla reçel gibi, konserve gibi, kurutma gibi muhafaza yöntemleriyle meyve ve sebzelerin önemli ölçüde kazanıldığını, atık olarak atılmadığını söylesek de modern hayatta özellikle büyük kentlerde bunu yapamayan, yapacak vakti olmayan insanlar olduğunu biliyoruz. Ve bunun için ciddi büyük bir altyapı, yani gıda atığında sıfır atık noktasına geçebilmek için öncelikle gıda çöplerini ayrıştırmamız gerekiyor. Maalesef bu noktadan halen uzağız. Burada tüketicilerin kendi kendine evde yapabilecekleri konular var. Peki. Örneğin bahçeli bir evde yaşıyorsanız gıda atıklarınızdan kompost yapabilirsiniz. Yani doğal gübreler yapıp o bahçenizde bahçenizin verimliliğini arttırabilirsiniz.
1: Peki
0: Bahçe
1: Sayın Aydın.
0: Hayvanları, evet.
1: Programın sonuna geldik.
0: Tabii ki.
1: Çok teşekkür ederiz kıymetli bilgileriniz için. Çok sağ olun.
0: Rica ederim Ergül Hanım. Bu güzel sohbet için, fırsat verdiğiniz için sizlere ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Gıda Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Onur Aydın'la sürdürülebilir gıdayı konuştuk. Değerli TRT GAP Diyarbakır Radyosu dinleyicileri, bugün de beraberliğimizin sonuna geldik. Programımızı sizin için Doğan Akyıldız hazırladı, Soner Emre destek verdi. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan vardı. Mikrofon başında ben Ergül Mercan. Hayatın bütün güzellikleri ve mutlulukları yanınızda olsun. Gönlünüzden huzur ve sevgi hiç eksik olmasın. Müzikle veda ediyoruz. Cem Karaca, Yolumuz Gurbete Düştü. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İletişim Başkanı Duran, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ortak anlayış belgesindeki Türkiye'ye yönelik ifadelere tepki gösterdi. Belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğine ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır, dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli, belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği'ni tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye davet etti. Genelkurmay Çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. 135 sanık 12 yıl 6 ayla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 4 firari sanığın dosyası ayrıldı. İstanbul'da başlatılan bahis ve şike soruşturması kapsamında 2020-2026 yıllarına ilişkin bahis platformu kayıtları ve masak verileri incelendi. Bazı futbol kulübü yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahisler oynadıkları belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Dosya kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararına yapılan temyiz başvuruları üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay'ın vereceği karar davaya ilişkin nihai hüküm olacak. CHP teşkilatlarında devir teslim krizleri sürüyor. Nazilli İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi sırasında gerilim yaşandı. Yeni yönetim kapıyı yumrukladı, içeridekilerse masalarla barikat kurdu. Partinin Kırıkkale İl Başkanlığı'ndaysa yeni atanan yönetim il binasına çilingir yardımıyla girdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları siyaset bilimci olarak üzülüyorum ifadesiyle değerlendirdi. CHP FETÖ istilasına tabi tutulmuştur dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek derdinin millete hizmet olduğunu belirten Bakan Tekin, bizim derdimiz Türkiye'yi Atatürk'ün taahhüt ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak dedi. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki tutuklandı. Aydın'da şehir merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan Ayban Banyo hattı hizmete açıldı. 29,5 kilometre uzunluğundaki raylı sistem 8 duraktan yolcu alacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik 6. gece saldırısını tamamladı. ABD Merkez Komutanlığı onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. İran'sa saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD'nin son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Yaralı sayısı 400'ü aştı. İran'da Körfez'deki ABD üslerine misillemede bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdi dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer'ın 22 Haziran'da görevini bırakacağı açıklamasının ardından İngiltere yeni bir döneme giriyor. 379 milletvekilinin desteklediği eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham bugün resmen parti genel başkanı oluyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Programı Ayla Sert hazırladı. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda sizlerle son yıllarda sıkça gündeme gelen bir konuyu konuşacağız. Evimizdeki elektronik eşyalardaki gizli tehlike. Gerçekten bizi gözetliyorlar mı? Akıllı telefonlar, televizyonlar, bilgisayarlar, güvenlik kameraları, akıllı saatler ve sesli asistanlar artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Bu cihazlar hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda çeşitli veriler de topluyor. İzlediğimiz programlar, kullandığımız uygulamalar, konum bilgilerimiz ve hatta bazı durumlarda sesli komutlarımız sistemler tarafından kaydedilebiliyor. Peki bu durum evimizde birilerinin bizi sürekli izlediği anlamına mı geliyor? Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki ile dikkat etmemiz gereken noktaları konuşacağız. Sayın Baki, hoş geldiniz programımıza, nasılsınız?
1: Hoş buldum İmran Hanım, iyi yayınlar dilerim. İyi.

0: Sizler nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz, çok naziksiniz. Şimdi gerçekten özellikle robot süpürgeler konusunda işte bizleri sürekli gözetlediği ile ilgili haberler yer aldı sürekli haberlerde de. Şimdi evimizdeki robot süpürgeler ya da akıllı buzdolapları ya da bebek kamerası gerçekten bizi gözetliyor mu? Yoksa bu bir komplo teorisi mi? Yoksa somut bir risk mi?
0: Evet, gözetliyor diyebilirim tek cümleyle. Ama şunu belirtmekte fayda var. Akıllı cihazların amacı insanları gözetlemek değil, sunduğu hizmetleri daha verimli hale getirmek için. Yani sunduğu o mikrofonlar, kameralar hepsi böyle kendi özelliklerini üst seviyeye taşımak ve bizim işimizi kolaylaştırmak için. Ancak kötü niyetli kişiler bu araya girerek o özellikleri kendi lehine çevirip bizim aleyhimize kullanabiliyorlar. Tehlike burada başlıyor aslında.
1: Evet, yani hackleme mi oluyor bu durumda? Normalde o
0: Evet.
1: cihaz üretilirken bizim faydamıza olacak olan şeyler yapılsın diye yüklüyorlar. İşte bizi gözetledikleri, aldıkları sesli komutlar ya da uygulamamız ya da konumumuzu takip etmesi hepsi bizim hayatımızı kolaylaştırmak için atılmış bir adım. Ama teknoloji öyle bir şey ki dediğiniz gibi bunu ne kadar iyi niyetle yapmış olsalar da üreticiler, firmalar kötü niyetlilerini eline geçtiği zaman bizim hayatımız daha kötü hale gelebiliyor. O konfor alanından çıkabiliyoruz. Peki bu kötü niyetlerin eline nasıl geçiyor? Nasıl korunabiliriz?
0: Yani şurada aslında tehlike veri toplamayla başlıyor. Bu teknolojik cihazlara veri toplama yetkisi veriyoruz alırken ve bununla beraber aslında akıllı televizyonlar, robot süpürgeler, sesli asistanlar, akıllı kameralar hatta beyaz eşyalarda bile verileri topluyorlar. İşte bu veriler başkasının eline geçtiği zaman kişisel verilerin güvenliği aslında tehlikeye girmiş oluyor. Yeteri kadar korunmadığı zamanlarda bu tehlikeler daha çok artış oluyor. Günümüzde de en değerli şey maalesef petrol değil, veri. Veri artık para eden bir şey ve sanal ortamlarda satılıp açık arttırmayla bile ortaya konulan bir şey haline geldi. Yani bilgilerimiz, hesap bilgilerimiz, dijital kimliğimiz ele geçirmek kötü insanların yapmak istediği ilk hedef. Yani cebimizdeki paradan daha çok verilerimize göz koyuyorlar diyebilirim. Yani teknolojiden korkmayacağız. Teknolojiyi bilinçli kullanacağız başlığını her alanda kullanmamız gerekiyor. Bu mahremiyet bazen sıkıntılı durumlara girebilir.
1: Peki
0: Bunu da
1: bunu biz
0: söyleyebilirim
1: tüketici
0: aslında.
1: olarak nasıl yapabiliriz, nasıl sağlayabiliriz? Evimize bu akıllı sistemlerden aldık. Gerek işte buzdolabı olsun, süpürge olsun ya da kamera sistemi olsun. Şimdi evcil hayvanlarımızı biz evde olmadığımız zaman da görebilmek adına kameralar takıyoruz. Onları da gözlemleyebilmek adına. Şimdi biz bunları alıyoruz ama alırken mi dikkat etmeliyiz? Yoksa hani bazı firmalarınki hacklenmez gibi bir durum var mı? Seçerken modelini, markasını ona göre mi almalıyız? Yoksa aldıktan sonra kurarken mi dikkat etmeliyiz? Hani dediniz ya bizim iznimizle, onayımızla aslında bizi takip ediyorlar, verileri alıyorlar. Şimdi bunlara onay vermesek cihaz beklediğimiz performansı gerçekleştirmeyebilir. Onay versek bir dert, vermesek bir dert. Yani biz tüketici olarak, bilinçli ve teknolojiden korkmayan tüketiciler olarak nerede devreye girmeliyiz? Nerede kendimizi güvene alabiliriz?
0: Dünyada çok fazla bu daha eski tarihlerde de akıllı cihazlar vardı. Smart TV'ler vardı veya kullandığımız akıllı TV, televizyonlar veya telefonlar da vardı. Ancak neden şimdi gündeme geldi? Çünkü yurt dışında büyük markalar hacklendi. Türkiye'de bunun örneğini görmedik. Ancak yurt dışında binlerce, milyonlarca diyebileceğimiz cihazları birkaç kişinin hackleyip internet ortamında bedava olarak sunduğunu gördük. Yani aslında günümüzde bunun bu kadar konuşulmasının sebebi gerçekten somut olayların olması. Bunların neden olduğunu ve nasıl önüne geçebileceğimizi bahsedeyim sorunuza gelirsem. Öncelikle burada güçlü şifre birinci kuralımız. Çünkü aldığımız her şey default şifreyle geliyor. Yani varsayılan şifreyle geliyor. O şifreler genelde 1, 2, 3, 4 veya işte admin, admin gibi. Bunları değiştirmemiz gerekiyor. Bunu değiştirme alışkanlığımız maalesef kimsede yok. Yani modem bir şifresi olur, akıllı saatler olur veya IP kamera olur. Bunların içine girip ayarları yapmamız için bir şifre gerekiyor. Bu şifreyi fabrika bize veriyor. Fabrikanın verdiği şifreyi aslında herkes bilebiliyor. Değiştirmediğimiz takdirde bununla çok rahat girebiliyorlar. Birinci alışkanlığımız ne olursa olsun şifreyi değiştirmek olmalı. En güçlü sistemde bile şifreyi başka birine kaptırırsan içine girebilirler. Bunu unutmamalıyız.
1: Peki belirli periyotlarla da değiştirmeli miyiz kullanmaya başladıktan sonra 6 ayda bir
0: Yani
1: senede bir
0: keşke
1: gibi?
0: öyle bilinçli kullanıcılar olsak ama maalesef hiçbirimiz öyle değiliz. Bir kere değiştiriyoruz, yıllarca kalıyor. Hatta ne değiştirdiğimizi bile unutuyoruz. Resetleyip default şifreye tekrar geri geliyoruz. Yani öyle yapmamız aslında gerçekten en doğrusu. Ancak o bazen zahmetli olabiliyor. Bir de sık şifre değiştirmek unutmaya da sebep olabiliyor. oluyor. Eşit

0: uygulamaları var. Orada saklamayı tavsiye ediyoruz. Ancak onların da güvenliği ayrı bir konu, başta altında konuşulması gerekiyor.
1: Evet, her şey şifreye dayalı şimdi. Yani telefonumuzdaki uygulamalar da öyle. Birçoğuna şifre koyuyoruz. Mobil bankacılık. Birçok bankacılık var zaten. Bankada eğer hesabınız varsa. Hepsi de 6 ayda bir değişiklik istiyor. O hangisiydi, bu hangisiydi? Son 2-3 şifreyi de kabul etmiyor. Ben mesela hepsini aynı şifre yaparak hata mı yapıyorum acaba? Hata yaptım da biliyorum aslında da. Hani unutmayayım diye garanti görüyoruz söylediğiniz gibi. En azından unutmayalım diye hepsini aynı mesela, yapıyoruz mesela.
0: Ben de şimdi bir şeyden bahsedeyim. Yani madem siz söylediniz, her şeyi aynı şifre yaptığınızı söylediniz. Aslında şöyle, basit siteleri bu şifreyi yapabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: En zor, sıkıntılı, tehlikeli yerleri bu şifre yapabiliyorsunuz. Şifreniz evet çok güçlü olabilir. Ancak basit şifreler zaten, basit siteler zaten hackleniyor. Ve o hacklendikten sonra sizin şifrenizi görüyorlar.
1: Öyle
0: ve
1: mi?
0: Bu sefer gelip büyük yerlere o şifreyi deniyorlar. Yani aslında sizin herhangi bir yerde kullandığınız şifreyi gördükten sonra evet bunun şifresi bu olabilir diyerek büyük yerler eklenmese bile aslında burada aslında size bir tüyo vermiş olduk.
1: Evet.
0: Sıkıntılı yerdeki şifrelerinizi daha güçlü, daha farklı. Yani şifrelerinizi en azından üçe bölebilirsiniz. Basit yerlere basit şifrelerinizi, güçlü yerlere en güçlü şifrelerinizi kullanabilirsiniz. Böylelikle birbirleri arasında da bölüştürme yapmış olabilirsiniz.
1: Doğru.
0: İsterseniz ve ikinci önemli konuda bahsetmek isterim, sürenin azalmadan güncelleme alışkanlığı. Bu da aldığımız her bir cihaz aslında satın aldığımız şirkete sunucularına bağlı. Sunucular da bizim hacklenmememiz veya sıkıntılı yaşamamız veya aldığı hizmetlerimizi kaliteli hale getirmek için sürekli olarak güncelleme yapıyorlar. Bir güvenlik açığı olduktan sonra da hemen bir güncellemeyle onu kapatıyorlar. Yani bir güvenlik açığıyla birileri hacklendi diyelim. Fabrika bunu fark ediyor. Hemen güvenlik güncellemesiyle onu düzeltiyorlar. Ancak biz güncelleme yapmadığımız takdirde eski sürümde kalıyoruz ve o hackerlar da eski sürümü kullananları görüp o açığı zaten bildikleri için kolaylıkla bizi hackliyorlar.
1: Tehlikede olmaya devam
0: güncelleme
1: ediyoruz.
0: Güncelleme görürsek kesinlikle güncelleme yapalım. Yani televizyonlarımız, modemimiz, robot süpürgelerimiz, internete bağlı her şey siber güvenlik amacıyla güncelleme çok büyük faydası var. Bazen son güncellemeler vatandaşlarımızı korkutabiliyor. Fazla yer kaplıyor veya bilgisayarını yavaş tutuyor veya işte bu güncellemeyle şu özellikleri gitti kötü oldu diyebiliyorlar. Ama inanın her güncelleme bizim lehimize olan bir şey. Yani hemen yapmasak da en kısa sürede yapmayı tavsiye ediyorum bir siber güvenlikçi olarak.
1: Üçüncü bir şey var mı, yoksa şifre ve güncellemeyle biz kendimizi sağlam alabilir miyiz?
0: Aslında burada dijital farkındalıktan bahsediyoruz her seferinde. Yani tanımadığımız bağlantılara tıklamamak, sahte uygulamaları yüklememek, yani kaynağını bilmediğimiz yerlere indirmemek, evana bilmediğimiz cihazları bağlamamak. Yani bir network adı üzerine birbirine bağlı şekilde çalışan sistemler ve o sistemi bir yabancıyı sokmak. Aslında bizim modemimizin Wi-Fi şifresini de bir yabancıya vermemiz kendi evimizde aldığımız anlamına geliyor. Evimizde aldığı salonda oturuyor. Evet tehlikeli değil ama oradan kalkıp sıkıntılı bir harekette bulunabilir. Onu da unutmamalıyız. Misafir ağları var modemlerde. Onu oluşturursak ve orada kural oluşturabiliyoruz. Buraya girsin, buraya girmesin. O fazla teknik bir konu. Şirketler yapıyor daha çok. Evde de bunu değerlendirebiliriz.
1: Evde özellikle yapabiliyor muyuz kendi internetimizi mobil?
0: Her modemin bu özelliği var. Ve çok rahat yapabilirsiniz. En kötü yapacağımız yani modemin ayarlarını bozmak olur. Modemi resetlersiniz, yeniden kurarsınız. Yani orada bir kurcalamakta fayda var. Bir sıkıntı olmaz. Vatandaşlarımızın korktuğu kadar karmaşık şeyler değil. Artık herkesin kullanabileceği kullanıcı deneyimi artıracak şekilde basitleştiriliyor arayüzler. Ve inanın herkes 192.168.1.1 değil modemin arayüzüne girdikten sonra istediği farklı özellikler bile görebiliyor olacaklar ve şaşıracaklar. Bahsettiğimiz gibi ürün seçimi de burada önemli. Yani bu ürün kötü, bu ürün iyi gibi değil. Ürünün sürümleri bile bizim bu gibi problemleri yaşayıp yaşamayacağımıza karar verir.
1: Peki evimizdeki modem de tamam, misafirlerimize ayrı oluşturabiliriz dedik ama biz mesela tatile gittik bir otelde ya da iş yerine geliyoruz, iş yerinin wifi'sine bağlanıyoruz, otelin wifi'sine bağlanıyoruz. Şimdi oradaki wifi'ye bağlandığımızda da bizim telefonumuzdaki uygulamalar risk altına girmiş olur mu acaba orası eklendiği takdirde?
0: Yani evet olur, ancak bu gibi durumlar ortaya çıkmasın diye zaten kişisel verilerin korunması kanunu adında devletimiz bir harekette bulundu. Son yıllarda da bunu sert şekilde uyguluyor. Bu kanun altında veri paylaşan otel gibi yerler bazı şartnamenin altına girdiler ve regülasyon yapma zorunluluğuna bulundular. Yani sen Wi-Fi şifreni kullanıcılara veriyorsan kimin nereye girdiğini logla kayıt altına tut gibi kurallar koyuldu ve bunu teknolojik cihazlarla çok rahat oradaki

0: IT'ciler yapabiliyor. Bunları yapmayan yerler, basit yerler, butik yerler sıkıntı altı olabilir. Nasıl olur? Orada mesela diyelim ki bir marka vermeyeyim, kahve zincirinde oturuyorsunuz ve oranın IT'sine bağlandınız. Çok büyük markalar bu kurallara uymak zorunda olduğu için uyguluyorlar. Onu da düzgün uygulayıp uygulamadığına bakmak lazım. O ayrı konu da hiç uygulamadığını varsayalım. Küçük bir mahallemizdeki kahveci girdiniz ve orada bilgisayarla oynayan birileri var. Veya hiç alakasız yan kahvede oturan biri var. Oradan o Wi-Fi'ye bağlı olduktan sonra emin olun aynı Wi-Fi'desiniz. Onun yapmak istediği her şeyi erişebiliyor olabilirsiniz. Tehlike burada başlıyor. Yani o sistemde tehlikeli biri varsa sıkıntı olabilir. Otel gibi binlerce kişinin, yüzlerce kişinin bağlandığı yerde de bu gibi insanların olma ihtimali yüksek.
1: Peki Sayın Baki, böyle bir şeye maruz kaldık. Diyelim ki hacklenen ya da işte kötü niyetli insanların çok çabuk ulaşabildiği bir Wi-Fi'ye bağlandık. Ya da bağlanmadık ama evimizdeki cihazlardan bir tanesini güncellemeyi unuttuk, geciktirdik ve sıkıntı yaşanıyor. Biz bunu nasıl anlayabiliriz, nasıl fark edebiliriz tüketici olarak?
0: Aslında bu bir siber güvenlikçinin konusu değil. Dediğiniz gibi artık her vatandaşın konusu. Burada herkesin elinde yıllardan beri telefon var ve telefonlarımızın alışkanlıklarını, tepkimelerini net olarak bilebiliyoruz. Bir araya girdikten sonra orada bir yavaşlama, bir ağırlık veya garip şekilde pencerelerin açılması gibi şeyleri görebiliriz. Aslında sadece kendini gösterdiği durumda artık iş işten geçmiş oluyor. Yani gibi durum ortaya
1: çıkıyor. Yani zaten biz fark ettiğimizde çok geç oluyor. Fark etmeden önemli olan en başta tedbir alabilmek.
0: Evet. Ya yani mesela hepinizin başına gelmiştir. Flash belleklerimiz virüse maruz kalıyor. Evet. Bu virüs ulaştıktan sonra artık zaten oradaki bilgileri silerek kurtulabiliyoruz. Yani zaten amacımız oradaki verileri silmeden virüse bulaşmamak olduğu için, yani bulaştıktan sonra bilgisayarımızı resetlemek, telefonumuzu resetlemek veya modemimizi yeniden başlatmak o araya giren kişinin bağlantısını koparacaktır. Ancak o kişi bağlı olduğu süre zarfında sizin bankanıza girip bir işlemler yaptıysa, işte SMS'lerinizi görüp oradaki düzenlemeleri kendine göre çektiyse veya fotoğraflarınıza erişip o fotoğrafları dijital dünyada paylaştıysa, burada maalesef iş işten geçmiş oluyor. Bu olmadan önce bu hareketlerde bulunmak aslında en büyük güvenlik.
1: Şimdi bizim artık gündemimizde bir yapay zeka var ve biz neredeyse her şeyimizi oraya kaydediyoruz, soruyoruz, oradan fikir alıyoruz, sağlık konusu bile olsa bir orayı değerlendiriyoruz. Sesli komutla da yapılabilen bir şeyler bu görüşmeler yapay zekada. Şimdi öyle bir şey ki izin isteniyor tabii ki bizden ama biz de veriyoruz. Görsellerimize, kameralarımıza ulaşıyor, fotoğraflarımıza ulaşıyor, mesajlarımıza ulaşıyor. Sesimizi tanıyor, sesimizle birebir. Bir de şöyle son gelen güncellemeyle artık öyle bir konuşuyor ki resmen karşımızda bir insan varmış gibi. Bu da tabii daha çok dikkatimizi çekiyor. Belki daha fazla vakit geçiriyoruz orada. Ne gibi sorunlar yaşayabiliriz? Burada nelere dikkat etmeliyiz?
0: Yani yapay zekanın yapabileceği şeyler sizin de bahsettiğiniz gibi aslında tamamen hayal gücümüze kalmış. Yani yapabilecekleri sınırı yok ve günümüzde de çok fazla örneği var. Çok büyük teknoloji devleri bile yapay zeka sayesinde kandırılarak işte paralarına veya oradaki şirket isimleri lekelenecek şekilde büyük zararlara uğradılar. Günümüzde de hepimiz sosyal medyada dolaşırken devlet büyüklerimizin görüntülerini, seslerini, konuşmalarını gerçekmiş gibi bir yere yatırım yapmamızı tavsiye ettiğini görebiliyoruz. Bunlar hep yapay zeka ile yapılıyor ve dolandırıcılık adına kullanılabiliyor. Yani bize gelen bir telefon, bir video, bir canlı görüşmede bile hemen her şey doğruymuş gibi düşünmemeliyiz. Gelen her maile, gelen her SMS'e veya her görüntülü sesli komuta şüpheyle yaklaşmalıyız. Hatta telefonla bizi aradıklarında yakınımız tarafından arandığını görüyoruz. Diyelim ki annem yazıyor. Ancak orada onlar onu bile yapabiliyor. Yani yakınımız tarafından aranıyormuş gibi gösterip halbuki başkası arayıp size acil durumdaymış gibi.
1: Yani telefona baktığımda annemin bir görseli var beni aradığında. O görsel de çıkıyor. Annemin numarasını da görüyorum ben ve annemin sesini duyuyorum açtığımda.
0: Evet. Direkt olarak o numaradan arıyor aslında sizi. Ve o numaradan sizi korkutacak şekilde bir hareket, yani düşünmeden karar vermenizi sağlıyor. Evet. Yolda kaldığınız, telefonum çekmiyor, şöyle oluyor falan değil, bir yere para atmanızı veya bir yerlere tıklamanızı istiyorlar. Yani kesinlikle günümüzde şüpheyle yaklaşmalıyız. İkinci doğrulamayı yapmalıyız. Yani kapatıp sizin aramanız en doğru yöntem. Veya Bir görüntülü konuştuğumuzda Güney Kore'de yakın zamanda oldu. Şirketin CEO'su yurt dışında ve yüklü miktarda para transferi yapılması talimatını veriyor görüntülü olarak. O para transferi yapılıyor. Ancak bakıyorlar ki arayan ne CEO ne gönderilen yer CEO'nun hesabı. Alakasız yerlere büyük paralar gittiği de görüldü. Ayrıca IP kamera konusu var.
1: Evet, yabancıların bebek odasındaki kameralardan da konuştuğu haberleri duyuyoruz. Evet. Nasıl bunlara önlem alabiliriz? IP kameralardaki tehlikeler nelerdir?
0: Şimdi internetin derinliklerine indiğimiz zaman çok kilitlikler döndüğünü net olarak görebiliriz. Burada IP kameralar, internete bağlı olan her şey başkası tarafından ele geçirilebilme ihtimali olduğunu biliyoruz zaten. Ve bu ele geçirilen görüntüler ne yapılıyor? İşte tehlike burada.
1: Yani yatak odasına vesaire özellikle almamalıyız asla. Yani öyle mi diyebilir miyiz? Aslında, nasıl yapacağız?
0: Evet. Bebek odası diye bir şey günümüzde çok olmuyor. Yatak odasında yatağın yanında bebeklerimiz oluyor çok küçükken. Ve oraya bir kamera koyup uzaktan bebeğimizi izlemeyi tercih ediyoruz. Bu dünyada her yerde böyle. Ve o kamera ekleniyor ve biz bebeğimizi takip edelim derken aslında kendi mahremiyetimizi başkalarının gözünün önüne vermiş oluyoruz. Ve bu görüntüler de canlı olarak bir yerlerde yayınlanıyor. Ay. Yani gerçekten parayla satılıp premium üyeliklerle girip yani Güney Kore'de yine aynı ülkede bir problem olmuştu. Otel odalarının görüntüleri bile canlı olarak yayınlandığını net olarak gördük. Ve direkt canlı, geriye dönük değil. Bu kadar aleni yapılan şeyler ve izlerini de göstermiyorlar. IP adresleri değişiyor, MAC adresleri sürekli olarak değişiyor. Dünyanın neresinde?
1: Ben de onu soracaktım. Yani otelin ya da ne bileyim hani bizim devletimizin bu konularda bir şey satarken ya da uygulama hazırlanırken alması gereken tedbirlerde acaba bir açık mı oluşuyor diye düşünüyorum tabii haliyle ama.
0: Türkiye'de hiç olmadı çok şükür. Devletimiz o konuda çok sert tedbirler de alıyor ve cezaları da yüksek olduğunu bilindiği için bu kişiler de bunu çok aleni şekilde yapamıyorlar. Aslında orada elde edecekleri kazanç cezanın karşısında daha düşük olduğu için zevkine de bu işlere girmiyorlar.
1: Tabii.
0: Yani Türkiye'de hiçbir şekilde bunun kötü, çok büyük örneğini görmedik. Yani çok şükür. Ancak dünyada, Amerika'da, Japonya'da, Güney Kore'de birkaç örnekten bahsettik. Bunları çok fazla gördük. Aslında gördüğümüz ileride de görebileceğimiz anlamına geliyor. Bunlara dikkat etmeliyiz. Yani vatandaşlarımızı dünyadaki örnekleri bahsederek kendimize ne bilersen çıkarmamız gerekiyor.
1: Otellerde herhalde kamera yasal olarak zaten olmaması gerekiyor ama gizli kamera koyuyorlar diye düşünüyorum. Şimdi o biz gizli kamerayı fark edebilir miyiz? Odaya girdiğimiz gizli zaman kamerayı nerelere bakmalıyız? Nasıl dikkat edeceğiz?
0: Yani Türkiye'de bunun örneği oldu. Sakarya'da bir bungalovda gizli kamera olmuştu. Gizli kameranın tespit edilmesi için yöntemleri var. Evet. Bu yöntemlerin başında aslında aynaların arkasına koyabiliyorlar. Bu aynaya bu kredi kartı koyarak işte arkası gözüküyor mu gözükmüyor mu diye tespit edebiliyorlar. Edilebileceği çok böyle konuşuluyor. Direkt olarak aslında onu söylemek doğru değil. Ancak şunu net unutmamalıyız. Bir yerde bir cihaz çalışıyorsa, bir kamera varsa anakart da vardır. Anakart ısınır. Yani bir yerde anormal şekilde bir ısınma eliyle kontrol ettiğimizde ısınma varsa veya bir ses varsa veya karanlık bir ortamda kameramızı açtığı zaman lensin parlamasını veya lensin ucundaki kırmızı mor ışıkları görebiliriz. Bakın bu teknik çok fazla bilinmiyor ama çok önemlidir. Hatta kendiniz de deneyebilirsiniz. Karanlık bir odada bir diğer telefonunuzu bir yere saklayın ve diğer telefonla da sadece kamerayı açın. Yani kayıt yapmanıza gerek yok. Kameraya tuttuğunuz zaman orada mavi ve mor ışıkları görürsünüz. Gizlenmiş şüphelendiğiniz yerlere bu telefon tekniğiyle kullanabilirsiniz. Kameralarda genelde dijital saatlerde, işte receiver'larda, televizyonlarda veya işte havalandırma deliklerinde olabiliyor. Şüphelendiğiniz yerlere bu tekniği kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ısı ve oradaki flash tutarak da bir yansıma var mı? Ona da bakabilirsiniz. Oradaki lensin yansımasını kendi lehimize çevirebiliriz.
1: Peki. Şimdi maalesef süremizin sonuna geldik. Son olarak o zaman dinleyicilerimize ne söyleyelim? Bu akşam eve gidince ne yapsın bizi dinleyenler? Kendimizi korumak için atabileceğimiz somut adımlardan yine örnekler verirseniz.
0: Yani nasıl evden çıkarken kapımızı kilitliyorsak, dijital kapımız olan modemimizi ve akıllı cihazlarımızla aynı özenle korumalıyız diyorum. Günümüzde ev güvenliği kapı ve pencerede değil, internet bağlantısından da başlıyor. Bunu unutmamalıyız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Tüketici Günlüğü'nde Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki bugün program konuğumuzdu ve evimizdeki elektronik eşyalardaki gizli tehlikeyi konuştuk. Gerçekten bizi gözetlediklerini de anlamış olduk. Söylediği şeylerin arasında söylemek gerekirse, tekrar etmek gerekirse belki de müdahale anlamında

tedbir anlamında almamız gereken en büyük tedbirlerden bir tanesi güçlü şifre kullanmalıyız demişti. Fabrikanın verdiği şifreleri değiştirmeliyiz ve kendi koyduğumuz şifreleri de düzenli aralıklarla değiştirmemizi tavsiye etti. Bir diğeri de güncelleme alışkanlığı edinmemiz gerektiğini söyledi. Uygulamalarımızda yapılmış olan her türlü güncellemeyi bizim yapmamız bizim faydamız olacak dedi. Bu haftalık programın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Eğitim Koçu.
1: Merhaba, ben Hakan Çildan. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.32'de TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, bugün programımızda tatilde ders çalışırken yapılan hatalar, nelere dikkat etmeliyiz, bu hataları nasıl halledebiliriz merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten programımıza hoş geldiniz.

0: tatilde öğrenciler için gerçekten oldukça değerli bir zaman dilimi var. Çünkü öğrenci hem dinlenmek hem de yeni döneme hazırlanmak için fırsatı var. Bakın dikkat edin. Hem dinlenmek hem de yeni döneme hazırlanmak için bir fırsatı var. Bu anlamda yanlışlıklar, yanlış alışkanlıklar öğrencinin tatili verimsiz geçirmesine neden olabilir. Özellikle bu anlamda öğrencinin bunu daha doğru geçirmesini, işte bu alışkanlıklar anlamında nelere dikkat etmesi gerektiğini, nasıl düzeltebiliriz, bunlarla ilgili maalesef o yapılan hataları bazen göremiyor olabiliriz ki birazdan böyle madde madde saymaya çalışacağız. Bu anlamda bunları nasıl halledebiliriz aslında sizle beraber tartışıp nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler vereceğiz. Şu net, ilk hata bence tatili tamamen boş geçirmek. Yani ilk ve en sık karşılaşılan hatalardan bir tanesi tatili tamamen dersiz geçirme gibi ya da kitap okumadan biraz da anlatmaya çalışacağız. Bu algıya sahip olabilir bir öğrenci ki burada bir parantez açalım. Tabii ki 7'den 8'e geçen, 11'den 12'ye geçen öğrencilerin önünde gerçekten hani bunu korkutmak ya da öğrencinin psikolojik anlamda böyle harp yaşamasını istemiyoruz. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz ama gerçekten önünde bir sınav maratonu var. Bunu görüyor olması lazım. Hatta 10'dan 11'e geçen de az kaldı işte bir sene sonra. O da TYT ya da sınav moduna girecek. Bu anlamda gerçekten ve gerçekten bunları doğru bir yere koymamız lazım. Evet, şöyle bir algı var. Birçok öğrenci şuna sahip oluyor maalesef. Şu sesi duyar gibiyim. Hocam bütün yıl çalıştım, artık ders çalışmak istemiyorum. Evet, belki ilk başta bu düşünce çok rahatlatıcı gelebilir. Sabah geç kalkmak, arkadaşlarla zaman geçirmek, oyun oynamak çok güzel olabilir. Harika, çok da güzel tabii ki. Şunu da asla yanlış anlaşılmasın, savunmuyorum. Hayır, böyle çılgınlar gibi ders çalışalım, hiçbir zamanımız boşa gitmesin, tatil diye bir kavram yok. Hayır, bundan bahsetmiyorum. Ancak uzun süre derslerden uzak kalmak, değil mi? Kitap okumamak, belli çalışma yapmamak bazı sorunlara neden olabilir. Ne demek istiyoruz hocam yani? Bahset de biz bilelim. Tabii ki öğrenilen bilgiler zaman içinde unutulabilir. Bakın bu çok önemli. Yani bizim en büyük problemlerden bir tanesi şu noktayla yaşıyoruz, yaşadığımız problem. Ne yapıyoruz? 7'de öğrendiğimizi unutuyoruz. 8'de öğrendiğimizi unutuyoruz. 9'da öğrendiğimizi unutup işte 10'a geçiyoruz. 10'da unutuyoruz. 11'e geçiyoruz. İşte aralarda işte geçici hafızadan kalıcı hafızaya alamamak, tekrar etmemek gibi birçok nokta maalesef ne yapabiliyor? Olumsuzluk olarak karşımıza gelebiliyor. Özellikle matematikte işlem hızı düşebilir. Yabancı dilde kelimeler unutulabilir. Yeni eğitim dönemine alışmak zor olabilir. Yani örneğin öğrencinin 3 ay boyunca kitap açmadığını düşünelim. Gerçekten hani okula başladığında inanılmaz hani burada baktığın zaman problem yaşadığını görebilirsin. Çünkü ne yapıyorsunuz? Daha önce çözdüğü, çok rahat çözdüğü soruyu ne yapabiliyor? Çözemeyebilir, unutmuş olabilir, zorluk çekebilir. İşte bu anlamda biraz daha problem yaşadığını görebiliyoruz. Bu nedenle tatilde amaç sürekli çalışmak değil, aslında bilgileri canlı da tutmak. Özellikle sınav grubunda olan öğrencilerin belli bir altyapıyı oluşturabilme noktasında aslında kazandırabilmek. Peki hocam ne yapmalıyız? Tabii sınav grubunda olan arkadaşların dışında onları biraz daha böyle resmi arttırdığı, eksikleri tamamladığı düşünerek genel olarak günde 20-30 dakika tekrar yapmak. Mutlaka ve mutlaka kitap okumak, net. Yani özellikle kitap okumayı hayatımızın alışkanlığı haline getirmemiz lazım. Çünkü problem çözebilmek, hızlı karar verebilmek, bazı noktalarda aslında bilgi depolarımızı en üst seviyeye çıkarabilmek açısından çok daha değerli. Kısa kısa soru çözümleri yapmak. Özellikle bu tekrarlar bize, bakın normalde yarım saat 40 dakika, yani günü 24 saat düşünürseniz yarım saat 40 dakikanızı buna ayırmak size bir şey kaybettirmez. Ve inanın bu ritimle okullar açıldığında hani bu sendrom dediğimiz işte psikolojik yönden etkilendiğimiz noktaları daha az seviyeye indirir. En azından bilgilerimizi daha kalıcı, daha güncel hale getirmiş oluruz.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin.

0: İkinci hata, bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Tatili okul dönemi gibi planlamak. Efendim? Yani şimdi bazı öğrenciler tam tersini yapıyor. Yani biraz önce bir şey söyledik ya, aman hiç çalışmayalım, hiç çalışmayalım. Müthiş, yatalım, hiçbir şey yapmayalım. Ama bazıları da tam tersi. Çok ağır bir programa ve bununla ilgili kendini sürekli böyle ki ara sınıfsa çok çok daha kötü. Yani sınav modunda çalışmayacak, ki sınav modu derken işte 11'den 12'ye geçen, 7'den 8'e geçen öğrencilerden bahsediyorum. Çok ağır bir program eşittir öğrencinin inanılmaz bir şekilde problem yaşamasına sebep olur. Örnek vermek için söylüyorum. Sabah 7'de kalkış, 8-10 matematik, 10-12 fen, işte 13-15 Türkçe ya da işte fizik, kimya, biyoloji, 17 işte 15-17 soru çözümü. Ya böyle bir program başlangıçta evet sizi motive eder. Şöyle. Evet müthiş. Evet bir ritimde başladık böyle çok müthiş ama yani sonrasında inanın yorucu olmaya başlar. Ve sonrasında bu baskı ne yapar? Sizi okumaktan da soğutabilir. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum. Okumaktan da soğuyabilirsiniz. Özellikle böyle bir şeyde ne olur biliyor musunuz? Bir, öğrenci sürekli baskı hisseder. Düşünün böyle bir programı bir gün iki gün yaptınız, üç gün yapmadığınızda psikolojik olarak dağılırsınız. Ders çalışmak sıkıcı hale gelir. Ya tatildesiniz bakın aslında programın başı şunu söylemeye çalıştık. Evet tatil edebileceğiz ama belli ritim noktasında çalışma alışkanlığımızın kaybolmaması ya da bize destek olmasını da sağlayacağız. Amacımız bu. Dinlenme zamanı azalabilir. Şimdi sürekli çalışıp işte moral motivasyon ne yapıyor düşüyor. Tabii ki tatiller sadece ders zamanı değil. Hatta şunu da söyleyelim. Tatil adı üstünde. Tabii ki bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık belki daha da fazla böyle çalışma temponuzun aslında sizi böyle biraz daha rahatlatacak. Çünkü belki iki yıl üstte çalıştınız, üniversite sınavına girdiniz, kazandınız ya da kazanacaksınız. Artık böyle kendinizi bir rahatlatmanız gerekiyor. Ya da bir yıl çok ağır çalıştınız. İşte bunun biraz daha böyle tatil bizi aslında daha böyle motivasyon anlamında artıya geçirmesi lazım. Bu kadar ağır bir programda eksi olacaktır. Tatilde tabii spor yapılabilir, hobi geliştirilebilir, aileyle zaman geçirilebilir. Kesinlikle tabii ki esas teması dinlenilmesi gerekiyor. Çünkü buradaki en büyük problemlerden bir tanesi maalesef şu. Biz çalışma noktasında dengeyi maalesef yaşayamıyoruz. Yani dengeyi yaşayamıyoruz derken dengesiz hareket edebiliyoruz. Yani çok çalışıyoruz ya da hiç çalışmıyoruz. Yani gerçekten de özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hani biraz çalışıp spor mutlaka yapmanız gerekiyor. Çok ağır sporlar olmasa da kendinize uygun, ki en kötü bir şey söyleyeyim. Ne yapacaksınız? Yürüyüşe çıkacaksınız. Hobi geliştirme. Bakın işte bu sporla ilgili olabilir ya da tam tersi farklı bir alanla ilgili olabilir. İşte kağıt ya da işte kumaş, boyama, resim, birçok alanda hobi geliştirebilirsiniz. Onlar sizin böyle zihninizi en azından rahatlatacaktır. Aileyle zaman geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ki birazdan anlatacağım. Maalesef buradaki problemlerden bir tanesi teknoloji. Ki hocam oraya daha gelmediniz, niye gelmediğinizi duyuyorum. Birazdan geleceğiz. O teknolojik anlamda da aileyle yaşanılan o zamanın aslında size teknolojiyle geçiren zamandan çok daha değerli olduğunu göreceksiniz. Dinlenmek tabii ki aralarda mutlaka dinlenme noktasını da kaçırmamamız gerekiyor. Maalesef bizim bu dengeyi doğru yapmamız gerekiyor. Nasıl? Ne yapacağız? İşte belli noktalarda tabii şunu da söylemiş olayım. Tatildesiniz. Burada parantez açıp en azından bu bölümü öyle bitirmiş olalım. Tabii belli bir zaman diliminde işte kitap okuma, gezme buna benzer bir tabii ki programınız olabilir. Birazdan plandan da bahsedeceğiz ama bunun esnekliği de olmak zorunda. Lütfen şunu yapmayın, işte şunları yapacağım, şunları yapacağım diyerek kendinizi çok sıkmayın. O uzayabilir bazen, bu kısalabilir. Yani ama mutlaka programınızın içerisinde birazdan anlatmaya çalışacağız. Spor olmalı, hobi olmalı, aileyle zaman geçirme olmalı, ders ya da kitap okuma olmalı, tekrar etme olmalı, soru çözme olmalı. Ama bunlar dengeli dağılmalı. Hatta şunu da söyleyerek en azından bu bölümü bitirmiş olalım. Tabii ki özellikle gireceğiniz işte sınavlar ya da bir sonraki dönem hangi sınıfa tekabül ediyor, buna göre de hazırlanmanız gerekiyor. Ondan 11'e geçiyorsanız bence biraz daha rahat. 11'den 12'ye geçiyorsanız biraz daha disiplinli bir aslında ritminiz olmalı. Bunu da en azından buraya not ederek söylemiş olalım.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.

0: oluyorsunuz. Ya da şunu yapıyor öğrenci, maalesef yine bence hatalardan bir tanesi. Ne yapıyor? Çok böyle sevdiği, mutlu olduğu ya da işte belli alanlarda kendini daha iyi hissettiği noktalarla ilgili soru çözmeye başlıyor. Sonrasında bu sefer iyi olanı daha iyi hale geliyor. Eksik olanı göremiyoruz burada. Böyle bir problem var. Ve süre verimsiz kullanılabiliyor. Yani belli bir plansızlık varsa eşittir bu süreye de yansıyor. Yani bu tabii sadece ders çalışma anlamında değil, hayatımızın belli bir planı olması lazım. Ama biraz önceki bölümde de söyledim. Lütfen bu plan şu olmamalı. Yani çok katı bir plandan bahsetmiyoruz. Tatil anlamında söylüyorum. Çünkü burada bazen bazı şeyleri kaçırabiliriz. Bazı şeyler geride kalabilir. Bazı şeyler biraz daha belki ötelenebilir. Ama en azından belli bir planımız olsun. Çünkü tatilin sonunda şöyle bir şey olabilir. Yani eğer biz şöyle yapıyorsak, çok böyle rahat, düzensiz çalışıyorsak, çok zamanım vardı ama hiçbir şey yetişemedi diyor öğrenci maalesef. İşte plansızlığın maalesef karşılığı bu oluyor. Çok zamanım vardı ama demek ki doğru planlayamadık, aslında bunu demek istiyoruz. Yetişmedi, yetişmez çünkü tabii şunu da söylemiş olalım. Sonrası için de mutlaka bilgiler vereceğiz. TRT Radyo 1'de de bununla ilgili birçok aslında bilgi verdik. Bu programları dinleyebilirsiniz. Eğitim Koçu diyerek TRT Radyo 1'in arşivinden bunlara ulaşabilirsiniz. Gerçekten normal çalışma sistematiğinizde de eğer belli bir planınız yoksa aynı şeyi orada da yaşayacaksınız. Burada tatil anlamında değil. Mesela örnek bir plan için söyleyelim. İşte pazartesi kalktınız, matematik tekrar yapabilirsiniz. Türkçe paragraf çözebilirsiniz. Aynı şekilde salı işte fizik, kimya ya da fen konuları, şey, lise ya da ortaokul neyseniz. Bununla ilgili bir planlama oluşturup kitap okuma yapabilirsiniz. Maalesef buradaki en büyük problemlerden bir tanesi o planı doğru kurgulayamamak. Tabii bu planın içerisinde lütfen dinlenme saatleriniz, işte biraz önce anlattık spor saatleriniz. Bununla ilgili doğru planlayarak, ki bir daha söylüyorum, estete bilerek. Çünkü burada şöyle bir problem de yaşıyor öğrenci. Tamam, işte ben plan yaptım ama olmadı. İşte burada olmadığı noktasında psikolojik olarak problem yaşıyor olabiliriz. İşte buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bunu yaşamamak aslında. Yani psikolojik olarak baktığımızda planın size bu sefer ağır bir baskı oluşturma noktası da var. Lütfen şunu yapmayın. Ben en azından tabii genel olarak belli bir yatış kalkış saatiniz olsun ama özellikle bu programın başında da söyledim. Sabah 8 kalkış, 8.30'da şu. Yani çünkü orayı kaçırdığınız anda problem olabiliyor. Bence şöyle bir şey olabilir. Şu kadar saat tekrar yapacağım. İşte yarım saat işte ne yapacağım? Türkçe'yi, matematiği tekrar edeceğim. İşte 20 dakika kitap okuyacağım gibi. Çünkü bunun saati değişebilir. Şimdi öğrenci şunu yapıyor maalesef. Kalktı. Örnek vermek için söylüyorum. Sabah 8'de kalkması gerekir. 9'da kalktı. Yani bir şeyler kaçıyor yapıyor. Çünkü kaçınca aman ben bugün yapamadım. Dün yapamadım, bugün yapamadım. Kalkıyor bu sefer. İşte moral, motivasyon kayboluyor. Bu sefer plan da kayboluyor. İşte bizim bu noktada bunları doğru kurgulamamız gerekiyor. Eğer doğru kurgulamazsak ipin ucu kaçar. Ve biz maalesef bunları işte ucuca bağlayamadığımız için sonrasında bu sefer plansızlık devreye girer. Sizden ricam, esnete bileceğiniz ama böyle saatsel ya da işte böyle çok katı bir planın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Mümkün olduğunca her güne kitap okuma koyabilirsiniz. Koyamıyorsanız bile mutlaka 2 günde bir kitap okuma. Bakın, kitap okuma, okuduğunu anlama, bütün derslerin aslında ana teması olduğu marif modeliyle hayatımıza giren en önemli noktalardan bir tanesi. Bakın, her ders, matematik, fen, fizik, kimya hiç fark etmez. Aslında her sorunun bir hikayesi var. O hikayeyi doğru kavrayamazsa öğrenci maalesef eşittir soruyu yapamama durumuna geliyor. Ve bu anlamda dediğim gibi gerçekten bu rahat görünen şeyde bazı derslerin tamamen unutulup eksik konuların fark edilmeyip sürekli verimsiz zamanın kullanılması en azından bu noktalara bu plan çerçevesiyle basit de olsa, sizi çok yormayacak da olsa bir plan çerçevesi ilerlemeniz sonrasında en azından ilerleme açısından daha sağlam adım atmanızı ve sizi desteklemenizi mutlaka sağlayacaktır.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii ki gelelim en büyük hataya. Hazır mısınız? Duyar gibiyim, söyleyin. Tabii ki sosyal medya ve telefon. Kesinlikle teknolojinin günümüze öğrencilerin hayatına girmesiyle önemli bir parçası haline geldiği belli. Yani maalesef aşırı kullanıyoruz. Yani şöyle baktığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle şöyle bir interneti araştırın. Dünyada yapılan araştırma maalesef, ya bu hani övünecek bir şey midir bilemedim ama birçok noktada üst sıralardayız. Yani sosyal medyayı kullanma, sosyal medyadaki uygulamaları kullanma açısından.

0: ekran süresi açısından maalesef ön plandayız. Öğrenci çalışırken bu anlamda söylüyorum, ne dezavantajı var hocam? Öğrenci çalışıyor, çat diye bir bildirim geliyor, işte mesaj hemen bakıyor, ya da sosyal medya programından bir uygulamadan bir mesaj geliyor. Sonra ona bakacağız, bakıyoruz, sana bir video göndermiş, ona bakıyoruz, o videoya bakarken elimiz kayıyor, diğer videoya geçiyoruz. Bir bakıyoruz ki yarım saat geçmiş, bir saat geçmiş, öğrenci fark etmeden saatinden, zamanından yiyor. Sonra belki geri dönmüyor, aman işte bak bu daha tatlı, tatlı bir şeye bakıyorsunuz yani, ne yapıyorsunuz? En azından buraya baktığınız zaman biz biraz daha zaman geçirdiğimizi, ama zaman geçirirken bununla ilgili ne kadar vakit geçirdiğimizi bilmiyoruz. Peki buradaki en önemli noktalardan bir tanesi ne? Hani bize olumsuzluğu, dikkat süresini azaltıyor. Derse odaklanmayı maalesef zorlaştırıyor. Bakın ne yapıyorsunuz? Başladığınız ders çalışmaya, hatta şunu da söylemiş olayım, özellikle çalışma ortamında, hatta çalışmadan bile hayatınızda sosyal medya, telefon, bunları ayrı bir yere koyalım. Bakın bunlar ayrı bir yerde olsun, çünkü bunlar hayatınızda olduğu sürece ister istemez zamanınızdan alacaklar. Bakın çalışma zamanınızdan bahsetmiyorum, dinlenme zamanınız. Ya hocam ben onunla dinleniyorum. Tamam dinlen, ama ona da vakit ayır. Bu sefer yürüyüşünden ya da işte ailenle vakit geçirmenden alacaksın. Yani bu da değerli. Onları da yapmamız lazım. Tabii ki bu sosyal medyayla, telefonla, internetle rahatlayan işte öğrencilerimiz olabilir. Son dönem tabii ki teknolojinin hayatımızda birçok aslında olumlu yanlarının olduğunu da biliyorum. Bunu ders çalışma ya da birçok araştırma için kullandığınızı da biliyorum. Ama bu ekran süresi uzadıkça hayatınızdaki bazı şeylerden aslında feragat etmenize sebep olabilir. Bakın bu, bir daha söylüyorum, çalışma süresinden bahsetmiyorum, ailenizden bahsediyorum, arkadaşlarınızdan, sosyalliğinizden bahsediyorum. Bu da hayatınıza yansır. Bakın derslere odaklanmayı zorlaştırıyor, uyku düzeninizi bozuyor. Gece yatarken lütfen belli bir yatma saatiniz olsun. Bakın çalışmadan, her şeyden bırakın, hayatınızda o telefonu bırakın, bir daha dokunmayın, ters döndürün, o ışık sizin gözünüze çarpmasın. Ve bence en önemli noktalardan bir tanesi, tartışmasız fark edilmeyen zaman aralığı. Bakın o aralık, işte biraz önce söyledik ya, oradaki o çukura her şeyi gömüyorsunuz. Hayatınızı, ailenizi, ya onlarla geçirmeniz gereken o zaman çukuruna onları gömüyorsunuz. Bitti. Peki ne yapabiliriz? Evet, net bir şey söyleyeyim yani. Özellikle belli dönem, yani kendi saat aralığınızdan bahsediyorum. Lütfen telefonunuzu sessiz alın. Ya hayatınızdan, arkadaşlarınızdan, sosyalliğinizden, özellikle çalışırken bundan daha geride olduğunu bilin. Onlar geride. Telefon geride. Arkadaşlarınız, hayatınız daha önde. Lütfen telefonunuzu geriye atın. Çalışma sırasında mutlaka uzak tutun ve mutlaka ters çevirin. Görmeyin. Telefonunuzu, bakın sessize almak. Sessize aldı, önüne koyuyor. Görüyor. Orada mesaj yanıyor. Parlıyor ekran. Bunu yapmayın. Yatarken de ters. Çünkü o ekranın ışığı yansıyacak tavana, sağa sola. Aa dur, bana bir mesaj geldi. Bir şey oldu, bakayım diyeceğiz. Ve lütfen bence en önemli noktalardan bir tanesi, özellikle hani şunu yapmayın, anneniz babanız baskı kurarak değil, kendinizin günlük ekran süresi olmalı. Bakın kendinizin, bu ne demek biliyor musunuz? Hayatınıza değer katacağınız zamanınız olsun. Yani evet, orayı da kullanın. Bakın ben şunu demiyorum, hayatınızdan çıkarın demiyorum. Evet, hayatımıza belli bir dönemde, ama lütfen buradaki en büyük noktalardan bir tanesi, hayatınıza değer katarak buraya gelmiş oluyorsunuz. İşte bunu da ne yapmış oluyorsunuz, en azından onu bir yere koyarak ondaki kaybettiğiniz zamanı hayatınıza aktararak ilerleyeceksiniz. Bir daha söylüyorum, sadece ders çalışarak değil, yürüyüşe çıkarak, sosyalleşerek, sinemaya, tiyatroya giderek, işte bunları ne yapıyorsunuz? Evde oturarak 24 saat ekran başında, işte ben orada sosyalleşiyorum. Ya bakın, zihinsel, psikolojik, fizyolojik birçok olumsuzluğu var. Bu şekilde sosyalleşemezsiniz. Lütfen daha önceki programlarımıza bakın. Ama bunu bu şekilde yaptığınız anda, ekran süresi azaldığında, hayatınız çok daha farklı bir noktaya gelecektir.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Yine bence en önemli noktalardan bir tanesi, bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Bazı öğrenciler çok soru çözmenin tek başarı yolu olduğunu söyler, düşünür. Yanlış. Evet tabii, şunu da söylemiş olayım, yani soru çözmek önemli, ama önemli olan soru sayısı değil, öğrenmenin kalitesi. Sizden ricam, böyle hunharca soru çözmek, saatlerce çözmek değil. Yani bir, konu eksiklerini gözden kaçırıp göremeyebilirsiniz. Yanlışları tekrar edemeyebilirsiniz. Ezber öğrenme oluşabilir. Bak

0: Bunlar çok sıkıntılı. Peki doğru yöntem ne? Evet, konu tekrarı yapacağız. Örnek soru çözümü yapacağız, test çözümü yapacağız. Yanlışları inceleyeceğiz. Bakın, onlarca soru çözmekten ziyade bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. Ve yine bence öğrencinin genel olarak baktığımız zaman en büyük problemlerinden bir tanesi, hatta velilere söyleyelim değil mi? Hemen orada öğrenciye diyecek, evet hocam söyleyin. Öğrenciler bazen arkadaşlarının çalışma sürelerini duyup kendilerini yetersiz hissedebilir. Arkadaşım 4 saat çalışıyor, ben 2 saat çalışıyorum. Hayır, herkes aynı değil. Gerçekten de şu, her öğrencinin öğrenme hızı farklı. Her öğrencinin çalışma alanı farklı. Uzun çalışma her zaman verimli çalışma anlamına gelmez. Çalışma kaygıyı arttırabilir. Önemli olan kişinin kendi gelişimidir. Unutmayın, kendinizi kendinizle kıyaslayın. Sonra ne diyorsunuz? Annem babam beni bununla kıyasladı. Sen kendi kendine kıyaslıyorsun. Bu sefer hem motivasyonu düşünüyorsun hem de böyle stres algını yükseltiyorsun. Lütfen bunu yapmayalım. Ve tabii ki bugün özellikle şunu anlatmaya çalıştık. Tatilde ders çalışırken yapılan önemli hataları konuştuk. Şöyle bir özet geçerek tek tek en azından burada nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyelim. Gerçekten de eğer bunu doğru bir yere koyarsak tatilin bundan sonra kalan kısmını çok daha doğru bir şekilde geçirmiş oluruz. Özellikle bir tatili tamamen boş geçirmeyin. Lütfen bakın, evet tatil. Yani oradan duyar gibi mi hocam, tatil. Evet tatil, ama lütfen boş geçirmeyin. İki, böyle hunharca okul dönemi gibi planlamayın. Üç, plansız çalışmayın. Bakın bu çok önemli. Yani plansız çalışmanın biraz önce de anlattık. Böyle çok detaya girmeyeceğim. Plansız çalışmak eşittir sizi çok daha farklı olumsuz yerlere getireceği için bunu da yapmayın. Mutlaka bir şekilde planınız olsun. Tabii ki telefon ve sosyal medyaya mümkün olduğunca fazla zaman ayırmamaya çalışın. Çünkü sosyal medya, telefon bizi biraz önce de söyledik aslında, zamansal olarak başka şeylere hapsediyor. Sadece test çözmeyin. Bakın, sadece test çözmek de size bir şey kazandırmıyor. Tekrarlarımızı doğru yapabilmek, doğru bir şekilde ilerleyebilmek, hatalarımızı görebilmek vesaire, bunlar bizim için çok değerli. Bunları görebilmek ve en önemlisi, lütfen şunu unutmayın. Siz çok değerlisiniz. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın. Kendinizi kendinizle karşılaştırarak ilerleyin. Çünkü burada baktığınız zaman sadece kendinizi görüyorsunuz. Başkalarını gördüğünüz zaman heyecana, strese, tabii ki moral motivasyon anlamında olumsuzluğa kapılabilirsiniz. Şunu da söyleyelim. Tatiller yalnızca ders çalışma zamanı değil, aynı zamanda gelişim ve dinlenme fırsatıdır. Bu dönemi doğru kullanmayı ve gerçekten aktivitelerle de zenginleştirmeyi unutmayalım. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergül ile. Hepinize başarı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Genel sağlık sigortası nedir? Genel sağlık sigortasının kapsamı nedir? Bu sistem kimleri kapsıyor? Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzmanı Cemil Dilmaç cevaplıyor.
1: Genel Sağlık Sigortası 5510 sayılı kanunda kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta kolu olarak tanımlanmaktadır. Anayasa gereği sosyal devlet olmanın bir sonucu olarak devletin ekonomik ve sosyal yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler kapsamında sağlık hizmetlerinin toplumun tamamına yaygın ve etkin bir şekilde sunulabilmesi amacıyla genel sağlık sigortasının kurulması öngörülmüştür. Ancak ülkemizde genel sağlık sigortası sisteminin kurulması uzun yıllar gecikmiştir. Bu gecikme sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilmesiyle sona ermiştir. Ülkemizde sosyal güvenlik reformunun dört önemli ayağından biri genel sağlık sigortasıdır. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile genel sağlık sigortası sistemi kurulmuştur. Bu sistem nüfusun tamamını kapsayan eşit, kolay erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca kişilerin öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde ise ortaya çıkan sağlık harcamalarının karşılanması hedeflenmektedir. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren çalışanlar, kendinden ve hesabına çalışanlar ile gelir veya aylık alanların yanı sıra kamuoyunda yeşil kartlı olarak bilinen vatandaşlar ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmayan kişiler de genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Böylece Türkiye'de zorunlu genel sağlık sigortası sistemine geçilmiştir. Bu düzenlemeyle genel sağlık sigortasının kapsamı önemli ölçüde genişlemiştir. Günümüzde kapsam dışında kalanlar da dikkate alındığında yaklaşık 6 milyon kişinin genel sağlık sigortası primleri hazine tarafından karşılanmakta, yaklaşık 2 milyon kişi ise primlerini kendisi ödemektedir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İletişim Başkanı Duran, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik yer alan ifadelere tepki gösterdi. Belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, Avrupa Birliği'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır, dedi. Genelkurmay Çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. 135 sanık 12 yıl 6 ayla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 4 firari sanığın dosyası ayrıldı. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki tutuklandı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararına yapılan temyiz başvuruları üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay'ın vereceği karar davaya ilişkin nihai hüküm olacak. İstanbul'da başlatılan bahis ve şike soruşturması kapsamında 2020-2026 yıllarına ilişkin bahis platformu kayıtları ve masak verileri incelendi. Bazı futbol kulübü yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahisler oynadıkları belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Dosya kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP teşkilatlarında devir teslim krizleri sürüyor. Nazilli İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi sırasında gerilim yaşandı. Yeni yönetim kapıyı yumrukladı, içeridekilerse kapıya masalarla barikat kurdu. Partinin Kırıkkale İl Başkanlığı'ndaysa yeni atanan yönetim il binasına çilingir yardımıyla girdi. Aydın'da şehir merkeziyle ilçeleri birbirine bağlayan Ayban Banyo hattı hizmete açıldı. 29,5 kilometre uzunluğundaki raylı sistem 8 duraktan yolcu alacak. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Bu başarılı gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Uzay aracından ilk sinyalinde başarıyla alındığını söyledi. Robidium atomik saatin Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer aldığı belirtildi. ABD yine İran'a saldırdı. ABD Merkez Komutanlığı onlarca askeri hedef

hedefin vurulduğunu duyurdu. İran saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD'nin 22 Haziran'dan bu yana yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. İran'da Körfez'deki ABD üslerine misilleme yaptı. ABD Başkanı Trump yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdi dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. İngiltere'de yeni dönem başlıyor. Andy Burnham bugün İngiltere İşçi Partisi'nin yeni lideri olarak ilan edildi. Burnham'ın pazartesi günü ülkenin son 10 yıldaki 7. başbakanı olarak görevi devralması planlanıyor. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: TAG otoyolunun ilk 2 kilometresi boyunca Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 15 Kasım 2026 tarihine dek Adana istikamete trafiği kapatılacak olup ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var.
12: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bami Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: İyilik, sağlık. Tüm günleriniz iyilik ve sağlıkla geçsin diyerek programımıza başlıyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Mahmut Dağıstan'la birlikte hazırlıyoruz. Bugün tüp bebekle ilgili konuşmak istiyoruz. Çünkü önemli bir araştırma yayınlandı. Özellikle tüp bebek tedavisinde başarı şansını artırdığı iddiasıyla uygulanan pek çok ek yöntem var. Ve bu ek yöntemlerle ilgili geniş çaplı dediğimiz gibi bilimsel bir yayın var. Lancet'te yayınlandı. Değerli bir konuğumuz var bu konuyu konuşmak için. Profesör Doktor Faruk Buyru, kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım, teşekkür ederim.
0: Sizinle aslında sık sık bu konuyu gündeme getiriyoruz yaptığımız haberlerle. Siz de sürekli bunları vurguluyorsunuz. Tüp bebekle ilgili ne zaman haber yapsak diyorsunuz ki lütfen bunlara dikkat edin. Siz de tüp bebek tedavisi uygulayan bir hekimsiniz. Bir araştırma var. 157 randomize klinik çalışma değerlendirilmiş. Ve güvenilir bulunmayan 72 çalışma analiz dışı bırakılmış ve geriye kalan 85 yüksek kaliteli çalışma incelenmiş. Ve buna göre gerçekten deniyor ki şu yöntemler hiçbir şekilde işe yaramıyor tüp bebek tedavisinde. Bu çok önemli gerçekten çiftler için. Çünkü insanlar bu anlamda umut arıyorlar ve o umudu da bunlarda bulacaklarını düşünüyorlar. Ve sonu hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Neler söyleyeceksiniz? Her şeyden önce bu araştırmadan başlayalım.
1: Çocuğu olmayan çiftlerin oranı toplumda epeyce bir yer tutuyor. Ve bu konuda en iyi sonuç veren tedavi yöntemi de tüp bebek. Tüp bebek gerçi tüm hastalar için uygulanması gereken bir yöntem değil. Bunun öncesinde yapılabilecek çiftin sorunlarının durumuna göre yapılabilecek çok daha kolay, çok daha az maliyetli, çok daha az zahmetli tedavi yöntemleri de var. Ama uç nokta tüp bebek. Eğer diğer yöntemler başarılı olmazsa ya da tüplerle ilgili problem varsa veya erkekle ilgili ciddi problem varsa o zaman son nokta değil, son nokta olmasının yanı sıra tek seçenek tüp bebek olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki standart tüp bebek uygulamasında herkesin, hepimizin uyguladığı bir takım basamaklar var. Yumurtalıkların uyarılması, yumurta toplanması, erkekten sperm alınması, laboratuvarda uygulanan bir takım yöntemler ve sonuçta amaç sağlıklı bir embriyo ve sağlıklı bir gebelik elde edip sağlıklı bir bebekle evlerine göndermek. Tabii bu tıbbi standartların yanı sıra bazen gerekli bazen gereksiz ki çoğunlukla gereksiz olarak ek tedavi yöntemleri dediğimiz standart uygulamaya eklenen bir takım umut olduğu iddia edilen yöntemler de var. Tabii bu işin tıbbi yönünün bilimsel yönünün yanı sıra maalesef ticari bir yönü de var. Tüm tedavilerde olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de. Bu bazen baştan çifte öneriliyor. İşte daha önce başarılı olunamamış, daha önce uygulanan tüp bebek tedavilerinde sonuç alınamayan çiftlere veya tedavinin tam ortasına gelindiğinde ya size şunu da yapsak gebelik şansınız daha fazla olur diye aslında gebelik şansını çok da arttırmayan ama aileye hem ek bir ekonomik yük bindiren hem gereksiz bir umut aşılayan yöntemler de önerilebiliyor. Tabii bunun azımsanmayacak bir maliyeti var, azımsanmayacak bir ekonomik yükü var ve bunların baştan konuşulsa da sonradan eklense de ciddi bir problem olduğunu düşünüyoruz. Bahsettiğiniz çalışmada da işte 157 araştırmanın 85'i bu değerlendirmeye uygun bulunmuş. Yani aslında bu ek tedavi yöntemleri dediğimiz biraz sonra sayacağımız bahsedeceğimiz yöntemlerin gebelik şansını arttırıp arttırmadığı araştırılmış. Daha doğrusu bu konuda yapılan 85 çalışma üst üste konu

0: ki bunlar güvenilir çalışmalar. Yani binlerce hastaya bu yöntemlerden bir kısmı uygulanıyor. Binlerce hastaya bu yöntemler uygulanmıyor. Ve sonuçta uygulanan grupla uygulanmayan grup karşılaştırıldığında aslında bu uygulanan umut verici denilen gebelik şansını arttırdığı iddia edilen yöntemlerin hiçbir şekilde işe yaramadığı, aksine ekonomik yük getirdiği ve bir takım gereksiz girişimlere yol açtığı gösterilir. Bu çalışmaların sonucundaki binlerce çalışmayı kapsıyor. Tabii ki bunlar neler? Yani bir kere akupunktur gibi zaman zaman uygulanan kortikosteroid, kortizon kullanımı neredeyse bu merkezde hastaların gerek tüp bebek tedavisi sürecinde gerekse embriyo transferi sonrasında reçetelerine eklenen kortizon içeren ilaçlar.
1: Peki bunlar daha sıklığı önce, ne? Ha, gerçekten sık uygulanıyor mu? Örneğin akupunktur dediniz, kortikosteroid dediniz.
0: Akupunktur zaman zaman uygulanıyor ama akupunkturun standart bir yöntemi yok. Birine gittiğinizde farklı, farklı iğneler, farklı yerler. Yani bazı hastalarda belki iyi sonuç verebilir ama zaten o hastalara bu yöntem uygulanmasa da iyi sonuç alacaksınız. Ya da bazı hastalarda daha önce iyi yumurta, iyi embriyo elde ederken gebelik elde etmeseniz de akupunkturdan sonra daha kötü sonuç alabiliyorsunuz. Çünkü akupunkturun bir standartizasyonu yok. Ülkemizde çok fazla uygulanan bir yöntem, çok fazla başvurulan bir yöntem değil. Ama bunun yanı sıra örneğin yumurtalık rezervi düşük olan, yumurta sayısı az olanlarda ciddi bir maliyet oluşturan PRP denilen bir tedavi yöntemine başvurulabiliyor.
1: Sık gerçekten uygulanıyor değil mi bu efendim?
0: Bu yumurtalıklara bir takım işte maddelerin enjeksiyonu ya da rahim içi uygun olmayan, rahim içi kalınlaşmayan kişilere rahim içine PRP enjeksiyonu. Bugün binlerce hastanın sonucunda gösterilmiş ki bu yöntemler işe yaramıyor ve hastalara ciddi bir yük oluşturuyor. Hastaya diyorsunuz ki 2 ay 3 ay sana PRP yapalım. Hastaya ya da tedaviden önce veya sonra damardan verilen bir takım ilaçlar var. İntralipid enjeksiyonu gibi. Sen tekrarlayan gebelik kaybında uygulanabiliyor mesela ama bilimsel olarak bu yöntemlerin hiçbir yararı yok. Ciddi bir ekonomik yük oluşturuyor. Hastaların cebinden bu yöntemler için neredeyse bir tüp bebek tedavisi kadar ek bir maliyet oluşturuyor.
1: O kadar yüksek.
0: Evet, o kadar yüksek maalesef.
1: Ve insanlarda umut diye değil mi?
0: Tabii ki. Şimdi başarısız bir tüp bebek tedavisinden sonra çift farklı bir şey yapmak istiyor. Yani bize bir sonraki tedavide ne yapılacak diye olumlu sonuç alalım. Burada aslında her tüp bebek tedavisi ya da her embriyo için gebelik şansının farklı olduğunu düşünmek gerekir. Nasıl birbirimizden, kardeşlerimizden farklıysak birey olarak embriyolar da birbirinden farklı. Embriyoların da her biri için gebelik şansı farklı. Bunun siz genetik yapısını bilseniz dahi, içeriye koyacağınız, yerleştireceğiniz embriyoya genetik inceleme yapsanız dahi, bazen sağlıklı genetik yapıya sahip embriyoyu verdiğinizde dahi %100 gebelik elde edemiyorsunuz. Yani bir takım bunları açıklayabilecek şeyler var ya da tam olarak açıklayamadığımız bir takım nedenler var. Bugün en iyi koşullarda, yani şöyle bir umut aşılandı. Hangi yaşta, hangi koşulda olursanız olun, kapıdan girdiğinizde siz işte 9 ay, 10 ay sonra sağlıklı bir bebekle eve gideceksiniz. Ama böyle bir gerçek yok maalesef. En iyi koşullarda işte %50'lerde gebelik şansı var. Bunların bir kısmı gebeliklerin düşükle sonuçlanıyor. Ve %30-40 olasılıklarda sağlıklı bir bebekle siz evine gidebiliyor. Ama kapıdan giren her siz çocuk sahibi olacak, gebe kalacak diye bir şey maalesef söz konusu değil. En iyi koşullarda bile bazen şansınıza, bazen uygulanan tedavi, uygulanan çift uygun olduğunda ilk tedavide sonuç alabiliyoruz ama bu tedaviyi tekrarlamak da gerekebiliyor sağlıklı bir bebek elde edebilmek için. Bütün bunları bilmek gerekir. Belki aynı yöntemleri uygulayarak sağlıklı bir bebek elde edeceğiz veya bir takım ek yöntemlerin gerektiği, ek uygulamaların gerektiği çiftler de olacak. Ama her hastaya şunu da yapalım, standart bir uygulama, ek olarak bunu yapın, o da yapılabilir. Ama çifte bu yöntemin etkinliği kanıtlanmadı. Bu yöntemi uygulayabiliriz ama uygulananlarla uygulanmayanlar arasında gebelik şansı açısından bir fark yok diye baştan açıklama yapmak ve çift bunu kabul ederse uygulamak gerekir ki çünkü ciddi bir ekonomi

0: oluşturuyor ki bazen bu tedavilerin, ek tedavi dediğimiz yöntemlerin yan etkileri de olabiliyor. Örneğin yumurtalığa yapılan bir enjeksiyondan sonra yumurtalıkta apse gelişebilir. Bu belki çok seyrek görülür ama o çiftin doğurganlığını ortadan kaldırır. Yani bütün umutlarını tamamen ortadan kaldırır yapılan işe bağlı gelişen komplikasyon. O nedenle yapılacak tedavi sizin standart tüp bebek tedavinize ek bir şans getirecek mi? Ya da tüp bebek tedavisi yaptığınızda dahi sizin yaptığınız tedavi mevcut gebelik şansını ne kadar arttıracak? Oturup bunları baştan çiftle, aileyle, kadınla, erkekle konuşmak gerekir. En baştan bunlar, bu çift niye çocuk sahibi olamıyor? Ona yönelik örneğin yumurtalıkla ilgili, yumurtlamayla ilgili problemi olan bir kadına diğer problemler yoksa, tüpleri açıksa, erkek faktörü yoksa basit ağızdan kullanacağı 5 günlük bir ilaçla gebelik elde etme şansınız %50'lerde. Ya da rahim içiyle ilgili minik bir polibi varsa bunu çıkarttığınızda hiçbir tedavi yapmasanız da sadece yaptığınız histereskopik polip çıkarılması sonrasında bu çift büyük ihtimalle sağlıklı bir çocuk sahibi olacaktır. Yani doğru değerlendirip ona uygun tedaviyi seçmek de gereksiz tedavilerden, gereksiz ilaç kullanımından, aşırı ilaç kullanımından da kaçınmak gerekir. Çünkü yapılan her iş bir yük, yapılan her iş bir maliyet getirir ve yapılan her işte bir yorucu etki yapıyor. Yani bir tüp bebek tedavisi çok basit de olabilirken ek tedavilerle çok zahmetli, çok masraflı, işin içinden çıkılmaz bir duruma da dönüşebiliyor.
1: Maalesef sosyal medya da bu anlamda yanıltıcı olabiliyor kişileri. Oradan paylaşılan yanlış bilgiler kişileri evet, olumsuz etkileyip bu tür yöntemlere yöneltebiliyor. Aslında sadece tüp bebekte değil, diğer hastalıklarda da işe yaradığı hiçbir şekilde bilimsel olarak kanıtlanmayan yöntemler kişilere sanki çok başarılıymış gibi sunulabiliyor. Evet. Ve bu da çok kafa karıştırıcı.
0: Doğru. Hem hastanelerin, tüp bebek merkezlerinin broşürlerinde ve sitelerinde yer alabiliyor bunlar, bu bilgiler. Hem hastalar kendi aralarında çeşitli forumlarda ya da sosyal medya araçlarında bunları paylaşabiliyorlar. Şu yapıldı ama o yapılmasa da belki gebelik elde edilecekti. Onun kanıtlanabilmesi için işte biraz önce söylediğimiz çalışmalarda olduğu gibi binlerce hastada o tedavinin etkinliğinin kanıtlanması, artı başka başka merkezlerde de yapılan tedavinin etkinliğinin gösterilmesi gerekir. Bilimsel gerçek bu. Ama biz yaptık, 3 kişi gebe kaldı. Böyle bir sonuç, böyle bir iddia söz konusu değil. Çünkü o 3 kişi, gebe kaldığı iddia edilen 3 kişi belki evlerine gidip ya biz tedaviden vazgeçtik desek de gebe kalacaklardı.
1: Zaten başarı elde edilecekti.
0: Eve gidip ya vazgeçtik deyip bir rahatlıyorlar ve sonradan kendi kendine gebelikler oluşabiliyor. Örneğin rahim içinin işte gebelik için uygun günde olup olmadığını bildiren bir takım testler olduğu iddia edildi. Ve bunlara insanlar milyonlarca lira para harcadılar dünya bazında. ERA testi ya da işte rahim içindeki uygunluk testi diyelim. Rahim içinden parça sıvı alınıyor, o gönderiliyor. Senin embriyonu 3. günde değil 4. günde transfer edelim ya da bir gün önce transfer edelim. Gerçekten gebelik şansın artar. Bunlar binlerce hastada uygulandı. Sonra ya biz bunu boşuna yapıyormuşuz şeklinde bir sonuç elde edildi. Nereye gitti bu kadar insanların umudu, insanların masrafı? Binlerce hastaya embriyonun 3. gününde genetik inceleme yapıp genetik yapısı uygun olan embriyo transfer edildi. Gerekli ya da gereksiz. Bunun gerekli olduğu, çok gerekli olduğu durumlar var. Yapılması gereken durumlar var. Ama bu herkese yaptığınızda bir süre sonra gösterildi ki biz bunu yapmadan doğrudan embriyo transfer etseydik gebelik şansı daha yüksekmiş. Bu sonuçlara varıldı ama bu arada bir sürü insan bu işten ticari olarak çıkar sağladı. Bir sürü hastanın emeği sömürüldü. Bir sürü çift bu amaçla bir sürü para harcadı gereksiz yere. Ve buna benzer tedaviler, ek tedavi dediğimiz yöntemler standart tedaviye ek olarak bugün de umut ışığı olarak hastalara, çiftlere teklif edilebiliyor.
1: Hala da sunulmaya devam ediyor değil mi?
0: Evet, yani bu bazen iyi niyetten farklı bir şey yapmak için yapıldığı iddia ediliyor ama çoğunlukla hastanın iyi niyetini suistimal etmek, kötüye kullanmak, yani zor durumda olan bir çifte yardımcı olacağını iddia edip aslında onu ekonomik olarak sömürmeye kadar dayanabiliyor. Maalesef yapılabiliyor. Bu bizde de yapılıyor, Türkiye'de de yapılıyor, dünyada da yapılıyor. Bunun pek çok örneği var.
1: Araştırmada yalnızca 3 uygulama için zayıf düzeyde olası yarar saptanmış ama bunlar da kesin değil.
0: Onun da kesinlikle yararı olduğu söylenmiyor. Bir de yani bütün çiftleri aynı keseye koymamak gerekir. Yani hastanın, çiftin özelliği önemli. Yani yaşı önemli, rahim içinin durumu önemli. Siz sağlıklı embriyolar, çok iyi embriyolar elde edip gerekli durumda genetik inceleme yapıp üst üste 3 kere iyi embriyo genetik olarak sağlıklı embriyoyu transfer ederseniz 5. gün embriyosunu %90-95 3 ayın sonunda gebelik elde etme şansınız var. Ama ön koşul embriyonun sağlıklı olması, iyi olması ve genetik yapısının 5. günde yapılan biyopsi ile kanıtlanmış olması, sağlıklı oldu. Sizin bahsettiğiniz yararlı olabileceği söylenen 3 tane yöntem var. Birincisi işte embriyonun rahim içine tutunmasını kolaylaştıran embriyo glue'nun kültür materyaline ya da transfer materyaline eklenmesi. Bunun bakın kesin kanıtlanmış değil, yararlı olabileceği söyleniyor. İşte endometriyuma rahim içinin histeroskopi ile değerlendirilmesi. Histeroskopi gerçekten bazı durumlarda rahim içinde yapışıklık, rahimde şekil bozukluğu olan durumlarda gebelik şansını artıran bir yöntem. Ama sadece daha önceki tedavi başarısız oldu diye rahim içinde hiçbir problemi olmayan bir kadına da histeroskopi yapmak lüzumsuz girişim ve lüzumsuz bir maliyet oluşturur. Gereken durumlarda yapılması gereken bir şey. İşte PICSI dediğimiz sperme embriyoya yapılabilecek ek tedaviler var. Bunlar hiçbir şey yapılmasın şeklinde söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gereken tedavi yapılsın. Gereksiz tedaviler tüm çiftlere umut ışığı olarak sunulmasın. Yani derdimiz tabii ki o.
1: Dediğiniz gibi kişiler hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar bunun sonucunda. Çünkü zaten o süreç çok sıkıntılı bir süreç. Maddi manevi anlamda çiftlere. Evet. Bir de onun üstüne bu şekilde onları ticari kaygılarla sömürmek gerçekten hiç doğru bir yaklaşım değil.
0: Tabii yani beslenen umut, beklenti ne kadar yüksek olursa sonuç olumsuz olduğunda karşılaşılan hayal kırıklığı da o kadar büyük oluyor. Şimdi çift geliyor aslında başka bir tedavi yönteminin uygulanması daha doğru. Ama ya diyorlar biz gebelik şansı daha yüksek olan tüp bebeği uygulayalım. Peki gebelik şansı tüp bebekte de %100 değil. Bunun sonunda başarısız olduğumuzda ne yapacağız? Tekrar tüp bebek tedavisi yapmak durumunda kalacağız. Yani onun için etap etap ve uygun olan tedaviyi yapmak. Ve herkese tüp bebek değil, herkese gereken tedaviyi yapmak doğrusu.
1: Peki kişiler seçecekleri merkezlere de dikkat etmeli. Bu anlamda ne önerirsiniz bir uzman olarak? Neye dikkat etsinler, neye baksınlar?
0: Yani tabii ki seçeceği merkeze, seçeceği hekimi, seçeceği hastaneyi çok iyi araştırıp seçmeli insanlar tedavi yapılacak şeyi. Ve bir kuruma, bir hekime güvenip onunla ilerlemeli sonuna kadar. Yapılan her şeyi güvenip de hekimin söylediklerini gerekirse tartışarak çiftte o şekilde tedavi yapılmalı. En doğru kim bilgi verir? O kurumda, o hekimde tedavi olmuş kişiler en doğru bilgiyi verir. Siz sosyal medyada kapıdan giren gebe kaldı. İşte bugün de 150 yaşındaki kadını gebe bıraktık şeklinde inanılması zor, yalan yanlış bir takım bilgiler dolu. Ve bunlar her ne kadar Sağlık Bakanlığı, her ne kadar tabip odası denetlese de ceza da verse ama maalesef öyle ya da böyle karşımıza çıkıyor.
1: Bunlar da var değil mi sosyal medyada?
0: Gebe kalması söz konusu olmayan çiftlere gelin sana şunu da yapayım, bunu da yapayım deyip yani mevcut gebelik şansını arttırmayacak bir takım yöntemler uygulanıyor. Sonuçta hiçbir şekilde gebe kalamaz lafı çok doğru değil biraz önce söylediğim. Kendi kendine mevcut gebelik şansını arttıracak şeyleri yapmamız gerekiyor bizim. Sonuçta kadın yumurtası, erkeğinde sperm varsa bir şekilde gebelik olabilir. Biz mevcut gebelik şansını arttırmaya çalışıyoruz.
1: O gebelik şansını arttırmak için
0: ihtimallerle şansla ilgili
1: tedaviler düzgün seçildi diyelim ama kişilerin kendi yaşamlarında da dikkat etmeleri gereken şeyler de var değil mi o başarıyı artırmak için?
0: Elbette en önemlisi sigara kullanımı, çevresel faktörler, kilo problemi. Ülkemizin ciddi sağlık sorunlarından biri obezite. Yani kilo vermek bile adetleri düzene sokup kadının yumurtlamasını sağlayabiliyor. Erkek için de sperm parametrelerini, sperm problemlerini düzeltmek için sigarayı bırakmak, kilo vermek, sağlıklı yaşamak, sağlıklı yaşama dikkat etmek

0: bunlar çok önemli olabiliyor. Ama gelin size ben 3 aylık bir kür uygulayayım, diyet şöyle yapın, bunu yiyin, ek olarak şu gıda takviyeleri adı altında bir sürü ilaç, bir sürü bilmem ne pazarlayayım, 3 ay bekleyin, 2 tüp bebek parası harcayın, ondan sonra gelin tüp bebek tedavisi yapmak, çok da etik, çok da ahlaklı bir yaklaşım değil.
1: Belki de o kadar çok ilaç yüklemesi yapılması örneğin kişiye zarar da verebilir. Böyle bir yönü de var.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunların hiçbirinin etkinliği kanıtlanmadığı gibi olumsuz etkilerinin ne olacağını da bilmiyoruz. Yani spermi de yumurtayı da ya da kadının erkeğin genel sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Bu amaçla kullanılan bir takım gıda takviyesi adı altında pazarlanan şeyler.
1: Efendim size gerçekten çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Bunları sürekli dile getirmek gerekiyor. Dediğiniz gibi çoğu kişi bebek sahibi olmak için sizlerin kapısını çalıyor. O nedenle o çalınan kapılarında güven vermesi gerekiyor biraz. Bunların dile getirilmesi önemliydi. Teşekkür ediyoruz size katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim bu programa katılımını sağladığınız için. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Profesör Doktor Faruk Buyru, kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, tüp bebek tedavisinde başarı şansını artırdığı iddiasıyla uygulanan birçok ek yöntem sanıldığı kadar etkili olmayabilir. Ve bu çok önemli bir bilimsel dergide yayınlandı. Çok sayıda araştırmanın bir sonucu olarak meta analiz aslında. O nedenle tüp bebek yaptırmayı düşünen dinleyicilerimiz varsa mutlaka araştırsınlar ve güvenilir merkezlere başvursunlar ve bu ek tedavi yöntemlerinin de hem sağlığa zararlı olduğunu hem de maliyet olarak çok yüksek olduğunu bilmeleri gerekiyor. Efendim bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford etkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: 13-20 Temmuz tarihleri arasında General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G Dual 12'ye 512 GB akıllı telefon metalik gri 33.999 liraya. Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV

güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88

0: 1 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Işık Işık hazırladı programımızı, teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar konuklarımızla sizinle birlikteyiz. İlk olarak arkadaşımız Feryal Ardal'dan, TRT muhabiri arkadaşımız Feryal Ardal'dan piyasalardaki son durumu öğreneceğiz. Sonra Batı Akdeniz Sarımsal Araştırma İstitüsü BATEM Müdürü Doçent Doktor Abdullah Ünlü telefonla katılacak yayınımıza. Bugün son konuğumuz Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Kaya olacak. Her cuma olduğu gibi sevgili dinleyicilerimiz. Hemen TRT muhabiri arkadaşımızdan Feryal Ardal'dan haftanın son işlem gününde piyasalardaki durum nasılmış onu öğrenelim. Merhaba Feryal Ardal, söz sizde.
2: Merhaba Selvi Karakoç. Sizin de belirttiğiniz gibi haftanın son işlem günü ve kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %1,66'lık düşüşle 14.020 puan seviyesinde şu dakikalarda. Serbest piyasada Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, avro 53 lira 98 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,49 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın onsu 3.996 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39.491 lira, çeyrek altın 9.900 lira, gram altın ise 6.056 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Güzel bir hafta sonu dileriz. Sevgili dinleyiciler, TRT muhabiri arkadaşımız Feryal Ardal'dan bilgileri aldık. Batı Akdeniz Sarımsal Araştırma İstitüsü BATEM Müdürü Doçent Doktor Abdullah Ünlü ile birlikteyiz. Şimdi telefonla katılıyor yayınımıza. Sayın Ünlü, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Selvi Hanım, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk, teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize daha iyi tanıtmak istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na da bağlı olan Batı Akdeniz Sarımsal Araştırma Enstitüsü'nü çok evet. Uzun yıllara dayanıyor geçmişi ve Atatürk'ün o geniş vizyonuna da dayanıyor demek mümkün herhalde. Sanayi alanında olduğu gibi, birçok alanda olduğu gibi yine geniş bir öngörüyle tarım alanında da birbiri ardına faaliyetler gelmişti. Antalya merkezi olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir ARGE kurumu olan BATEM nasıl kuruldu, bugüne kadar neler yaptı?
3: Evet, kısaca şöyle söyleyebiliriz, sizin de belirttiğiniz gibi Selva Hanım. Enstitümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz. Burayı da söylemeyi de yarar var. Yani kısa adı TAGEM. TAGEM'e bağlı tarımsal bir araştırma enstitüsüyüz. Sizin de belirttiğiniz gibi Antalya'da işlerimizi yürütmekteyiz. Tabi BATEM aslında 93 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Türk tanımında ARGE ve inovasyonda lokomotif bir kurum diyebiliriz. Enstitümüz o yıllarda Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulmuş. TAGEM'e bağlı enstitülerden bir tanesi. Türkiye'de bizim gibi 49 tane araştırma enstitüsü var. BATEM bunlardan Batı Akdeniz Havzası'nda çalışmalar yapan 5 ayrı lokasyonda toplam 2856 dekar açık alan

0: 41 dekar örtü altı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanıyla Türkiye'nin en büyük tarımsal araştırma merkezlerinden biri konumundayız diyebiliriz aslında.
1: Peki hangi araştırmalar yapılıyor bu enstitüde?
0: Aslında BATEM, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü yıllar itibariyle 5 farklı araştırma enstitüsünün birleşmesiyle 2004 yılında BATEM, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü adını almış.
1: Evet.
0: Tabii Antalya dediğimiz zaman aklımıza gelen, tabii seyircilerimiz Antalya deyince herkesin aklına turizm geliyor ama tabii Antalya ülkede tarımın başkenti denilebilecek bir konumda. Tabii o yıllarda narenciye özellikle, evet, meyvecilik alanında turunçgiller ve Türkiye'ye yayılmasında çok ciddi çalışmalar yapmış. İlk turunçgil bahçelerimizi 1938 yılında kurmuşuz. Turunçgiller bizim kendi ülkemizin gen kaynağı değil, Güney Amerika, Meksika, Çin, oradan gelmiş aslında narenciye dediğimiz turunçgiller grubu, işte limon, mandarin, portakal. Ana çalışmamız bu narenciyede, meyvecilik bölümümüzde bunları çalışıyoruz. Ama son yıllarda dünyada farklı tropik meyveler var biliyorsunuz. İşte mango, avokado, pikan cevizi, pitaya, ejder, artık bunları Antalya'da ve Türkiye'nin sıcak iklim olan her yerde üretimini yapıyoruz. Birincisi bu diyebiliriz çalışma konularımızın, evet, başında. Tabii Antalya denince örtü altı, narenciyenin dışında burada bir örtü altı.
1: Evet.
0: Özellikle seracılık çok yaygın. Enstitümüzün bu 5 kuruluştan biri de eski seracılık ve süs bitkileri enstitüsüymüş. Burada da son yıllarda örtü altında ve açık alanda sebze yetiştiriciliğine yönelik sebze çeşitleri geliştiriyoruz. Bunu birazdan açabiliriz.
1: Evet.
0: Tabii bu kadar alanın dışında tarla bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, biraz önce söylediğim sus bitkileri, bu konularda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Son yıllarda iklim değişikliğinden dolayı ciddi anlamda iklim değişikliğine bağlı olarak farklı zararlılar, bitki zararlıları ortaya çıktı. Tabii enstitümüz Turunçgiller Araştırma Enstitüsü eski itibariyle, buradan gelme bir biyolojik mücadele dediğimiz, yani faydalı kimyasal ilaç kullanmak yerine, evet, zararlılara karşı faydalı böcek üretimi yapıyoruz ve bunları doğaya salıyoruz. Yani bir 4 başlık altında yapmış olduğumuz ARGE çalışmalarını toplarız. Kısaca da bu 33'den beri 93 yıllık geçmişimizde 96 tane meyve çeşidi, 56 tane tarla bitkileri çeşidi, 40 adeti de sebze ve süs çeşidi olmak üzere enstitümüz adına da 192 tane tescilli çeşidimiz vardır Selva Hanım. Bunu da belirtmek isterim.
1: 96 meyve çeşidi, 56 tarla bitkisi çeşidi,
0: 40 sebze ve süs bitkileri.
1: Tohum meselesi uzun yıllardır tartışılırdı. Ata tohumundan, evet, da söz ederiz. Yerli tohumun ne kadar önemli olduğundan, günümüz dünyasında gıda güvenliğinin aslında bütün ülkeler için çok kıymetli oluşundan da söz ederiz. Evet. Tohum meselesini biraz daha açacak olursak ve üreticiyle buluşma noktanızı bulmaya çalışırsak neler söyleyebiliriz?
0: Evet, aslında yerli tohumculuğun hikayesi 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başında başlamış Türkiye'de. Aslında sebze tohumculuğu, yani bunu ikiye ayırabiliriz, tarla tohumculuğu ve sebze tohumculuğu diye. Tarla tohumculuğumuzda başarı hikayem çok fazla ama sebze tohumculuğunda özellikle kamuoyundan da üreticilerin, dinleyicilerimizin duyduğu gibi hep yabancı tohumlar geliyordu. Yani 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başı. Fakat 2000'li yıllarda hem bakanlığımız hem devletimizin başlattığı yerli hibrit, özellikle yazlık çeşitler dediğimiz domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz, kabakta bir proje başlattık. Bu projenin neticesinde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık domatesi bir tarafa bırakalım. Domates de aslında aynı turunçgillerin hikayesi gibi, domates de yurt dışında

0: Daha sonra bunları ya enstitüler kendileri üreticilere satıyor ya da bayileri satıyor ya da gene bakanlığımızın Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü dediniz, TİGEM.
1: Evet.
0: Çiftçiye tohumluk gen kaynağı sağlayan kurumuna devrediyoruz. Tohumculukta da aslında sebze tohumculuğunda son yıllarda gerçekten Türkiye gıda güvenliği arz anlamında ciddi anlamda kendini geliştirdi. Ciddi anlamda artık üretim yapan, yani yurt dışından tohum gelmiyor mu? Geliyor ama artık kendi çeşitlerimizi eker diker ve üreticilerimize ulaştırır vaziyete geldik diyebiliriz.
1: TAGEM'den, TİGEM'den de söz ettiniz, elbette işbirliğiyle yapılıyor bütün bunlar ama son yıllarda yine o kadar çok zararlı maddelerin gıda yoluyla insan sağlığına zarar vermesi, toprağa, suya zarar vermesini de konuşur olduk ki bu konuda da araştırmalarınız var mı? Özellikle pestisit meselesiyle ilgili maalesef olumsuz haberleri çok duyar olduk. Analiz ve testler de yapıyorsunuz. Siz üreticiyle burada bilgi alışverişinde misiniz?
0: Evet, özellikle bizim bu geliştirdiğimiz sebze türleri, çeşitleri son yıllarda hastalıklara dayanıklı, yani kök hastalıkları dediğimiz zararlılara ve artık son yıllarda iklim değişikliğine doğru da mesela daha az su tüketen ya da kuraklığa dayanan çeşitleri ıslah ediyoruz. Tabii ilaç kalıntısı meselesi bizim çalışma alanlarımızın içinde ama özellikle onu şöyle izah edebiliriz. Tarım il müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz ciddi anlamda piyasada denetimler yapılıyor. Bu denetimler neticesinde yasaklı madde ya da insan sağlığına zararlı kimyasal kullanılarak cezai yaptırımlar geliyor ve son dönemde de özellikle 1 Temmuz'da da Sayın Bakanımızın lansmanıyla B-Reçete dediğimiz bir uygulamaya geçtik ülkemizde. Burada da ciddi anlamda üreticilerimiz nasıl insan sağlığında insanlar doktora gitmeden ilaç alamıyorsa belirli maddelerde de yasaklı maddelerde de bakanlığın belirlediği bu B-Reçete sistemiyle hallerden, ilaç bayilerinden üreticiler gidip arazisinde kullanacağı ilacı alıp uygulama yapacaklar. Bu konularda da ciddi çalışmalarımız var diyebiliriz.
1: Buradan sevgili dinleyicilerimize aktaracağınız son bilgi ne olur? İhracat konusunda da size başvurular oluyor mu?
0: Tabii Türkiye'nin özellikle biz sebze tohumculuğunda gerçekten çok farklı pazarlara ulaşıyoruz ihracat anlamında. Çünkü Türk sebze tohumları yüksek adaptasyon yeteneği, kaliteli niteliklerde ve üstünlükte ispatladı. O yüzden farklı pazarlara ulaşıp bu pazarlarda özellikle Orta Asya olsun, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Ukrayna olmak üzere farklı alanlarda özellikle Türk sebze tohumculuğu geçtik sıra pazar payımız genişliyor diyebiliriz aslında.
1: Kahve yetiştiriciliği de dahil mi?
0: Evet, kahve de aslında bu şöyle kahveyle istiyorsanız vaktimiz var mı bilmiyorum ama kahveye
1: son bilgi olacak
0: kısa,
1: o.
0: Kısa da kahveyle ilgili bilgi vereyim. Aslında kahve enstitümüzün kurulduğu yıllarda Türkiye'ye gelmiş. Aynı avokado gibi, turunçgiller gibi. Fakat 1930'lu yılları düşünürseniz o yılların iklimi, sera altyapısı, teknolojileri düşünüldüğünde kahvenin yetiştiriciliği o yıllarda Antalya'da çok ekonomik olmamış. Daha çok Gazipaşa, Alanya, Anamur o bölgelere kaymış. Biz 2017 yılında Antalya Valiliğimiz, Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü Matem'in başlattığı bir projeyle şöyle bir mottomuz da var. Artık kahve, Türk kahvesi Yemen'den değil Batem'den gelecek diye.
1: Evet.
0: Son çalışmaları yaptık. Birkaç yıl içinde dünyada yetişen Arabica türü diye bir türümüz var.
1: Evet.
0: Bu türü Antalya'nın örtü altı yetiştiriciliği yapılan soğuk alanlarda Alanya Gazipaşa'da açık alanda yetiştirmeye başladık. Tabii biraz önce söylediğim bir bakanlığımızın bir tohum tescil sertifikasyon müdürlüğü

0: var. Orada buranın tescilini alıp aynı narenciyi nasıl tescil edilip ülkeye yaydıysak bundan sonra da kahveyi yaymayı düşünüyoruz. Çünkü artık kahve içen bir yeni jenerasyon var Selvan, sizin de bildiğiniz gibi. Farklı kahve türleri de inşallah bundan sonra geliştirir, ülke ekonomisine katkı sağlarız. Çünkü petrolden sonra dünyada ekonomik anlamda kahve çekirdeğine Türkiye olarak ciddi anlamda döviz ödüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sağ olun.
1: İyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: İyi akşamlar.
1: Batı Akdeniz Sarımsal Araştırma Enstitüsü BATEM Müdürü Doçent Doktor Abdullah Ünlü telefonla katıldı yayınımıza.

0: Bugünkü son konuğumuz her cuma olduğu gibi sevgili dinleyiciler, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Kaya. Mehmet Kaya, hoş gelmiş.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: İlk konumuza yatırım taahhütte avans kredisi. Burada limit 750 milyar liraya yükseltilmiş. Neden oldu, nasıl oldu, nasıl oluyor?
1: Evet, yatırım taahhütlü avans kredisi aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir kredi modeli. Gerçekten de doğrudan yatırımlara veriliyor. İlk başladığında biraz daha sadece genel bankacılık hükümlerine göre yatırımlar seçiliyordu. Hani sektörler belliydi ama proje seçilmesi genel bankacılık hükümlerine göre yapılıyordu. 2024 yılı sonundan itibaren, düzeltiyorum, 2023 yılı sonundan itibaren bu yeni esaslara bağlandı. 282 ürün ve evet, bir o kadar da teknoloji alanında denildi ki buralardaki projeleri kabul edeceğiz. Ve siz ne kadar uyum sağladıysanız bizim şeyimize, planımıza, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yaptı bunu. Ne kadar uyum sağlarsanız size bir puan vereceğiz ve o puanı alarak siz şeye gideceksiniz, bankaya gideceksiniz. Kaynağı Merkez Bankası bu kredinin. Ve ilk bu projeler yapılırken, daha doğrusu bu düzenleme yapılırken baktık hakikaten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknoloji alanları ve ürünleri. Elbette bunlar nasıl seçildi? Türkiye'nin yüksek ithalat yaptığı ürünlerden seçildi ve gelecekte teknolojik olarak bize katkı sağlayacak teknoloji alanları belirlendi. Yani baktığınızda şu bütün liberal şey diyelim, kanat diyelim artık, Dünya Bankası, IMF, hatta bizim hükümet programlarında, hükümetin ekonomi metinlerinde söylenen seçici krediler dediğimiz, yani seçilmiş alanlara kredi verin ki büyümenizi en fazla hızlandıracak şeyler olsun, unsurlar evet, olsun, onlardan olsun denildi ve bu şekilde düzenlenmişti. Şimdi son yıllarda biraz yavaş akıyordu. Buradan hani aslında kamuoyu adına söyleyebiliriz, bir raporlama yapılmasının zamanı geldi aslında. İlk başta neden hızlı ilerledi şey, o söylediğim genel bankacılık hükümleri döneminde? Turizm yatırımları bunun içindeydi. Turizm yatırımları, arazi tahsisi yapıldık ya da arsa tahsisi yapıldıktan sonra hızla yerine getirilebiliyor. Antalya'da son 5-6 yıl içerisinde, özellikle Antalya bölgesinde ve kısmen şeyde, biraz daha Kuzey Ege'de, Ege tarafında, yani turizm alanının Ege tarafında bir hayli 5 yıldızlı otel yapıldı biliyorsunuz. Bazıları da 4 yıldızlı. Onlar bu kredilerden yararlanmıştı. Sonra deprem için kullandırıldı, deprem bölgesindeki yatırımlar. O dönemde hızla 100 milyarın üzerine çıkmıştı kullanımlar. Ama şu anda biraz daha yavaş gidiyor. En son veri Temmuz'un ilk haftası itibariyle yaklaşık 139-140 milyar lira kullanılmış durumda. Şimdi başta söylediğiniz 750 milyar lira ne? Bu ilk başta 100 milyar lirayla başlamıştı 2020 yılında. Daha sonra bu 300 milyar liraya yükseltti, sonra 500 milyar liraya yükseltildi. Şu anda 750 milyar liralık burada limit var.
0: Şartlar?
1: Şartlar biraz önce söylediğim o alanlarda onun yatırım dışında yapmak, en az 1 milyar lira tutarında evet, bir proje şey hazırlamak ve 5 milyar liraya kadar zaten kredilendirilebiliyor. Projeniz en az 1 milyar lira olacak. Elbette kredi puanınız olacak ve elbette şey getireceksiniz.
0: Kendi öz kaynak ayıracaksınız. Evet.
1: Ve bir unsur daha, mesela yurt dışından finansman bulursanız daha yüksek puan alıyorsunuz. Dediğim gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan, ama bunun da bir tartışmaya açılması lazım. Tartışmaya açıldı.

0: kısmı nedir? Şimdiye kadar yapılan tahsisler ne kadar hızlı ilerledi? Bunu hala bilmiyoruz.
1: Çok ödemelerin durumu nedir? Onu da merak ediyorum.
0: Yani yatırımları tamamlayan elbette. Zaten kredinin işlemesi şöyle. Parayı harcıyor yatırımcı. Yani yatırımını yapıyor. Ondan sonra dilimi serbest bırakılıyor. Yani parası evet. bir miktar avans veriliyor elbette. Her kredide olduğu gibi ama evet. kredinin devamı yatırımın yapılmasına bağlı.
1: Mehmet, süre azalmış. Hızlı gidelim. Evet. Depolamalı enerji yatırımları hızlanıyor haberini Ekonomi Gazetesi'nde gördük. Ayrıntıları alalım mı?
0: Evet. Şimdi aslında burada biraz da teknoloji var işin içinde. Lityum iyon. Yani şu anda kullandığımız bütün cihazlardakiler evet. lityum iyondur. Evet. Lityum iyon bataryalar hacimleri küçük ama tutabildiği ve bırakabildiği enerji, yani verebildiği enerji
1: daha. Çok stratejik lityumdan evet. da söz ediyor. Aha. Sürekli konu lityuma geliyor hangi konu evet. olursa olsun.
0: Şimdi şey ana unsur, yani hepimizin tüketici olarak kullandığı lityum iyon ve araçların da, taşıt araçların
1: evet,
0: da.
1: Evet.
0: Ama yeni teknoloji, daha doğrusu bilinen daha ucuz bir batarya teknolojisi olan lityum demir fosfat yeni yeni gelişiyor. Yeni yeni ticari hale geldi. Biz de bu lityum iyon bataryaların, yani tüketici elektriğine yönelik olarak değil ama biraz daha büyükler için yatırımları yapılmıştı. Hücre yatırımı yapan dahi var. Yani ham maddeyi alıp bunu hücreye dönüştürüp onu daha sonra wafer denilen şeylere dönüştürüp en sonunda batarya haline getirebilen şirketler vardı. Biraz onlar nefes alsın, büyüsünler diye bu lityum demir fosfat bataryalara gümrük vergisi uygulanmıştı. Koruma amaçlı olarak %30 gibi, oldukça da yüksekti. İşte 6 ay süre boyunca, yani 31 Aralık'a kadar bu lityum demir fosfat bataryaların hücrelerinin ithalatı serbest bırakıldı. Şimdi böyle sıfıra indirildi, daha doğrusu gümrük vergisi. Böyle olunca şimdi bir hızlanma bekliyoruz. Bu son tahlilde şeye gidecek, enerji depolama şirketlerine evet. gidecek. Neden önemli? Yenilenebilir enerjinin sağlıklı biçimde şebekeye verilebilmesi için bu bataryalar gerekli. Bir, şebeke üretiminiz için, güç dengesi için yeterli. Yedek olması için, bu emre amade santral denilir bunu burada. Ve devlet bunun için para harcar yani. Elektriğini satın almadığınız elektrik için para verirsiniz şirketlere. Senin emre amade, yani hazır durumda dur diye. Orada bir maliyet avantajı sağlayacak. Ve elbette depolamanın bir miktarı da ticarisi var. Şu tartışmaya her zaman aslında ihtiyaç var. Elektrik, enerji bir kamu hizmeti. Bu kamu hizmetinin özel sektör eliyle gördürülmesi elbette mümkün ama ne vatandaşa ne işletmelere yük getirmeyecek şekilde bu enerji yükünü kullanmak gerekiyor. O her zaman tartışmaya açık.
1: Mehmet Kaya'nın yazısına baktık, orada bir de millileştirme meselesi evet, çekiyor. Evet. Evet.
0: Yani bu sözünü ettiğim hücrenin şeyi, Türkiye'de ekosistemin de millileşmesini sağlamak için. Mesela sektör diyor ki tamam, bir hücreler geliyor, hücreleri biz bataryaya dönüştürüyoruz ama depolama sistemi için bunları konteynere koymamız lazım. Konteyner de basit değil. İçinde yazılım var, enerji yönetimi için kablolaması var, işte güç yönetimi var, ciddi bir elektronik mekanik yatırım yani o da. Onun da millileştirilmesini istiyoruz. Umarız bu süre, verilen süre bir avantaj sağlar ifadesi var sektörün.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın %2,33'ü seviyesine gelmiş. Bu arada tekno girişimlere yapay zeka kredisi de veriliyormuş. Bunlarla ayrılacağız sizden bu bilgiler.
0: Evet. Savunma sanayi şu anda Türkiye'de hızlı büyüyor. Savunma sanayi denilince aklımıza belirli ürünler geliyor şu anda elbette ama çok geniş bir alan. Yani erlerin botundan evet. miğferine kadar, hatta kıyafetlerine kadar ve gerçekten de hepsinin de teknolojik ihtiyaç var. Şu anda 2,33. Bunu kısa süre içerisinde %3'e çıkaracak Türkiye. 2030 hedefi koymuştu ama haberimizde vurguladığımız gibi 2030 öncesinde Türkiye bu %3 seviyesine ulaşacak ve sonrasında da %5'ler seviyesine. Yani önümüzdeki dönemde bu sektör büyümeye devam edecek ve ekonomi sürükleyicilerinden birisi olacak. Elbette yine farklı bakışlar olabilir. Mesela buradaki insan kaynağı çok nitelikli bir insan evet. kaynağı. Çektiği insan kaynağı kaynağı çok fazla olursa diğer sektörler nasıl nitelikli insanlara çekecek? Başta mühendisler yani. Hakikaten mühendisin önemi gittikçe daha anlaşılıyor.
1: Yurt dışına kaptırmayalım da.
0: Evet. Bir de yapay zeka

0: girişimi. Burada küçük firmalar için önemli bir haber bu. COSGAP dedi ki eğer bulut sistemi kullanacaksanız, yapay zekaya erişimini artırmak istiyorsanız, bunlar için yüksek kapasiteli cihazlar satın almak istiyorsanız 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar size kredi verebilirim. Küçük firmaların bu teknolojilerden daha fazla kullanmasını sağlamak üzere tasarlanmış bir şey, kredi. Başvurular başladı. Eğer şirketinizde tasarım yapıyorsanız, şirketinizde üretim yapıyorsanız ve bunlara ilişkin olarak bilgisayar sistemlerini daha fazla kullanmak istiyorsanız bu krediden yararlanabilirsiniz. Önemli burada.
1: Çok teşekkür ederiz ben Mehmet Kaya. Görüşmek üzere. Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Kaya ile konuştuk. Sevgili dinleyicilerimiz, ve haftanın son ekonomi günlüğünde artık veda ediyoruz. Sizi pazartesi günü görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu dileriz. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
0: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
0: Gün ötesi.
5: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 17 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1...

0: hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, havaların giderek ısınması, kimi bölgelerde nem oranının düşmesi, olası yangınlar konusunda uyarılar yapılmasına neden oluyor. Özellikle orman bölgelerinde uyarılara dikkat edilmesi, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması hayati önem taşıyor. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre hafta sonu yurdun kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı olasılığı yüksek. Hatırlatmamızı yaptık. Sırada gün boyu takip ettiğimiz gelişmelere ilişkin son durum bilgileri bulunuyor.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi yasalaştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün ard arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ortak anlayış belgesine ilişkin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, Avrupa Birliği'nin ülkemizle ortak bir gelecek vizyonu geliştirmediği yetersizliğini ortaya koymaktadır, dedi. İstanbul merkezi 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda aralarında bazı kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla uluslararası medya temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Valiliği'nde 15 Temmuz Uluslararası Medya Programı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti DAEŞ'tan FETÖ'ye kadar alfabenin hangi harfini kullanırsa kullansın terörle mücadelede en ilkeli davranan ülkelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin vermiş olduğu mutlak butlan kararı ve itiraz Yargıtay'a ulaştı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraate ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi yasalaştı. Pakette öne çıkan yenilikleri hatırlatarak başlayalım. Neler aktaracaksınız?
2: Hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara olabilecek. Böylece yargılama süreçleri de kısalmış olacak. 12. Yargı Paketi ile beraber idari yargıdaysa bu yıl için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. Kanuna göre avukatların yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kanuna göre avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle katılabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca noter evrakının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreleri kısalacak. Düzenlemede IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı da adım atıldı. Buna göre suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli dolandırıcılık başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere yarı oranda indirim yapılacak. Alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor. Buna göre yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak. Görüşmeler esnasında önergeyle teklif metnine eklemelerde yapıldı. Danıştay'ın dosya yükünün azaltılarak yargı süreçlerinin hızlandırılması ve sanığın savunma hakkının korunması için de adımlar atıldı. Kanun resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
0: Çağla Üregen, son günlerin dikkat çeken ahbap soruşturmasında bugün yaşananlara ilişkin son bilgileri de paylaşabilir misiniz?
2: Ahbap soruşturmasına ilişkin bugün yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenledi. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Uğur'un kurduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın Masaka şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Dosyada ilk etapta gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadeler yeni bulguları da beraberinde getirmişti. Elde edilen bilgiler ışığında ikinci operasyonu jandarma ekipleri gerçekleştirmişti. Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent ve 17 şüpheli tutuklandı.
0: Çağla Üregen, Türkiye'den AB'nin ortak anlayış belgesine tepkiler dile getiriliyor. Son olarak bu konudaki gelişmeleri de paylaşalım ve tamamlayalım.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde yer alan Türkiye'ye dair değerlendirmeleri eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez role dikkat çekti. Tek taraflı söylemlere tepki gösterdi Avrupa Birliği'ne. Ön yargılardan uzak durma çağrısı yaptı. Duran, Avrupa Birliği'nin 15 Temmuz 2026 tarihinde yayınladığı ortak anlayış belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır. Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır dedi. Bir diğer tepkide Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti.
0: Çağla Üregen, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Saatlerimiz 18.11'i gösteriyor. Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Salim Salimoğlu. Salim Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahfiye Keraksu. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Salim Bey, sıcak gündem maddelerini takip ettiğimiz bir haftanın daha son iş gününü akşam saatlerine kavuşturduk. Bu hafta 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 10. yılında bir kez daha şehitlerimizi anıp gazilerimize şifa dileklerimizi iletirken millet olarak bir kez daha demokrasiye olan bağlılığımızın altını çizdik. Anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "Tetikte olalım, hainler fırsat kolluyor" uyarısı çok dikkat çekti. Haftanın bir diğer dikkat çeken gelişmesi de DEM heyetinin AK Parti ziyaretinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından kabul edilmesi oldu. Olası yasal düzenlemeler açısından görüşmenin ayrıntıları merak konusu oldu. İç siyasetin bir başka konusu da bir süredir olduğu gibi CHP kaynaklı gelişmelerdi. Özgür Özel tarafından ifade edilen yeni parti açıklaması önümüzdeki dönemin hareketli geçeceğine ilişkin işaret olarak algılandı. Biz şimdi sözümüzü aralayalım ve gelişmelere ilişkin izlenimlerinizi dinlemek üzere sözü ve mikrofonu size bırakalım.
3: Ben de hemen 15 Temmuz'dan başlayarak, hatta 10 sene öncesi 15 Temmuz 2016 gecesinden başlayarak devam edeyim dilerseniz.
0: Evet.
3: Yine böyle cumartesi gecesiydi, pardon affedersiniz, akşamıydı. Ankara ve yaşamış biri olarak, yani şu an konuşurken hatırlayınca birden yine tüylerim diken diken oldu inanın. Akşam saatlerinde işten çıkıp eve gittim ve bir anda jetler, havada uçuşan jetler, Allah Allah dedim. Yani bir Ankara'daki o dönem oturduğum yer Çankaya Köşkü'nün hemen karşısıydı. Çankaya Köşkü de kullanılıyordu o dönemlerde. Ve acaba dedim Çankaya Köşkü'ne bir yönelik bir saldırı var, jetler o yüzden mi havalandı? Çünkü Ankara'nın içinde özellikle Çankaya Köşkü gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi kritik bölgelerde uçuş yasağı vardır. Yani şehrin içinde böyle jet göremezsiniz normalde. Acaba böyle bir şey mi var demeye kalmadan WhatsApp gruplarına bizim habercilerin gruplarına

0: darbe olduğu yönünde mesajlar düşmeye başladı. Çok vakit geçmedi, belki bir 5-6 dakika sonra da FETÖ'cü bir darbe olduğu bilgisi geldi. Tabii herkes, haber merkezindeki bütün arkadaşlarımız, biz kendi çalıştığımız büroda toplandık. Diğer kanallardaki arkadaşlarımız öyle. Sonra işte muhabir arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımızla birlikte göreve çıktılar ve dinleyicilerimizin de gözlerinin önüne geleceği üzere o 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Kavşağı önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı Özel Harekat'ta o bombalar, helikopterlerin ateşleri veya işte askerlerin tüfeklerle, otomatik tüfeklerle vatandaşlara saldırdığı anlar, hakeza İstanbul'da da benzerleri yaşanıyordu. Ama Ankara'da birebir yaşayan birisi olarak inanın şu an tüylerim yine diken diken oluyor. Buradan nereye geleceğim? O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi, ki gazi meclistir, savaş yönetmiş meclistir, kurtuluş savaşımızı yönetmiş meclistir, İlk defa bombalandı.
1: Evet.
0: Düşünün, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bombalandı. Kimler tarafından? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından bombalandı. Yani bu aklı mantığa sığmayacak derecede, aklı mantığa tamamen aykırı bir şeydi. Ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmasına rağmen AK Partilisi, CHP'lisi, yani hiç parti ayrımı yapmadan MHP'lisi, bütün partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, o zaman Ankara'da olanlar tabii ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na koştular darbeye hayır demek için, demokrasiyi savunmak için. Ki o gün yani CHP adına gelen grup başkan vekili mesela Özgür Özel'di, bugün CHP'nin genel başkanı. Yani o günlerde, o gün taze olarak, yani daha bombanın atıldığı andan belki yarım saat sonra, 45 dakika sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni düşünün, siyasi parti ayrımı yapmadan Ankara'da olan milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu, hepsi değil tabii ki, büyük bir çoğunluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi, darbeye karşı çıktı ve demokrasiyi savundu.
1: Evet.
0: Geleceğim nokta işte tam da bu. Yani sonrasında aynı CHP, işte o zaman Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bugün de yine Kemal Kılıçdaroğlu ama bugün biraz daha sanki darbeyi o günlerdeki fikirlerinden geri adım atmış gibi görünüyor. 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olduğunu kabul etmiş gibi görünüyor yaptığı açıklamalardan, ama o dönem hatırlayalım, bu bir kontrollü darbedir dedi, bu bir tiyatrodur dedi. Yani o gün geceyi yaşayan birisi olarak onun bir darbe, kontrollü darbe ya da bir tiyatro olmadığını çok yakından şahit olmuş birisi olarak söylüyorum. Yani şu tartışılabilir, yani bu işte darbeyi yapan kişilere bugüne kadar siz işte beraberdiniz, aynı şeyleri savunuyordunuz. Hani bu tür eleştiriler yapılabilir belki iktidara karşı, o dönem için söylüyorum. Ama bu bir kontrollü darbeydi demek, bu bir tiyatroydu demek gerçekten aklın alacağı bir şey değildi o döneme dair. Sonrasında uzunca bir süre, hatta belki 2 sene 3 sene 15 Temmuz'u anlamsızlaştırmak adına aynı ekip tarafından bunlar tekrarlandı. Sonra ortaya çıktı ki aslında onların savunduğu şeyler FETÖ'cülerin savunduğu, FETÖ'cülerin söylediklerini onlar aslında Türkiye'de dillendiriyorlardı. Sonrasında bu ortaya çıktıktan sonra işte geldiğimiz noktada diyorum ya, Kemal Kılıçdaroğlu şu an itibariyle 15 Temmuz artık bir darbe olduğunu kabul etmiş, darbe olduğunu görmüş birisi olarak yaptığı açıklamalardan bunu anlıyorum. Yani hani üzerinden 10 yıl geçti ama neyse ki 10 yıl sonra da olsa artık o gün demokrasiye bir darbe vurulmak istendiği, ki şunu düşünelim yani hep beraber en azından, Allah göstermesin, göstermedi de çok şükür, o gece darbe gerçekleşmiş olsaydı bu ülkede demokrasi mi kalırdı, bu ülkede bu yayınları yapabiliyor olur muyduk, bu kadar konuşabiliyor olur muyduk, ya da bu ülkede sokaklara çıkmak, yani herkes buna şey olarak düşünmemek lazım, yani yaşam tarzı olarak bakmamak lazım. Seküleri için de aynı şey geçerli, işte muhafazakarı için de aynı şey geçerli, herkes için aynı şey geçerli, herkesin hayatı bambaşka bir yere evrilecekti. Hatırlayalım İran devrimini mesela. Dolayısıyla o gece aslında Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir badire atlattı. Demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi de çok büyük bir badire atlattı. Ve çok şükür ki o günler geride kaldı. 10 yıl sonrasında da olsa o zaman kontrollü darbe diyen, o zaman tiyatro diyen insanlar da artık bugün 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olduğunu net bir şekilde görmüş oldu. Ve geldiğimiz noktada işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hatırlattınız ya, o anlamda evet, önemliydi. Yani demokrasi için tehlike bitmiş değil, devam ediyor. Yani bunu işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hatırlayalım yani, genel başkanlığa yeniden geldikten sonra

genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ya ikinci gündü ya üçüncü gündü yaptığı açıklamayı hatırlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bu partiyi FETÖ'cülerden temizleyemediğim için özür diliyorum dedi. Seçmeninden, CHP seçmeninden özür diledi. Bu partideki FETÖ'cüleri fark edemediğim ve partiden atamadığım için özür diliyorum dedi. Yani demek ki siyasetin içinde kripto FETÖ'cüler hala var. Demek ki sadece siyasette değil belki işte hayatın her alanında kripto FETÖ'cüler hala var. Yani kolay kolay vazgeçilecek bir şey çünkü yani onların yaşam tarzı artık o hale gelmiş. O şekilde ayakta duruyorlar. O şekilde belki yaşamlarına devam ediyorlar. Ya da hani kandırıldıkları şekilde kafalarını bir şekilde bir yere adapte ettikleri için ona inanıyorlar, bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle bu tehlikenin Türkiye'nin demokrasisi açısından, hepimizin geleceği açısından bu tehlikenin devam ettiği aslında bir gerçek. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmiş oldu. Ki dediğim gibi hani şu an itibariyle baktığım zaman, en azından siyaseten baktığım zaman, siyasetçiler açısından baktığım zaman, herkesin bu darbe girişimine yönelik olarak 15 Temmuz'da yaşanan ve bugün geldiğimiz noktada 10. anma yılını gerçekleştirdiğimiz FETÖ'cü darbeye yönelik olarak herkeste bir hassasiyet olduğunu fark edebiliyorum. Bu anlamda güzel en azından. Yani böyle hani çok ama bir şey olmaz noktasına gelinmeyecekse şayet, siyasetçisi de sokaktaki vatandaş da bu FETÖ'cü darbenin ülkeye zarar verme potansiyelini fark ettiği için bundan sonra önümüzdeki süreçte artık daha dikkatli olacaktır diye umuyorum. Gelelim MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeye, ki İmralı heyetiyle aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da görüştü. Yani biz bunu bir süredir aslında konuşuyoruz, sizinle yayınlarda da konuşuyoruz. Evet. Bir yasal süreç var önümüzde. Bu yasal sürecin hızlandırılmasını istiyor DEM Parti kanadı. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak, ki tahmin ediyorum yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki diğer partiler de o yasa kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldikten sonra onlar da aynı hassasiyeti göstereceklerdir diye tahmin ediyorum. Birincisi, DEM Parti heyetinin beklentisi şu, yani genel bir düzenleme olsun, ayrım yapılmasın. Ama işte AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı'nın da vurgu yaptığı konu şu: bir, örgütün liderleri, yani üst düzey teröristler diyeyim ben ona, daha kadrosu ya da onlar faydalanamaz. Yani Türkiye'ye gelemezler. Ne olursa olsun, ki yaklaşık yani bir 13-15 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Bu daha kadrosu, örgütün tepe yöneticileri bu düzenlemeden yararlanamaz ve Türkiye Cumhuriyeti'ne gelemez. Onların üçüncü bir ülkeye gönderilmesine yönelik olarak, evet, bir düzenleme yer alsın bu bahsettiğimiz kanun teklifinde. Taslak halinde şu an gerçi daha. İki, suça bulaşmış olan, bulaşmamış olan ayrımı. DEM Parti heyeti bu ayrımın da yapılmasına pek taraf değil. Yani genel bir düzenleme istediği için. Ama işte burada da yani onlarca ismi katletmiş, işte şehitleri şehit vermemize neden olmuş teröristlerin de, eli kanlı teröristlerin yani affedilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz tabii ki. Dolayısıyla onlara yönelik olarak da bir ceza sisteminin kanun teklifinde yer alması gerekiyor. İş o yüzden biraz aslında şu an itibariyle normal şartlarda taslak halinde düzenlenip onun kanun teklifine dönüştürülüp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaz tatili öncesinde aslında sunulması bekleniyordu. Ki hani öncesinde görüşülüp kabul edilmesi, yani meclis tatile girmeden önce kabul edilmesi zaten zor bir ihtimal, ama hani beklenti Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden açıldıktan sonra Ekim ayıyla birlikte o kanun teklifinin görüşmelerinin başlanması ve çok uzamadan da kanunlaşması yönünde bir beklenti vardı. Fakat hala kanun teklifi haline gelemedi. İşte neden gelemedi? DEM Parti ile DEM Parti'nin bu genel bir düzenleme olsun yönündeki ısrarı nedeniyle aslında biraz da. Sonuç itibariyle o ısrar sona ermediği sürece tam olarak hani şimdi istihbarat birimleri, tabii ki hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem polis, jandarma, asker, yani bölgede teröristler silah bırakıyor mu, kaç terörist silah bıraktı, bu silahlar ne oldu, bunların takibinin yapılması, bütün bunlar zaten devletin ilgili birimleri tarafından yapılıyor. Ama ne olursa olsun artık terör, yani terör örgütünün kuran kişi, yani terörist Öcalan, o bile çıktı dedi ki lav ettim ben bu örgütü dedi. O açıklamaya rağmen, lav edilmiş bir örgüt olmasına rağmen hala teröristler dağlarda. Dolayısıyla bu sürecin noktalanması için
kanun teklifinin de Türkiye Büyük Millet

0: hükmüne gelmesi ve sonrasında artık o kanun teklifi sonrasında ceza alacak olanların cezalarını çekmesi, ceza almayacak olanlar varsa şayet onların topluma kazandırılması, işte tepe yöneticileriyle ilgili dediğim gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi yönünde bu sürecin tamamlanması ve terörsüz Türkiye sürecinin tamamen artık noktalanması ve vatandaşlar olarak bizlerin de artık hayatından terörün çıkması gelinecek nokta bu. Diler ve umalım ki daha fazla uzamamış olsun. Vaktim daralıyor farkındayım. CHP ile ilgili de birkaç cümle kurayım. Bugün Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, rahmetli Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal vefat etmişti. Önceki gün bugün cenazesi vardı, cenaze töreni vardı. Orada Olcay Baykal'ın cenaze töreninde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana geldiler, tokalaştılar ikinci kez. Daha önce yine bir cenaze töreninde aynı şekilde tokalaşmışlardı. O fotoğrafı verirken bile, yani tokalaştıktan sonra mesela hiç bir cümle aralarında geçmedi. Bir dakika dahi karşılıklı sohbet etme imkanları olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel'e çok net bir şekilde, yani bu sefer doğrudan hedef alarak net bir şekilde, yani yeni parti kurmanın ne anlamı var, bu arkadaşları uyaracağım, böyle yeni parti kuracağız yönünde açıklama yapmaları da doğru değil yönünde açıklamalar yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen ardından da Özgür Özel grup toplantısındayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının manasız olduğunu, yeni partinin kurulacağını, hani son noktada yeni partinin kurulacağını, çünkü bekledikleri, attıkları adımların karşılığını bulamadıkları yönünde açıklaması olmuştu. Yani şu an CHP neredeyse hani pamuk ipliğine bağlı gibi diyebiliriz. Çok geçmeden, belki önümüzdeki hafta son grup toplantısını yapacak Özgür Özel ve orada CHP'nin grup başkanlığını bıraktığını, yeni parti kuracaklarını, yeni partiye milletvekillerini davet ettiğini bu yönde bir açıklama yapacak büyük ihtimalle. Bu beklenti bu, yani en azından Ankara kulislerinde. Ve ondan sonra da, yani önümüzdeki haftadan itibaren de CHP'de artık fiili bir bölünme başlamış olacak. Yani şu an itibariyle kafalarda bir bölünme var. Bunu herkes biliyor, herkes görüyor. Ama tamamen fiili olarak da bir bölünme yaşanmış olacak. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin söylediği şöyle mantıklı bir şey var. Yani biz sonuç itibariyle aynı partideyiz. Hepimiz aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Dolayısıyla aramızda bir ideoloji farkı yok. Aramızda bir düşünce farklılığı yok. O zaman bu ayrılık niye? Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin söylediği bu mantıklı bölüme, hani Özgür Özel tarafından çok mantıklı bir açıklama gelmiyor ama yani bizim gördüğümüz, en azından anladığımız şu, yani Özgür Özel ve ekibi koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralamayacaklarını gördükleri için yeni bir koltuk yaratmak adına yeni bir parti kuruluyor, kurmayı planlıyor. Ki bundan sonraki süreçte yeni parti kurulacak olursa o partiye kaç milletvekili geçecek CHP'den ya da kaç belediye başkanı geçecek CHP'den, bunlar da bilinmiyor. Yani Özgür Özel ve ekibi öncelerde 110 milletvekilinin en az yeni partiye geçeceği yönünde beklentileri vardı ama bugün o beklenti de mesela 75-80 milletvekiline kadar düştü. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin beklentisi ise, yani gitsek de CHP'den en fazla 50-55 milletvekili gider, daha fazla gitmez. Çünkü artık konjonktür değişti, CHP içerisindeki hava değişti yönünde beklentiler var. Belediye başkanlarından da, yani işte Mersin, evet, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlarının dahi yeni partiye geçmeyebileceği konuşuluyor.
1: Evet, yani Salim Bey.
0: Şu an Özgür Özel'in istediği hava pek oluşmayabilir ama önümüzdeki hafta bunu göreceğiz. Grup toplantısında, CHP'nin grup toplantısında ne olacak, ne gidecek, hep beraber göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Önemli değerlendirmelerdi
0: ben
1: bunlar.
0: Ben teşekkür ederim. Biraz zorlu, kusura bakmayın.
1: Yok, estağfurullah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Doğada ne varsa sevgi anıda. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: makinesi deyince vatan.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugün...

0: kendinden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. Biraz garaj yapma
3: ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa. Pilot
5: Garaj
4: Şoför
5: Ekspertiz.
6: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Reklamlar.
8: Gün ötesinde dünya gündemi.
9: Sevgili dinleyiciler, gün ötesi devam ediyor. Bu bölümümüzde çok önemli bir konu ve Türk siyasi tarihinin en çok konuşulan dosyalarından birini ele alacağız. Stüdyo konuğumuz TRT Haber editörü ve Kanlı Çukur kitabının yazarı, mesai arkadaşımız Köksal Akpınar. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
9: Nasılsınız?
10: İyiyim, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
9: Çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün geride kalan yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anarak başlamak istiyoruz. Bu akşam sizinle kitabınızı da konu alan merhum Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını açacağız aslında. Soruşturmada sıcak gelişmeler var. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorunu aslında ben sormak istiyorum size. Son tutuklamalar ve derinleştirilen soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni bulgular dosyanın seyri hakkında bize ne söylüyor? Karşımızdaki örgütsel yapıyı ve FETÖ'nün buradaki rolünü hukuki veriler ışığında nasıl tanımlamak gerekir? Yani şöyle diyelim, karşımızdaki FETÖ nasıl bir örgüt aslında?
10: Şöyle, tabii ki öncelikle şuradan başlamak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Tüm gazilerimizi de saygıyla anıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii ki bu dosya önemli bir dosyaydı. Yani yakın siyasal tarihimizde bir siyasal partinin genel başkanı bir helikopter kiraladı seçim gezisi sırasında. Ne yazık ki o helikopter hedefine ulaşamadan, yani Yozgat Yerköy'de Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'ten kalkıp Yozgat Yerköy'e ulaşamadan ne yazık ki kırıma uğradı. Bu kırıma uğramasının neticesinde 6 kişi Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybetti. Sonrasında tabii yaşanan hadiseler var, olaylar var. Olay tabii zor bir dosya. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü ortada bir helikopter vardı ve içinde 6 tane de isim ne yazık ki kaybettik. Soruşturma tabii, soruşturma safhası çok hızlı bir şekilde ilk başta böyle ilerledi. Ama daha sonradan karmaşık bir şeyin içerisine girdi bu dosya. Mesela en basitinden şuradan başlayabiliriz. İsmail Güneş'in yaşadıkları var. Benim bu dosyayı mesela araştırırken en çok üzerinde durduğum konu İsmail Güneş'in yaşadıklarıydı. Şöyle söyleyebiliriz. Olay olduktan sonra biz sesini duyduğumuz tek kişi İsmail Güneş'ti. İsmail Güneş'in hayatta olduğunu doğrudan biliyorduk. Çünkü 112 acil servis ekibiyle konuşan isimdi. Toplam 4 saatlik bir konuşma gerçekleştirdi İsmail Güneş. Helikopter 15.03'te düştü Kahramanmaraş'ın Keş Dağları'nın eteklerine, Kanlıçukur mevkiine düştü. Yani temas kesildi.
9: Aslında Köksal Bey, şöyle yapalım isterseniz. Tabii bizim sorularımız var size soracağımız. Olay anında tabii özellikle İsmail Güneş'ten bahsediyorsunuz. Henüz yaşamını yitirmemiş olan gazeteci İsmail Güneş'in o zor saatlerde yaşadıklarına ve yaptığı görüşmelere dair soruşturma dosyasında hangi detaylar yer alıyor? İsterseniz o konuya değinmişken orayı bir aktaralım. Tamam. Sonra da diğer sorularla biraz gidelim.
10: Tamam. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi İsmail Güneş 15.03'te helikopter düştükten sonra saat 15.26'da 23 dakika sonra 112 acil servisi aradı. Toplam 23 dakika sonra. Aradan 23 dakikalık bir zaman dilimi var. 15.26'da İsmail Güneş 112'yi aradığında Muhsin Yazıcıoğlu ile biz helikopterdeydik ve helikopter düştü dedi. Yardım çağrısında bulundu. Tabii İhlas Haber Ajansı'nı arıyor, bağlı bulunmuş olduğu haber ajansına, emniyeti arıyor vesaire. İsmail Güneş toplam 4 saat boyunca bu telefon konuşmalarının hepsini gerçekleştirdi. Düştükten sonra, yani helikopter sert iniş, ben sert iniş olduğuna inanıyorum, ayrıca öyle söyleyeyim, bunu birazdan da açabilirim. İsmail Güneş bu telefon konuşmalarının hepsini helikopterin içinde yapmak zorunda. Ama İsmail Güneş 5 gün sonra helikopter enkazının 600 metre uzağında bulundu. Kaburgası 2 yerden kırık, kaburgası 4 yerden kırık, bacağı 2 yerden kırık, kopmak üzere ve otopsi raporuna göre de alt çenesi kırık. Şimdi soru şu: İsmail Güneş bu kadar telefon konuşmasını yaparken çenesi kırık mıydı? Çenesi kırık halde bu telefon konuşmalarını yapabilir mi? En önemli soru bu. Bu sorunun cevabı bu dosyanın içerisinde ne yazık ki hala da bulunabilmiş değil. Yani bizi olayda suikast noktasına götüren en önemli unsurlardan bir tanesi İsmail Güneş'in çenesinin kırık olması. Dolayısıyla alt çenesi ayrıklı bir şekilde kırık olan birisi bu kadar netlikte konuşamayacağına göre, o zaman İsmail Güneş'in çenesi başka bir unsur tarafından kırıldı, yani başkaları tarafından kırıldı. Bu da bizi otomatik olarak suikast noktasına götürüyor. Bir de tabii orada helikopterin içerisinde de ilk kendisine gelenin ben İsmail Güneş olduğunu düşünmüyorum. İlk kendisine gelenin helikopter düştüğü sırada Muhsin Yazıcıoğlu olduğuna düşünüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu çünkü helikopterin ortalama 30-40 metre uzağında bulundu. Yani 50 metreye yakın civarında bir mesafede bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu helikopteri ilk terk eden isimdi. İsmail Güneş telefon konuşmalarını yaparken Muhsin Yazıcıoğlu'nu hiçbir şekilde göremedi. Asla onunla iletişim kuramadı ve onu göremedi. Çünkü 23 dakika boyunca ben baygın olduğunu düşünüyorum. Bu tabii önemli bir unsur. Yani İsmail Güneş'in yaşadıkları, evet, bu olaydaki en önemli unsur. En önemli unsurlardan bir tanesi de, yani bizi suikast noktasına, suikast şüphesine götüren en önemli unsurlardan bir tanesi de helikopterin içerisinde cihazların çalınmış olması.
9: Evet, ben de tam aslında bunu soracaktım. Hı-hı. Tabii biz soruşturmanın detaylarına iniyoruz. Aslında 25 Mart 2009 tarihine dönersek tabii helikopterin düştüğü anlara dair kayıtlarda ve süreçte tam olarak neler yaşanmıştı? Olayın yaşandığı ilk günden bu yana en çok tartışılan iddialardan sizin de bahsettiğiniz gibi biri de helikopterin düşmeden önce bölgede askeri jetlerin uçtuğu bilgisiydi. Bu jetlerin varlığı ve rolleri hakkında bugün ulaşılan net veriler neler? Kazanın hemen ardından helikopter kazasından hayati öneme sahip bazı gösterge cihazların söküldüğü ve çalındığı tespit edilmişti. Bu cihazların kimler tarafından ve ne amaçla söküldüğüne dair eldeki somut bilgiler nelerdir?
10: Şimdi şöyle, helikopter düştüğünde önce şunu bir açmamız gerekiyor. Yani ben helikopter düştü diyoruz, hepimiz öyle söylüyoruz ama bu helikopter sert iniş yaptı. Ben sert inişe zorlandığını düşünüyorum helikopterin. Eğer helikopter düşmüş olsaydı o dağa çarptığında helikopter infilak ederdi. Bedenler parçalara ayrılırdı. Burada hiçbir bedenin parçalara ayrılmadığını görüyoruz. Helikopterin düşmediğini, sert inişe zorlanıldığını görüyoruz. Sert inişe zorlanılmasının en önemli etkenlerinden bir tanesi de havadaki tabii jetlerin hareketliliği. Oradaki parantezi kapatıyorum. Ama bu cihazlar meselesi şöyle önemli. Şimdi bu helikopter, yani enkaz, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın yetkilileri tarafından 28 Mart 2009 tarihinde bulundu. Yani helikopter düştükten, sert iniş yaptıktan 3 gün sonra bulundu enkaz. Enkaz bulunmadan yaklaşık bir saat önce Sikorsky tipi bir helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunmuş olduğu, içinde var olduğu helikopterin 200 metre altında kara saplandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu helikopterin, yani Sikorsky tipi helikopterin neden kara saplandığının bulunabilmesi için 3 kişilik bir kaza kırım ekibi görevlendirildi. Bu kaza kırım ekibinin amacı Sikorsky tipi helikopterin neden kara saplandığını bulmaktı. Ama bu kaza kırım ekibi Sikorsky tipi helikopter yerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin içerisinde faaliyet halinde bulundu ve kokpit paleninden 2 tane kayıt cihazını, hayati önemdeki 2 tane kayıt cihazını çaldı. Daha sonradan, çaldıktan sonra bunlar tespit edildi, görüntülerle tespit edildi. Bu isimler özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığındaydı o zaman dosya. Bu isimler hırsızlıktan işlem yapıldı, yakalandılar, gözaltına alındılar, operasyon yapıldı. 10 ay boyunca herhangi bir işlem yapılmadı. Yani tutuklu kaldıkları için söylüyorum. Daha sonradan bir iddianame vesaire, herhangi bir dava konusu olmadı. Daha sonradan bu insanlar tahliye edildiler ve tahliye edildikten sonra 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmeye giden ekibin içinde yer aldılar.
9: Evet.
10: Bu insanlar, yani bu cihazı çalanlar, onlar da öldürmeye giden ekibin içerisinde, suikast timinin içerisinde yer aldıkları için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Şimdi bu dosyanın içerisinde, yani Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı bu Yazıcıoğlu dosyasının bu insanlar da tekrardan gözaltı kararı verildi ve tutuklama kararı verildi bu insanlara.
9: Evet.
10: Yani bu dosyadan da ötürü.
9: Evet. Köksal Bey, tüm bu kronolojik bulgular ve sökülen cihazlar bir araya getirildiğinde dosyadaki veriler bir kaza zincirine mi yoksa planlı bir suikaste mi işaret ediyor? Bugünün bilgileri ışığında bu ayrım nasıl yapılıyor? Bu olayı bugünün bilgileri ışığında nasıl yorumlarsınız?
10: Şimdi şöyle, İsmail Güneş'in yaşadıklarından bakarsak, İsmail Güneş'in susturulmaya çalışıldığı çok açık. Jetlerin düşürmesi vesaire, yani eğer etki ettiyse bunlar yanlışlıkla da olmuş olabilir. Yani yanlışlıkla da, bilmeyerek de düşürülmüş olabilir ama sonraki yaşananlar artık yanlışlığın bir suikast noktasına bizi götürür. Dosyanın tabii en çok düğümlendiği nokta helikopterin sert inişe neden ve nasıl zorlandığıydı. Yani bu helikopter neden aşağı inmek zorunda kaldı? Çünkü neden bunu söylüyorum? Şimdi helikopterdeki oturma düzeni, pilot Kaya İstektepe'nin, yani evet, seyahat ederken oturma düzeni, pilot Kaya İstektepe'nin hemen sağında Murat Çetinkaya oturuyordu. Pilot Kaya İstektepe'nin hemen sırtında da, yani sırt sırta oturduğu isim İsmail Güneş'ti. İsmail Güneş'in karşısında Muhsin Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hemen sağında Erhan Üstündağ, Erhan Üstündağ'ın karşısında Yüksel Yancı ve Yüksel Yancı'yla da işte Murat Çetinkaya sırt sırta oturuyordu. Şimdi otopsiler yapıldığında, cenazelerin otopsileri yapıldığında, otopside vücuttan çekilen kanlarda bir tüpe yerleştiriliyor. Tabii otopside standart bir uygulama bu. Kanlarda pilot Kaya İstektepe ile İsmail Güneş'in kanında %27 ve 28 oranında karbon monoksit oluştu. Şimdi bu karbon monoksitin oluşmuş olması, yani çıkmış olması cenazelerden, o zaman helikopter havadayken karbon monoksit oranının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor bize.
9: Evet.
10: Yani cesetlerden, bedenlerden alınan kanda %27 ve 28 oranında karbon monoksit varsa, o zaman helikopter havadayken karbon monoksit oranının çok daha yüksekte olmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla bu karbon monoksitin nasıl bulunduğu, yani insan vücuduna, bedene, bu karbon monoksitin kanına nasıl karıştığı tespit edilmeden bu olayın en çok böyle düğümlendiği nokta bu olduğunu düşünüyorum. Peki, evet, karbon monoksit buna nasıl etki etmiş olabilir? Yani sorunuzla bağlantılı olarak, evet, cevaplıyorum ben aslında. Birazcık daha açtım o kısmı. Nasıl etki etmiş olabilir? Jetlerin egzoz gazı helikopterin motorunu oksijensiz bırakmış olabilir. Burada maruz kalmış olabilirler. Bu bir nasıl söyleyeyim? Bu bir ihtimal. Bu şekilde etki etmiş olabilir. Çünkü karbon monoksitin nasıl oluştuğu başka türlü bir, ya da uzaktan evet. başka bir şekilde helikopterin kokpitin içerisine yerleştirildi vesaire, o şekilde olmuş olabilir. Ama o ihtimali ben zayıf görüyorum. Yani bu karbonmonoksit mevzusu aslında bizi sonuca evet. doğru götürecek.
9: Tüm bunların detaylarını konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor. Yeni isim

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Reklamlar.
9: Gün Ötesi devam ediyor.
10: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Kanlı Çukur adlı kitabın yazarı, mesai arkadaşımız, TRT Haber editörü Köksal Akpınar. Kendisiyle aslında bugün özellikle merhum Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını konuşuyoruz. Yani Köksal Bey, şöyle kısa bir aranın ardından sizinle de değerlendirdik tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün 15 Temmuz anma programında hitap etti ve tetikte olalım, hainler fırsat kolluyor uyarısında bulunmuştu. Siz 15 Temmuz'un ardından FETÖ konusunda önemli araştırmalara ve belgesellere imza attınız. Tabii karşımızda FETÖ nasıl bir örgüt diye sorarak aslında biraz önce başlamıştık. Bir giriş yaptınız, sonra dosyayla ilgili aslında detayları aktardınız ama süremiz el verdiğince tabii biz kitabı da konuşacağız. 15 Temmuz 2016 hain darbe gecesine giden süreçte buna benzer başka hangi gelişmeler olabileceğini düşünüyorsunuz? FETÖ mücadelesinin önemine dair uyarılar olur mu ve bu dosyada FETÖ izleri neler diyelim, sonra da biraz kitabınızı konuşalım.
11: Şimdi tabii darbe girişiminden sonra aslında onun öncesinde de FETÖ ile mücadele kararlılıkla devletin bütün kurumları tarafından sürdürülüyor ve sürdürülecektir. Çünkü bunun kalıntıları olabilir vesaire, asla ve asla müsamaha gösterilmeyecektir. Bununla ilgili kararlılıkla devam edilecektir diye düşünüyorum. Fakat bu dosyanın içerisinde mesela FETÖ izi başlı başına şurada duruyor. Bakın mesela olay 25 Mart'ta oldu. 30 Mart'ta, yani 25 Mart 2009 tarihinde oldu.
10: Evet.
11: 30 Mart 2009 tarihinde FETÖ elebaşı Alperenler ve Liyakat başlıklı konuşmasında bakın hangi cümleyi söylemiş. Evet. Aldansanız bile kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz, bir perşembe akşamı vefat edersiniz, bir cuma günü cenazenize ulaşılır. Yani bunu FETÖ elebaşı bu olaydan 5 gün sonra bunu kendisi söylemiş. Yani kendilerine göre Muhsin Yazıcıoğlu bir oyunun içerisindeydi de o oyundan mesela ihraç edildi. Sonrasında da şey mi oldu? Yani bu acayip bir şey. Yani bunu 5 gün sonra kendisi söylemiş. Şimdi burada cihazları çalanlar da FETÖ'cüydü. Yani direkt, evet. Yani Cumhurbaşkanımızı öldürmeye giden ekibin içerisinde yer aldılar. Ve hüküm giydiler. Onu söylemek istiyorum. Ama şimdiki soruşturmada...

0: Yani bu az önce benim teknik olarak bahsetmiş olduğum hani jetlerin etkisi ilk kez bu dosyada 17 yıl sonra bu jetleri kullanan pilotlar ve karada işte görev yapan askeri o dönemki isimler ilk kez bu sorular sorulmuş oluyor 17 yıl sonra. Yani dosyanın bu aşamaya gelmiş olması açısından ben çok çok önemli görüyorum. Yani Ankara Cumhuriyet
1: Evet.
0: Savcılığı'nın bu
1: Tabii
0: girişiminin,
1: aslında
0: bu
1: konuşacak çok
0: operasyonunun.
1: şey var. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tabii süremiz de kısıtlı. Bir 4 dakikamız var. Bize de işaret ediyorlar. Sona doğru geliyoruz. Biraz kitabınızı da konuşalım Sayın Akpınar. Tüm bu süreci ve karanlıkta kalan detayları Kanlı Çukur adını verdiğiniz kitabınızda bir araya getirdiniz. Sizi bu kapsamda araştırma kitabını yazmaya yönelten temel motivasyon neydi? Ve kitabın hazırlık sürecinde nasıl bir çalışma yöntemi izlediniz? Arşivlerde veya sahada araştırmanızı yaparken sizi en çok zorlayan ya da şaşırtan ayrıntılar neler oldu?
0: Şimdi ben bu dosyaya tabii bir tesadüfen dahil oldum. Yani tabii ki gazetecilik açısından önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu dosyayla ilgili ben Kanlıçukur'da yaşanan hadiseyle ilgili 60'a yakın özel haber ürettim, yaptım. Bunlar tabii kamuoyuna mal olmuş olan haberlerdi. Ama o haberleri yaparken böyle tabii ki önünü ve arkasını da bir haberin içerisinde onu mesela yerleştirebilmeniz mümkün değil. Önünü ve arkasını bir toparlamamız gerekiyordu bütün her şeyi. O yüzden ben Kanlıçukur kitabını kaleme almaya başladım. Ortalama 3-4 yılda kitabı tamamladım. Daha sonradan yaşanan gelişmeler, yani dosya tabii açıktı, hala daha açık. Yaşanan gelişmeler ışığında kitabı 2 kere güncellemeye ihtiyacı hissettim ben. 2 kere de güncelledim. O yüzden yani böyle bir kitabın olması gerekiyordu, yani bu açıdan söyleyeyim. Çünkü yani mesela Devlet Denetleme Kurulu işte 1000 sayfaya yakın bir rapor, Kaza Kırım ekibinin hazırlamış olduğu rapor 500 sayfa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları var vesaire, bir sürü teknik şeyler var, ifadeler var, tutanaklar var, bilirkişi raporları var. Bütün bunların hepsinin tek bir yerde toparlanarak meraklısına aktarmak istedim ben.
1: Evet, kaleminize sağlık,
0: yani.
1: Ağzınıza sağlık. Önemli bir çalışma olmuş tabii. Şöyle, okuyucular bu kitapta satır aralarında neler bulacaklar ve yakın gelecekte sizden bu dosyanın devamı niteliğinde ya da farklı konularda yeni bir çalışma görecek miyiz? Sırada ne var diyelim?
0: Şimdi şöyle, okuyucu bu kitapta bir kere bu olayın biyografisini bulmuş oluyor. Yani bu olayla ilgili öncesinde ve sonrasında yaşanan bütün hadiselerle ilgili birçok soruya cevap bulabiliyor. Ve aslında okuyucunun takdirine bırakıyor. Kitap elbette isminde, yani Kanlıçukur ve Kanlıçukur'un altında Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin perde arkası yazıyor olsa da bu kararı da okuyucuya bırakıyor. Yani dosyadaki delil durumuna göre bunun mesela hiç kimse kaza olduğunu söyleyemez bu
1: Evet.
0: olayda. Dolayısıyla burada bu sorulara ben cevap sunuyorum ve okuyucunun da tabii ki takdirine bırakıyorum. Ben olayı bir siyasi mevzudan daha çok ben bir kriminal olarak inceledim bu dosyayı. O yüzden kriminal bulgular üzerinden ben yazdım yani kitabımı, öyle
1: Evet,
0: söyleyeyim.
1: Sayın Akpınar, peki son olarak Kanlı Çukur kitabınızın okuyucuya ulaşmak istediği en temel mesaj tek bir cümleyle özetlemek isterseniz neler söylemek
0: yani şöyle,
1: istersiniz?
0: kitabın zaten üzerinde de yazıyor, yani Suikastin Perde Arkası bu kitap, perde arkasını okumuş olacak. Yani bu konuyla ilgili merak eden, kafalardaki onlarca soru işaretini, yakın tarihimizin en çok merak edilen olayını çok iyi bir şekilde anlamış olacak, net bir şekilde anlamış olacak, kavramış olacak, öyle söyleyeyim yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler, dosyaya ışık tutan araştırmalarınız ve yayınımıza kattığınız değerler için çok önemliydi gerçekten. Başarılar diliyoruz biz size. Sevgili dinleyiciler, Kanlı Çukur adlı kitabın yazarı, mesai arkadaşımız, Tethaber editörü Köksal Akpınar bugün stüdyo
0: Ben
1: konuğumuzdu.
0: de iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Muhsin Yazıcıoğlu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını ele aldık ve kıymetli bilgiler bize aktardılar. Bir kez daha biz size teşekkür edelim ve sevgili dinleyiciler, biz de bugün programı noktalıyoruz. Programı hazırlayan Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İkeraksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle iyi hafta sonları.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz sonbaharda yapraklar neden sararır? Sonbahar geldiğinde doğa adeta renk değiştirir. Yeşilin yerini sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonları alır. Peki ama ağaçlar neden birdenbire renk değiştirir? Hiç düşündünüz mü? Aslında bu değişimin temelinde bitkilerin hayatta kalma stratejisi yatar. Ağaç yapraklarının yeşil görünmesinin nedeni içinde bulunan klorofil adlı pigmenttir. Klorofil, güneş ışığını kullanarak bitkinin besin üretmesini sağlar. Yani kısacası yapraklar ağaç için birer enerji fabrikasıdır. Ancak sonbahar geldiğinde günler kısalır. Güneş ışığı azalır ve hava sıcaklığı düşer. Bu değişimle birlikte ağaçlar kışa hazırlık yapmaya başlar. Çünkü kış aylarında yeterli güneş ışığı olmadığı için fotosentez yapmak zorlaşır. Ağaç da enerji tasarrufu yapmak için yapraklarına gönderdiği besini azaltır. İşte tam bu noktada ilginç bir şey olur. Klorofil üretimi durur ve yapraklardaki yeşil renk yavaş yavaş kaybolur. Ama yapraklar aslında tamamen renksiz değildir. Klorofil çekildiğinde daha önce gizlenen diğer pigmentler ortaya çıkar. Örneğin sarı renk, karotenoid adı verilen pigmentlerden gelir. Havuçta da bulunan bu pigmentler aslında yapraklarda hep vardır. Sadece yeşil renk baskın olduğu için görünmezler. Bazı ağaçlardaysa kırmızı ve mor tonlar oluşur. Bunlar da antosiyanin adı verilen pigmentlerden kaynaklanır. Yani sonbaharda gördüğümüz o muhteşem renk cümbüşü aslında yaprakların vedaya hazırlanırken gösterdiği son renk şölenidir. Peki sonra ne olur? Ağaç yaprakla dal arasındaki bağı zayıflatır. Bir süre sonra yapraklar düşer. Bu sayede ağaç kışın su kaybını azaltır ve kendini korur. Kısacası yaprakların sararması bir hastalık ya da zayıflık değil. Aksine doğanın mükemmel bir uyum ve koruma mekanizmasıdır. Bir dahaki sonbaharda yere düşen sarı yapraklara baktığınızda onların aslında doğanın sessiz bir hazırlığının parçası olduğunu hatırlayın. Çünkü doğa her mevsimde bize yeni bir hikaye anlatır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı fezlekeyle dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Mutlak butlan kararının temyizi için yapılan başvuru üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Genelkurmay çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı fezlekeyle dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. CHP'de ayrıca Hüseyin Yıldız, Suat Özçağdaş, Oğuzkan Salıcı, Mustafa Adıgüzel ve Murat Bakan da dokunulmazlığının kaldırılması istenen isimler. Tezkereler, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona havale edildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının temyizi için yapılan başvurular üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin vereceği kararla CHP'deki kurultay düğümü çözülecek. Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar kesin hüküm olacak. CHP'de şimdi Özgür Özel ve ekibinin yapacağı hamle bekleniyor. Bir yanda yeni parti kurma, diğer yanda mevcut partilerden birine geçme seçeneklerini değerlendiren Özel'in adli tatile kadar karar çıkmaması durumunda harekete geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü mesai sonunda başlayacak adli tatil öncesinde Özel tarafının beklentisi Yargıtay'ın bir ara kararla tedbir kararını kaldırması. Bunun gerçekleşmemesi halinde Özgür Özel'in 21 Temmuz'dan sonra yeni partiye açıklayacağı değerlendiriliyor. Yeni partiye ilişkin yol haritası Özgür Özel ve ekibinin 21 Temmuz Salı günü yapacağı toplantıda belli olacak. Bir yanda arınma söylemiyle başlayan ihraç süreci, diğer yanda kurultay tartışmaları. Mutlak butlan kararının ardından CHP'de tartışma devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tartışmaların gölgesinde ikinci kez yan yana geldi. Başkent Ankara'da eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. 88 yaşında hayata veda eden Olcay Baykal, törenin ardından devlet mezarlığında toprağa verildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve partililer katıldı. İki isim cenaze namazı başlamadan önce tokalaştı ancak sohbet etmedi. CHP'deki çift başçılık tartışmaları cenaze için gönderilen çelenklere de yansıdı. Yan yana koyulan Kılıçdaroğlu'nun ve Özel'in çelenklerinin üzerinde CHP Genel Başkanı yazısı yer aldı. Genelkurmay çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. 135 sanık 12 yıl 6 ayla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davası Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. 4'ü firari 139 sanığınsa yeniden yargılanmasına karar verdi. Dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Tutuksuz sanık Murat Pekgüler'e 368 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hulusi Akar'ın eski emir subayı, tutuklu sanık Levent Türkkan'ın siyasal ve askeri casusluk suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme tutuksuz sanık Okan Kurt'a anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Aralarında Akın Öztürk, Cemil Turhan ve Mehmet Parti göçünde bulunduğu 17 sanığa kasten öldürme suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası verildi. Böylece 17 sanığa toplamda 140'ar kez müebbet hapis cezası verilmiş oldu. Firari 4 sanığın dosyası ise ayrıldı. Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli ise hakkında adli kontrol kararı verildi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller ortaya çıktı. Kaza sırasında bölgede bulunan savaş uçaklarının hareketleri incelendi. F-4 pilotu Ali Armağan'ın daha sonra FETÖ üyeliğinden mahkum olduğu belirlendi. Armağan'ın örgütün gizli yapılanmasındaki Adil Öksüz'le yoğun irtibat kurduğu tespit edildi. Öksüz'ün evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşının imzaladığı kitapta pilotun eşine ait parmak izi bulundu. Soruşturmada Adil Öksüz dahil gizli yapılanmadaki FETÖ'cü Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra yaptığı görüşmeyle seyahat trafiği de deşifre edildi. Dosyaya giren terör örgütünün gizli haberleşme ağı Baylok yazışmalarına göre helikopter kazasının ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesi kullanıldı. İtirafçı beyanlarında ise terör örgütü elebaşının Muhsin Yazıcıoğlu'nun örgüte katılmayı reddetmesinin ardından ortadan kaldırın talimatı verdiği iddiası yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Mahruki emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nasuh Mahruki hakimlikçe halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikenin önlenmesine yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Profesyonel futbol liglerinde görev yapmış 17 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında yasal bahis siteleri takip alındı. Futbol kulüplerindeki yöneticilere ilişkin 2020-2026 yıllarını kapsayan veriler ve MASAK analizleri incelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görevli bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular elde edildi. Şüphelilerin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine olan bahis, gol içerikli bahisler, oyuncu yönünden oynanan bahisler kuponlarını oynadıkları tespit edildi. Aralarında Galatasaray'dan Maruf Güneş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik ile Gençler Birliği Spor Kulübü'nden Özgür Durşen'in de bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli aranıyor. Galatasaray'dan Maruf Güneş'in kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon oynadığı ileri sürüldü. Beşiktaş'tan Tolga Kırgız'ın kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488, Kerem Gürel'se 996 kupon oynadığı iddia edildi. Gençler Birliği'nden Özgür Durşen'se rakip takım lehine veya gol bahislerine 50 kupon oynadığı belirtildi. Adana Demirspor'dan Ali Sancağ'ın rakip takım lehine veya gol bahislerine 7, Savaş Tatil'inse 124 kupon oynadığı öne sürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir ifadesine yer verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Uğur, Haluk Levent tarafından kurulduğu iddia edilen örgütün üyesi olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamakla suçlanıyor. Asrın felaketinde Ahbap Derneği adına yardım toplayan Uğur ve kurucusu olduğu Babala TV'nin hesap hareketleri mercek altına alındı. O dönem bize gelen paraları Ahbap Derneği'ne iletiyoruz diyen Uğur'a ait Babala TV

0: Nin hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği tespit edildi. Bankanın MASAK'a bildirmesiyle şüpheli bulunan transferin kaynağı araştırılıyor. Öte yandan ilk dalgada hakkında gözaltı kararı olan firari Alper Çelik de yakalandı. Ahbap Derneği'nin yetkililerinden olan Çelik soruşturmadaki kritik isimlerden. Haluk Levent'in 990 milyon liralık bahsi Çelik'in hesaplarından oynadığı iddia ediliyor. Başsavcılığın görevlendirdiği bilirkişi heyeti Ahbap Derneği ve tüm şüphelilerin hesaplarını incelemeye aldı. Derneğe kurulduğu günden bu yana gönderilen paralarla paraların hangi amaçla kullanıldığı araştırılıyor. Ayrıca Haluk Levent'in üçüncü şahıslar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen para transferleri de inceleniyor. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman ve Orhan Yıldız tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Ömer Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı Sıla Gencoğlu ve 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada firari durumda bulunan 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma sürüyor. Zanlıların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkat çekti. Yılmaz, İstanbul'da Cihan Nüma Derneği ve Aybir'in işbirliğiyle düzenlenen Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu.
1: 23 yıldaki dünya ortalaması, dünya 3,5, biz 5,3. Demek ki dünyadan 1.8 puan daha yüksek bir hızla büyümüşüz ekonomide. Bunu küçümseyebilir bazıları. Ne olacak ki işte 1.8 puan daha hızlı büyümüşüz. Bu büyük bir fark oluşturuyor aslında. Bir yıl değil bu çünkü. 23 yıl, her yıl 1.8 puan dünyadan hızlı büyüyünce işte o zamanla çok daha büyük bir etki oluşturuyor. Son 6 yılda 20-25 döneminde dünya sadece %19 büyümüş kümülatif. Yani 2019'da 100 ise dünyanın ekonomisi 2025'te 119 olabilmiş. Düşük bir büyüme performansı. Kümülatif diyoruz buna. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde %35 büyümüş.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Durağan, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesindeki Türkiye'ye dair değerlendirmelere tepki gösterdi. İletişim Başkanı Durağan, belgede yer alan Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerin objektiflikten ve stratejik öngörüden uzak olduğunu belirtti. Duran mesajında Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım Avrupa Birliği'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini kullandı. Türkiye'nin Avrupa Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez role vurgu yapan İletişim Başkanı Duran, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır. Kalıcı çözüm ancak hakkaniyeti esas alan tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli, Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge Avrupa Birliği'nin ülkemizle ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği'ni gerçekçi ve her iki tarafın menfaatine uygun bir vizyon ve söylem benimsetmeye davet ediyoruz ifadesini kullandı. Öncü Keçeli belgede Doğu Akdeniz konusunda dile getirilen asılsız iddialara da dikkat çekti. Kıbrıs meselesi açısından çözümün 2004 yılında Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği Birleşmiş Milletler kapsamlı çözüm planını reddeden ve 2017 yılındaki Kıbrıs konferansında uzlaşmaz bir tutum benimseyerek sürecin sonuçsuz kalmasına sebebiyet veren Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğini bir kez daha hatırlatırız dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli belgenin Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO Ankara zirvesi sonrası bu gerçeği gölgelemeye çalışan üslupla kaleme alındığını belirtti.

0: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki güçleniyor. Bakan Bolat, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bolat, TİM, DEİK, TOP, TÜSİAD, TÜRKONFET ve KAGİDER'in Brüksel'deki temsilcileriyle de bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmelere ilişkin Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Made in Europe projesi kapsamındaki gelişmeleri çok dikkatli takip ediyoruz. Bunların Türkiye-Avrupa Birliği ticaretine, yatırımlara, ekonomik ilişkilerine ve otomotiv sektörünün geleceğine zarar vermemesi için büyük bir mücadele ve müzakere yürütüyoruz ifadesini kullandı. Görüşmelerde gümrük birliğinin güncellenmesi de gündemde. Bolat, mevcut yapının dijital ekonomi ve değişen ticaret koşullarına uygun şekilde modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Vize süreçleri ve karayolu taşımacılığındaki kota uygulamaları da görüşmeler ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençlerin kötü alışkanlıklarından sporun önleyici gücüyle kurtulacağını söyledi. Batman'da konuşan Bakan Aşkınbak, tüm ailelere seslendi, çocuklarımızı yaz spor okullarımıza, yüzme havuzlarımıza getirin dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırı şiddetleniyor. ABD Merkez Komutanlığı son saldırıda İran'a ait kıyı gözetleme ve hava savunma sistemleri, askeri lojistik altyapısıyla deniz kuvvetlerine ait onlarca hedefin vurulduğunu duyurdu. Saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz'de ticari gemileri hedef alması gösterildi. İran basını ise ABD saldırılarında sivil altyapının hedef alındığını belirtti. İran Şehir kentindeki havalimanıyla Bender Abbas'taki demiryolu bağlantı istasyonu ve telekomünikasyon kulesinin vurulduğu aktarıldı. İran Devlet Televizyonu da ülkenin güneyinde 6 köprünün hedef alındığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı da ABD saldırılarında 22 Haziran'dan bu yana 38 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 400'ü aştığını açıkladı. İran da Körfez'deki ABD üslerini vurdu. Katar ve Ürdün'de ABD'nin üslerinde konuşlu yakıt ikmal uçaklarıyla radar sisteminin hedef alındığı bildirildi. Katar'da hava savunma sistemlerinin füzelere müdahalesi sırasında düşen şarapnel bir çocuğun yaralanmasına neden oldu. Kuveyt'te kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda kritik altyapı tesisleri zarar gördü. Uydu görüntüleri İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Zayed askeri bölgesine yönelik saldırısında 3 binanın yıkıldığını ortaya koydu. İngiltere'de hükümette İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham yeni parti liderliğine seçildi. Burnham, başbakanlık koltuğuna oturmak için Starmer'ın krala istifasını sunacağı pazartesi gününü bekleyecek. Yeni başbakan İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. lideri olacak. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekesi sevk edildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Genelkurmay çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham parti liderliğine seçildi. Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood ve Nathan Ake, Vedat Muriç için imza töreni düzenledi. Törende futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de hazır bulundu. Icardi'nin ayrılığı sonrası santrafor takviyesi planlayan Galatasaray çalışmasını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Tottenham'dan Matthijs Tel bulunuyor. Milli futbolcumuz Zeki Çelik kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Deneyimli sağ bek Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibi Zeki'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. FIFA Dünya Kupası finalini yönetecek hakemi açıkladı. İspanya-Arjantin karşılaşmasında Sloven Slavko Vinčić düdük çalacak. Fenerbahçe Shane Larkin'in ardından Will Clyburn'un transferini de duyurdu. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin Ayça Aykaç Altıntaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp Milli Libero'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Konya, İstanbul 31, Bursa, Çanakkale, Burdur 34, İzmir 36, İzmir 37, Muğla 36, Adana 35, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa 38, Bolu 28, Trabzon 26, Erzurum 29 ve Van 30 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM ilk 15 kilometresinde Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde devam ediyor. Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometresi arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Cipslerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-19 Temmuz tarihlerinde cipslerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Pilot Garaj Auto Expertise. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Reklamlar. Soralım bakalım.
1: Rip akıntısı ne demektir? İrasun Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın'a sorduk.
2: Üç tarafı denizlerle çevrili ve pek çok doğal güzelliğe sahip ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte başlayan yaz ayları boyunca eğlenmek, dinlenmek, spor yapmak, serinlemek amacıyla kıyı kentlerimizde yaşayanlar denizi, bu imkana ulaşamayanlarsa havuzları, gürekleri veya akarsuları tercih ediyorlar. Ancak deniz sezonunun açılması beraberinde potansiyel bir tehlikeyi de gündemimize taşıyor. Denizi, suyu seven herkesin aslında bildiği ama çoğunlukla dikkate almadığı tehlike, denizdeki boğulma vakaları ve deniz kazaları tüm uyarılara rağmen istemesek de gündemimizi oluşturuyor. Özellikle Karadeniz sahillerinde görülen ve aslında bir doğal olay olan güçlü akıntılar, görkemli görüntülerin yanında yaşamsal bir tehdit oluşturuyor. Rüzgarlı ve dalgalı havalarda sıkça görülebilen ve çok kuvvetli akıntılar olarak bilinen çeken akıntılar ya da rip akıntısı, sıvı sudan derin suya hareket eden, özellikle fırtınalı havalarda dalga yüksekliği arttıkça gücü de artan bir doğa olayıdır. Peki çeken akıntı nasıl oluşur? Çeken akıntılar ya da yaygın adıyla rip akıntıları, deniz dik yapısının kum tepeciği, yarı

0: kum tepeci veya devricilik deliğiyle topuk, dalyan, topuk şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. Özellikle rüzgarlı havalarda topuklarda kırılan dalgaların çukur ya da yarık alandan geriye doğru hareketi sonucu oluşan bu akıntılar en güçlü yüzücülerin dahi karşı koyamadığı kuvvetli hareket ederler. Kıyıdan gözlediğimizde dalgaların bir kısmı oluşan tepecik üzerinden geçerken kırılırlar. Yarık üzerindeki dalgalarsa kırılmadan kıyıya doğru ulaşır. Ters akıntı sırasında yani dalganın geri hareketinde bir kanal şeklinde açık denize doğru ilerleyen köpükler görülür ve açıklara doğru hızla ilerleyen suyun rengi değişir. Gördüğümüz rip akıntısının oluşumudur. Ülkemiz kıyılarının karakteristik yapısı gereği daha çok Karadeniz'e özgü olan özellikle rüzgarlı ve dalgalı hava koşullarında denizin bir ölümcül tehlike olduğunu ve suya girmemesinin gerektiğini, yapılan uyarıları dikkate almamızın yaşamsal önemi olduğunu asla unutmamalıyız.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İstanbul Radyosu'ndan merhabalar. 17 Temmuz 2026 Cuma saatimiz 19.26, haftanın bu son gününde spor servisi programında sizinleyiz efendim. Dünya Kupası'nı, Trendyol Süper Ligi ve 1. Lig takımlarının transfer gündemleriyle futboldaki son gelişmeleri birbirinden değerli konuklarımızla konuşacağız. Yaklaşık 60 dakika boyunca da sizinle olacağız. Programı Ali Yıldırım ve Anıl Çıtak hazırladılar. Kumanda masasında Yusuf Çağdaş görev yapıyor ve mikrofon başında ben Fatih Öznur varım. Spor servisi başlıyor. Önce Trendyol 1. Lig diyelim ve telefon hattında daimi yorumcumuz sevgili Hayri Ülgen abimiz var. Hoş geldiniz Hayri abi.
2: Hoş bulduk Fatih'im. Nasılsın, iyisin?
1: Sağ olun, tatilde misin yoksa?
2: Yok, biliyorsun Bolu'dayım. Bir haftadır
1: doğru.
2: Bolu'dayım.
1: İyi ki Bolu var, bütün takımlar Bolu'da sanki, değil mi?
2: Ama şunu da söyleyeyim Fatih, bu kadar temiz hava, bu kadar serinlik herhalde futbolcular için çok önemli bir yer. Çünkü evet. Neden? Hiç terlemeden akşamlara da 5'ten sonra ceket alıyorsun veya hırka alıyorsun, öyle yürüyebiliyorsun. Bunun için çok önemli. Yani doğru. Zaten bu yazın Bolu'nun, bence Bolu Spor kim ne derse desin, Bolu takımı olarak, Bolu şehri olarak bu yazları da futbol kenti. Nasıl biliyorsun kışın Antalya'da sahalar var, bütün takımlar geliyor, 2000 takım. Burayı da yapmaları lazım. Çok güzel bir yer. Çok güzel havası var. Bir defa rüzgar yok Fatih.
1: Doğru.
2: Geldiğin zaman göreceksin.
1: Oksijen var, rüzgar var. Antalya'da devre arası da kampları yapılıyor. Bolu'da evet. Yeterli tesis yok gibi anladım söylediğinden.
2: Ben şöyle söyleyeyim. Birkaç yıldır sahalar yapmaya başladılar. Birkaç tane otelle de konuştum. Onlar da bu sene birer tane daha eklediler. Ama senin dediğin gibi buraya 10 tane daha saha yapsalar, 10 tane daha otel yapsalar, yazın burada yer bulacak, mümkün değil, otel bulamaz.
1: Doğru.
2: Çünkü neden? İnanılmaz bir yapılanma var. Çünkü takımlar çok ama saha yok. Kimse kendi sahasında, mesela bir Bodrum nasıl kendi sahasında idman yapacak? Allah aşkına bana anlatır mısın?
1: Doğru.
2: Şimdi Bodrum'a bakıyorum, öbür takımlara bakıyorum. Hepsi oraya, Bolu'ya gelmişler. Yani Bolu'dan gidiyorlar Gerede'ye. Gerede'den geliyorlar Kayseri'ye. Yani 3-4 tane bu sıcak kentlerde uzak idman sahaları var. O da işte kullanmaya çalışıyorlar. Ama Bolu'da senin dediğin gibi Fatih, yeterli saha olsun, dünya buraya gelir.
1: Doğru,
2: onu söyleyeyim.
1: Doğru. Evet. Tabii Fenerbahçe'nin o yatırımı, o topuk yaylası yatırımı da çok önemliydi. Çok güzel bir tesisti.
2: Kesinlikle ben de oradaydım 3 gün. Çünkü neden diyeceksin, orada Bodrum Spor olsun, Çorum Spor olsun. Fenerbahçe hem kamp yapıyor hem kiraya veriyor. Yani keşke Fenerbahçe gibi çok takımlarımız böyle yaylalarda gitsinler, saha yapsınlar. Mesela orada 2-3 tane çok güzel saha var. Hangi, yani orada yer bulamıyorsun. Mesela Bodrum,
1: ki devlet de destek veriyor, yardımda bulunuyor. Doğru.
2: Tabii. Yani bunları yapabilecek. Ama önemli olan ne biliyor musun? Yapılanma.

0: yapılanmayı çok iyi yapacaksın. Ona göre de takımları ayarlayacaksın. Böleceksiniz, göndereceksin. Mesela Sarıyer buradan çıkıyor bir otelden, başka otele gidiyor. O oteldeki buraya geliyor. Yani bir düzen yok. Anlatabilir mi? Evet. Halbuki bunu güzel bir şekilde orada bir kişi olursa ve maç kendi aralarında da maç yapacak seviyede sahalar olursa neden olmasın Fatih? Bunlar daha güzeli var mı?
1: Ki Avusturya'nın her yeri maşallah, baksanız Avusturya'nın hemen hemen her yeri tesislerle dolu, oteller, spor kompleksleriyle dolu. Herkes orada büyük bir turizm hizmeti de veriyorlar.
0: Futbol turizmini veriyorlar. Ben de diyorum ki Fatih sana bak, buradan özellikle ben yıllardır 40 senedir futbolun içerisindeyim, kamplardayım. Ya arkadaşım şu Bolu şehri, bak Bolu şehri, Gerede, kim ne derse sizin Fenerbahçe'ye yaylası falan, buraya 10'ar tane 20'er tane saha yapsanız hiç Avusturya'ya gerek yok. Avusturya'da her gün yağmur var. İdman yapamıyorsun her an.
1: Doğru.
0: Ama burada ne güneş var. Güzel çim sahası da olduğu zaman keyfine diyecek yok ya. Bu yani aslında insanlara para getirecek, yani para getirecek bir şey ama nedense
1: ona yatırım yapılmıyor.
0: Yapılmıyor. Yani federasyon başka işlerle uğraşacağını bu işlerle uğraşsın kardeşim ya.
1: Doğru. Paramız da Türkiye'de kalsın.
0: Aynen Fatih, yani biz zamanında biliyorsun hani Antalya'da bir başladı. Her biliyorsun takım 1200 bin kim takım geliyor kışın. Niye?
1: Kışın da oteller de böyle ayakta kalıyorlar bu sayede.
0: Evet, öyle. Tabii hem kalıyorlar hem sahi. Bir de şu var. Fatih, buradan herkes duysun, seyircilerimiz yanında burada. Bu sahayı veriyorlar yani, bir sahaya idmana çıkıyor değil mi? Mesela Bolu Spor geldi, sahaya çıkıyor. O yemek falan otel masrafından harici bile 100-150 bin lira saha parası alıyor.
1: Az yani değil. Gayet güzel.
0: Yani ticaret. Bunu niye yapmıyoruz? Neden yapmıyorlar? Neden yaptırmıyorlar? Ben de anlamış değil.
1: Peki abi, giriş taksimini yaptık. Tabii Bolu deyince aklımıza yemekler geliyor ama biz yediğini içtiğini sormuyoruz.
0: Senin
1: gördüğünü merak ediyoruz.
0: Sen merak etme. Senin anının yerine rahat rahat yedim, haberin olsun.
1: Afiyet olsun. Gördüklerini bize anlatır mısın? Kaç takım var? Takımlarla ilgili izlenimler. Yani yeni sezonda tabii birinciyi getiren yol birinciliğini merak ediyoruz. Her zaman çekişmeli olmuştur ama bu sene de büyük çekişme olacak tahmin ediyorum. Kaç takım var orada izlediğin, yerinde izlediğin? Hazırlık kampları nasıl gidiyor? Hazırlık maçlarını seyredebildin mi? Nasıl başlamak istersin? Mikrofon senin.
0: Evet, tamam, çok güzel. Pas attım, ben de gol atacağım. Merak etme, öyle kolay kolay bırakmam. Şimdi şu bir gerçek ki, yani birinciydik ama bu yıl, ben 22 yıldır televizyonda bunu ben yapıyorum, TRT Spor'da ben yapıyorum. Ama bu seneki gibi ben daha ligin zor geçeceğini düşünemiyorum. Çünkü neden? Bütün ne kadar şehir takımları varsa bu ligin içinde kaldı. Şimdi biliyorsun Bursa Spor geldi, Antalya düştü, Kayseri düştü, Batman Spor geldi. Bunlar hepsi 25-30-40 bin kişi oynayan kişiler. Anlatabildim mi? Bunun için ben iddiaya giriyorum Fatih. Sen de kenara yaz. Aklında olsun. Ayrı babayla konuştum. Süper Lig'den, bak Süper Lig'den daha çok seyirci topluluğu olmasa bu sezon sonunda ben bu işi bilmiyorum Hakan derim. Çünkü yani İstanbul'da Başakşehir var diyorsun, Kasımpaşa bak diyorsun, Eyüp Spor bakıyorsun diye. Bunlardan seyirci kaç tane geliyor? Ama bakıyorsun kim ne derse desin geçen sene 37.840 kişi oynayan her maç ama. Bursa Spor var. Antalya Spor şehir takımı. Kayseri düştü, o gelecek. Batman her maçını 25-30 bin kişi oynadı. Yani bu takımları çağırdığın zaman, gördüğün zaman çok daha değişik bir seyirci topu.
1: Keza Ahmet var, evet. Tabii, Erzurum var.
0: Yani bunları hep düşünmek lazım. Ben şunu söylüyorum. Lütfen bu birinciliğe değer versinler. Ben sadece bu birinciliğe değer verdikleri zaman işte görüyorsun Avrupa'ya, Dünya Kupası'na giden bizim milli takımlarda hiç alt yapısından hiç futbolcuya gidip A takımda oynayamıyor. Halbuki ben Dünya Kupalarına bakıyorum Fatih. Ne kadar birinci ligdeki futbolcular varsa hiç girmese, oynamasa bile en azından 3-4 tane futbolcu gelecek sezonu hazırlıyorlar. Bir mesele Real Madrid'in hocasını niye tebrik ediyorum? Kendisi 14-16 yaşındaki futbol takımını çalıştırdı bir takım. Ne yaptı? Dünya şampiyonu yaptı. 16-18'de dünya şampiyonu yaptı. Sonra dediler ki sen çok başarılısın. Sen bu futbolcuları tanıyorsun. Sen gel A takımın başına. Bugün de 47 maçta hiç yenilmeyen bir biliyorsun İspanya var.
1: Evet.
0: Bu ne demektir? Yani seninle büyüyen futbolcuları sen tanıyorsun. Ramallah falan kim çıkardı? Bu adam çıkardı. Öyle mi? Değil mi?
1: Doğru.
0: Ben de buradan sesleniyorum federasyona. Ya lütfen altyapılara kıymet verin. Bugün Beylerbeyi'ne gidiyorsun kardeşim Fatih. Bakıyorsun orada 30 sene hoca oturuyor. Aylık alıyor. Kusura bakmasınlar. Bana kızıyorlar ama söylüyorum. Ya kardeşim niye orada oturuyorlar? Al birini Konya'ya gönder. Al birini Mardin'e gönder. Al birini Anadolu'da Diyarbakır'a gönder. Oradan ne olursun 3-4 tane futbolcu çıkar. Bana anlatır mısın Fatih? Yani Arda Güler'den başka son yıllarda 5-8 yıl arasında bana hiç altyapıdan futbolcu yetiştirme.
1: Hakikaten oynatın. Yok evet. Böyle neden? Biraz çocuklar parlar gibi oluyor ama ondan sonra kayboluyorlar.
0: Neden? Sahiplenmiyorlar. Sahiplenmiyorlar. Çünkü Türk futbolu bana kim ne derse desin. Ben söylüyorum geliyorsa kızıyorlarsa da kısına. Ben zaten menajerlere kendine teslim etmiş. Anlatabildim. Evet. Bir futbolcuyu alıyorlar, pulluyorlar, milli yapıyorlar. Ondan sonra onu getiriyorlar milli takım başına. Oraya buraya transfer yapıyorlar. Olmaz kardeşim. Eğer Türk futbolu ilerlemek istiyorsa o altyapıdaki takımlara sahip çıkmak lazım. O hocalar, o futbolcuları takip edip yavaş yavaş rapor yazıp onları milli takıma yetiştirmeleri lazım. Neden, niçin yapamıyoruz? Onu söylemek lazım. Bak ne diyorum, İspanya teknik direktörü önce 14-16 yılında şampiyon yaptı. Sonra 16-18'de şampiyon yaptı. Ama aynı takımın futbolcularıyla. Aynı futbolcularla bugün geldiler. Ne yaptılar? İspanya'nın başında. Ve görüyorsun nasıl top oynuyor. Ne kompakt top oynuyorlar görüyorsun.
1: Evet.
0: Pas yaptıkları zaman yani böyle seri olarak ne kadar olursa süratli pas atsalar bile ne yapıyorlar onu yavaş.
1: Kolej takımı gibiler.
0: Aynen.
1: Yani ya. Yamal dışında da öyle çok büyük büyük bir yıldızları da yok yani işin açıkçası.
0: Yok.
1: Hepsi şimdi ortalamanın üstünde ama öyle hani dediğim gibi bir anda büyük takımlara transfer eder misin diye sorulduğunda pek öyle bir şey yok.
0: Şimdi dediğin gibi mesela gidiyorsun Portekiz'e bakıyorsun Ronaldo var. Burada bak ilk maçlarda da oynamadı Yamal. Ama takım ruhu. Yani 3'e 1 o kadar evet. Güzel yapıyorlar ki ya bu kadar üst seviyede top yapılmaz. Bu kadar üst seviyede pas yapılmaz. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Zaten başarı buradan geliyor. Fransa 41 maç sonra Fas'ı yendi. Ama iyi de top oynadı diyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Ben İspanya'nın futbolunu gördükten sonra ne Fas'ın futbolunu, ne İngiltere'nin futbolunu bırakın Allah aşkına. Futbol böyle oynanır dedikler. Onu söyleyeyim.
1: Ki Fransa'da oynayamadı doğrusu. Bütün yıldızlarıyla kala kaldı.
0: Evet. Diğer bir konuya gelelim.
1: Evet.
0: Mesela şimdi birincilikten konuştum. Şimdi birincilikte bir üst seviyede takımlar var. Bunlar kim mesela? Mesela Batmanspor 12 tane çok önemli futbolcu aldı yeni çıkmalarına rağmen. Bunun yanında Bursaspor'a bakıyorsun 40 bin 50 bin seyirci oynuyor. Onu da söyleyelim. Ve 26'sına da biliyorsun Shakhtar Donetsk'te oynayacak Arda Turan'ın takımıyla. Gerçekten o da çok güzel bir espri yapmış.
1: Evet.
0: Ve 50 bin bilet satılmış. Bak ama kombine geçersiz. İşte ben buna taraftar derim. Seyirci değil. Eğer bir takım bir takımı tutuyorsa o zaman taraftardır. Anlatabildim mi?
1: Doğru.
0: Bak kombinsiz 50 bin bilet satıldı. Bu tim nedir? Ekonomi olan. Eğer bunu kullandığın zaman ne oldu? Bak 3. ligdeydi Bursa Spor. 2. lige geldi. 2. ligden ne oldu? Bu sene 1. lige geldi. Bu senede çıkarsa müthiş bir başarı. 4 senede 4 diye atlayan bir takım.
1: Düştüğü gibi Batman çıkmış olacak.
0: Tabii. Şimdi Batman Spor'a bakıyorsun. O da geçen sene 25 bin kişiden aşık taraftarsız oynamadı. Kardeşim bir takımı uçuran olursa 12. adamı taraftardır. Hem ekonomik olarak formasını alıyorlar hem baktığım zaman Batman'ın taraftarlarına hepsi formalı. Her bir forma ne olursa olsun istersen 3 lira olsun istersen 5 lira olsun. 25 bin kişi alırsa ne kadar para eder düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Bu ikincisi. Üçüncüsü Iğdır FK takımı diye bir takım var. Iğdır'ı biliyorsun.
1: Evet.
0: O da geçen sene çok transfer yapmasına rağmen takım olamadı. Hatta Hikmet Karaman'ı geçirdi. Gene olmadı. Hiçbir şey olmadı. Playoff'a daha giremedi. Ama ben buradan sana Fatih şunu
1: anlatayım. İyi bir takımdı yani. Hep konuştuk.
0: Tabii sonra, kesinlikle. Ama takım ruhunu yaşatamadı. Bana ne diyorsun? Hayra baba İspanya çok iyi bir takım. Bırak futbolcularını bireysel konuşmayalım. Ama İspanya iyi takım. Şimdi geldi onu da yapamadı. Ama bu sene Iğdır takımına bakıyorum. 3 tane teknik direktörle çalışıyor. Sportif direktör kim biliyor musun? Bir tane eski futbolcu getirdiler. Futbol direktörü kim? Hikmet Karaman.
1: Evet.
0: Bir de geçen sene Ankaragücü çalıştıran, takımı çalıştıran bir hoca var. Kardeşim siz 3 tane bu teknik direktöre para duyuyorsan inanılmaz bir şey ya. Bu tarafta da bakıyorum Bolu Spor'da hoca yok. Futbolcu yok. Bütçesi sıfır. Transfer şeyi yok. O tarafa bakıyorum Pendik öylesine.

0: Yani Pendik takımına bakıyorsun, geçen sene evvel sene birinci ligdeydi biliyorsun.
1: Çok da iyiydi bakıyorum aslında.
0: Tabii aynı, ama sonradan ne oldu? O da gitti. Ivanspor'a bakıyorum, yılların takımı, ya o da yok. Anlatabildim mi? Manisa FK'ya bakıyorum, o da yok. Yani bu takımlar şimdi ne transfer yapabildiler, ne hocalarını bulabildiler, ne de kapağı getiren. Yani insan kap yapmadan, idman yapmadan bir takım nasıl başarılı olur, bana anlatır mısın?
1: Doğru.
0: Yani burada da birinci ligde de çok...
1: Şimdi şeyde bir... mesela üzüldük, Sivas gibi bir takımı başkan bulamıyor.
0: Buldu, yeni buldu ama şimdi İsmet Taşdemir. Madem İsmet Taşdemir'i getirecektin kardeşim, dün imzaladı, onu da söyleyeyim, akşam iki haberi biz verelim. Madem daha önce yine getirmedin kardeşim.
1: Niye bekledin?
0: Niye bekledin? Şimdi bir ay, yani 15 gün sonra maçlar başlıyor. Unutma, bir takım bir ay önceden eğer hazırlanmaz, takımın analizi yapılmazsa, takım tertibi olmazsa işi zor. Şimdi bizim Türkiye'de ne yapıyorlar? Maçlar bitiyor, başlıyor, bir hafta iki hafta futbolcu getiriyor. Fener de getiriyor, Galatasaray. Öyle yok, Avrupa'da o yok. Fatih.
1: Bak, önceden bir planlama var, alma var.
0: Yapıyor, üç tane trans gidiyor hocasına, diyor ki benim takımım diyor bu kadar kapasite, senle de konuştum, al sana götür diyor. Bitti. Eğer sezon içerisinde başarısız olursa hoca suçlu. Ama burada bir hafta bir sonra geliyor. Ondan sonra bir hafta sonra. Böyle bir yapılanma yok. Böyle bir idman şekli de olmaz, kamp şekli de olmaz. Anladın mı? Yani keyfine göre değil, analize göre, yapılanmaya göre takım çalıştıracaksın. Bunu da söyleyeyim sana.
1: İl ve ilçe rekabeti de ilginç olacak değil mi? Muğla ile Bodrum'da, Bolu da mı?
0: Evet. Muğla da orada, öbürü de Bodrum'da. Zaten göreceksin, benim de röportajlarım var. Şimdi Bodrum'a şey verdi, Aziz Yıldırım oraya. Aziz Yıldırım herkese şeyi vermiyor, tesisleri vermiyor, sevdiği kişilere veriyor. Mesela Çorum orada, Bodrum Spor orada. Yani bazı takımlar Kocaeli'ye gidiyor, anlatabildim mi?
1: Sen şimdi
0: yani
1: böyle orada deyince herkes diyecek ki Aziz Yıldırım'ın sevdikleri ayrı bir tarafta, sevmedikleri ayrı bir tarafta.
0: Yok, zaten kendisi söylüyor. Kendisi söylüyor, yani ben değil. Ben bu takımlara veririm diyor. Bu takımlardan da diyor, şey olurum diyor. Ücretini de alıyor.
1: Ahmet zaten Spor nerede? Evet. Aziz Yıldırım Ahmet Spor'a bir kapı açtı mı orada?
0: Yok, daha şu anda yok. Şu anda yok. Yani onu da söyleyeyim yani. Ama yani Aziz Yıldırım da zaten kaç tane ancak 3 takımı verebilecek. Takım
1: doğru,
0: verecek yani.
1: Doğru.
0: O kadar da şey olacak ki bu kadar olmasa. Ama diğer taraftan da mesela bir Sarıya takım var benim oynadığım yıllarca. Gol sağlamak. Gerçekten iyi transferler yaptı. Karagümrük çok iyi transferler yaptı düşmesine rağmen. Ben onu da söyleyeyim.
1: Karagümrük'te evet son anda uyandı ama iş işten geçmişti.
0: İşten geçti ama iyi bir top oynadı. Yani her takımdan da puan aldı diyorsun. Ama buna rağmen düştü. Keçiören de her zamanki gibi aynı havada iyi gidiyor. Ama ben Antalya Spor'u çok merak ediyorum. Yani Antalya Spor'da biliyorsun bir anda düştü.
1: O da
0: yani,
1: benim, o da benim takımım ya. O da çok hatalar yaptı. Evet.
0: İyi de top oynadı. Zamanla iyi top oynadı ama biliyorsun futbol böyle bir şey.
1: Futbolda son, yani, son ayları oynayamadı.
0: Evet, kesinlikle. Sana orada katılıyorum ama işte futbolda bir şey vardı. Bir gol çok önemli. Onun evet, zaman geliyor, kıymetini.
1: Hiç düşeceğini düşünmezken bir anda kendini kümede buldu şimdi, derler ya.
0: Evet. Bak şu anda sana dört tane takım sayacağım. Sivas Spor, Bolu Spor, Bandırma Spor ve Ümraniye Spor. Bunlara ek olarak da Kayseri Spor, Antalya Spor, Pendik Spor ve Van Spor. Nedir bunlar? Bunlar transfer yapamıyor. Transfer tahtası kapalı. Bir takımın 9, bir takımın 7, bir takımın 6, 7 tane futbolculara borçları var. Öyle olunca FIFA ne yapıyor? Kardeşim diyor, transferi yapamazsınız. Ben de diyorum, neden, niçin bu kadar ya insanlara borcunuz var? Yani öyle mi değil mi Fatih?
1: Doğru.
0: Hı? Yani niye olsun ya kardeşim yani? Ya her takıma bakıyorsun bütün kalp
1: yönetilememiş mi demektir bu artık bilemiyorum ki yani parayı suistimal mi onlar? Suistimaller mi var?
0: Şimdi Van Spor'a geçen sene çok paralar geldi, para yok yani nereye giden diyor araştıran yok, bunları araştırmazsan eğer yapılanmalı federasyon burada denetleme yapmazsa onun için Türkiye'deki bütün kulüpler şimdi Beşiktaş bunun şimdi altından kalkabilecek mi? Kalkamayacak çünkü Beşiktaş'ın şu anda ben divan başkan yardımcısıyım yani orada divandayım. Ya kardeşim bu borcu ödeyemeyiz. Ya bu takım süper bir takım olacak. İçeride, dışarıda, Avrupa'da başarılı geldi. O seyirciler. Zaten seyirci de kırgın. Çünkü seyirci başkadır, taraftar başkadır. Anlatabildim mi? Evet. Taraftar acı veya kötü günde beraberdir. Ama seyirci başarı olduğuma türbünlerde doldurlar. Yalan mı Fatih?
1: Doğru söylüyorsun abi. Hı. Peki bu kadar paranın hakikaten daha sonra gelecekte acısı çıkıyor ortaya. Dediğiniz gibi borçlarla işler yürümüyor. Peki

0: Keser olsun, onu bütün hepsini yani İzmir'e getirip burada turnuva düzenliyordu. Öyle mi değil mi?
1: Doğru.
0: Ve burada mesela Cengizler olsun, Çağlar Söyüncü olsun. Yani kim desen Altınordu'dan futbolcu yetişti. Kendi imkanlarıyla gittiğin zaman tesislerine inanılmaz. Yani orada futbolcularına süt yani sağdırıyorlar ve çıkarıyorlar. Şimdi bunu çok güzel bir tesis vardı. Onu tesis vermeyince küstü, futbola küstü. Ve bıraktı. Yoksa Altınordu gerçekten dediğin gibi yani futbolcu fabrikasıydı ya. Biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Anlatabildim mi? Şimdi bu da başkan da sinirlenince maalesef bazı şeyler yani federasyon istediklerini yapmadı. Yapmıyorum arkadaşlar. Beni ligden düşürün dedi. Gerçekten de şimdi düştü. Ama gerçekten Altınordu'ya baktığın zaman yılların en büyük takımlarından biri.
1: Ne olacak orada, bilginiz var mı? Ne durum?
0: Ben de başkanla konuştum. Beni küstürdüler. Futbola küstürdüler dedi. Şimdi futbolda ben sana bir şey söyleyeyim. Yatırım yapan, idman yapan kişilere saygı duymazlar. Ben sana söyleyeyim. Ama maalesef bunu yapmıyoruz. Anlatabildim mi? Mesela saha yapıyoruz. Devlet saha yapıyor. Ama sahayı kullanacak, bu işi bilecek kimse, kimleri nasıl sulayacak kişiler getirir. Anlatabildim mi? Yani bu çok önemli. Bunları halletmemiz lazım. Yani hiç unutmam, evvel yıl Şanlıurfa Spor güzel bir çim yaptı. Harika yaptı. Ya 50 derecede çimleri suluyorlar. Ondan sonra tabii ne oldu? Çimler yandı. Şimdi bir şey yaparken bu işin bilincini, bunun işin ahlakını, bunun düzenini bilen kişilere teslim etmek lazım. Anlatabildim mi?
1: Doğru.
0: Olmayınca ne oluyor? Gidiyor. Yani olmuyor. Gitti. Anlatabildim mi? Sahalarımız var ama sahalarımıza baktığın zaman ben birkaç maç oynadıktan sonra patates tarlası ya. Patates tarlası ya. Bir bak bakalım. Bu anaya mana hepsine bak.
1: Doğru.
0: Dünyada gidin İngiltere'ye gidin, Hollanda'ya gidin. 100 sene maç yapıyorlar ama çim çimdir olduğu yok. Bizde çim kalmıyor. Çim kalmıyor. Yani Altınordu benim için çok üzücü bir karar aldı. İnşallah başkan bu davasından vazgeçer diye düşünüyorum.
1: Ama yani hakikaten Türk futbolunun böyle kulüplere ihtiyacı var. Ve hakikaten bunların da sahip çıkılması gereken kulüpler.
0: Ben de Fatih sana bir soru sorayım. Arda Güler gençler birliğinden geldi, evet. Fener'den çıktı, oradan geldi. İşte milli takıma yükseldi. Bana altyapıdan veyahut da alt liglerden gelen milli takım oynayan bir futbolcu gösterebilir misin? Alt lig takımlarda.
1: Yok ne? İşte yani en son Fenerbahçe'de İsmail
0: var. Yok arkadaş. Yani neden yok? O bakma Bolu'da da oynadı. Yani oynadı üst seviyede. Ama böyle olmaz. Bak olmaz. Ben sana diyorum ki
1: gurbetçiler var hep. Hep gurbetçi takımların altyapılarından yetişen topçularımız var işte.
0: Ama ben bunu kabullenmiyorum. Bunu kabullenmiyorum.
1: Türkiye'de yetiştiremiyoruz anlamına gelir bu.
0: İşte neden bu? Aslında bizim Anadolu'ya baktığın zaman bizim Avrupa'ya futbolcu göndermemiz lazım. Bak Avrupa'da futbolcu göndermemiz lazım. Çünkü ben yıllardır futbol oynuyorum. 4 sene gol kralı oldum biliyorsun. 20 defa milli oldum. İnanın Türk futbolcuları Avrupa futbolcularından daha kaliteli. Bak daha yetenekli. Ama bize yol gösteren kişiler yok, yok, yok. Hani bir defa nasıl duracağını, Yılmaz Vural ne dedi? Ya bir milli maçta bizim futbolcuya da yönetemiyorum diyor. Yani durması ne bilmiyor, geliyor çok futbolcu böyle atıyor. Yani kademeyi bilmiyoruz, bilemiyoruz, uygulayamıyoruz. Bunlar çok önemli.
1: Hayri abi çok güzel konuşuyorsun dediler, reklam verdiler.
0: Tamam.
1: Bir müddet mola.
2: Reklamlar.
3: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun

0: İklim Sabah. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sevgili dinleyiciler. Hayri Ülgen konuğumuz. Devam edelim. Taraftarların tabii ki birincilik maçlarına ilgisinin arttığını söylemişti. Şimdi biz birincilikte fikstür belli olmuşken hemen soralım. Ne zaman başlıyor ve hangi maçlarla başlıyor ve ne zaman sona erecek?
3: Şimdi, biliyorsun 7-8-9-10 Ağustos'ta başlıyor. Burada da çok önemli bir şeyler de söyleyeceğim. 21 Aralık'ta devre arası, 8 Mayıs'ta da bitecek. Ama demin çok önemli bir şey söylediğin zaman o zaten fikstürü herkes de görebiliyor. Dedin ki yani burada hep yabancı patentli futbolcularla oynuyoruz. Ben şunu söyleyeyim sana. Bugün birinci ligde %80 Afrikalı futbolcu var. Bak %80 Afrikalı futbolcu var. Ben yetenekli olan herkese saygı duyuyorum. Mesela bir Derval geldi, saygı duydum. Bakın. Ne olursa olsun Piontek geldi, saygı duydum. Hacı geldi, saygı duydum. Ama lütfen ya buraya gelen futbolculara bir baktığın zaman Afrikalı futbolculara %80 bizde daha iyi oyuncuların olduğu bir ortamda onları oynatmaya zorluyorlar. Ya ben bu birinciliği 22 senedir yapıyorum. Ya görüyorum gözlerimi. Diyorum ki bu takım şampiyon olacak. Fatih oluyor. Bu takım düşecek diyorum. Düşüyor. Anlatabildim mi? Ben daha sezonun 10. haftasında dedim ki yani Serik, Adana Demirspor, Hatay Spor düşer düştü de şampiyon olacaklarını da söyledim. Çorbakan'dan gelip geçeceğini de söyledim. Yani burada ne olursunuz ya, burada gelen futbolcular artık bir kez daha iyi araştırsınlar ve takımın diğer çocukların ekmek parasıyla oynamak. Geliyor. Bir şey yapmıyor.
2: Yani buradan kontrollü transfer mi lazım? Federasyona da vazife düşüyor mu?
3: Evet. Bunu takip etsinler. Ya öyle futbolcular var. 10 senedir Türkiye'de ekmek parası yiyor ya. Sarıyer'e geliyor. Sarıyer'den Sivas'a. Sivas'tan oraya. Ya olmaz kardeşim.
2: Evet. Bu Türkiye'den olmaz. Emekli olanlar var. Doğru.
3: Ya ben üzülüyorum. Neden? Gençler. İşte bir birincilik ya. Bizim için fırsat. Ne olursunuz ya. Bak yalvarıyorum federasyona ya. Ya artık buna hiç bir el atın. Lütfen bir el atın. Öyle yetenekli futbolcular var Fatih. Ben gidiyorum maçları seyredeceğim. Biliyorsun tek tek seyrediyorum. Burada pazarlamayı yapamıyoruz. Biz dışarıdan getiriyoruz. Bakın Dünya Kupası 32 takımla oynanıyordu. Şimdi 64 takımla oynanacak. Niye? Çünkü pazar. Para. Hayır dünyada her şey para. Ekonomi para. Yani ben bir şehir takımın çıkmasını ne istiyorum? Ya şimdi Antalya Spor. Eğer şeyde olmuş olsaydı, ligde kalmış olsaydı Fenerbahçe'de 10 bin kişi geliyor mu? Ailesiyle gidiyor mu? Gidiyor. Galatasaray? Evet. Beşiktaş? Evet. Trabzon? Al sana 40 bin kişi. Hem ne oluyor? Oteller dönüyor. Kahvalar dönüyor. Kahveler dönüyor. Her yerde oluyor. Doluyor mu? Dolmuyor mu?
2: Doluyor.
3: Artık dünyada futbol, ekonomi. Ekonomi olmamış. Beni hiç ilgilendirmez. Anlatabildim mi? Biz bak görüyorsun işte Dünya Kupası 64 takımı oynayacak. Neden? Para daha çok kazanmak. Bakın bazı takımları elediler. Bazı takımları bilerek elediler. Burada İran'a haksızlık yapıldı. Bak ben sana söyleyeyim. İran'ın attığı bir gol vardı Fatih. Ben yıllardır onun içindeyim. O golü eğer İngiltere atmış olsaydı, Fransa atmış olsaydı veya başka bir Almanya atmış olsaydı şerefsizim Türkiye'de değil dünyada derler ki bu golün yapılışı, atılışı alkışlanacak bir şekilde. Ama maalesef ne yaptılar o golü? Alladılar, pulladılar ellerini ve burada
2: maalesef sadı. Kim Mısır, Mısır'ın da başına geldi o.
3: Onun için ben Mısır takımında mesela Allah aşkına şimdi ben kusura bakma ama Arjantin attı ikinci gol golcü. Üçüncü golü de bulmuştu. Bitmişti iş.
2: Evet.
3: Dikkat edersen Messi'nin ilk maçını seyrettin mi?
2: Evet.
3: 30. dakikada bir hareket yaptı. Hangi bir futbolcu olmuş olsaydı? Hangi takımın oyuncusu olmuş olsaydı onu kırmızı kartta ve o evet. Ne oldu? Kırmızı kart görmedi. O şimdi ne oldu? Bir Türkiye'de değil dünyada her yerde Messi diye anılmaya başladı. Ben de bunu kabul edemiyorum. Yani orada kırmızı kartı gönderse Arjantin hale gelecek miydi?
2: Gelemeyecekti.
3: Yani bunları hep kontrol etmek lazım. Yani bizim nedense

0: Nedense böyle şeyleri görmüyoruz da, yani kırmızı kartlar olaylarını, ama küçük takımlara karşı. Ben senin dediğin gibi ya, ben Mısır'ı alkışladım arkadaş, yapmayın ya, ne zorladılar ya. İkinci golü buldu, üçüncü golü buldular. Her faulde şeyin rehine verdiler.
1: Sayılmadı.
0: Arjantin'in rehine verdiler ya, olmaz zaten.
1: Doğru.
0: Yazık. Yazık. Yani ben şunu söylüyorum. Futbolu lütfen artık, onu da nasıl bir ülkede siyasiye karıştı, biraz sıkıntı yaratıyor. Orada da dünya devletlerinde de FIFA'da. Ya Amerika'nın kırmızı kartlı futbolcusunu Trump telefon açıyor, bir dahaki maçta oynatıyor. Ya yok böyle bir şey ya.
1: Doğru.
0: Ya böyle bir şey olmaz.
1: O da çok acayip bir şey oldu. Evet, o da ya, tarihe geçti.
0: Tarihe geçti ya, utanç bir şey verici. Utanç. İyi ama ben Belçika'yı sevdim. Niye sevdim? Gitti 4 tane attı. Oh be dedim. Oh işte. Yani bu söylemek lazım.
1: Evet. Süper Lig'e geçelim. Bunda konuda düşüncelerin mutlaka var. Takip ettiğin takımlar var. Nasıl bir sezon bekliyor ve biz Fenerbahçelilerin durumu ne olacak? Heves edelim mi, yoksa gene kuyruğu kısıralım mı?
0: Şimdi İsmail Kartal yıllar önce Sarıyer'de oynarken ben onun kaptanıydım. Çok da kendisiyle diyalogum iyiydi. Ailesine de destek oldum. Kendisinde futbolcu olması da en büyük destek. Bunu da her zaman söylüyor. Ben de saygı duyuyorum. Şimdi İsmail Kartal'ın sadece değil, Fenerbahçe'nin kenetlenmesi lazım. Fenerbahçe yıllardır 8 senedir Ali Koç'la kenetlenemedi. Ama çok 3 sene çok önemli futbolcu aldı. Bak şimdi bana bir şey söyledin. Burada İspanya takım oyunu oynuyor. Fenerbahçe takım oyunu oynuyor. Anlatabildim mi? Ben bu sene Galatasaray'ın bir düşüş yaşayacağını düşünüyorum. Yani bu fırsattan eğer Fenerbahçe yararlanmazsa, o zaman da artık kolay kolay Fenerbahçe'de toparlanması mümkün olmaz. Ama ben Fenerbahçe'den bu sene çok umutluyum. Çok yani, çünkü neden diyeceksin, taraftarlara bakıyorum, herkes kombine etmeye başladı. Yani burada Aziz Yıldırım'a güvenmeleri çok önemli. Ha, Aziz Yıldırım geldi, iyi mi etti? Bence iyi oldu. Neden diyeceksin? Türk futbolunu, Galatasaray'ı, hakemlerin hakkından gelecek bir tek adam vardı, Aziz Yıldırım. Ha diyeceksin, o zaman gençti. Genç olsa şimdi tecrübesini ekleyecekti. Yani Safi Bey orada gelse bile o zaman sıkıntılar yaşar. Ama ben kim ne derse dedim, Aziz Yıldırım kolay kolay kimsenin gözüne geldiği zaman zaten herkese bak sor, bir tedirginlik var. Yani tercüme de ayrı bir zaman olur.
1: Doğru. Hemen kaldığımız yerden başlamış gibi oldu, devam etti. Transferlerini nasıl buluyorsun? Transferlerini nasıl buluyorsun?
0: Ben transfer dedim ya, 3 tane Fenerbahçe çok önemli aldı. Yani Icardi'nin gitmesine üzüldüm. Keşke Icardi Fenerbahçe'de gelmiş olsaydı. Ben Icardi'yi şeyden, yani orada çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden diyeceksin? Golü yaratan bir adam. Golü bulan bir adam, pozisyonu yaratan bir adam. Onun için ben Icardi'nin Galatasaray'a göreceksin çok sıkıntılar yaşayacağını. Onun yerinde kim oynarsa oynasın artık bundan sonra rahat olacağı için, Icardi'den çekinmeleri olmayacağı için Galatasaray'da büyük sıkıntılar gibi.
1: Evet evet, ilk iki şampiyonluğunun mimarı Icardi'dir doğrudan.
0: Kesinlikle,
1: zaten.
0: Kesinlikle.
1: Muslera'yla birlikte.
0: Yani evet.
1: Sonra da Osimhen.
0: Osimhen. Yalnız şunu söyleyeyim, ben de bak 4 sene kurtaran oldum ama bana desen ki hayır abi Osimhen mi Icardi mi, ben Icardi derim. Çünkü neden? Osimhen vücudu oynayan ve çok sağdan soldan orta geldiği için, ama Icardi zamana baktığın zaman ayağın içini çok iyi kullanabiliyor.
1: Çok çeşitli goller atabiliyor.
0: Kesinlikle her yerden gol atabilir. Yani o Osimhen geldikten sonra biraz tabii şey oldu. Yani üzüldü, yıkıldı. Onu iyi toparlayamadılar. Yoksa ben Icardi Osimhen ikilisi eğer birbirini çok sevmiş olsaydı bence Galatasaray takımı
1: daha farklı olurdu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde. Kesinlikle. Şurada burada. Peki kesinlikle yani şeyi istedim, merak ediyorum. Bir soru merak ediyorum. Galatasaraylılar da merak ediyordur. Yani uçtu kaçtı dediğimiz, işte Galatasaray'ın son 2 senesine damga vuran Osimhen'e neden yurt dışından şöyle somut, elle tutulur bir transfer teklifi gelmiyor? Yani neden ilgi görmüyor diyeyim. Yani bu da bir ilginç bir şey değil mi? Sizce nedir?
0: Kesinlikle ilginç bir şey. Çünkü neden? Kendi oynadığı kiralık diye o kulübe kendini sorduğun zaman başkan, ben paramı yakarım ama onu burada oynatmam demiş. Bir başkanın düşünce tarzını burada alkışlıyorum. Anlatabildim. Yani bakma Galatasaray çok iyi gitti de Osimhen yoksa, Osimhen'in burada başarısının biraz olduğu zaman neler olacağını sen de göreceksin, ben de göreceğim. Beraber seninle bir program yaptım da anlatacağım sana. Anlatabildim mi? Bu da çok. Peki ben sana bir soru sorayım efendim. Ne olur? Dünya kupasını kim alır?

0: Ben İspanya'dan yanayım. Gönlüm hep İspanya'dan yana. Bilmiyorum. En başından beri adayım da öyle. Yani hemen hemen Türkiye'nin %90'ı herhalde İspanya der.
1: Seni dünya, dünya da sen İspanya der. Yani anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Ben İspanya'nın futbolunun bu kadar çabuk pas yapıp 3'e 1'i iyi oynayan bir ve hemen orada 3'ü kurup tek pası yapan adam, kontak futbol oynayan bir takım görmedim. Yalnız Arjantin'in hocası da öyle kolay kolay yutulacak bir hoca değil.
0: Evet.
1: Yani Messi'yi nasıl oynatacak ve Messi'yi nasıl onlardan kurtaracak? Ben İspanya hocasının Messi'yi oynattıracağına inanmıyorum. Şimdi Messi gibi oyuncuları serbest bırakmayacak. Baktığın zaman son maçta Fransa'da gör ya, 2 tane, 3 tane, 4 tane ne yaptı? Messi attı, tık diye kafa vurdular. Ve şunu gördüm Fatih, İngiltere dünyanın en iyi kafaya çıkan takım futbolcuları var. Hem hücumda hem de defansa. Ama o Arjantin'in kısa boylu futbolcuların karşısında daha bir kafa topu alamadılar.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Buna sen ne diyorsun? Buna
0: biri
1: ne
0: direkten diyorsun? Döndü, birisi dışarıya yakın mesafeden çıktı.
1: İki direkten döndü.
0: Ve neredeyse yarı boyunda yani o stoperlerin.
1: Her topa da vurdular.
0: Doğru. Ve İngiltere'de istediği oyunu oynayamadı. Acaba şey mi, teknik direktör tercihleri mi etkiledi?
1: Abi o biliyorsun 30. dakikada o bir futbolcuyu aldı. 1-0 öndeyken nasıl olsa. Arkadaş şimdi bak, orada sen öyle futbolcu alırsan sen, yok defansa dönersen, ben burada Arjantin'de de çabuk Martinez gibi, Messi gibi futbolcular da 2'ye 1'ler de yani, dikkat edersen son 62 dakikaya baktığın zaman 62 dakikanın bütün hep top nerede oynandı? İngiltere'nin sahasında oynadı. Bir yemesin, iki yemesin, üç yemesin, artı dördüncüsünde gerçekten oyunun hakkını veren bir Arjantin var. Ben Arjantin'in yani bunun fırsat verip üstüne oynaması, burada da İngiltere teknik direktörünün çok korkak bir düzen içerisinde oynattığını gördüm. Sana söyleyeyim ya.
0: Evet, hakikaten öyle. Bakalım, merakla bekleyeceğiz. Üçüncülük maçı da var. O da ilginç bir maç olabilir. Cumartesi evet. günü, sonra da pazar günü hep birlikte kimin Dünya Kupası'nın sahibi olduğunu göreceğiz.
1: Ben sizin... yalnız bu seferki Dünya Kupası'na ne keyif almadım. Yani biz seninle beraber yıllarca seyrettik ama bu seneki ben Dünya Kupası'na
0: takım,
1: keyif
0: takım
1: almadım.
0: Çokluğu vardı. Belki hem saatler de bize uyum
1: hakem
0: sağlamadı.
1: Hakem hataları vardı. Bazı takımları kayırma durumları vardı. Yani FIFA bu işin içine girdikten sonra artık benim bu dünya futbolunda da bir herhangi ikna edici, inandırıcı bir şeyim olmaz.
0: Yani. Trump da girince devreye.
1: Tabii ya, bir futbolcu tarafı açıp oynatıyorsa bitmiştir. Yani. Yani bu FIFA'da kendini, inşallah FIFA başkanı da bunu yani kendine yediremez, istifa eder mi onu da bilemem. Yani bir doğru şey daha söyleyeyim, gülelim. Ya dünyada hangi takım elendiyse yani takımda hem teknik direktörleri gerekirse başkanlar, federasyon başkanları İspanya. Bizde hiç yok yani. Hiçbir şey demiyorlar ki bu başarısızlığın nedeni yok. Bir, ikincisi daha söyleyeyim, hemen sana bırakayım, topu atayım. Ya bir federasyon başkanı her il içerisine gidiyorsa, soyunma odasına, eşofman gibi onlarla oturuyorsa benim için futbol bitmiştir. Kusura bakma.
0: Doğru diyorsun. Ne diyelim? Birazcık evet. Böyle artık hayır olsun diyelim. Evet. Teşekkür ederiz Hayri abi.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Bolu'ya selam.
1: Selim.
0: Görüşmek üzere, kolay gelsin. Bir başka
1: ama güzel
0: programı.
1: Bir yer gelebilirsen gel. Çok güzel evet. Bir şey. Akşamları bir senin güzel. Tamam.
0: Oh, kebapları götüreceksin, anladım ben
1: evet,
0: seni.
1: Evet. Akşam bugün kuzu çeviriyorlar. Anıla da söyle, haber olsun.
0: Afiyet ediyoruz. Olsun.
1: Altay'a.
0: Hoşçakalın.
2: Spor servisi devam ediyor.

0: kurucusu sevgili Burak Özgül var. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, Dünya Kupası gündemimizin en başında tabii ki. Süper Lig ve transferler var. Birçok senin dediğim gibi biriktirdiğin konular da vardır mutlaka. Bütün bunları konuşacağız. İstersen Dünya Kupası ile başlayalım sevgili Burak. Yarı final maçları oynandı. Hayli heyecanlı iki maçı izledik. Tabii bilmiyorum sende nasıl bir tat bıraktı bu maçlar ama pazar günü, cumartesi önce üçüncülük maçını, sonra pazar günü de final heyecanı yaşayacağız. Nasıl bir Dünya Kupası izledik? Neler hissettin? Bu çoklu takımla yapılan ilk Dünya Kupası'ydı. Tabii ki saatler Türkiye'ye uymamıştı. Türkiye'nin dramatik ayrılışı vardı. Üzüntülerimiz vardı. Pek çok duyguyu bir arada yaşadık. Ben bütün bunlardan hasıl senin düşüncelerini, yorumlarını merak ediyorum. Mikrofonu böyle sana bırakıyorum. Hiç araya girmeden uzun uzadıya senden bir Dünya Kupası değerlendirmesi rica ediyorum.
1: Tamamdır. Şöyle yapalım şimdi. Dünya Kupası'nın aslında bu kadar büyük takım, yani sayıca fazla takımla oynanması aslında ilk bakışta bizim için biraz problem gibi görünüyordu. Yani bizim dedim mi Türkiye açısından, çünkü ya bu kadar maç olacak, tat olmayacak, işte ne bileyim iki takım arasında hangi takımla, mesela Ürdün ve Cezayir bir kendi aralarında karşılaşacaklar, acaba bu maç ne kadar tatmin edici olacak vesaire derken, yani iş artık finale kadar geldi. Bence son yıllardaki organizasyon açısından hani çok büyük bir şatafatı var mıydı zannetmiyorum ama gerçekten tarihi skandallarla dolu bir Dünya Kupası oldu. İşte gelen teknik direktörlerin, ünlü oyuncuların, çok kıymetli işte futbolcuların didik didik metal dedektörle aranması, bir kere bizim gibi misafirperverlikle ünlü bir ülkenin, bir coğrafyanın çok yabancısı olduğu bir durumdu. Bu yüzden tabii bizim için bu konuda ne kadar yabancı olsa da onların da tabii dünyaya bir güç gösterisi yaptığını da görmüş olduk. Ama bunlar tabii hiç hoş olmayan, ev sahipliğine yakışmayan durumlardı. Özellikle Arjantin'de Messi aranırken Messi'nin yüz ifadesi zaten burada her şeyi anlatıyordu. Şimdi bu işin biraz daha sağ dışı boyutu, sağ içi boyutuna bakacak olursak da, özellikle büyük takımların çok fazla sürpriz şekilde puan kaybettiği ya da kazandığı maçlarda bile 90. hatta 90+6, 9. 90+11. Dakikalara kadar tabiri caizse kıvrandığı maçlar izledik. Bu da tabii ister istemez insanların ilgisini çekti. Özellikle o Yeşilburnu'nun yaptığı çıkış çok kıymetliydi. Kalecilerin damga vurduğu karşılaşmalar oldu. Ama tabii bunun da akabinde bizim de katıldığımız bir Dünya Kupası'nda bizim de beklentimiz elbette bu yeni jenerasyonla, işte Uğurcan'ıyla, Abdülkerim'iyle, İsmail'iyle, Orkun'uyla, Hakan'ıyla, Arda'sıyla, Kenan'ıyla, Can'ıyla, Barış'ıyla, Kerem'iyle, yani say say bitmeyecek oyuncu kadrosuyla birlikte bizim de hedefimiz minimum bir çeyrek finaldi. Ama tabii hem federasyon, hem milli takım, hem taraftar, hem oyuncular böyle çok fazla kendini kaptırınca bazen de gerçeklikten kopmuş oluyorsunuz. Özellikle Paraguay gibi, Avustralya gibi ne yapacağı belli olmayan ama ne oynayacağı belli olan, yani bu takımlar kapanacak ama bu takımların hücuma çıkış planlarının ne olduğunu kestiremiyorsun. Tam hızlı kontra atak diyorsun ama hangi çeşit bir kontra yapacaklar, bunları bilemiyorsun, bunları kestiremiyorsun. Şimdi bundan mütevellit de özellikle ilk Avustralya maçını baz alacak olursak, biz neyle karşılaştık? Evet, oyunun ilk dakikalarından itibaren gayet baskılı başladık. Verimli verimsiz şutlar çektik. Oyunu rakip sahada oynamak istedik. Ama çok fazla oyuncularımızın yeri değişmişti. Mesela o maçta Barış'ın sağ kanat oynaması gerekirdi. Kenan'ın bir sakatlığı vardı, orada ilk maçta oynayamamıştı vesaire vesaire. Arda Güler'i kanata koymuştu hoca derken bir anda oyun akışkanlık anlamında milli takımımızın aleyhine işlemeye başladı. Ve İran Kunda gibi hızlı bir oyuncuyla birlikte Avustralya'nın golü geldi. Sonrasında da zaten 2-0'la birlikte bu maçta mağlubiyetle ayrıldık. Bu arada özellikle maçlardaki o hidrasyon break.

0: örneklerimiz o su molalarında oyuncuların daha fazla dinlendiği, bu dakikalardan sonra goller bulduğu, ki biz bunları Avustralya maçında yaşamıştık zaten. Ve Dünya Kupası'ndaki birçok karşılaşmada özellikle kapanan, rakibini yoran takımlara karşı küçük takımlar diye adlandırdığımız B segment, C segment takımların bundan çok fazla yararlandığını gördük. Çünkü oyun her 22-23 dakikada bir durduğu için bu oyuncu kadrosu da özellikle karşılaşmaların son dakikalarına kadar direnç gösterdi. Normalde 65-70, hadi 5 puan da benden olsun, 75. dakikalara kadar gerçekten çok fazla sıkıntı yaşayan bir takım oluyordu küçük takımlar. Ama şimdi artık 90 dakikaya kadar, uzatmalara kadar ayakta duran, diri duran bir takımlar oldu. Özellikle 3 dakika su molası, 15 dakika devre arası ve yine 3 dakika su molası derken dinlenmiş oluyorsunuz. Oyunu 3'e bölmüş oluyorsunuz. Oyun 4'e bölünüyor, 3 defa durdurmuş oluyorsunuz. Şimdi Dünya Kupası'nda, Paraguay maçına gelmeden önce şunu anlatacağım. Dünya Kupası finalinde devre arası yarım saat olacak. Bu ilk defa denenecek bir şey. Acaba bu yarım saat nasıl olacak? Buradaki reklam molaları, reklam gelirleri artacak vesaire derken, bununla ilgili de zaten tüm dünya genelindeki liglerde acaba devre araları yarım saat olursa ne olur adlı bir tartışma da ortaya çıkacak artık. Ki yani yarım saat bir kere durması sporcu sağlığı açısından da iyi bir şey değil. Orada kasları tekrar dinlendireceksin, tekrar çalıştıracaksın. Yani adale sakatlığına, yani futbolu illa böyle tıp düzeyinde bilmeyen birisi bile, ya kardeşim ben bu topu halı sahada oynadım, ben bu topu sokakta oynadım. Yani burada işte yarım saat, özür dilerim, 45 dakika topu oynadıktan sonra yarım saat mola verirsen ilk atacağın deparda adalene en azından kram girer yani. Bu çok basit bir formüldür. Ama tabii bu ne kadar sürdürülebilir olur, onu da göreceğiz. Gelelim Paraguay maçına. Paraguay maçında bence kötü oynamadık. Paraguay maçında öyle kötü diye adlandırabileceğim bir oyun yoktu. İstekliydik, arzuluyduk, daha fazla denedik, daha fazla kaçırdık. Ama yine iş maalesef yıldız oyuncularımızın sahaya kendini verememesinden kaynaklı. Evet, Montoya'nın yaptığı bazı kadro, nasıl diyelim, seçimlerinden ziyade kadrodaki oyuncuların kullanım yerlerini eleştirebiliriz. Buna katılırım ama buna, şu söyleyeceğim şeye asla kimse beni ikna edemez. Yani Türkiye milli takımı Avustralya ve Paraguay maçlarında toplam 60 şut çekip 20 küsür korner atıp işte bilmem kaç tane duran top kullanıp hiç gol atamıyorsa burada suçlu teknik direktör değildir. Yani burada hiç teknik direktör olmasa bile başında, bu saydığım verilerden senin bir kere zaten kafana 3-4 tane gol çıkarman gerekiyor. Ve bu 3-4 gol çıkarman gereken noktada sen gol dahi bulamıyorsan, burada ilk önce yıldız oyuncularımız başta olmak üzere kendini sorgulamalı. Ki en başta burada ben Hakan Çalhanoğlu ve Merih konusunda kırmızı çizgi çizmek istiyorum. Çünkü iki oyuncu da gerçekten yani o kadar verimsiz, o kadar kötü bir futbol oynadı ki milli takımın en kötü iki oyuncusuydu diyebilirim Hakan ve Merih için. Ki ikisi de üst düzey oyuncu, ikisi de milli takım için inanılmaz işler yaptı. Bundan sonra daha da iyi işler yapacaklarına eminim. Ama bu turnuvada ne olduysa, belki de takımlaştık konusunda hani arkadaşlık gruplarında ayrılık oldu ya da ne bileyim sağ içinde anlaşmazlıklar oldu, yere kendilerini çok kaptırdılar ya da hiç hazırlanmadılar. Bunlar tabii kendi özellerinde değerlendirmeleri gereken konular. Biz burada yapıcı eleştiri yapıyoruz. Yoksa sosyal medyadaki gibi almayın bunları götürün. Hayır, öyle bir şey olmaz. Bu oyuncular çok kıymetli. Bizi buralara getiren oyuncular, çok defa bizim göğsümüze gelerek başarılar imza atan oyuncular ama maalesef bu Dünya Kupası'nda geçerli.
1: Ama bazı ülkeler galiba hani tarifeli seferle dönün, efendim şunu yapın bunu yapın deyip bayağı bir cezalandırır gibi davranmışlar değil mi futbolcularda? Bizde öyle bir şey yaşanmadı.
0: Yani bizde öyle bir şey yaşanmadı. Hatta yani ya bu arada şeye de karşıyım, hani sen oraya gittin, başarısız oldun, şimdi geleceksin bakalım yürüyerek ya da trenle ya da işte ne bileyim tarifeli uçakta. Hani futbol bu, spor bu, başarılı olabilirsin, olamazsın. Hani elinden geleni verdin mi? Elinden geleni vermeye çalıştılar. Hani bir şey de diyemiyorsun ama hani o cezalandırma yöntemi daha çok bence yeni bir kadro kurarken bu oyuncuların seçilip seçilmemesiyle alakalı bir durum olabilir. Yoksa o tarz cezalandırmalar benim gözümde sadece o günün cezasıdır. Yani suçta tarifeli uçak

0: aynı yere gidiyor, jet de aynı yere gidiyor, araba da aynı yere gidiyor, tren de aynı yere gidiyor. Yani sonuçta uyuduktan sonra hepsi aynı yere varıyor. Dinlenmiş olacaklar. Yani o çok büyük bir ceza değil. Ceza dediğimiz şey, bir dahaki maçlarda, şimdi biliyorsunuz Uluslararası Ligi klasmanına yükseldik. Orada çok önemli rakiplerimiz olacak. Oradaki yapacağımız karşılaşmalarda elbette daha iyi takımlarla oynayacağız ve oradaki oyuncu grubunun değişeceğine dair zaten bir beklentim de var benim. En az 3-4 tane yeni isim bekliyorum. Bakalım üzgünüz. Elimizden kaçtı gibi bir şey oldu. Çünkü Amerika maçında her ne kadar rakip yedek olsa da biz de yedek kadroya yakın bir kadroyla çıkmıştık. Oradaki oyun arzusu, oradaki yedek oyuncuların oynama isteği, bulduğumuz pozisyonlar, oyunu sürekli iştahlı bir şekilde hücuma karşı oynamamız ve Amerika'nın bildiğiniz gibi turnuva boyunca oynadığı o pres futbolunu çok iyi bir şekilde söndürdüğümüz bir karşılaşmaydı. Tam not aldığımız maçtı bence. Hatta turnuvadan önce ben de dahil olmak üzere, burada kendimi de eleştiriyorum, ben de dahil olmak üzere şöyle diyorduk hepimiz, belki de %99'umuz, ya biz Avustralya ve Paraguay'ı yeneriz, Amerika ile ya berabere kalırız, hadi en kötü yenilelim 6 puanla ya da 7 puanla biz zaten gruptan çıkarız diyorduk. Ne oldu? Futbol, yani öyle kağıt üstünde bir oyun olmadığını yine bize gösterdi. Dedi ki futbol, hayır dedi, Paraguay ile Avustralya'ya yenileceksiniz, Amerika'ya yenileceksiniz. Yani Allah bize dedi ki büyük konuşmayın. Yani bu futbol, bu oyun. O yüzden yani hiçbir zaman büyük lokmaya büyük laf söyleme demiş.
1: Belki Mert Müldür'ün o kafası direkten dönmemiş olsa 4 puanla işte averajla şunla bununla 3. olabilecektik. Ama bilmiyorum bundan sonrası ne olurdu. Neyse, öyle olsaydı böyle olsaydı dönemi geçti. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Klasik laf.
0: Evet.
1: Peki sevgili Burak, Dünya Kupası'nda şimdi ben biraz evvel Hayri abiyle de konuştuk. Hepimizin gönlünden İspanya'nın galiba şampiyon olacağı geçiyor. Senin kafanda ne var?
0: Ya şöyle, şimdi sosyal medyada önce şunu bir açıklık getirerek onu açıklamak istiyorum. Sosyal medyada çok fazla işte Arjantin'in maalesef hani İsrail ve Gazze olayından bakacak olursak, İsrailli yetkililerin Arjantin'i desteklemesi Arjantin'i kötü yapmaz. Ki tam tersi, Gazze'den görüntüler geldi, Filistin'den görüntüler geldi. Birçok kişi orada hem Arjantin hem Filistin'i, hem Arjantin hem Messi'yi destekliyor. Bir kere ülkede böyle bir tartışmanın çıkması çok abesle iştigal. Çünkü Gazze gibi çok büyük, çok kutsal bir olayın öyle işte Messi'nin çalımı, Arjantin'in İspanya'nın şampiyonluğa indirgenmesi falan gerçekten hiç yakışmıyor. Yani bu konular futbolu gidip de orada insanların şehit edilmesiyle bağdaştırmak, yani en hafif tabirle mide bulandırıcı. Hiç o konulara girilmemesi gerekiyor. Sosyal medyada gerçekten bununla ilgili çok büyük bir manipülasyon ve algı var. Burada oyun futbol. Futbolu değerlendiriyoruz. Ben burada futbolda İspanya ve Arjantin'i çok seven iki ülkeyi de seven, iki oyuncuları da seven bir futbol severim. İspanya'nın oynadığı futbolu çok seviyorum, bayılıyorum da, çok analiz etmesini seviyorum. Ama benim için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Messi olduğu için ben biraz daha Arjantin tarafındayım. Ama iki sevgili takımın da finalde olması benim için keyifli olacak.
1: Peki bu Messi'nin kayrıldığı, işte Arjantin'in biraz daha önünün açıldığı iddialarına ne diyorsun?
0: Şimdi orada da büyük bir manipülasyon var. Çünkü Arjantin zaten Portekiz'i bekledi. Yani Uruguay kendisi gruptan çıkamadı. Uruguay gruptan çıksaydı bambaşka bir şey olacaktı. Portekiz elendi. Portekiz elenmese Arjantin'e kadar eşleşebileceklerdi. Belki finale kadar, belki yarı finalde. Yani burada rakipleri elendi diye suçlu Arjantin olmuyor.
1: Doğru.
0: Birincisi bu. İkincisi, hadi diyelim kollanıyor, hadi diyelim öyle bir şey var. Şimdi Messi'ye yapılan fauller ortada, Arjantin milli takımına yapılan fauller ortada, Arjantin milli takımının yaptığı fauller de ortada. Maçı %100 değiştirebilecek herhangi bir pozisyondan bahsedemiyoruz. Ve Messi'nin oynadığı futbola baktığımızda, hadi İngiltere maçına bakalım direkt. Hani sonuçta İngiltere maçında FIFA İngiltere'de çıktı, Arjantin'de olsa bakarız kafasında diye düşünüyordu herkes. Yani 39 yaşındaki Messi, dünyanın en iyi atlet diye adlandırabileceğimiz ve oyunu doğru oynayan İngiltere milli takımına karşı sahada adeta dans etti. İki golün de asistini yaptı. Son dakikalarda oyun İngiltere milli takımının belki de maçtaki en iyi oyuncusu Spence'i orada mahvetti. Oradaki ortası ters ayarla, yani adam şaheser. Ben öyle kayrılıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor şeylerine hiç katılmıyorum. Ama tabii burada insanların bakış açısını anlıyorum. Doğru şekilde bakmak istiyorlar ama yanlış yorumlanabiliyor bazen. Ben biraz daha Messi'ci olduğum için hem duygusal hem de futbolun daha böyle taktiksel tarafına da bakacak olursak biraz daha Arjantin'i önde görüyorum. Diyeceksiniz ki İspanya daha iyi oynadı. İspanya bu ana kadar sadece bir gol yedi, buralara geldi. Evet, buna katılıyorum. Ama Arjantin gibi oynayan bir takıma karşı İspanya'nın yapabileceği şeyler belli. Eğer Arjantin bu futbolunu biraz daha artırırsa gerçekten biz futbol severleri olarak pazar günü inanılmaz bir karşılaşma terapisi olacak.
1: Evet, ilginç olacak.
0: Evet, üçüncülük maçı da zaten çok keyifli bir karşılaşma olacak, Fransa-İngiltere. Yani iki tane final izlemiş olacağız hafta sonu. Keyifli bir hafta sonu biz bekliyor diyelim.
1: Doğru. Bu arada iyi bir sonuç verelim dinleyicilerimize. Filenin efelerinden geliyor. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Programımıza girdiğimizde 2-0 geridelerdi. Ukrayna'yı geriden gelerek 3-2 yenerek Milletler Ligi'nde 7. galibiyetlerini aldılar. Voleybol erkek milli takımımız. Tebrik ediyoruz efendim.
0: Tebrikler.
1: Evet, ki transfere ve Türkiye'ye dönelim. Transfer gündemi hayli fazla. Fenerbahçe 3 transferle şu an önde gidiyor. Trabzonspor çok iyi satışlar yaptı. Yeni katkılar sağladı, yeni futbolcular aldı. Yani bu Trabzonspor son birkaç senedir bayağı iyi bir çalışma içinde görüyoruz. Kasasını dolduruyor, borçlarını ödüyor ve yeni futbolcularla da yeni yatırımlara yelken açıyor. Neler söyleyeceksin son transfer gündemleriyle ilgili?
0: Yani
1: Greenwood nasıl mesela? Greenwood'u nasıl buluyorsun?
0: Ülkemizde özellikle bu tarz muhteşem oyuncuların geliyor olması artık Türk futbolunun hangi noktaya evrildiğini de gösteriyor. Şimdi Beşiktaş kısmına gelmeden önce şunu da söyleyelim bir hani TRT Radyo dinleyicilerine. Muhammed Salah ve Beşiktaş arasındaki anlaşma artık çok yakın. İki tarafında maaş beklentileri neredeyse uyuşmak üzere. Muhammed Salah Beşiktaş transferi de büyük ihtimalle olacak gibi duruyor. Şu an için bu son dakika haberini de verelim.
1: Belki
0: bir iki güne kadar netleşecek bu, ama şu anki gelen tüm duyumlar, tüm haberler, istihbaratlarımız bu yönde. Beşiktaş Muhammed Salah konusu hiç olmadığı kadar olumlu duruma doğru gitmiş görünüyor.
1: Çok büyük bir transfer olur değil mi?
0: Kesinlikle çok büyük bir transfer olur. Evet, hani 34 yaşında 35 yaşında gelmiş falan diye hiç kimse düşünmesin. Muhammed Salah 38-40 yaşına kadar oynayabilecek bir oyuncu. Ama minimum 2 sene Beşiktaş'a çok yararlı olur. Bu bir kere bir gerçek. Şimdi buradan direkt Greenwood konusuna gelelim. Şimdi Greenwood gibi bir oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmiş olması çok kıymetli bizler için. Çünkü Türk futbolunu konuşurken artık Greenwood'u, gelirse Muhammed Salah'ı, Osimhen'i konuşacağız. Yani bu, yani bir yorumcu olarak, bir analizci olarak benim için çok keyifli bir şey. Dinleyen için çok keyifli bir şey, izleyen için çok keyifli bir şey. Greenwood biraz daha oyunu hızlı oynayan, kanattan içeri sert şutlar çekmeyi seven, oyunun gidişatında diyelim ki 50. 60. dakikalarda Fenerbahçe'nin açamadığı maçlar çok oldu geçen sene. 0-0 giden maçlarda direkt olarak inisiyatif alan bir oyuncu ve özellikle forvetiyle iyi anlaşabilirse oradaki 2-1'leri iyi yapabilen oyuncu. Tek bir eksisi var, bu da İsmail Kartal'ın belki de en sevmediği nokta, o da savunma konusu. Savunurken Fenerbahçe'nin özellikle İsmail Kartal yönetiminde ön alan baskısı yapacağını biliyoruz. Çünkü İsmail Kartal'ın oyun şablonuna baktığımızda özellikle ön alan presini çok iyi yaptığını görüyoruz. Kendi kariyerinden itibaren. Greenwood bu tarza uygun mu? Oyunun belirli dakikaları için uygun, ama gitgelli bir oyuna döndüğün zaman Greenwood seni sahada 10 kişi bırakabilecek bir oyuncu. Onun dışında Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi gayet başarılı bir transfer, ama tabii ki çok eksikleri var. Özellikle savunma konusunda Fenerbahçe, yine söylüyorum bunu 4 senedir söyledim, 5. senesinde de söylüyorum. Fenerbahçe arkadaki dörtlüğü değiştirmediği sürece

0: yine şampiyon olamaz. Yani ön tarafa sen Greenwood'u al, Muhammed Salah al, Galatasaray sana Osimhen'i versin, yine olamazsın.
1: Çünkü peki yani bu taraf... Ake faydalı olmaz mı?
0: Nathan Ake transferi iki türlü yorumlamak lazım. Birincisi, oyuncu sol bek mi oynatacaksın yoksa stoper mi oynatacaksın? Eğer sol bek oynatacaksan Greenwood'un oradaki yardımı az olacağı için ve Nathan Ake de daha stoperle bir şey stoperleşebilen bir oyuncu olduğu için o aradaki boşluğu ne yapacaksın? İki, Nathan Ake kısa stoper olduğu için sen oradaki hava toplarındaki özellikle Anadolu takımları uzun top oynamayı seven bir kulüp yapısındalar. Orada Nathan Ake'den nasıl bir formül alacaksın? Bu da önemli. Ama Nathan Ake üçlü, ben üçlü oynayacağım dersen muhteşem bir transfer. Öncelik miydi Fenerbahçe için Nathan Ake? Bence değil. Kaliteli bir oyuncu, doğru bir oyuncu, iyi bir profil ama doğru bir profil mi onu tartışmak gerekir. Hani Nathan Ake transferi benim için Fenerbahçe'nin şu an bu üç transfer arasında üçüncü sıraya koyabileceğim bir transfer.
1: Evet, Trossard'a gelelim. Beşiktaş Trossard'a büyük bir hamle yaptı. İyi bir isim aldı. Yani bir de Salah'la bütünleşirse Trossard ne olur?
0: İnanılmaz bir şey olur. Çünkü Premier Lig'in en iyi iki kanat oyuncusu, yani beş tane kanat oyuncusu saydıysa iki tanesi zaten Trossard da Muhammed Salah. Ve Trossard gibi bir oyuncu Şampiyonlar Ligi finali oynamış, Premier Lig kupasını kazanmış, Arsenal'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz işleri imza atmış bir oyuncu. Sen onu ligden bir buçuk ay sonra transfer ediyorsan ve sen Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım değilken bunu yapıyorsan kardeşim, yani bu helal olsun denecek bir iş yani.
1: Evet,
0: Trossard bu konuda çok beğendim, çok da sevdiğim Şampiyonlar Ligi seviyesinin iş noktalarında olmasa gereken bir isim. Ki Beşiktaş bir de dediğiniz gibi Muhammed Salah transferini bitirirse yani Beşiktaş'ın oynayacağı futbol özellikle
1: Kartal Avrupa kanatlandı içinde, diyeceğiz.
0: Kartal uçar. Hatta o uçtuğu noktada inşallah UEFA Avrupa Ligi'nde de bizleri gururlandırır.
1: Doğru diyorsunuz. Trabzonspor'un transferlerini nasıl buluyorsun? Gidenler gelenler.
0: Şimdi az vaktimiz olduğu için tek tek isimleri saymak bir 20-25 dakika sürecek. Çünkü Trabzonspor'un gidenleri de gelenleri de çok kıymetli isimler. Şimdi Trabzonspor'un şunu biz artık biliyoruz. Fatih Tekke ile birlikte Trabzonspor artık oyuncu transferi yaparken oyuncunun ismine değil oyuncunun geleceğine bir yatırım yapıyor ve sürekli olarak doğru transfer yapıyorlar. İşte stoperinden orta saha, mesela stoperle orta sahayı satıp 65-70 milyon euro kazanabilecek bir duruma geldi Trabzonspor. Bu fevkalade bir durum. Gelen oyunculara baktığımızda bir şekilde kendini kanıtlamak üzere olan ya da kanıtlayacak olan oyuncuların üstüne gidildiğini görüyoruz. Bu tabi Trabzonspor'un da son yıllarda ne kadar doğru işler yaptığını, neden Nisan ayına kadar Trabzon'un da acaba şampiyon olabilir mi diye sorgulandığını gösteren bir tablo. Ama yine de bizim ligimizde şu var, en azından iki tane aşırı iyi düzey, üst düzey, tıpkı Onauçu gibi çok iyi düzey, oyunu doğru okuyabilen tecrübeli iki tane oyuncuya ihtiyacınız oluyor. Trabzonspor'da şu an bu eksik. Onlar da tamamlanırsa Beşiktaş da bu kadroyu kurar ve Fenerbahçe'de üstüne eklemeler yaparsa dörtlü, hatta Başakşehir'in de katılacağı ya da sürpriz bir Anadolu takımında katılacağı altılı bir üst zirve yarışı görebiliriz.
1: Galatasaray'da bir sessizlik hakim sanki. Tabii herkesin merak ettiği, yani Osimhen gibi bir futbolcuya hiç neden transfer teklifi gelmiyor? Böyle bir beklentide mi vardı bilmiyorum. Icardi'yi uğurladı Galatasaray. Ne diyorsun, Galatasaray'da neler oluyor?
0: Şimdi Galatasaraylı, şimdi Beşiktaşlı taraftarlar için güzel bir haber verdik. Biraz da Galatasaraylı haberler için, Galatasaray taraftarlar için
1: son
0: haber verelim. Tabii Galatasaray Bruno Fernandes konusunda biraz hızlı gaza bastı ve Bruno Fernandes'in Galatasaray'a karşı tutumu her zaman bizim bildiğimiz pozitifti ve bu daha da yaklaşmış durumda. Yani Bruno Fernandes'in de özellikle bu hafta sonu çok böyle sıkı bir görüşmeye gireceğini duyduk. Tabii bunu teyit edemedim, sadece bu duyum, onu söyleyeyim. Ama Bruno Fernandes Galatasaray konusunda sıcak saatler yaşanacak. Ugo Çukwu konusuna gelecek olursak, çok doğru profil topu dikine taşıyabilen, pas konusunda sıkıntısı olan ama rakibin ataklarını kesebilen uzun boylu bir oyuncu. Onun dışında Galatasaray'ın gittiği bütün profiller şu an için çok doğru. Transferi Galatasaray taraftarları azıcık sabretsin. Hani bugün Ümraniyespor maçında bir transferin oynamasına gerek yok. Galatasaray tarafları sabrederse inanılmaz isimlere gidiyor Galatasaray. Bazılarını teyit edemediğim için söyleyemiyoruz ama inanılmaz isimlere gidiyor Galatasaray. Biraz daha beklesin Galatasaray taraftarları, gerçekten pişman olmayacaklar.
1: Bruno Fernandes çok önemli bir isim tabii ki, gelmesiyle birlikte bir Şampiyonlar Ligi kadrosunda olması gereken en önemli isimlerden biri. Bir tane daha verseydin iyiydi, kapanış yapacaktık. Ama
0: o zaman tamam, o zaman tamam, şöyle söyleyelim. Can Uzun'la ilgili de Galatasaray'ın Frankfurt'un bonservisinde biraz daha indirime gitti. Galatasaray'ın da biraz daha bonserviste 30-35 bandından biraz daha üst çıkıp taksitlendirmeye doğru gittiğini duyduk. Tabii hem Can Uzun hem de Bruno Fernandes şu an Galatasaray için daha yakın isimler diyebiliriz.
1: Evet, hakikaten özel transferlerde hareketlilik devam ediyor ama tabii bunların karşılığı olacak mı? Yani takımları bu ipotek altına alacak mı bu transferler, onu da merak etmiyor değilim özellikle Beşiktaş'ta. Çünkü hakikaten kolay değil yani bunların altından kalkmakta.
0: Tabii yani büyük bir maddi külfet ama özellikle şimdi Galatasaray bir risk yaptı. Büyük transferler yaptı ama Şampiyonlar Ligi geliri geldi, şampiyonluk geliri geldi, reklam gelirleri, sponsorlar derken onu kurtardı. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sene gerçekten bir şampiyonluk yaşayamaz ya da Avrupa'da talihsiz sonuçlar alırsa işte orada biraz muhasebe defterleri açılır. Galatasaray'ın biraz daha kredisi var. Hem 4 seneden dolayı hem Şampiyonlar Ligi gelirlerinden dolayı. Bu sene de gideceği için ekstra gelirler de gelecek zaten. Ama aynı şeyi Fenerbahçe ve Beşiktaş için söyleyemiyoruz. Umarım onlar da Avrupa'da çok başarılı işler imza atarlar ki o muhasebe defteri açıldıktan sonra zaten maalesef çok iyi bir şekilde bitmiyor.
1: Teşekkür ediyoruz Burak Özgül. Tekrar birlikte oluncaya kadar esenlikler diliyoruz. İyi maçlar olsun diyelim. Ve sevgiler spor servisinin nihayetine geliyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Dünya Kupası'nı kimin kaldıracağını merak ediyoruz. Ali Yıldırım, Anıl Çıtak, Yusuf Çağdaş ve ben Fatih Öznur. İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak huzurlarınızdan ağzımalık diyerek ayrılıyoruz. Spor servisi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben Gülden Özpamuk. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadın Şenliği'ne de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu, alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki atılıma dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ikinci kez ve yine bir cenazede yan yana geldi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine katılan iki isim tokalaştı ancak sohbet etmedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Hain darbe girişimine karşı ortaya konulan destansı direniş, endemik bir bitki olan sevgi çiçeğiyle gelecek nesillere aktarılacak. İletişim Başkanlığı, Ankara'da yetişen sevgi çiçeğinden ilham alarak 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozeti tasarladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, rozet 253 şehidimizin aziz hatırasını yaşatacak açıklamasını yaptı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonunda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asım felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli, belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek olduğunu vurguladı. Karadeniz'de doğal gaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. 17 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız dedi. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Bu başarılı gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay aracından ilk sinyalde başarıyla alındı ifadesiyle duyurdu. Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan Rubidium atomik saati, Türkiye'nin gelecekteki çalışmaları içinde kilometre taşı olacak. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Katil İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham parti liderliğine seçildi. Burnham başbakanlık koltuğuna oturmak için Starmer'ın krala istifasını sunacağı pazartesi gününü bekleyecek. Yeni başbakan İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. lideri olacak. Değerli dinleyenler, Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Tsunami Uyarı Sistemi depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için tr12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Dinlendiği yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle saniye hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesapla.

0: Almak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

20. yüzyılın en ünlü Rus şair ve yazarlarından Yevgeni Yevtushenko, Sibirya'da Trans-Sibirya demiryolu üzerindeki istasyonlardan biri olan Zima'da doğar. Sibirya'nın soğuk ve zorlu iklimini iyi tanıyan yazar, öykü ve romanlarında çocukluk günlerinin geçtiği yerlere sık sık yer verir. Zima Kavşağı öykülü şiir kitabı, Yaban Yemişleri romanı ve otobiyografik yaşam öyküsünde orada yaşayan insanları ve doğal koşulları anlatır. 1981 yılında Moskva dergisinde tefrika olarak yayımlanan ve ertesi yıl kitap olarak basılan Yaban Yemişleri yazarın tek romanıdır. Romanda Zima kasabasında Oka Nehri kıyısındaki Şelaputinki köyüne elmas aramak üzere gelen jeologlar ve yöre halkı konu edilir. Roman adını bölgede yetişen yaban yemişlerinden alır. Bal yemişi de denen yaban yemişi, Sibirya'nın büyük bölümünü kaplayan tayga ormanlarında yetişen yaban mersinine benzeyen bir meyvedir. Doğal olarak yetişen bu bitki, eksi 40 derecenin altındaki soğuklara bile dayanabilir ve tam bir antioksidan deposudur. Romandaki jeologlar devlet tarafından görevlendirilen ve her biri ayrı kentlerden gelmiş farklı karakterlerdeki kimselerdir. Sibirya'nın zorlu doğal koşullarına uyum sağlamak hepsi için zordur. Bir de Şelaputinki köyünde ve Zima'da yaşayan halktan insanlar vardır. Bu iki grup bir şekilde karşı karşıya gelir. Her biri ayrı zorlukların üstesinden gelmek zorunda kalır. Tayga insanlarının tek tek öyküleri, ayrı küçük dünyaları bağımsız birer öykü gibidir kitapta. Yazarın doğup büyüdüğü topraklarda kahramanlardan biri gibi önemli bir yer kaplar romanda. Romanı ile ilgili amacım yazmayanların, yazamayanların yazarı olabilmek. Sıradan insanın sıradan olmadığını kanıtlamaya çalışıyorum demiş Yevtushenko. Ve eleştirmenlere göre Yaban Yemişleri romanıyla bu amacına gerçekten ulaşmış. Şimdi kitaptan bir bölümle biz de taygaları daha yakından tanımaya çalışalım. Seryoja, Şelaputinki köyünden çıkar çıkmaz tayganın derinliklerine daldı. Ağaçların ötesinden sürekli çağaltısıyla ona yol gösteren ırmak boyunca yürürken, ayakkabılarının tabanıyla yayvan yapraklı ağaç köklerinin toprağın üstündeki kabarıklığını hissediyordu. Irmaktan gelen bir esintiyle hafif hafif sallanan Ladin çalısı ve ada çayı çiçekleri, İğne yapraklı ağaçların salınımıyla birlikte tayganın kendine özgü hışırtısını çıkarıyordu. Ormana sorsanız bu hışırtı onun öz sessizliğiydi. Tayga ormanı başka zamanlar da bilirdi. Gökten düşen yıldırımlar koskoca ağaç gövdelerini parçalayarak korkunç yangınlar çıkarırdı ya da boralar. Fırtınalar kurt ulumasını andıran uğultusuyla ağaçları devirir kırardı. Kış günleri köy evlerinin üstüne öyle çok kar yağardı ki sabahları kapıyı açmak için içeriden baltayla kesmek gerekirdi. Taygayı tanıyanlar onun acımasızlığı üstüne birçok söylence üretmişler, türküler söylemişlerdi ama onlar tayganın güzelliklerini de bilirlerdi. Bu güzellikler yaban yemişlerinin yeşile çalan pembe, tombalak meyvelerinde, kuş üzümü çalılarının donuk yeşil yapraklarında,

kan kırmızısı alıç salkımlarında yaban mersinlerinin koyu parlak dalları arasına gizlenmiş kızıl renkli yemişlerde, tayganın armağan ettiği bal tatlısı çeşit çeşit meyvelerden birini gagasına kıstıran bir çalı horozunun gürültülü kanat çırpışlarında kendini belli ederdi.

Sibirya'nın İrkutsk vilayetine bağlı Zima şehri 18. yüzyılın ortalarında küçük bir yerleşim olarak kurulmuştu. Oka Nehri kıyısında bir kışlak olarak kurulan Zima, daha sonra Sibirya Demiryolu üzerindeki ticari merkezlerden biri haline geldi. Günümüzde kerestecilikle geçinen bir kasaba. Yevgeni Yevtushenko, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti ve 2017 yılında 85 yaşında orada yaşamını yitirdi. Ölümünden önce yazara Zima'nın onursal hemşehrisi unvanı verildi ve çocukken yaşadığı ev müze haline getirildi. Yevtushenko bir röportajında çocukluk anılarında yer eden bu küçük kasabanın onursal hemşehrisi seçilmenin aldığı diğer ödüllerden çok daha fazla şey ifade ettiğini belirtmişti. Yazdığı roman ve şiirlerle Zima'yı nasıl ölümsüz kıldıysa, Zima halkı da verdikleri bu onurla yazarlarını böylesine mutlu kılmışlar.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Bugün ismine özellikle tıp kitaplarından ve hastane adlarından aşina olduğumuz, ancak bir medeniyetin akıl haritasını çizen önemli simalardan birisi olan hakim, hekim ve hakim bir ismi İbn-i Sina'yı ve onun felsefi mirasını konuşacağız. Büyük filozofumuz varlığa, insana, aleme, bilgiye, akla, ruha dair önemli fikirlere sahip bir filozof. Biz de onun düşüncelerine temas etmeye, felsefi mirasının günümüz için kıymetini anlamaya çalışacağız. Bugün stüdyomuzu çok kıymetli bir hocamız teşrif etti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam Felsefesi Kürsüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Akkanat hocamız bugün bizimle birlikte olacaklar. Hazırladığımız sorulara kendisiyle cevaplar aramaya, bulmaya çalışacağız. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Nasılsınız hocam?
1: Hamdolsun, şükürler olsun.
0: Hocam, konumuz İbn-i Sina ve onun felsefi mirası. Dilerseniz dinleyicilerimiz için de hazır bulunuşluklarını artırmak için şöyle bir soruyla başlayalım. İbn-i Sina'yı biraz tanıyalım. İbn-i Sina kimdir? Çünkü hem İslam felsefesi için hem dünya düşünce tarihi için çok önemli bir sima İbn-i Sina. Ve İbn-i Sina'yı felsefe açısından merkezi pozisyona yerleştiren unsurları da anlamaya çalışalım. Yani İbn-i Sina kimdir? Onu önemli kılan hususlar nelerdir?
1: Buna matematikçi ve panenteizmin kurucusu olarak görülen Alfred Whitehead'in bir sözünden hareketle İbn-i Sina'yı betimlemeye çalışacağım. Onun şöyle güzel bir sözü var: Batı felsefesi Platon'a düşürmüş dipnotlardan ibarettir. Ben bu sözü alıp İbn-i Sina'ya uyguladığım zaman İbn-i Sina sonrası İslam felsefesi İbn-i Sina'ya düşülen dipnotlardan ibarettir desem herhangi bir sorun çıkarmaz. İbn-i Sina kimdir? Bunun için önce onun düşünce havzasına baktığımız zaman Mezopotamya, Mısır ve Yunan'da klasik felsefenin anlamını konuşmamız gerekir. Bu havzalarda klasik felsefenin anlamı nedir? Bugünkü anlamıyla bilimdi. Bilim, o gün felsefe, o günkü felsefe bugünün bilimi. 1800 yıllara kadar klasik felsefe günümüzdeki anlamıyla bilim demekti. Peki hangi bilimleri içeriyordu felsefe o gün? Bütün bilimler. Modern anlamda bugün bilim dediğimiz şey her ne varsa o gün felsefe altında konumlanıyordu. Metafizik, fizik, kimya, matematik, geometri, biyoloji, tıp, ahlak, astronomi, hangi bilimleri sayarsanız sayın o felsefe altında toplanıyordu. Tıp alanında küçük risaleler yanında 4 ciltlik El Kanun fi Tıp yazmıştır mesela İbn-i Sina. Öte yandan 2 ciltlik metafizik yazmıştır ama aynı zamanda İhlas Suresi gibi tefsirler de yapmıştır. Anatomi üzerine, fizik üzerine geniş külliyatı vardır. Şimdi İbn-i Sina'yı bu çerçevede konuşabiliriz. İbn-i Sina bütün bilimler hakkında eserler yazmış, yazdığı eserlerle hüküm vaz eden bir otorite konumuna gelmiştir. Orta çağda otorite figürü çok önemli bir figür. Hüküm vaz etmek o gün bilim alanında, bugün buluş yapılması gibi, o günde hüküm vaz etmek bilim alanında yenilik getirmek demektir. Ona kendisinden sonra yüksek otorite anlamında da eşşeyh unvanı verilir. Metinlerde şeyh şöyle dedi, şeyh böyle dedi diye metinlerde otoriteyi vurgulayan ifadeler kullanılır. Bu nedenle İslam felsefesini İbn-i Sina öncesi ve İbn-i Sina sonrası olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Çok da isabetli bir ayırma olur bu. İslam felsefesi İbn-i Sina'dan sonra İbn-i Sina'nın eserlerinden okunmuş, şerh, analiz ve eleştiriler İbn-i Sina üzerine yapılmıştır. Mesela Gazali felsefeyi İbn-i Sina'nın Danışname-i Alâ'yı adlı 5 ciltlik bilim felsefe külliyatından öğrenmiş, felsefe eserlerini de, felsefe eleştirilerini de bu esere göre yapmıştır. Ayrıca ikinci dönem veya ikinci klasik dönem, tahkik okulu ya da felsefi kelam okulu diye tabir ettiğimiz okulun kurucusu Fahrettin Razi ve takipçileri tezlerini ve eleştirilerini İbn-i Sina'nın Eşşifa ve El-İşarat kitapları üzerine, bunların hepsi birer bilim külliyatıdır, bu kitaplar üzerine yapmışlardır. Batı'ya birazdan geleceğiz. 13. yüzyıl Batı dünyasında İbn-i Rüşd'cü tezlere karşı İbn-i Sina felsefesi öne çıkarılmıştır Batı'da. Yani İslam dünyasında Gazali İbn-i Rüşd tartışmaları Batı'da İbn-i Rüşd, İbn-i Sina olarak cereyan eder. Albertus Magnus, Aquinolu Thomas, Don Scott felsefi tezlerinin bir kısmını İbn-i Sina üzerinden temellendirmeye çalışmışlar. İbn-i Rüşd'e karşı İbn-i Sinacı felsefeyi konumlandırmaya ve onun üzerinde bilim yapmaya çalışmışlardır.
0: Hocam ifade ettikleriniz, özellikle başlangıçta ortaya koyduğunuz zemin çok kıymetli. Nasıl ki Batı düşüncesi Platon'un eserlerine düşülen dipnotlardan ibaresi, İslam felsefesi de İbn-i Sina sonrası İbn-i Sina'nın eserlerine düşülen dipnotlardan ibaret. Hesaplaşılması, hasbihalleşilmesi ve aşılması gereken önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Tabii varlık, bilgi, değer alanına ifadeleri derli toplu bir şekilde ortaya koyması hasebiyle bir sistem filozofu olarak da karşımıza çıkıyor. Ama bir şeyi daha vurguladınız ki oraya geleceğim bir sonraki soruda. Yaşadığı dönem itibariyle entelektüel ortamın da ona verdiği bir imkan var. Bilimlerin birbiriyle konuşması. Yani bir tarafına bakıyoruz, tıp, psikoloji, felsefe, kelam. Dolayısıyla birçok alan var ve bu alanı hem alanlar birbiriyle konuşuyor, hem bu alanları haiz olan filozoflar birbirleriyle konuşuyor. Dolayısıyla bereketli bir ortam da var. Hüküm koymak, günümüzdeki icatta bulunmak demek. Dolayısıyla İbn-i Sina felsefe sahasına baktığımızda antik Yunan mirasını tevarüs ediyor ama onu kör bir şekilde taklit etmiyor. Özgün bir terkif ve telifle yeniden yorumluyor. Birazdan ona geleceğiz ama özellikle her insan çağının çocuğudur. Ve İbn-i Sina'yı İbn-i Sina yapar aslında onun yaşamış olduğu iklim, entelektüel iklim, felsefi iklim. Biraz bu havzayı, felsefe havzasını, ilim havzasını biraz bize tanıtabilir misiniz hocam?
1: Tabii ki. Büyük diye tabir ettiğimiz düşünürler bulunduğu düşünce havzasında hasada en yakın, en son mahsulleridir. Bu benim kendi bir ifadem. Mesela Aristoteles, mesela Kant. Biz bunları felsefe tarihini okurken sanki orada numune olarak yetişmiş bir şahsiyet olarak görürüz. Halbuki onları yetiştiren, üzerine ayaklarını bastıkları zemin, arka tarafta muazzam, devasa bir ilim havzası vardır onun. Aristoteles'i ele alalım. Aristoteles'in felsefede, yani bilimde, yeni bir devrin kapıları araladığı söylenir. Bu doğrudur. Ancak ben şöyle bakmayı yeğliyorum. Aristoteles kendi havzasındaki ürünlerin hasada en yakın olgunlaşmış ürünüdür. Onu besleyen Yunan havzası önemlidir. Çünkü o, işte o havzanın en olgun ürünüdür. Onu besleyen Yunan havzası önemlidir. Bu olgunlaşmış ürün artık sonraki ürünlerin tohumunu kendisinde barındırır. O düşünüre yeni bir devrin kapılarını açma ünvanını bahşeden işte bu ileride yeşerecek tohumlardır. Modern deyişle inşa edeceği paradigmadır. İbn-i Sina da aynı şekildedir. İbn-i Sina'yı İbn-i Sina yapan içinde yetiştiği havzadır. 17-18 yaşından sonra hiçbir şey öğrenmedim ifadesi burada altı çizilmesi gereken bir ifadedir. Çünkü 18 yaşına kadar Buhara'da bulunuyor ve Buhara onun bulunduğu, ilim öğrendiği bir yer. Hem mesken olarak oturduğu kendi şehri, hem de 18 yaşından sonra bir şey öğrenmedim dediğine baktığımızda bizim Buhara'ya dönüp özellikle Buhara'ya bakmamız gerekiyor. Şimdi İbn-i Sina'yı besleyen bu havza hakkında konuşabiliriz. Bunu dört çerçevede incelememiz mümkün. Bilgi kaynağı bakımından birisi bunların. İbn-i Sina döneminde üç büyük kütüphane ve üç büyük havza var. Bunlardan bir tanesi Kahire'de Darül Hikme, ikincisi Bağdat'ta Beytül Hikme, üçüncüsü de henüz bizim felsefe tarihi veya İslam felsefesi tarihi kitaplarımıza henüz girmemiş olan Buhara'daki Sıvanül Hikme'dir. Kahire'de Darül Hikme ağırlıklı olarak Fatimi Şii bünyesinde kurulmuş bir kütüphane ve bilim eviydi. Bağdat'taki Beytül Hikme bildiğimiz gibi 1250'li yıllara kadar devam etmiş Harun Reşid'in, Halife Harun Reşid tarafından önce bir saray kütüphanesi olarak yaptırılmış. Daha sonra da çeviri ve bilim evlerine dönüştürülüp geniş çevrelerce entelektüel çevirilerin yapıldığı ve daha sonra da bilimlerin okutulduğu meskenlerdi. Burada benim asıl İbn-i Sina ile alakalı olarak Buhara'daki Sıvanül Hikme'ye geliyorum. Samani hükümdarı Nuh bin Mansur 970

0: 70'li yıllarda yaptırdığı bir kütüphaneydi bu ve daha sonra da yanına eklerle bilim evine dönüştü. Burada dünyanın çeşitli kütüphanelerinden getirilen ender nüshalar, aynı zamanda bilim meclisleri de bulunuyordu. Kütüphaneyi kuran Sultan Nuh bin Mansur, dönemin bilim insanlarını sarayına çekmek için hem maddi imkanlar sunuyor, hem de dünyanın dört bir tarafındaki yazılı nüshaları, fotokopilerini veya istinsahlarını bu kütüphaneye taşıyordu. Bu kütüphane sayesinde Doğu İslam dünyası, yani Horasan Mavera-ün-Nehir bölgesi, felsefe ve bilimde Bağdat'ın liderliğini, yani Beytül Hikme'nin liderliğini elinden almış ve meşaleyi yakmış bir durumdaydı. Tabii birazdan belki gelir gelmez bu kütüphane İbn-i Sina'nın da içinde bulunacağı bir kütüphane, onu anlatacağım. Ama İbn-i Sina'dan sonra bu kütüphane yanmış ve daha sonra da İbn-i Sina'yı suçlamışlar. Kendin bu kütüphaneden faydalandın, başkaları da faydalanmasın diye sen yaktın diye İbn-i Sina'yı suçlamışlardı. Tabii bu bir hikayedir, doğruluk payını çok doğru olacağını zannetmiyorum. İbn-i Sina, Samani hükümdarı Nuh bin Mansur'u hastalanıyor, iyileştirdiğinde bu kütüphanede günlerce çıkmadan kitap okumuş, notlar almıştır bu kütüphanenin içerisinde. İyileştirmenin karşılığında bu kütüphanede kalma izni alıyor sultandan. Kendisi daha sonra böyle bir kütüphane ve böyle kitaplar görmediğini söylemiştir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu sırada yaşı 16-18 arasıdır ve kendisi daha sonraki hayat hikayesinde ben 18 yaşımdan sonra herhangi bir şey, yeni bir şey öğrenmedim, sadece onları açıklamakla yetindim demiştir. İşte bu kütüphanede bulunması İbn-i Sina'ya muazzam katkılar sağlamıştır ve oradaki bilim ilim meclisleri, mesela bu konuda bizim İslam felsefe tarihinde çok fazla bir çalışma yoktur yandığı için, olsa daha güzel, daha büyük açılımlar yapabilir.
1: Hocam, o zaman İbn-i Sina'yı yetiştiren bir iklim, yani özel meyveler, özel hasılalar özel iklimlerde yetişiyor. Demek ki İbn-i Sina'nın bir iklimi var. Beytül Hikme dediniz, Darül Hikme dediniz ve Sivarül Hikme dediniz. Kütüphaneler, okullar bu cevherlerin ortaya çıkması için o iklimi kuran unsurlar. Tabi sadece onlar değil, bir tarafa bakıyoruz Grek felsefesi, Antik Anadolu felsefesi, İran, Hint ilim havzası, diğer tarafa bakıyoruz önemli simalar, bir de Farabi var tabii. Farabi ile karşılaşınca, hani Kant Hume için der ya, beni dogmatik uykumdan uyandırdı. Adeta İbn-i Sina'nın Farabi ile karşılaşması da onu terkipten sanki haberdar ediyor. Çünkü terkip taklitten sonra ve terkibi de İbn-i Sina aşıyor. Tamamıyla bir telife yöneliyor. Taklitten terkibe, terkibe Farabi ile, Farabi'den sonra bir telif aşaması var. Şöyle bir soru yöneltmek isterim izninizle. Şimdi Avicenna, Batı dünyasındaki İbn-i Sina'nın adı, ama şöyle bir okuma da var. Bu okuma tabii biraz müsteşrik, oryantalist bir okuma. Yani İbn-i Sina antik felsefeyi, Grek felsefesini aldı, yorumladı ve aktardı. Dolayısıyla basit bir taklitçilik. Ama diğer taraftan bakıyoruz, bir İslam metafiziği kuruyor başlı başına özgün. Ha diğer taraftan da kuşkusuz beslendiği kaynakları zaten reddetmiyor. Yani muallimi evvel diye mantığı kurucusu Aristoteles'e bir saygı ifadesi de var. Ama tabii taklit, terkip ve telif arasında İbn-i Sina'nın özgünlüğünü ortaya çıkararak onu anlamanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Basit bir mukallit değil. Bunun altını çizmemiz lazım. Terkip ve telif arasında İbn-i Sina'nın özgünlüğünü nasıl ifade edebilirsiniz hocam?
0: İbn-i Sina kendinden önceki kelami, felsefi ve tasavvufi birikimi sıkı bir denetimden geçirir ve aklın sınırlarında bir bilim üretir. Ancak bu sınır aynı zamanda İslam'ın sınırlarına da riayet eder. Şunu açıkça söyleyebiliriz. İbn-i Sina o günün geçerli bilim araştırmaları olan Aristotelesçi, birazcık daha detaylı verirsek yeni Platoncu gelenekten kumaşı almış, ondan yeni bir elbise dikmiştir. Kumaş aynı ama yeni bir elbise. Bu yeni elbisenin içerisinde İslami hassasiyetlerin de gözetildiği bir yapı var. Burada bir ara örnek vermek gerekirse, ahiret, melekler, peygamberlik gibi unsurlar onun felsefesinin içerisinde önemli rol oynar. Şimdi gelelim sorumuzun muhtevasına. İbn-i Sina erken dönem eserlerinde, ki bu El-Mebde ve'l-Me'ad, felsefeyi anlamak için çabalar. Eşşifa gibi kapsamlı eserlerinde felsefi bilimlerde tartışılan bütün meseleleri analiz eder, çoğu kez kendi fikirlerini ortaya koyar. El-İşarat gibi son dönem, yetkin, olgunluk dönem eserlerinde ise tartışmalardan arındırılmış kendi fikirlerini tesis eder. Onun en temel amacı şudur felsefede: kendisine kadar bir bilim olarak gelen Aristotelesçi düşünceyi de içeren yeni Platoncu geleneği hem bilimsel bir zihniyetle hem de İslami gözle okumak ve bu gelenekte bilim olarak adlandırılan oluşumlara İslami hassasiyetleri entegre etmektir. Söz gelimi Aristoteles felsefesi Tanrı-alem ilişkisinde

0: deist bir karaktere sahiptir. Yani Tanrı ile evren arasında ilişki çok zayıftır. Neredeyse yok denecek kadar. Tanrı'ya olan tek ihtiyaç evreni harekete geçirmesidir. Yine en çok etkilendiği Plotinus felsefesinde ise vahiy, peygamberlik ve ahiret gibi konular yoktur. İbn Sina her iki düşünürden faydalanır ancak sıkı bir Tanrı-evren ilişkisi ileri sürer. Tanrı, evrenin hem mahiyet hem varlık bakımından biricik ilkesidir. O seçtiği kullarına vahiy gönderir. Ölümden sonra da yeniden diriliş vardır. Bu noktalar görünüşte üç cümlelik bir izah gözükebilir. Yani Tanrı evren ilişkisine çok sıkı ve irtibatlı bir çerçeve çizmiş. Bunun yanında peygamberlik, melekler, ahiret gibi konularını içine koymuş felsefesinin. Bunlar 2-3 cümlelik bir ifade gibi gözükebilir ama sistem felsefelerinde sizin bir yerde bir bilimde oynadığınız en küçük zerre kadar bir oynama diğer bir bilimde kendini gösterebilir. İşte burada İbn Sina bu 3 cümlelik analiz dediğimiz şeylerle bütün sistemini de dönüştürmüştür. Metafizikte, fizikte, onun psikolojisini okuduğunuz zaman orada peygamberliği görürsünüz. Bu aynı zamanda metafize atıfları vardır. Metafizikte Tanrı'nın yüce kudretini fiziğe taşımak zorundadır. Bu söylediğim 3-4 tane unsuru felsefesine taşımış ve yeni Platoncu felsefeyi baştan sona değiştirerek kendine özgü bir sistem kurmuştur.
1: Hocam ifadeleriniz hakikaten çok çok kıymetli. Yani Aristoteles'ten, Grek felsefesinden etkileniyor. Özellikle kumaşı yeni Platoncu ama o kumaştan kendine özgü bambaşka bir elbise ortaya çıkarıyor. Tabii oradan aldığı her şeyi tevhid ve nübüvvet ufkuyla ilişkilendirmek suretiyle yeniden yoruluyor. Evet. Ki ona vurgu yaptınız hocam. Özellikle Aristoteles'in tanrısı, ki sadece Aristoteles'e bunu hamletmemek lazım. Özellikle Batı düşüncesi zemininde ortaya konan tanrı anlayışı daha ziyade boşlukları doldurmak için ortaya konan bir yaklaşımın ürünü gibi geliyor. Ama İbn Sina'ya baktığımızda, sadece İbn Sina değil aslında tüm İslam felsefesine baktığımızda Tanrı anlayışını ontik ve epistemik zeminin hem kaynağı hem imkanı olarak merkeze yerleştirdiklerini görebiliyoruz. Başlı başına böylesi bir yaklaşım ve kaygı da onu bambaşka bir merkezi zemine çekiyor. Tabii sadece eleştirerek almak değil, kendisinden sonraya da eleştiren bir zeminle bir ufuk da bırakıyor. Yani Gazali gibi bir alim onu eleştirerek bir felsefe yapıyor. Ama o da sanki İbn Sina'nın ortaya koyduğu kumaşı kullanıyor. Evet. O da kendine mahsus bir elbise dikiyor. Böyle bir imkandan da kendinden sonrakileri haberdar etmesi de çok kıymetli. Kıymetli hocam, sistem filozofu diyoruz İbn Sina'ya. Yani Batı dünyasında Platon, Aristo, Kant, Hegel sistem filozofları olarak anlatılır ve Batı düşüncesinde bunlarla hesaplaşmadan bir düşünce ufku geliştirmek çok mümkün olmadı. İleri sürülür ki doğrudur. Ki biraz önceki başlangıçta da ifade ettiniz, İbn Sina ile hesaplaşmak gerekiyor. Onu görmeden bir İslam felsefesi literatürü ortaya koymak mümkün değil. Bu onun bir taraftan sistem filozofu olmasından da neşet ediyor. Çünkü nereye elini atsanız İbn Sina karşınıza çıkıyor. Kıymetli hocam, sistem felsefecisi ne demek? Yani İbn Sina nasıl bir sistem felsefesi ortaya koymuştur?
0: Sistem filozofunu şöyle açıklayabiliriz. Filozof gerek soyut gerekse somut bütün mevcudatın akılda rasyonel bir modelini çıkarır. Ve gerek onların her birini gerekse birbirleriyle ilişkilerini mantıksal ilkelerle açıklamaya çalışır bütün mevcudatın. Böylece ortaya tek tek bilimler çıkar. Filozof her bir bilimi hem kendi içinde hem diğer bilimlerle ilişkisini mantıksal açıdan kusursuza yakın bir izahla açıklayabildiğinde sistem filozofu olur. Parçaların hepsi birbirine, yani bilimlerin hepsi birbirine, bilimin içindeki incelenen objeler de hepsi birbirine mantıksal bir bağla bağlı olmak zorundadır. Az önce de ifade ettim. Mesela psikolojideki oynadığınız bir oynama, bir hüküm verdiğinizde, bir hüküm vaz ettiğinizde bunun metafizikte, fizikte bir karşılığı vardır. Bu entegreyi en kusursuz biçimde yapabilen felsefe sistem felsefesidir. İbn Sina harikulade bir sistem filozofudur. İbn Sina'nın sisteminde ahenkli bir bütünlük vardır. Yeryüzündeki en küçük yapı taşı ile Tanrı arasında açık ve kopmaz bir ilişki vardır. Bunu birkaç örnekle açıklayabilirim. Mesela Aristoteles de bir şeyin ne olduğu ile var olduğu arasında keskin bir ontolojik ayrım yoktu. İbn Sina şöyle diyelim, Aristoteles için form ve madde bir araya geldiğinde o şey zaten doğrudan töz olarak anlaşılıyordu. İbn Sina hem mahiyeti hem varlığı, yani şu gördüğümüz kalemin somut yapısıyla onun mahiyetini ve varlığını birbirinden ayırdı ve her iki

0: ikisinin de Allah'tan, Tanrı'dan çıktığını söyledi. Birisi dış dünyada bir kalem meydana gelecekse bunun hem bilgisi olan mahiyetini Allah'tan sadır olur, Allah'tan gelir, hem de onun varlığını bu mahiyete Allah verir. Bu onun mesela getirdiği en önemli unsurlardan birisi. İkincisi zorunlu varlık ve mümkün varlık ayrımı. Aristoteles varlığı kategorilere ayırırken İbn Sina bunu modal yapıdan hareketle çözümlemeye çalışır. Zorunlu ve mümkün. Bütün mevcudatı zorunlu ve mümkün olarak ikiye ayırır. Mümkün varlık olabilir de olmayabilir de, zorunlu varlık ise olmaması imkansız olan varlıktır. Aristoteles'in varlığı kategorilere ayırarak yaptığı bu bölümlemeyi İbn Sina çevirerek kategorik bir zeminde zorunlu ve mümkün üzerinden yapar. Ve bunu bütün sistemine yayar. Bütün sisteminde zorunlu varlığın incelemesi ayrı bir yerdedir. Mümkün, yani Allah'ın veya Tanrı'nın dışındaki bütün inceleme ayrı bir alandadır. Diğer bir unsuru metafiziğin konusu. Metafiziğin konusu Aristoteles'te biraz muğlaktır. Bazen cevher olarak söyler, bazen Tanrı olarak söyler. İbn Sina bunu da ele alır ve metafiziğin konusunun varlık bakımından varlık, yani salt mevcudiyet, mevcut olma durumu, mevcut olma hali olarak konumlandırır. Tanrı'yı incelemeyi ise bu konunun altında bir mesele olarak, metafiziğin bir araştırma konusu olarak konumlandırır ve kelamcılara tevdi eder bunu. Kelamcılar doğrudan ispatlanmış bir varlığı alıp incelerler. 4 Tanrı kanıtlaması vardır mesela. Bu da felsefesinin tamamını ilgilendiren bir konudur. Aristoteles Tanrı kanıtlamasını bir hareket ettiriciye ihtiyaç duyduğu için yapmıştı. Yani evren şu an itibariyle hareket halinde ve bu hareketi gerçekleştiren bir hareket ettirici olmalı diye düşünmüştü. Bu zoraki bir, yani Tanrı kanıtlamasında biraz zorlama bir yapıdır. İbn Sina ise bunu, muhtemelen benim sorduğum soruyu o da sormuştur kendisine, çünkü verdiği cevap böyle. Acaba evren olmasaydı da Tanrı olsaydı Tanrı nasıl kanıtlanırdı? Burada Aristoteles susar. Burada kelamcılarımızın pek çoğu da susar. İbn Sina bunu mevcut olma halini alır. Mevcut olma halini, yani mevcudiyet, varlık, bizim teknik ifademizle varlık bakımından varlık, bunu altında ikiye böler. Biraz önce o modalite bahsinde söylediğim gibi zorunlu varlık ve mümkün varlık. İşte mevcut olma hali varsa onu en başta kendisinde taşıyan bir mevcut vardır ki o da Allah'tır. Mümkün varlık, yani alem olmasa da Tanrı'nın kendisi zaten zorunlu olarak bulunmak zorundadır. Buradan da kendisi farklılaştı ve Aristoteles'ten farklılaştı. Bütün sistemine bunu yaydı. Son bir unsurumuz Tanrı'nın rolü. Tanrı Aristoteles'te hareket ettiriciydi. Halbuki İbn Sina'ya baktığımız zaman Tanrı, belki yeni Platoncu dille söylersek bunu, bizim İslam kelamıyla söylersek yaratıcı, yeni Platoncu ifadeyle söylersek varlık ve mahiyetin kendisinden sadır olduğu asli özdür. Yani şöyle söyleyelim, eğer Tanrı'nın bilgisi ve varlığı, verdiği varlık olmasa evren diye bir şey olmazdı. Aristoteles'ten ayrıldığı ve bütün sistemini kendisiyle kurguladığı temel tezleri bunlardır.
1: Hocam, sorumuzun cevabını hem İbn Sina'nın özgünlüğünü ifade ederek hem de bir sistem filozofunun sisteminin unsurlarını nasıl birbiriyle konuştuğunu göstererek cevaplandırdığınız için teşekkür ediyorum. Şunu da vurgulamış oldunuz hocam. İbn Sina'nın felsefesinin merkezinde varlık var. Varlık Tanrı zemininde anlaşılıyor ve hem ontik hem epistemik zeminin hem kaynağını hem imkanını oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir merkezi yapının da İbn Sina tarafından ifade edildiğini anlamış oluyoruz. Programımızın sonuna gelirken biraz Batı dünyasına da bakalım. Sadece onun etkisi İslam dünyasıyla sınırlı kalmadı kuşkusuz. Programın başında da ifade ettik, İslam felsefesi için çok önemli bir sima ama düşünce tarihi için de son derece önemli bir sima. Latin Orta Çağ'ından Batı felsefesine, tıp tarihine muazzam izler bıraktı. Soruyu şöyle tersten sorayım hocam. İbn Sina olmasaydı, Avicenna'yı tanımasalardı Batı dünyası neler kaybederdi?
0: Güzel bir soru. Bunu tek tek düşünürler üzerinde, 3-4 düşünür merkeze alarak cevaplayacağım. İbn Sina'nın, tabi Batı'da Avicenna olarak tanınıyor, felsefi ve tıbbi mirası Orta Çağ Avrupa'sına adeta sarsmış ve skolastik düşüncenin yeniden şekillenmesinde önemli yapı taşlarından biri olmuş İbn Sina felsefesi. Bu geçiş belirli coğrafi kanallar ve çeviri merkezleri aracıyla gerçekleşmiştir. Batı'nın en büyük filozoflarını derinden etkilemiştir. Şimdi bu geçiş kanalları 3 yolla olmuştur. Bunlardan bir tanesi Endülüs'tür, Bir tanesi Sicilya'dır, bir tanesi bazı keşişlerin, o zaman Anadolu yoktu ama, Orta Doğu'ya gelip oradaki medreselerde belirli öğrenim alıp heybelerine diyelim tabirle kitaplarını koyup giden Gülhaç Kardeşliği veya Rosenkreuz dediğimiz küçük bir keşiş grubunun, ama Orta Avrupa'da çok etkili olan Descartes'in de düşünüyorum o halde varım ifadesini aralarında söylediği gruptur bu. Bu üç kanal aracılığıyla gitmiştir. Endülüs'e baktığımız zaman Endülüs'te o gün İbn-i Rüşd'ün baskın bir rolü var. Ama aynı zamanda sakınılması gereken bir rolü var. İbn-i Rüşd'e karşı Endülüs'teki veya Endülüs çevresindeki Latin batı İbn-i Sina'yı karşısına dikmeye çalışmıştır. Bu nedenle onun eserlerinin erken dönemlerde, yani 1100'lü 1200'lü yıllarda, tabii erken dönem derken modern batı dönemine göre erken diyorum, erken dönemlerde bu çeviriler yapılmış. Mesela Toledo'da bir çeviri hareketi var İspanya'da. 11. yüzyılda İspanya'da Müslümanların geri çekilmesiyle Hristiyanların eline geçen Toledo, İslam biliminin batıya aktarımında ana merkez oldu. Başpiskopos Raymond'ın himayesinde bu çeviri hareketleri başlıyor. Kremonalı Gerard, İbn Sina'nın El Kanun Fıttıp, 4 ciltlik, bugün elimizde 4 cilt olarak bulunuyor. 4 ciltlik bu eserini Latince'ye çevirdi. Daha sonra da bu üniversite tıp fakültelerinde ders kitabı olarak 17. 18. yüzyıla kadar okutuldu zaten. Diğer bir batılı düşünür de Dominicus Gandisalinus. Bu meşhurdur, İbn Sinacılığıyla meşhurdur bu düşünür. İbn Sina'nın felsefi başyapıtı olan Kitab-ı Şifa mantık, fizik ve metafizik bölümlerini, yani en temel bölümlerini Latince'ye kazandırarak burada okutmuştur. Sicilya ve Güney İtalya'ya baktığımız zaman ise, buraya ben doktora tezimde Kadı Sıracettin Urmevi'yi çalışmıştım. Kadı Sıracettin Urmevi Sicilya'da 2. Frederick zamanında 4 sene İbn Sina felsefesi okutuyor. Kendisi zaten İbn Sina hayranı ama tahkik okuluna, Fahrettin Razi okuluna bağlı bir düşünür. Orada kendisi gittiği zaman hem eserler telif ediyor hem de İbn Sina felsefesini okutuyor. 2. Frederick ve Kral 2. Roger Batı'dan, özellikle Eyyubi devletinden bu bilim insanlarını ülkelerinde ağırlıyorlar. Onlara hem yüksek maaşlar veriyorlar hem de burada kendilerine, saray ahalisine ders verdiriyorlar. Geçiş yollarından birisi de bu. Şimdi filozoflara şöyle kısaca değinirsek, bunlardan bir tanesi Albertus Magnus'tur. Aquinum Thomas'ın da hocası. Albertus Magnus varlık mahiyet ayrımını İbn Sina felsefesi üzerinden yapar. Thomas Aquinas'a baktığımız zaman varlık ve mahiyet yine aynı şekilde burada İbn Sina üzerinden yapılır ve İbn Sina'nın imkan delilini 5 delil çerçevesinde alır. İbn Sina'nın bu delilini kullanır. Diğeri Roger Bacon'dır. Bacon modern bilimin kurucusu sayılır. Ama gelelim ki Roger Bacon'ın çok ilginç ifadesi vardır. İbn Sina'yı o Aristoteles'ten sonra gelen felsefenin prensi olarak niteler. İbn Sina'nın faal aklını da alarak bunu Hristiyanlıkta insan zihnini aydınlatan ilahi ışık olarak görür. Diğeri de Bon Scott'tır. Metafiziğin konusunu Tanrı değil, varlık bakımından varlık olarak ilan eder. Bu zaten İbn Sina'nın yaptığı bir değişimdi. Aristoteles'ten sonra kendisi İbn Sina'nın ontolojisini kurarak felsefesini bunun üzerine bina eder.
1: Hocam öyle bir geniş perspektif sundunuz ki, Orta Çağ'da Batı dünyasında İbn Sina ile karşılaşmak demek, Tanrı'yı daha iyi anlamaya çalışmak demek, insanı sadece bedeniyle değil aynı zamanda nefsiyle daha iyi anlamaya çalışmak, varlığa daha iyi nüfuz edebilme imkanları demek. Tabii sadece geçmiş dönem için değil, günümüzde zeka, yapay zeka, bilinç, beden, ruh ikilemi noktasında da İbn Sina'nın günümüze söyleyecek çok kıymetli şeyler var. Bunlara giremedik çünkü programımızın sonuna geldik. Kıymetli zamanınızı ayırdığın için sizlere çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün İbn Sina'yı ve onun felsefi mirasını Profesör Doktor Hasan Akkanat hocamızla konuşmaya gayret ettik. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin zihinlerinize misafir olmaya çalıştık. Bir sonraki programda bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle Hayat.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım 'Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah' sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. "Daha sonraki günlerde 'Ümitsiz bir aşka düştüm'ü okudum. Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden 'Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını' okuduğumda büyük bir keyifle 'Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş'" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler nerede'yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabında. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

istiyor gibi yüzüne bakarak "Ne yaptın sen?" diye bağırdı. Gerçekten kaybetmişti kendini. Bir şey düşünemiyordu. Varvara abinin yüzüne meydan okurcasına mağrur bir tavırla bakarak haykırdı. "Ne yaptım? Nereye götürüyorsun beni? Annene hakaret ettiği, aileni küçük düşürdüğü için ondan özür dilememi mi bekliyorsun? Çok alçak bir insansın." Birkaç dakika birbirinin karşısına dikilip gözlerinin içine baktılar. Gavrila hala bırakmamıştı Varvara'nın kolunu. Varvara bir kez çekmek istedi kolunu, var gücüyle bir kez daha, ama başaramadı. Kendini bilmeden birden tükürdü ağabeyinin yüzüne. Nastasya Filipovna, "Şu kıza bakın," diye haykırdı. "Bravo size Pıtıs'ın, kutluyorum sizi." Gavrila'nın gözü döndü. Kendini kaybedip kız kardeşine vurmak için hızla kaldırdı kolunu. Tokat kesinlikle yüzüne gelecekti ki bir el havada yakaladı Gavrila'nın kolunu. Varvara ile Gavrila'nın arasında prens duruyordu. Kararlı bir tavırla, "Yeter, bırakın artık," dedi. Olanlardan etkilenmiş titriyordu. Gavrila birden bıraktı Varvara'nın kolunu. Boşta kalan eliyle çılgın bir öfke içinde kudurmuş gibi bağırarak bu kez prense bir tokat attı. "Hep böyle karşıma mı çıkacaksın sen?" Kolye ellerini çırptı. "Ah, aman tanrım." Her yandan sesler yükseldi. Prensin yüzü bembeyaz olmuştu. Tuhaf, sistemli bakışını dikmiş, Gavrila'nın gözlerinin içine bakıyordu. Bir şey söylemeye hazırlanmış gibi duran dudakları tuhaf, yüzüne hiç gitmeyen bir gülümsemeyle kıvrılmış, titriyordu. Bir süre sonra alçak sesle, "Varsın bana olsun," diye mırıldandı. "Ama ona, ne pahasına olursa olsun, ona yapmanıza izin verme." Ama dayanamadı, Gavrila'nın yanından ayrıldı, ellerini yüzüne kapayıp gitti, odanın bir köşesinde yüzü duvara dönük durdu, kısık bir sesle, "Ah," dedi, "bu yaptığınızdan ne çok utanacaksınız." Gerçekten de Gavrila mahvolmuş gibi ayakta duruyordu. Kolya koşup kucakladı prensi. Rogojin, Varvara, Petis'in, Nina Aleksandrovna, hepsi, yaşlı Ardalyon Aleksandrovich bile aynı şeyi yaptılar. Prens yüzünde hep o tuhaf gülümseme, her yana mırıldanıyordu. "Önemli değil, önemli değil." "Evet, pişman olacak," diye bağırdı Rogojin. "Gavrila böyle bir kuzuya..." O anda başka bir sözcük gelmemişti aklına. "Bu yaptığın için pişman olacaksın." "Prens, canım benim, bırak onları, tükür hepsine. Bizimle gel de Rogojin'in sevgisini gör." Gavrila'nın bu yaptığı da, prensin verdiği karşılık da Nastasya Filipovna'yı çok etkilemişti. Deminki yapmacık kahkahalarına hiç uygun düşmeyen, her zamanki soluk, dalgın yüzü şimdi yepyeni bir duyguyla dalgalanmıştı. Ama yine de bunu göstermek istemiyordu sanki. Alaycı ifadesi yüzünde durmayı sürdürüyordu. Birden biraz önceki sorusunu hatırlayıp ciddi bir tavırla, "Evet, gerçekten de bir yerde gördüm ben bu yüzü," dedi. Prens yürekten derin bir sitemle, "Siz de utanmıyorsunuz bile," diye haykırdı. "Hiç de şu anda görünmeye çalıştığınız insan değilsiniz siz." Nastasya Filipovna şaşırdı, gülümsedi, ama gülümsemesinin altında başka bir şey saklamaya çalışıyormuş gibi biraz şaşkın Gavrila'ya baktı ve çıktı konuk salonundan. Ama antreye varmadan birden geri döndü. Çabuk adımlarla Nina Aleksandrovna'nın yanına gitti, elini alıp dudaklarına götürdü. Çabuk çabuk konuşarak, heyecanla, yüzü kıpkırmızı fısıldadı ona. "Prens doğru söyledi. Gerçekte hiç de böyle biri değilim." Sonra döndü, hemen çıktı konuk salonundan. Bu kez öylesine çabuk çıkmıştı ki onun neden geri geldiğini kimse anlayamamıştı. Yalnızca onun Nina Aleksandrovna'ya bir şeyler fısıldadığını ve galiba elini de öptüğünü görmüşlerdi. O kadar. Ama Varvara her şeyi görmüş, duymuştu. Hayretle Nastasya Filipovna'nın arkasından bakıyordu. Gavrila Nastasya Filipovna'yı geçirmek için arkasından koştu, ama o bu arada dış kapıdan çoktan çıkmıştı. Merdivende yetişti ona Gavrila. "Hayır, geçirmeyin beni," diye haykırdı Nastasya Filipovna. "Hoşça kalın, akşama görüşürüz. Mutlaka bekliyorum. Duydunuz beni, değil mi?" Gavrila şaşkın, dalgın döndü konuk salonuna. Ağır bir soru, öncekinden daha da ağır olarak taş gibi oturmuştu yüreğine. Prens de hayal gibi geçmişti önünden.

Öylesine kendinde değildi ki Rogojin'in arkasından koşturan çetesindekilerin onu evin kapısında sıkıştırarak yanından geçtiklerini bile zorlukla fark etmişti. Hepsi bir ağızdan yüksek sesle bir şeyler konuşuyorlardı. Rogojin en önde, Peterson'la yan yana yürüyor, ona ısrarla besbelli önemli ve acil bir konuda bir şeyler söylüyordu. Gavrila'nın yanından geçerken "Kaybettin Gavrilacık" diye haykırmıştı. Gavrila endişeli bakmıştı arkasından. Prens konuk salonundan çıkıp odasına gitti, kapısını kapadı. Onu teselli etmek için Kolya hemen koşmuştu arkasından. Zavallı çocuk şimdi ondan ayrılamayacak gibiydi. "Orada kalmamakla iyi ettiniz," dedi. "Şimdi deminkinden de büyük bir fırtına kopacak orada. Şu Nastasya Filipovna yüzünden her gün aynı şey oluyor." "Prens, gerçekten de çok sorunlu bir eviniz var Kolya," dedi. "Evet öyle. Bizden söz etmeye değmez. Bütün suç kendimizde. Oysa çok iyi bir dostum var. O daha da talihsiz. İster misiniz? Tanıştırayım sizi onunla." "Çok isterim. Arkadaşınız mı?" "Evet, neredeyse arkadaşım. Sonra her şeyi anlatacağım size. Ne dersiniz? Nastasya Filipovna çok güzel değil mi? Çok istediğim halde daha önce hiç görmemiştim onu. Doğrusu gözlerim kamaştı. Sevdiği için onunla evlenmek isteseydi her şeyini bağışlardım Gavrila'nın. Ama parası için evlenecek onunla. Peki ama neden parası için? Bu çok kötü." "Evet, pek hoşlanmadım senin abinden. Şüphesiz size şey yaptıktan sonra... Biliyor musunuz, bu çeşit değişik davranışlarından hiç hoşlanmıyorum ben. Delinin veya salağın biri veya zorbanın kendini kaybedip karşısındakine bir tokat atıyor. Tokatı yiyen ne yapacak? Bu yüz karasını ömür boyu taşıyacaktır. Ya da kanla temizleyecektir bu yüz karasını. Ya da ona tokat atan ayaklarına kapanıp özür dileyecektir. Bence saçmalık, zorbalık bu. Lermontov'un maskeli balo dramı da bu konuyu işler ve bence aptalca bir şeydir. Yani şunu söylemek istiyorum, doğal değildir. Ama Lermontov neredeyse çocukken yazmış o dramı. Ablanızı çok sevdim." "Nasıl tükürdü Gavrila'nın suratına? Çok cesur bir kızdır." "Ama siz tükürmediniz. Cesaretiniz olmadığı için değil ama, buna eminim. İşte lafının üzerine de geldi. Buraya geleceğini biliyordum zaten. Bir takım eksiklikleri olsa da çok iyi bir kızdır." Varvara önce Kolya'ya çattı. "Burada ne işin var senin? Hemen babamın yanına git. Canınızı sıktı mı prens?" "Hiç de, tersine." "Kolya, yine aynı şey," dedi. "İşte bu huyunu hiç sevmiyorum. Ayrıca babamın Rogojin'le gideceğini sanıyordum. Gitmediğine üzülüyordur şimdi." Kapıdan çıkarken ekledi, "Gidip bakayım ne yapıyor." "Şükürler olsun, yeni bir bağırış çağırış olmadan annemi götürüp yatırdım. Gavrila çok üzgün, çok dalgın. Neden siz de değil hani? İyi bir ders verdiniz ona. Prens, size bir kez daha teşekkür etmek için geldim buraya. Sahi, daha önce hiç karşılaşmadınız mı Nastasya Filipovna ile?" "Hayır, karşılaşmadım." "Peki yüzüne bakarak onun öyle biri olmadığını nasıl söyleyebildiniz? Sanırım yanılmadınız da bunda. Belki gerçekten de öyle biri olmayabilir. Ama yine de anlayabilmiş değilim onu. Elbette bizi aşağılamak niyetiyle gelmişti buraya. Apaçık ortadaydı bu. Daha önce de onunla ilgili çok tuhaf şeyler duymuştum. Peki gerçekten bizi davet etmeye geldiyse anneme karşı davranışı neydi öyle? Peterson çok iyi tanıyor onu. O bile demin yaptıklarını anlayamadığını söylüyor. Hele Rogojin'le konuşması. Kendine saygısı olan bir insan öyle konuşur mu? Hem de kimin evinde? Annem de sizin için çok kaygılanıyor." Prens elini sallayarak "Önemli değil," dedi. "Nasıl dinledi sözünüzü?" "Ne dinlemesi?" "Utanması gerektiğini söylediniz. Birden değişti. Bambaşka bir insan oluverdi." Varvara belli belirsiz gülümseyerek ekledi, "Üzerinde büyük bir etkiniz var prens." Kapı açıldı. Hiç beklenmedik bir anda Gavrila girdi odaya. Varvara'yı orada görünce hiç şaşırmadı bile. Kapıda bir an durdu. Sonra kararlı adımlarla prensin yanına gitti. Çok duyguluydu. "Büyük alçaklık ettim prens," dedi. "Bağışlayın beni dostum." Yüzünde büyük bir acı ifadesi vardı. Prens şaşkınlıkla ona bakıyordu. Hemen cevap vermedi. Gavrila sabırsızca ısrar etti. "Hadi bağışlayın, bağışlayın. İster misiniz şu anda öpeyim elinizi?" Prens büyük bir şaşkınlık içindeydi.

Bir şey söylemeden sarıldı Gavrila'nın boynuna. İçtenlikle öpüştüler. Güçlükle soluk alan prens nihayet şöyle dedi: "Sizin böyle olduğunuzu hiç, hiç düşünemezdim. Sanıyordum ki siz bunu yapabilecek, özür dileyebilecek mi? Sizin budala olduğunuzu da nereden çıkardım ki? Başkalarının hiç fark edemediği şeyleri fark ediyorsunuz. Sizinle oturup konuşabilir insan. Ama konuşmamak daha iyi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Üspamuk. Önce özetler. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ahbap Derneği'ne yönelik 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve Saklı Cennet Berçel Terörsüz Türkiye'ye tek yürek sloganıyla gerçekleştirilen kadın şenliğine telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkat çekti. Yılmaz, İstanbul'da Cihan Nüma Derneği ve Aybir'in işbirliğiyle düzenlenen Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu.
2: 23 yıldaki dünya ortalaması, dünya 3,5, biz 5,3. Demek ki dünyadan 1,8 puan daha yüksek bir hızla büyümüşüz ekonomide. Bunu küçümseyebilir bazıları. Ne olacak ki işte 1,8 puan daha hızlı büyümüşüz. Bu büyük bir fark oluşturuyor aslında. Bir yıl değil bu çünkü. 23 yıl, her yıl 1,8 puan dünyadan hızlı büyüyünce işte o zamanla çok daha büyük bir etki oluşturuyor. Son 6 yılda 20-25 döneminde dünya sadece %19 büyümüş kümülatif. Yani 2019'da 100 ise dünyanın ekonomisi 2025'te 119 olabilmiş. Düşük bir büyüme performansı. Kümülatif diyoruz buna. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde %35 büyümüş.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının temyizi için yapılan başvuru üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin vereceği karar kesin hüküm olacak. Gözler bir yandan da Özgür Özel ve ekibinin yapacağı hamlede. Özel daha önce yeni partiyle ilgili Ağustos ayını işaret etti. Özel ve ekibi ikinci bir formül üzerinde de çalışıyor. Özgür Özel mevcut siyasi bir partiyle de görüşme yapıldığını açıklamıştı. Özel ve ekibi yol haritasını netleştirmek için Yargıtay'ın vereceği kararı bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekesi sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı fezlekeyle dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. CHP'de ayrıca Hüseyin Yıldız, Suat Özçağdaş, Oğuz Kağan Salıcı, Mustafa Adıgüzel ve Murat Bakan da dokunulmazlığının kaldırılması istenen isimler. Tezkereler, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Genelkurmay Çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. 135 sanık 12 yıl 6 ayla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davası Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. 4'ü firari 139 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi. Dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Tutuksuz sanık Murat Pekgüler'e 368 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hulusi Akar'ın eski emir subayı, tutuklu sanık Levent Türkan, siyasal ve askeri casusluk suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. mahkeme tutuksuz sanık Okan Kurt'a anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Aralarında Akın Öztürk, Cemil Turhan ve Mehmet Parti Göç'ün de bulunduğu 17 sanığa kasten öldürme suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası verildi. Böylece 17 sanığa toplamda 140'ar kez müebbet hapis cezası verilmiş oldu. Firari 4 sanığın dosyası ise ayrıldı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller ortaya çıktı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmeye değindi. Adalet Bakanı ve faili meçhulleri araştırma komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Desteci, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Mahruki emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nasuh Mahruki hakimlikçe halkı kin ve düşmanla tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketinde Ahbap Derneği adına yardım toplayan Uğur ve kurucusu olduğu Babala TV'nin hesap hareketleri mercek altına alındı. O dönem bize gelen paraları Ahbap Derneği'ne iletiyoruz diyen Uğur'a ait Babala TV'nin hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz transferi tespit edildi. Bankanın MASAK'a bildirmesiyle şüpheli bulunan bu transferin nereden, niçin gönderildiği, paranın kaynağı araştırılıyor. Öte yandan ilk dalgada hakkında gözaltı kararı olan firari Alper Çelik de yakalandı. Ahbap Derneği'nin yetkililerinden Çelik soruşturmadaki kritik isimlerden biri. Levent'in Alper Çelik'le bahis içerikli WhatsApp yazışmalarıyla tek seferde yüksek meblağlı oynanan kuponlar da soruşturma dosyasına girdi. Alper Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haluk Levent'in 990 milyon liralık bahisi Çelik'in hesaplarından oynadığı iddia ediliyor. Soruşturmada başsavcılığın görevlendirdiği bilirkişi heyeti tarafından Ahbap Derneği ve tüm şüphelilerin hesapları didik didik incelemeye alındı. Ayrıca Haluk Levent'in üçüncü şahıslar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen para transferleri de inceleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikenin önlenmesine yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yasal bahis siteleri takibe alındı. Futbol kulüplerindeki yöneticilere ilişkin 2020-2026 yıllarını kapsayan veriler ve MASAK analizleri incelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görevli bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular elde edildi. Şüphelilerin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine olan bahisler, gol içerikli bahisler, oyuncu yönünden oynanan bahisler kuponlarını oynadıkları tespit edildi. Aralarında Galatasaray'da Maruf Güneş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik'le Gençler Birliği Spor Kulübü'nden Özgür Dursen'in de bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir ifadesine yer verdi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Orhan Yıldız tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Ömer Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı Sıla Gencoğlu ve 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada firari durumda bulunan 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma sürüyor. Zanlıların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülmüştü. Katil İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor. ABD Merkez Komutanlığı son saldırıda İran'a ait kıyı gözetleme ve hava savunma sistemleri, askeri lojistik altyapısıyla deniz kuvvetlerine ait onlarca hedefin vurulduğunu duyurdu. Saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz'de ticari gemileri hedef alması gösterildi. İran basını ise ABD saldırılarında sivil altyapının hedef alındığını belirtti. İran Şehir kentindeki havalimanı ile Bender Abbas'taki demiryolu bağlantı istasyonu ve telekomünikasyon kulesinin vurulduğu aktarıldı. İran Devlet Televizyonu da ülkenin güneyinde 6 köprünün hedef alındığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini
edildiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı da ABD saldırılarında 22 Haziran'dan bu yana 38 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 400'ü aştığını açıkladı. İran'da Körfez'deki ABD üslerini vurdu. Katar ve Ürdün'de ABD'nin üslerinde konuşlu yakıt ikmal uçaklarıyla radar sisteminin hedef alındığı bildirildi. Katar'da hava savunma sistemlerinin füzelere müdahalesi sırasında düşen şarapnel bir çocuğun yaralanmasına neden oldu. Kuveyt'te kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda kritik altyapı tesisleri zarar gördü. Uydu görüntüleri İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Zayed askeri bölgesine yönelik saldırısında 3 binanın yıkıldığını ortaya koydu. İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham parti liderliğine seçildi. Burnham başbakanlık koltuğuna oturmak için Starmer'ın kralı istifasını sunacağı pazartesi gününü bekleyecek. Yeni başbakan İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. lideri olacak. Almanya ve Fransa hükümetleri arasında ortak kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda Avrupa'nın savunma alanındaki işbirliği ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna konusunda ABD ile uzlaşma sağlandığını, bunun Ankara'daki NATO zirvesindeki taahhütlerle pekiştirildiğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz, güvenlik tehditlerine dikkat çekerek bu alanda ilişkilerin hayati nitelikte olduğunu söyledi. Fransa'nın düzenleyeceği nükleer tatbikata katılacaklarını açıkladı. Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD tsunami uyarı sistemi depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ahbap Derneği'ne yönelik 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu.

0: Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenledi. Törende futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de hazır bulundu. Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor takviyesi planlayan Galatasaray çalışmasını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Tottenham'dan Matthijs Tel bulunuyor. Milli futbolcumuz Zeki Çelik kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Deneyimli sağ bek Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibi Zeki'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. FIFA Dünya Kupası finalini yönetecek hakemi açıkladı. İspanya-Arjantin karşılaşmasında Sloven Slavko Vincic düdük çalacak. Fenerbahçe Shane Larkin'in ardından Will Clyburn transferini de duyurdu. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin Ayça Aykaç Altıntaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüp Milli Libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 29. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3 ile 5. kilometresi arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yarın 10-13 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacak. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz.

Radyo 1'de Ankara Radyosu'nca hazırlayıp sunduğumuz Gecenin İçinden programından sesleniyoruz sizlere. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bir cuma gecesini daha cumartesiye birlikte ulaştıracağız. Bugün programımızda umarım ilgiyle dinleyeceğiniz konularımız ve konuklarımızla birlikte gecenizde bizimle ortak olacaksınız. Sevgili dinleyiciler, önce Gecenin İçinden programımızda edebiyatımızın özgün, felsefi ve dili açısından adeta son derece öznel bir yer işgal eden, bizim için belki de bilgelerin bilgisi diyebileceğimiz bir isim yer alacak önce. 13 Temmuz 1995'te aramızdan ayrılan bir isim Bilge Karasu. Bilge Karasu'yu da biz bugün bu gece Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güzin Gonca Gökalp Alparslan'la konuşacağız. Ardından sevgili dinleyicilerimiz, özellikle söz konusu sinema olunca belki de Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan TRT 12 Punto üzerinde duracağız. Bununla ilgili olarak da TRT Sinema Müdürü Faruk Güven bize aktaracak bu yılki 12 Punto'daki gelişmeleri. Çünkü 8. kez sinema severlerle buluşuyor 12 Punto. Bir başka konumuzsa bu gece yapay zeka ile ilgili olacak. Çünkü dijital delillerin güvenilirliğini yitirdiği yapay zeka çağında gerçeği nasıl savunacağımızı bu kez yine özel bir konuğumuzla konuşacağız. Silikon Vadisi'ndeki sıcak gelişmelerle birlikte bizi bekleyen yeni dünyayı aktaracak. Söz konusu konuğumuz, Türkiye ziyaretini de fırsat bilip stüdyomuzda ağırlamaktan mutlu olduğumuz bir isim. Kendisi yapay zeka uzmanı ve veri bilimci Ahmet Kuzu başlı olacak. Ve her zaman olduğu gibi Gecenin içinden programımız geçmişten kalan bölümümüzle bu gecede cumayı cumartesiyle buluşturacak.

0: Sevgili dinleyiciler, gecenin içinden programına en yakışan konulardan biri belki edebiyat. Bu gece edebiyatımızda Bilge Karasu var. Neredeyse 30 yılı aşkın bir süre önce yitirmişiz kendisini. Ve yıllar geçtikçe tanımaktan, okumaktan büyük zevk alındığı ortaya çıkan yazarlardan birisi kendisi. Belki geç keşfedilen yazarlardan birisi. Bu gece Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güzin Gökalp Alparslan'la kendisini konuşacağız. İyi geceler efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Şimdi söz konusu Bilge Karasu olunca özellikle Hacettepe ortak var her şeyden, evet. Önce Ankara'da olmak söz konusu ve onun da öğrencileri vardı, sizin de öğrencileriniz var. Onu da öğrencileri sevgiyle saygıyla anıyor, sizi de öğrencileriniz çok seviyor. Dolayısıyla ortak belki pek çok nokta var ama siz özellikle modern Türk edebiyatı konusunda çok önemli araştırmalara da imza atmış bir isimsiniz. Sizin Bilge Karasu ve Hacettepe ortaklığında özellikle paylaşmak istediğiniz çok şey olsa gerek, değil mi?
1: Evet, buradan başlamak benim için çok duygusal bir nokta aslında bakarsanız. Çünkü çok kısa bir sürede olsa hocamın öğrencisi sayabileceğim bir tanışma ve görüşme sürem oldu ama gerçek bir öğrenci sayılmaz tabii. Birçok arkadaşım var hocamın yıllar boyu öğrencisi olan, onların yanında hiç tabii sözü bile edilmeyecek bir tanışıklık. Ama şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştım. Akşamları personel servisi var, hala var. Ve akşam personel servisine doğru yürüyorum. Ve her akşam sıranın başında böyle meşin çantalı, kemik dikdörtgen gözlüklü, hava serinse böyle nefti yeşil parkalı bir hocamızın durduğunu görüyorum. Ve tabii yani Bilge Karasu'yu o zaman, şu anda görsel, her şeyin çok görsel olduğu bir zamanda Bilge Karasu'yu okuyup anlamaya çalışan bir okuru olarak, olsa olsa kitap arkasındaki fotoğraflarını görmüşüm. Çok da gencim tabii. Ve böyle Bilge Karasu olabileceğini idrak etmem zaman aldı. Evet. Aynı personel servisine biniyoruz hocayla. Ve işin ilginç tarafı, bugün de yanımda getirdim buraya gelirken, kitaptan güç alırım diye herhalde. Elimde Göçmüş Kediler Bahçesi var.
0: En çok onunla anılıyor.
1: Evet, ama şöyle yani bu tabii ki serviste okumaya uygun bir kitap değil.
0: Evet, tabii.
1: Bilge Hoca'nın hiçbir kitabı. Öyle yolculukta falan okunası kitaplar değildir. Oturup ciddiyetle okumak gereken, hazmedilecek, zamanlar isteyen metinlerdir. Birazdan ondan da konuşuruz. Çantamda kitap var. Hoca da, o zaman belediye otobüsü gibi bir personel servisimiz vardı. Yani belediye sağlıyordu. Hoca da böyle bir sefer şeyde, çok böyle karşılıklı gibi olduğumuz bir yerde, tabii onu beni tanımasına imkan yok. Ben de tabii bakıp da rahatsız edemem herhangi birini, çok ayıp. Ondan sonra ama zihninde sürekli acaba Bilge Karasu mu sorusu. Bilmiyorum çünkü hocanın Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğunu. Ve gel zaman git zaman, hani kısa bir süre içerisinde aslında anladım ki hoca bir üst katımızda felsefe bölümünde.
0: Evet. Ama çantanızda onun kitabının olması çok ilginç.
1: Bence de çok ilginç. Şu an anlatırken inanın tüylerim, evet, diken diken. Bu benim için o kadar kıymetli bir anı ki.
0: Tabii.
1: Bugün hani buraya gelirken aslında tabii akademik nitelikli konuşmalar falan ama kendimi böyle bunu anlatma mecburiyetinde ve borcunda hissediyorum. O yüzden Ömer Bey'e de, size de program öncesi ben bir anı anlatmak istiyorum ama demiştim. Ve hocanın felsefe bölümünde öğretim üyesi olduğunu anladım tam bir üst katımız ve bundan emin olmak için çıktım yukarıya. Hakikaten kapılardan birinin üstüne Bilge Karasu yazıyor. Böyle baktım, kapı kapalı. Allah Allah, hoca burada. aman Allah'ım falan. Çünkü 90'lı yıllar tabii ki çok daha önce başlıyor hocanın yazı çalışmaları, eserlerinin önce dergilerde yayınlanması, sonra kitaplaşması falan.
0: İlk kitabı 1963 zaten.
1: Evet, ama o, onun içerisinde yayınlanan öykülerin ilki 1952'de seçilmiş hikayelerde, yine Ankara'da yayınlanmakta olan çok kıymetli bir dergidir Seçilmiş Hikayeler, orada yayınlanıyor. Hocanın çok önemli bir özelliği metinlerinin üzerinde çok uzun süre çalışması ve yayınlanması konusunda inanılmaz titizlik göstermesi ve yavaş çalışması bu konuda, çok titiz, çok dikkatli bir şekilde.
0: Çünkü Türk diline de çok özen gösteren.
1: Çok. Yani bu da apayrı bir şey. Benim de bu akşam üzerine durmak istediğim, yani hocayla ilgili o kadar çok şey var ki anlatılabilecek. Bunların hepsini tabii ki
0: sığdıramayacağız.
1: Sığdıramayız. Ama hani belli başlı birkaç şey üzerinde durmayı kendi kendime planladım çalışırken. Çünkü birçok konuda daha belki rahat konuşabileceğimi hissederken, Bilge Hoca'nın eserleri üzerinde konuşmak beni her zaman çok böyle, nasıl söyleyeyim, bıçak sırtında hissettirmiştir. Bunun nedeni, bazı metinler, bazı yazarlar, bazı şairler vardır. Onlar size hiçbir zaman bütün kapılarını sonuna kadar açmazlar.
0: Evet.
1: Sular seller gibi okuyup geçemezsiniz. Durmak, yutkunmak, hazmetmek zorundasınız ve yıllar sonra yeniden dönmek ve o her dönüşünüzde bir önceki ve daha önceki okumalarınızın hepsinden bir çeşit hocaya ve kendinize karşı mahcubiyet duymak gibi, evet, bir duygu vardır. Yani onu tekrar okuduğunuzda, aman Allah'ım, önceden hiç anlamamışım, ne anladım acaba diye kendinizden şüphe edersiniz.
0: Bilge Karasu'nun okuru olmak, okuru biraz ciddiyete davet ettiği için, daha doğrusu sorumlu okur olmanız gerekiyor. Siz öyle pasif bir konumda okur olamıyorsunuz. Zaten
1: çok doğru.
0: Calvino'yu da çok iyi okuyan bir kişi olarak Bilge Karasu, hı-hı, hayatı boyunca okuduğu tüm eserlerin listesini tutmuş bir isim, çok okumuş bir isim. Dolayısıyla evet, etkilendiği yazarların içinde çok önemli bir yerde duruyor Italo Calvino. Calvino da öyledir ya, değil mi?
1: Evet, yani okuduğunuzu anlamanız zaman alıyor. İdrak, evet, etmeniz daha da fazla zaman alıyor. Sadece Calvino değil tabii. Yani hocanın eser verme sürecini 1950'den hani ölümüne kadar diye düşünüyoruz ama hocanın daha işte bu hastalık ve tedavi süreçleri sırasında zaten hazır olan ama yayınlamamaya henüz, daha doğrusu yayınlamaya henüz hazır bulmadığı metinler daha sonra Füsun Akatlı Hoca tarafından yayınlandı ve hala yavaş yavaş bazı başka metinler çıkıyor.
0: Ölümünden sonra da sanırım, evet, 8, evet, ayrı kitap yayınlandı, evet, mektuplar, evet, da dahil Metis olmak üzere bir külliyat.
1: O, evet, külliyat usul usul çıkıyor. Yani hocaya layık bir şekilde usul usul çıkıyor. Adım adım, yavaş yavaş çıkıyor.
0: Evet.
1: Sanki hani hoca aramızdaymış gibi kaldı ki, hani hocayla ilgili yapılmış ana kitaplarından birinin adı da Bilge Karasu aramızda.
0: Evet.
1: Yani bence hoca bütün büyük yazarlar gibi çağının ve

0: bulunduğu alanın çok ötesinde, çok üstünde büyük bir yazar.
1: Şimdi söz konusu Bilge Karasu olunca söyleyecek çok şey var ama bir tanesi var ki özellikle Türkiye'de çok okuru olmadan, belki yayınlanması onun döneminde çok zor olmuş eserlerinin yayınlanması, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Pegasus Edebiyat Ödülü mesela son derece ilgi çekici bir ödül. Orada söylediği cümle, biraz dilden başlayarak girelim tam olarak. Beni Türkçe var etti diye bir konuşması var mesela. Evet. Beni Türkçe var etti sözü çok önemli. Ki biz ortalama bazı kaynaklarda 15 ama ortalama 9 dil bilen bir isimden söz ediyoruz.
0: Evet, bu çok şaşırtıcı bir şey. Özellikle İngilizce, Fransızca hakimiyeti, İtalyanca hakimiyeti çok yüksek. Hatta bu gece kitabının İngilizce çevirisi konusunda da hocanın çok çok titizlendiği ve çevirmenliği aslında çok Türk edebiyatını çok doğru ve iyi bir şekilde çevirmiş bir kişi olmakla beraber çevirmeni epey zorlamış olduğunu Talat Alman anılarında anlatmış. Evet.
1: Aynı çevirmen Orhan Pamuk kitaplarını da çevirdi. Çünkü.
0: Evet, ve yani çok böyle titizlendiği için bir ara böyle hani hatlar gerilmiş anlaşılan. Kolay bir şey değil. Bir değil, birden fazla. Hatta hocanın böyle galiba 50 yaşı civarındayken yeni bir dil olarak Japonca öğrenmeye merak saldı da bazı kaynaklarda geçiyor. Ve zaten hani o iyi çevirmenliğin tabii ki çok besleyici olduğu şüphesiz. Ve bu çevirmenlik bir zaman hayatını kazanma yolu olmuş. Mesela Türk Dili Dergisi'nde ve birçok başka dergide yayınlanmış çok önemli çeviri yazıları ve şiirleri var. Evet. Bu çeviri şiirler de hani toplandı, yakın zamanda yayınlandı. Ki hani Bilge Karasu Hoca'nın kişisel olarak eser vermediğini bildiğimiz tek tür gibi görünüyor. Ya da bundan çok emin değilim. Hala dergilerde çıkan şeyler olabilir. Belki birkaç şiiri vardır bu yeni bir yayınlanan metinlerin arasında. Ama hani Bilge Karasu dediğimiz zaman ilk anda aklımıza gelen öykü, roman ve deneme metinleri. Aslında deneme de demiyor hoca, metin diyor bunların hepsine.
1: Ben
0: ama
1: özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Siz de metin sözcüğünü kullanıyorsunuz. Hocanın söyleyişine sadık kalarak elbette. Evet. Mesela belki de o yıllarda onun kitaplarına mesafeli durmanın getirdiği bir başka şey bu. Yani bir tür altında değil de metin adıyla daha zengin ve daha geniş bir bakış açısıyla çıkmış olması.
0: Bir de şöyle, aslında 1950'ler hani hocanın bütün bu çok dil bilmesinin getirdiği Avrupa edebiyatını çok derin metinlerle, doğrudan o ana metinlerin kendileriyle, çeviriyle değil, kendi dilleriyle okuyup idrak etmesinden kaynaklanan bir şey de olabilir. Bu 1950'ler Türk Edebiyatı içinde çok farklı bir dönem. Çok yeni bir yazınsal dil, yapı ve türlerin karıştığı, değiştiği, büyük dönemeçlerin yaşandığı bir dönem. Özellikle de öykücülükte. Yani 1950'lerde işte varoluşçuluk var işin içerisinde falan. İkinci yeni şiiri var. İmgesellik, hani şiirde de var, öyküde de var falan. Hocanın eser verdiği zaman dilimi düşünürsek, yani 1950 ile 1995 arasında hani bakarsanız takvimsel ya da sayısal olarak 45-50 yıldan bahsediyoruz gibi görünüyor ama öyle değil. Büyük bir değişim zamanı. 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, bunların içerisinde türlerin yeniden adlanması ve türlerin yapılarının değişmesi, dil kullanımlarının, yazınsal metinlerde dil kullanımlarının değişmesi var. Bu metinler arasında işte üst kurmaca, modernizm ve postmodernizmin bize artık bugün doğal gibi gelmeye neredeyse başlayan yazınsal nasıl söyleyeyim, ürün verme yol ve yöntemlerinin yeni yeni denendiği zamanlar, daha imgesel, güçlü, karanlık ve tekinsiz ve tedirgin, kaygılı
1: ama merak uyandırıcı. Ve, çünkü Hacettepe'de örneğin sadece felsefe bölümünde değil, edebiyat bölümünde de

0: Metinler arası sanıkla ilgili dersleri oturacak yer bulunmazmış, öyle söylerler. Efsane dersler
1: hocanın
0: o dersler.
1: Şöyle gerçekten sanat ve felsefe, yazım ve felsefe dersleri vardı. Ve bu derslerde birçok bölümden öğrenciyi kabul ettiğini biliyoruz. Benim mesela öyle bir şansım olmadı. Var olan derslerimle çakıştı hocanın dersleri. Ama seçerek alırdı.
0: Evet.
1: Öğrenciye hiç hayır dediğini düşünmüyorum hocayı. Ben çok mesafeli bir noktadan tanıdım Bilgi hocayı. Hep biraz çekingen bir noktada durarak ve usul usul sakin sakin sohbet ederek hocanın böyle öğrenciyle ilişkisinde nazik, mesafeli ve öğrenciyi olduğu gibi kabul eden
0: bir yapısı vardı.
1: Evet, o iletişimi, dersteki o iletişimi saygıyla karşılayan, sözü dinleyip onu tartışmaya açan bir tarafı vardı. Bu bence çok etkileyici.
0: Bilge Karasu TRT için de çok özel bir isim.
1: Evet.
0: Çünkü hem TRT'nin dış yayınlarında uzun yıllar görev almış, bir taraftan da Arkası Yarın ve radyo oyunları içinde,
1: evet,
0: Bilge Karasu adının imzasını çok görürüz. Ankara Radyosu'nda pek çok oyunu da özellikle radyo oyunu olarak yer almış bir isim. Ben size özellikle şunu sormak isterim. Şimdi Bilge Karasu, az önce söylediğiniz o dönemin 45-50 yıllık bir süreçte yazmış yazdığını ama değişimin, dönüşümün çok yoğun yaşandığı bir dönem dediniz. Bilge Karasu zor okunan bir yazar. Defalarca okumanız, 2-3 sayfayı saatlerce bir daha gözden, evet, geçirmeniz gerekiyor. Bir altyapı da istiyor. Çünkü kullandığı imgeler, metaforlar çok farklı. Yazarlar çok farklı. Birden fazla anlatıcıyla karşılaşıyorsunuz. Ve bir anda neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. İşte bunların içinde gece var mesela.
1: Evet.
0: Gecede bölümler var, epizotlar var. Sürekli anlatıcılar karışıyor filan. Geceyi çözmek zaten çok farklı ama
1: çok
0: gece başlı başına bir metafor. Ve siz onu çözmeye çalışırken daha siz okuyamadan bir bakıyorsunuz. Amerika'da büyük bir edebiyat ödülü.
1: Evet.
0: Amerikalılar dışında çok zor verilen bir ödül.
1: Evet.
0: Onunla karşılaşıyorsunuz. Özellikle kullandığı metaforlar, imgelem, izlek açısından ne dersiniz?
1: Çok aslında güzel noktalara işaret ettiniz. Hocanın kitaplarının adları da dahil olmak üzere kitapların içindeki metin başlıkları ve bu metinlerin içerisindeki anlattığı her şey. Hani biz ne kadarını anlayabildiğimizi sanıyorsak bize o kadarı kalıyor. Hı hı. Ama hoca çok daha fazlasını aslında düşünüyor. Bunda hem mesela masallardan gelen bir imge gücü var. Hem modern hayatın bir insanı değil, sadece bir toplumu bunaltan ve sıkıştıran, köşeye doğru ittiren taraflarının bir tartışması var bu imgelerde. Hayvanlar var mesela çok ilginç bir şekilde. İnsanlar var, isimsiz çoğu kez. Yani evet, yer yer isimli insanlar. Aynalar var, semenderler var, kuşlar var, yılanlar var falan. Hani böyle aslında belki de hayatın içinde her zaman karşılaşmayacağımız hayvanlar var. Başta da kediler var tabii.
0: Evet.
1: Çok gözlemlediği, çok sevdiği, hayatın içerisinde özel bir yeri olan ve sevdiği insanlar gibi,
0: evet,
1: çok severek bağlı.
0: Ferenc mesela kedisi,
1: evet,
0: değil mi? Franz Liszt'in adını verdiğini,
1: evet,
0: özellikle küçük adını verdiğini biliyoruz.
1: Üstelik de onları kaybettiğinde duyduğu derin üzüntü şüphesiz bu herkes için geçerlidir ama bununla beraber mesela başta kediler olmak üzere o onlara yüklediği imge aslında tam da 1950'lerin Türk öyküsünün,
0: hı hı,
1: ve Türk şiirinin okurunu hem özgür bırakan hem de okurunun biraz önce sizin de işaret ettiğiniz kendi kendinin sınırlarını aşmasını, kalıplaşmış imgelerin içerisinde değil de bu ne şimdi diye düşünüp şaşırmasını sağlayacak şeyler. Bunun içerisine insansız ve yani insan derken böyle kahramansız, yanlış söyledim, kahramansız ve alıştığımız anlamda bir olay çizgisi ve kurgu olmayan bir metin ve bir de böyle imgesel bir dünya olunca hakikaten anlamak zor ve bizim ona doğru yükselmemiz

0: etmemiz gerekiyor. Evet. Ben bunu her zaman büyük yazarlar için söylüyorum. Ben anlamıyorum. O zaman benim anlamak için yükselmem gerekiyor ama bu da bizim yetişmemizle ilişkili bir şey.
1: Aslında tabii onun metinlerinin içinde çok gördüğümüz bir şey var. Usta çırak ilişkisi. Evet. Bu usta çırak meselesini eserlerinin hemen hepsinde karşımıza çıkan bir anlatım tarzı olarak görüyoruz ama hepsinde farklı boyutlarda. Hı hı. O kadar ilginç ki, yani cambazlıktan tutun,
0: evet,
1: gerçekte ortaya çıkan mağaradaki hikayelere kadar biz bütün bunları Bilge Karasu'da görürken bize bir şey anlatmak derdinde. Hı-hı. Anlatacak çok lafı var ama çok, hı-hı, az sözcükle anlatıyor. İstese defalarca ve saatlerce yazmaya sürdürebilir ama yapmıyor bunu. Çalışması, çok yoğun çalışması aynı metin üzerinde fazlalıkları atmakla. Sakladıkları var, gösterdikleri var. Neyi saklıyor, neyi gösteriyor, onu okur kendince bulacak. Bilge Karasu mesela neden özellikle söz konusu edebiyat olduğunda, edebiyat dili olduğunda, Troya'da Ölüm Vardı'dan tutun son yazdığı metinlere kadar, hı-hı, ölmeden önce, kendisi öldükten sonra yayınlansın istediği metinlere kadar, bir türe sığmayan Bilge Karasu okurun zihninde nerede bulunacak? Yani şimdi bir kancaya ihtiyaç var, bir çapaya ihtiyaç var. Evet. Bilge Karasu'ya nasıl, nereden başlayacak okur?
0: Ben nereden başlayacağı konusunu bir okurun kendi kendine hazır bulunmuşluk düzeyine bırakıyorum. Aslında bence Bilge Karasu'ya başlamaya hazır mı diye bir insan düşünmeli. Yani mesela kendim için söyleyeyim. Biraz önce anlattığım enstantanede, hocayla karşılaşma sahnelerinde benim mahcubiyetim işte bir yazarla karşılaştığım anda onun kitabının elimde olması, bence aa bakın hadi imzalayalım falan gibi böyle bir duygudan ziyade ben anlamıyorum henüz ne soracağım, ne konuşabilir mi, daha önce de hani serviste ya da adamcağız derse giderken yakalayıp sormak çok ayıp falan gibi geliyordu, bir mahcubiyet. O yüzden hocayla birçok şeyim olmasına rağmen hiç kitabım yok imzalı mesela, hocam şunu imzalar mısınız dememişim hiç, deseydim keşke diye tabii üzülüyorum şimdi ama bu bir okur olarak mesela düşünüyorum, 20'li yaşlarında onu okuyan Gonca iyi bir okurdu. Şu anda da fena değilim bence. İyi bir okur olduğumu yani hiçbir zaman iddia edemem ama fena değilimdir herhalde diye düşünüyorum. Okuduklarım okumadıklarımı da gösteriyor, getiriyor beraberinde. Ama Bilge Hoca için düşündüğümde mesela diyemem. Mesela Tanpınar için diyebilirim. Hı hı. Tanpınar'ı henüz hiç okumamış birisine yani mutlaka şey derim. Zor bir metindir ama aynı zamanda eğlenceli bir tarafı vardır. O yüzden rahat okunan, keyifli noktaları vardır. Birisi hiç Tanpınar okumadıysa eğer saatleri ayarlama enstitüsüyle başlamasını öneririm. Hı. Ama huzur demem mesela. Ondan sonra yeni başlıyordur çünkü. Hı. Ya da sahnenin dışındakilerle başla falan derim. Çünkü daha alışıldık bir tarafı vardır. Ama Bilge Hoca için mesela bunu söyleyemem. Neden söyleyemem? Çünkü aslında onun metinlerinin hepsi, mesela en son yayınlanan bir metni bile üzerinde hocanın kendisinin 15-20-25 yıl çalıştığı metin. Hı-hı. Dolayısıyla o kitabın ilk yayınlanmasıyla son yayınlanmış eser arasında aslında hem bir fark var, hem bir çizgi var, hem de bu çizgi benim de bir okur olarak aslında ilerlemem gereken bir çizgi.
1: Evet.
0: Burada küçük bir şey okuyabilir miyim hocadan?
1: Buyurun.
0: Mesela hani gece dediniz ya, gerçekten ben mesela geceyi çevrildiği için, dünya tarafından da bilindiği için değil ama kendim için dönüp ara ara okuyabildiğim bir metin olarak görüyorum ve mesela gece çok zor bir metin ama kısa kısa parçalardan oluştuğu için bir okurun kendi kendine o parçayı okuyarak haz duyabileceği nitelikler taşıdığından belki daha diğer metinlere bağlayabilir.
1: Evet.
0: Mesela bu gecenin içerisindeki bölümlerden birinde şöyle diyor: yazmış olmak için yazmak, ele durmamak için yazmak, söyleyeceğini kararlaştırmamış olsan da yazmak, yazmak gerek, bu kitabın bitmesi gerek. Kimin okuyacağını düşünmeden bu kitabı bitirmeli. Kimin okuyacağını düşünmeden ya da düşünerek, başlanmış olan kitabı sürdürmeyi düşünerek son birkaç sayfayı yırtmaksızın

0: bugünün okuru için, mesela 90'ların ya da 70'lerin okuru için çok yerden yere vurucu bir şeydi, ama bugünün okuru için başka yazarlardan doğru artık daha alıştığımız bir şey olabilir. Bugün yeni yeni okumada Bilge Karasu'ya doğru yaklaşmış bir okur açısından. Evet. Hani yazarı nerede bulacağız ya da yazar bize nerede? Aslında nerede sesleniyor? Aslında Bilge Karasu'nun metinlerinde hemen çoğu kez bir böyle bir anlatıcı var. Bir yazar var. Yazar okuru sürekli dışarıya doğru itiyor ama. Ve içeriye doğru çekmesini beklerken o anlatıcının, o sizi dışarıya doğru itiyor. Siz daha bir içeri istenmeyen kişi olarak içeri girmeye çalışıyorsunuz.
1: Ama bir bulmaca çözme merakı taşıyan okur evet. için çok güzel bir yazar.
0: Her zaman.
1: Şimdi söz konusu Bilge Karasu olunca dedim ya, söyleyecek çok söz var ama zaman çok kısıtlı.
0: Gerçekten.
1: Biz özellikle şunu söylemeliyim. Bir yerde diyor ki Bilge Karasu, izninizle ben de şöyle küçücük bir bölümle sevgili dinleyicilerimize sesleneyim. Benim dilim çiçek dermek üzere eğilip kalkan bir gövdenin yumuşaklığına, dalgalanışına ulaşmalı. Kestirip atmak güç ya, kim yazarın dilinde söyleyişin en incesini sözcüklerin birer ok gibi ard arda fırlatılması sağlar. Kimininkinde ise bir karasu gibi akış. Şimdi Bilge Karasu'nun gerçekten metinleri karasu gibi, berrak bir su değil. Böyle son derece dibi görünen bir su olmadığı için, dip görüntüsü nasıl olmazsa, işte benim dilim karasu gibi diyor ya, o karasu görünmekle görünmemek arasında o alacakaranlık kuşağında kalmayı sağladığı için belki okura çekici geliyor. Özellikle Füsun Akatlı'nın çok güzel bir sözü var. Türkçenin nasıl adanmış bir savunucusu ve ince işçisi olduğu epey bilinirdi. Tanıdığım en ahlaklı kişiydi. Felsefi ve hayati anlamda hep sevginin ve ölümün bilincinde ve kozasında yaşadı demiş. Ve ölümünün hemen ardından yazdığı bu cümle belki bir anlamda bize çok önemli bir kılavuz. Tanıdığım en ahlaklı kişiydi derken, yazarken yazdıklarında da onu hiç bırakmamış bir isim. Bilge Karasu'nun katman katman metinleri bize çok şey anlatıyor. Sabırlı okur olmak lazım galiba, değil mi efendim?
0: Biraz eğitimli okur olmak gerekiyor. Evet. Sabırlı ve çalışkan, çok istekli bir okur olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve hocanın dünyasını, yani sözcüklerden oluşan bu yazınsal büyük dünyayı yakaladığınız zaman zaten orada öyle bir estetik ve düşünsel haz noktasına yükselmiş oluyorsunuz ki ondan daha azına bir daha razı olmazsınız.
1: Evet.
0: Ve bir Bilge Karasu kitabı kitaplarınızda durduğu sürece okuyup anlamadığınızı düşündüğünüz zamanlar da dahil size aslında kat kat birçok şey öğretir. Sizin söylediğiniz şey bence çok yerinde, çok doğru bir tespit. Bir de bitiriyoruz madem, bitirirken şunu söylemek istiyorum. Bu gece kitabının Türkiye dışında yayınlanıp işte bayağı güzel bir ödül töreni hem Türkiye'de hem Amerika'da falan yapılıyor. İşte çeşitli vesilelerle hocayla röportajlar yapılıyor falan. O röportajlarda da söylediği bir cümle var. Ben bunu çok değerli buluyorum. Benim Türkçe'ye borcum var diyor hocam. Hepimizin Türkçemize, ana dilimize borcumuz var. Ama bir yazınsal titizlik gösterme mecburiyeti ve sorumluluğundan bahsetmiş oluyor hoca. Bizim de okurken onun gösterdiği o ince dil işçiliğine saygı duymamız ve onunla beslenerek kendimizin bir üst versiyonuna ulaşmamız gerekiyor. Evet. Büyük yazarlar bize bunu sağlarlar. Kendimizin hem ahlak, erdem, özgürlük, sevgi gibi temel duygularımızda, insan olmamızla ilgili temel duygularımızda, dünya ile ilişkili sorumluluklarımızda bağlantılı olarak hem dilimiz ve kendimizi ifade etmemiz ya da ifade edilenleri anlamamız konusunda bizi yükselten bir tarafı vardır. Ben şu açıdan kendimizi çok şanslı hissediyorum. Bilge Hoca İngilizce ile de yazsaydı bütün dünya onu bilirdi. Biz de hayranlıkla takip ederdik. Hoca Arjantinli bir yazar olabilirdi.
1: Evet.
0: Japon bir yazar olabilirdi. İtalyan bir yazar olabilirdi. Çok şanslıyız ki Bilge Karasu bir Türk yazarı ve

0: Türkçe yazan bir yazar. Onun için hayranlık ve saygıyla hocam anlıyorum.
1: Çok şey borçluyuz kendisine. Özellikle mesela Cüneyt Türel'in sesinden Kısmet Büfesi'nde ki o çok harika bir seslendirme, çok yakın da bir dostu aynı zamanda, çeşitlemeli korkudan söz ettiğinde o beş farklı musiki diyor, müzik yerine musiki bilgisi çok önemli. Ben programı bitirirken şunu özellikle söylemek isterim: yazarın yazdıklarından bir yaşam öyküsü çıkarmak, öz yaşam öyküsü çıkarmak herkesin yapmak istediği bir şey, ama Bilge Karasu bunların çok ötesinde biri. Yazdıklarının da ötesinde. Hani Dutlar'da piyano çalan biri vardır ya hocam. O piyano çalan kişiye piyano çaldığını da Bilge Karasu'nun bilen bir okuru, evet, o sizsiniz değil mi dediğinde, ya piyano değil de keman çalsaydı ne yapacaksın diyordu.
0: Çok akıllı bir yazar
1: çok
0: çünkü.
1: Çok akıllı, çok akıllı. O yüzden saygıyla, rahmetle anıyoruz. Gerçekten 31 yıl olmuş. Ve bu kadar süre içinde bugün daha çok tanınan ve okunan bir yazar, evet, olması büyük mutluluğumuz. Evet. Sizin de başka yazarları, edebiyat dünyasının başka güzelliklerini konuşmak üzere çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: İyi
0: ederim.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler.
1: Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Gizin Gökalp Alparslan'la birlikteydik.

0: Sevgili dinleyiciler, gecenin içinden devam ediyor. Gece yarısına birkaç dakika kaldı. 2 dakika sonra Cuma'yı Cumartesi'yle buluşturacağız. Ve bu dakikalarda biz TRT 12 Punto'yu konuşacağız. Bu yıl 8. kez kapılarını tüm dünyaya açtı. 12 Temmuz'da başlayan ve 19 Temmuz'daki büyük ödül törenine doğru heyecanla ilerleyen bir dev sinema haftası bu. Tam ortasında bu gece konuğumuz TRT Sinema Müdürü Faruk Güven'le konuşacağız. İyi geceler Sayın Güven, merhaba.
1: İyi geceler, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 8. kez sinema severlerle buluşuyorum dedim. Özellikle platformun kurulduğu ilk günden bugüne 12 Punto kat ettiği güzel bir mesafeyle bu yıl nasıl bir motivasyonla oradan buraya geldi? Özetler misiniz?
1: Tabii ki şöyle, biliyorsunuz az önce bahsettiğim gibi 8. defa yapıyoruz. Şimdiye kadar çok sayıda film desteklendi TRT tarafından. Bu desteklenen filmlerden 119 tanesi çekildi ve uluslararası festivallerde yarıştı. Ve TRT ortak yapım veya TRT'nin desteklediği bu işler toplamda 593 tane ödül aldı. Bu bizim için çok önemli bir veri. TRT olarak Türk sinemasının, Türk hikayelerini, bu toprağın hikayelerini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. O anlamda bu proje sahiplerinin ne gibi desteklere ihtiyacı var, kimlerle tanışması gerekiyor, nasıl ek imkanlar sağlanabilir, onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Aslında motivasyonumuz bu. Türk sinemasını dünyada daha etkin hale getirmek, tüm dünyada temsil edilebilmesini sağlamak için uğraşıyoruz. Bu anlamda da çok sayıda konuğumuz geldi bu sene bu projelere destek verebilmek için. 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuğumuz var. Bunlar içerisinde festival yöneticileri, fon yöneticileri, ortak yapımcılar, satış ajansları, çok sayıda konuğumuz bizim bu finale kalan projelerle birebir toplantılar yapıp o projeleri geliştirmeye, o projeleri katkıda sağlamaya çalışıyorlar. O anlamda inşallah dolu dolu bir 12 punta geçiyor diyebilirim.
0: Peki bu sözünü ettiğiniz festival direktörleri, fon yöneticileri, bir taraftan da hem TRT 12 Punto ile buradaki festivalde neler, ne tür projeler yapılıyor? Türk sinemacıların projelerini nasıl geliştirdiklerini görüyorlar. Bu projelere nasıl bakıyorlar?
1: Tabii şöyle, aslında bizim baktığımızda bu Türkiye'den seçilen projelerimiz öncelikle senaryo danışmanlığı alıyorlar. Çok uluslararası önemli isimlerden senaryo danışmanlıkları alıyorlar. Bunun yanında yapım danışmanlığı alıyorlar ve sunum danışmanlığı alıyorlar. Sunum danışmanlığı alıyorlar çünkü bu projelerin bizden sonra da yurt dışındaki diğer fonlara başvururken sunuma ihtiyaçları var. Etkili sunum nasıl yapılır, uluslararası anlamda daha verimli kullanabilmek adına neler yapılması gerekiyor. Ona benzer bir takım danışmanlıklar alıyorlar. Bu danışmanlıklar neticesinde bize gelip projenin geliştirdikten sonra uluslararası jüri karşısına çıkıyorlar. Uluslararası jüri aslında biliyorsunuz çok önemli isimlerden oluşuyor bu sene yine. Ve o isimler Türkiye'den TRT'nin destek vereceği projeleri seçiyorlar. Bu seneki jürimizden de bahsedecek olursak çok önemli yönetmenlerimiz var. İranlı yönetmen Aşkar Farhadi'miz var. Yine Romanya sinemasından çok ünlü bir isim usta yönetmen Christy Puyi var. Akabinde yine daha önce Altın Palmiye alan filmlerin de yapımcılığını yapan Erik Hemendorf var. Yine bir festivalimiz var, Venedik Film Festivali'nden çok önemli bir isim. Venedik Film Festivali, onun haricinde birkaç festivale daha danışmanlık yapan Violeta Bava var. Yani bu insanlar kendi backgroundlarından, yönetmen bakışıyla, yapımcı bakışıyla, festivalci bakışıyla TRT'nin destek vermesi gereken projeleri seçiyorlar. Ve geliştirilmiş projeleri seçiyorlar. Çünkü bizim seçtiğimiz projeler Nisan 12'sinde duyurmuştuk. O günden bugüne çok yol kat ettiler. Birçok danışmanlıklar ve onun akabinde bahsettiğim satış ajansları gibi, fon yöneticileri gibi insanlarla buluşup projelerine katma değer ekstradan sağlamaya çalıştılar. İnşallah verimli olmuştur. Yarın da jüri sunumları olacak ve pazar akşamı inşallah kazanan ortak yapım ödülü almaya hak eden projeler, ödül ödülü almaya hak eden projeler açıklamış olacağız. Türk sineması için bundan sonra önümüzdeki yıllarda göreceğimiz filmlerin üretimine katkı sağlamış olacağız inşallah.
0: Tabii bütün bu çalışmaların içinde özellikle mesela sizin 3 yıldır aralıksız sürdürdüğünüz bir Filistin sineması özel bölümü var. Bu Filistinli sinemacıların belki de dünyaya duyurmak istedikleri son derece önemli, sinemanın güçlü diliyle aktarmak istedikleri bir takım düşünceleri var. Onlar da zannediyorum 12 Punto içinde büyük bir dayanışmayla yer alıyorlar, değil mi?
1: Evet ya, bizim için 3 senedir dediğiniz gibi sürdürüyoruz. bu sene de şöyle bir katkımız oldu sinemaya. TRT ortak yapımı Filistin ve Oscar adayı olan Filistin 36 filmimizi gösterdik biz geçtiğimiz akşam. İstanbul'daki sinema severlerle buluştum. Çok da güzel, keyifli anlar yaşandı. Onun haricinde Filistin filmimizin yapımcısı ve başrol oyuncusu da buradaydı. Ve başka bir Filistin filmi, geçen sene yine Oscar'da yarışmıştı. Tunus filmi, Voice of Hind Recep'in Recep'in Sesi filmi yayınlandı bugün ve yapımcısıyla da bir söyleşi gerçekleştirdik. Filistin sineması bizim için önemli, Filistin davası bizim için önemli biliyorsunuz. O anlamda bu tarz hikayeleri aktarmaya devam edeceğiz. Tabii bu sene yine biz ilk olarak şöyle bir şey yapmıştık. 10. yıl anısında 15 Temmuz filmleri yaptık. Biz bu sene Ocak ayında başvuruları açtık. 15 Temmuz kısa film yarışması açmıştık.
0: Evet.
1: Projeleri topladık, senaryoları topladık. O senaryolar arasından 3 tane projeyi seçtik. Ve 3 senaryo çekildi, tamamlandı, kurgulandı ve 15 Temmuz akşamı Türkiye'de, İstanbul'da, Feriye'de sinema severlerle buluştu. Açıkçası o hikayeyi anlatmak çok önemliydi. Bu yaşananları yaşandıktan sonraki bu travmaların sosyolojik etkisini ve 15 Temmuz'u anmak bizim için önemliydi. Ve onu izleyicilerimizle buluşturduk kısa filmlerimizi. Güzel bir etkinlik oldu açık hava gösterimlerimize diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir taraftan da söz konusu sinema olunca teknoloji de gelişiyor öte yandan ve doğal olarak yenilikçi bir bakış açısı var. Hem özellikle sinemada yapay zeka söz konusu olduğunda teknolojinin hızla dönüştürdüğü bir yeni sinema endüstrisinden söz edebiliriz herhalde. TRT burada nasıl bir bakış açısıyla konumlandırıyor bu teknolojideki gelişmeyi?
1: Tabii şöyle bir şey yaptık. Yapay zeka dediğiniz gibi artık birçok senaristin, yapımcının, yönetmenin de kullandığı bir enstrüman haline geldi. Biz de bununla alakalı iki tane söyleşi gerçekleştik. Bir tanesi senaryoda yapay zeka kullanımı ve telif hakları ile ilgili senarist bir derneğiyle beraber gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik oldu. Bir söyleşi yaptık, tartıştık. Bir diğeri de direkt yapay zeka konusunda panel gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye'de üretilen bir tane mesela Nasrettin Hoca filmi haftaya vizyona girecek, yapay zekadan faydalanarak üretildi. O filmin üretim süreciyle ilgili yapımcısı ve yönetmeniyle bir söyleşi gerçekleştirdik. Yine bu alanda çalışan başka bir arkadaşımızla bir söyleşi gerçekleştirdik ve izleyicilerle bunu tartıştık. Çünkü biz bu salı gününden beri bugün sona erdirdiğimiz masterclasslar panellerle aslında gündemi, yani sinemaya dair gündemde ne varsa onları işlemeye çalıştık. Hem sinema severler için hem de film üreticileri için onlara faydalı neler, hangi konular işlenebilir ve hangi konular tartışılabilir şeklinde ilerledik. Yapay zeka da bunlardan biriydi.
0: Aslında bu tür atölye çalışmaları projeleri tam olarak ciddi bir katma değer de sağlıyor değil mi?
1: Kesinlikle, yani çünkü orada baktığınız zaman böyle şu anki sürece kadar ne aşamalardan geçtim. Yani yapay zeka ile tamamıyla üretilen bir projenin yanı sıra hibrit bir şekilde yapay zeka ile beraber animasyon tekniklerinin birleştirilerek üretimiyle gerçekleşen birçok proje var. O anlamda hem önümüzdeki gelecekte beklenen teknolojiyle beraber hem de şu anda uygulanan teknolojiyi de gösterip onlarla alakalı biz böyle bir çalışma grubu oluşturduk. O anlamda sinema severleri çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde de bunları daha fazla da konuşuyor olacağız diye düşünüyorum.
0: TRT 2 ekranlarında da hafta boyunca her akşam 12 Punto özel programıyla aslında siz bir anlamda mutfakla tam da izleyicinin bir araya gelme aşamasında TRT Haber de burada tabii çok önemli bir yer tutuyor. Öyle bir işbirliği içinde görüyorum. 19 Temmuz Pazar akşamı da yine TRT 2'den canlı yayınlanacak büyük bir kapanış töreni var. Sinemacılar ödüllerini de alacaklar değil mi burada?
1: Evet, biz bir hafta boyunca geçen hafta Cuma günü, Pazar günü başlamıştık 12 Temmuz itibariyle. Her gün bir saatlik TRT2'de canlı yayınlar gerçekleştirdik. Orada sinemayı konuştuk. Şu anda 12 Punto'da yarışan projelerin deneyimlerini dinledik. Çok farklı konuklarımız oldu. Onlar yarın itibariyle bitiyor olacak ve kapanış töreninde esas canlı yayında saat 21'de yine TRT2 ekranlarında ödül törenini ve kapanış törenini gösteriyor olacağız. Bu anlamda hem TRT2 kanalımız hem TRT Haber kanalımız ve diğer kanallar gerçekten de yoğun bir şekilde bu etkinliği anlatmaya çalıştılar.
0: Çok güzel.

0: Bütün bu güzellikleri biz tabii yıllardır takip edenler biliyorlar ama bundan sonra gelecek açısından da TRT 12 Punto'nun Türk sinemasında, Türk sinemasının geleceğinde önemli bir izi olacak. Nasıl bir miras, nasıl bir kalıt söz konusu olacak sizce?
1: Şöyle devam edebiliriz. Bu biliyorsunuz 8. senesi de her sene üzerine bir şey koyarak gidiyoruz. Hem katılımcı profili olsun hem yine açtığımız etaplar olsun. Çünkü kurgu danışmanlığı da veriyoruz. Kurmaca filmlerimizin kurgu aşamasına gelen projelerin gösterildiği bir etabımız da var Work in Progress diye. Aslında baktığın zaman 9 gün çok dolu bir program var. Tabii onun haricinde açık hava gösterimleri, paneller, masterclasslar ve işte özellikle bu sosyal konuların işlendiği etkinliklerimiz var. O anlamda benzer nitelikteki yine Türk sinemasının yurt dışında taşıyacak ekosistem ve networkle beraber tüm proje sahiplerimizi, tüm sinema severleri buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu seneki süreç 19 Temmuz itibariyle tamamlanmış olacak ama 2027'de inşallah 12 Punto tekrar 12 Ocak'ta başvuru alıyor olacak. Buradan da sinema severleri, film yapmak isteyenlere, kısa mesaj, uzun mesaj, hayali olan ve yazmak isteyen ve onları çekmek isteyen sinema severlerimize de şimdiden duymuş olalım. 2027 12 Ocak'ta da yeni başvurularımızı açıyor olacağız inşallah.
0: Umarız bu söylediğiniz güzellikleri daha geniş kitleler her sene artarak sürdürecek, devam ettirecek. Söz konusu bu 8 yıl dile kolay ama adım adım belki de her yıl üstüne bir şeyleri koyarak, oturtarak devam ettirdiğiniz bu TRT 12 Punto büyüyor. İlgi gittikçe artıyor. Bütün dünyadan sözünü ettiniz. 30 ülkeden 60'a yakın uluslararası konuk dediniz. Çok önemli jüri üyelerinden söz ettiniz. Burada TRT'nin duruşu, tavrı, tarzı özellikle sinemaya son derece önemli. Burada çok merak ettiğim için özellikle de şunun üzerinde bir parça durmanızı rica edeceğim sohbetimizin sonunda. Projeleri desteklerken TRT Sinema Müdürlüğü olarak siz önceliği nereye oturtuyorsunuz? Yani sizin kırmızı çizgileriniz var mı?
1: Aslında şöyle, bizim başvurularda aradığımız bir kriter yok. Biz her türden filmi açıyoruz. Baktığım zaman Türk sinemasında belli başlı konular daha çok işleniyor. Özellikle art house sinemasında ama daha farklı çeşitli türdeki filmleri de aslında başvuru yapılmasını temenni ediyorum ben kişisel olarak. Tabii TRT'nin hangi projelere destek vereceğini öncelikle bir ön jüri, bağımsız TRT dışından bir jüri, akabinde de oluşturduğumuz bahsettiğim uluslararası jüri karar veriyor. Bizim onlardan tek söylediğimiz şey şu: Türk sinemasını ve tüm dünyada temsil edebilecek nitelikte işleri seçebilmek. Yani Türk sinemasını yurt dışına da taşıyabilmek, sadece yerel kalmamak, yerel hikayeleri evrenselleştirebilen projeleri aynı zamanda önceliklendirmelerini istiyoruz. O anlamda bizim söylediğimiz jüriye tavsiye ettiğimiz şey bu. Onlar da işlerinden kendi backgroundlarına, kendi bakış açılarıyla kendilerince ideal projeleri seçmeye çalışıyorlar. Amacımız dediğimiz gibi yani Türk sinemasını daha büyük, daha kaliteli içeriklerle buluşturmak ve dünyaya örnek olmak diyebilirim.
0: Çok güzel anlattınız. Böyle insanın bir sinema izleyesi geldi şimdi. Hakikaten umarım emek veren herkes bütün bu güzellikleri 19 Temmuz'da doğruğunda yaşayacaktır. Herkese sizin şahsınızda biz de teşekkür ederim. Kolay gelsin diyelim. İyi geceler Sayın Güven.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven'le TRT 12 Punto'yu konuştuk.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz gece yarısını 14 dakika geçiyor ve gecenin içinden Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Bir gece sabaha karşı polisin çaldığı kapı ziliyle uyandığınızı düşünün. Hakkınızda şikayet var. Apar topar götürüldüğünüz emniyette, internette yayınladığınız konuşmalarınızdan dolayı hakkınızda başlatılan soruşturmayı öğreniyorsunuz. Ve görüntüleri şaşkınlıkla izliyorsunuz. Yüz sizin yüzünüz, ses sizin sesiniz ama bunları söylemediğinizden eminsiniz. Aklınızı oynatmadan önce... Bunlar yapay zeka yahu diye itiraz ediyorsunuz. Vallahi de billahi de ben söylemedim. Videoda en ufak bir hata arıyorsunuz. Göz bebeklerinde bir donukluk, ses tonunda bir durağanlık. Ama yok. Videodaki kişi sizin tarzınızda giyinmiş, arka plan sizin odanıza benziyor. Her şey gerçeğe uygun. E ne olacak şimdi? Ne olacağını bugün bu anda konuğumuz olan yapay zeka çağında dijital deliller bizi nereye götürüyor? Yapay zeka uzmanı ve veri bilimci Ahmet Kuzubaşlı'dan öğreneceğiz. İyi geceler, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Gerçekten böyle bir durum senaryo değil, yaşanmış herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Nerede?
1: Yani bu dünyanın farklı bölgelerinde bu tarz üretilen delillere maruz kalan insanlar oluyor. Bunlar haber kanalları aracılığıyla bir dikkat çekilmeye çalışılıyor. Ben de bu okuduğum haberlerden aslında bu kısmı, yazımın bu başındaki bu kısmı biraz da böyle bir senaryo hayal ederek başıma gelse ne yapardım diye düşünerek ya da her an gelebilir diye düşündüğüm için yazmak istedim.
0: Dikkat çektiniz. Zaten
1: evet.
0: Böyle bir örnek 2024'te Maryland'de Amerika Birleşik
1: evet.
0: Devletleri'nde yaşanmış. Tam da buna benzer bir olay değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Ya okulda müdürlük yapan Eric Eisenberg'in ırkçı ve antisemitik ifadeler kullandığını düşündüren bir ses kaydı hızla
1: evet.
0: yayılmış. Ama bu ben sadece oralarda oluyor diye düşünmüştüm. Her iki yıldır ülkemizde de çok yoğun yaşanıyormuş.
1: Evet evet. Yani işte ilk formu yapay zekanın önce metin temelli çalışmasından kaynaklı belgelerde başladı. Yani belge sahteciliği olarak görmeye başladık. Ama sonrasında özellikle son bir yılda ses ve görüntü üretiminin çok iyileşmesinden dolayı artık daha hani deepfake dediğimiz derin sahte görüntüler, derin sahte ses kayıtları daha fazla olmaya başladı. Benim burada dikkat çekmek istediğim nokta asla azalmayacak. Bundan sonra hep artarak devam edecek bu tarz olaylar.
0: Hı hı.
1: Ve bunun çalışmasını biraz önceden hızlı yapmak gerekiyor. Bunu diğer ülkeler başladı. Ben kendi araştırmalarımda henüz kapsamlı bir çalışma ya da bir planlama göremedim bizim ülkemizde. Biraz da buna da dikkat çekmek istedim. Yani şu an bunun olası bir senaryo olduğunu insan

0: insanlara hissettirmek istedim. Yani bunun yarın olmayacağının bir garantisi yok şu anda. Çünkü ayıramıyorsunuz artık. Evet, 6 ay önce şimdi bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela biz anlayabiliyoruz yapay zeka mı değil mi? Ben bakınca anlaşılıyordu.
1: Eskiden.
0: 6 ay önce. Yani 6 ay yapay zeka alanında çok eski.
1: Hı hı. Ama şimdi öyle değil. Az önce söylediğimiz senaryo bizim yapmadığımız ya da söylemediğimiz bir şeyin yapay zeka ile üretilerek karşımıza çıkartılması. Ama tam tersi de olabiliyor. Yapılan bir şey de hayır ben yapmadım gibi, o gerçek değil gibi söyleyenler de vardır herhalde.
0: Evet evet, yani şimdi bunun bir de diğer tarafı var. Yani bir sahte görüntülerin, sahte dillerin üretilip suçlanması olduğu gibi bir de gerçekten bir delil var ortada. Ancak bu delilin itiraz edilebiliyor. Yani hani bunu ben söylemedim, bunu ben işte bu yapay zeka ile yapıldı, yapay zeka ile yapılanla gerçek görüntüyü ayıramadığınız noktada bu da bir karşı argüman olabilir yani.
1: Ama bir taraftan şimdi biz özellikle mahkemelerde elinizde bir görüntü varsa, bir kayıt varsa çok sağlam delildi bunlar ve siz bu görüntülerle, bu kayıtlarla davanızı bu sağlam delillere oturttuğunuzda kazanma şansınız çok yükseliyordu. Şimdi bir bakıyorsunuz ki elinizdeki en önemli delil kısmı artık şüpheli bir hale gelmiş durumda. Hukuk sistemleri ülkeden ülkeye kendince bir çözüm yaratacak elbette. Ama burada teknoloji sadece suç yaratanların lehine mi olacak? Suçun karşısında bulunan masumlar kendilerini nasıl ortada savunmak durumunda kalacaklar?
0: Bu yeni bir alan, yeni bir uzmanlık alanı aslında. Dijital delil alanı var olan bir alan. Hani bu yeni bir alan değil, onu iddia etmiyorum ama yapay zeka ile olan ve yapay zeka modellerinin hızlı bir şekilde gelişmesinden kaynaklı bir boşluk var aslında orada. O yüzden bunun bu çalışılıp teknik kısmının sürekli çalışılır hale gelmesi lazım ve bunun diğer bütün dijital verilerle beraber birleştirilmesi lazım. Örnek veriyorum, şimdi sizin telefonunuz marka marka ve bu markaların kendine ait renk doğallıkları var. Yani iki kamera ile çekilen fotoğraf birbirini tutmuyor mesela.
1: Tabii.
0: O yüzden bir veri tabanı oluşturuluyor. Bu veri tabanlarından dolayı hangi telefonla çekildi, hangi modelle, hangi markayla çekildi, hangi lens ile çekildi anlamaya yarayan yapay zeka modelleri üretiliyor.
1: Hı hı.
0: Bunlar sürekli yeni çıkan cihazlarla sürekli fotoğraf çekilip işte karanlıkta, ışıkta tekrar tekrar eğitiliyor ki daha fazla örnek görsün, daha fazla anlayabilsin. Aynı şekilde aynı yapay zeka, benzer yapay zeka modelleri yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını anlamak için de eğitiliyor. Bu alanda iki tane firma, özellikle de yurt dışı kaynaklı, birisi Kanada, bir diğeri Estonya olması lazım. O orijinli ürünler var. Hani böyle mahkemeye sunulabilecek seviyede bir şey yapan. Onlarda dahi belli başlı modellerin ürettiği, yapay zeka modellerinin ürettiği görüntüleri anlayabiliyorlar. Ancak işte Çin kaynaklı ya da açık kaynaklı yeni çıkan modeller, onları test etmesi daha zor. Çünkü daha o modeller henüz diğer modellerin ürettiği verileri görmedi, fotoğrafları görmedi. O yüzden henüz onları anlayamayabiliyor. İşte bilinen yapay zeka modelleri, işte ChatGPT olsun, diğer Cloud gibi önde gelen ya da Gemini gibi mesela Google'un ürünü olan, bunlar kendi içine watermark dediğimiz bir iz bırakma yoluna gittiler ve sizin gözle göremediğiniz bir iz atıyor şu anda. O yüzden siz o mesela yapay zeka ile ürettiğiniz bir şeyi sosyal medyaya yüklediğinizde sosyal medya otomatik olarak onu yapay zeka ile üretilmiştir diye şeklinde altyazı geçebiliyor.
1: Evet, aslında tabii bilir kişiler devreye girdiğinde her şey çok farklı olacaktır ama mesela hiç yoktan üretmekle bir görüntünün üzerinde kısmı olarak yapay zeka kullanmak, bu bile pek çok şeyi değiştiriyor anladığım kadarıyla. Hukuk sistemi ülkelerde çok farklı sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak ben insan psikolojisi üzerinde bir soru sormak isterim şimdi size burada.
0: Hı hı.
1: Görüntünün gerçekliği ya da sahteliği üzerinde artık hiçbir şeye inanmamak söylenilen sözün ya da görülen görüntünün gerçek olmayışı üzerine psikolojik anlamda herkesin ya yok bu gerçek olamaz dediği, gözümle görsem inanmam dediğimiz bir aşamaya doğru götürüyor bizi teknoloji. Yapay zeka bütün bunları yaparken

0: insanlar ne yapacağız? Neye inanıp neye inanmayacağımız konusunda teknoloji bizim hiç mi desteğimizi, bize karşı desteğini daha doğrusu sunmayacak?
1: Özür dilerim. Şimdi yapay zekanın desteği aslında bizim onunla olan alışıklığımız ve onu kullanma şeklimizle alakalı. Yani
0: onunla olan mesafemiz bize yardımcı olmayacak belki.
1: Onunla olan mesafemizden ziyade bize düşüyor görev. Neyi ona yaptırıyoruz, neyi devrediyoruz'a bir bakmak lazım. Şimdi karar verme ve yargıyı devretmemek gerekiyor. Bilgiyi devredebilirsin, hesaplamayı da zaten devrediyoruz bilgisayarlara. Ancak sonuçta seçenekler arasında karar verme ve bu karar durumunu hala bizim veriyor olmamız lazım. Benim gördüğüm, hani şu anda yapılan en büyük yanlış, hemen onu alıp kullanmak. Yani orada onun dediği şeyi, söylediği, verdiği tavsiyeyi hemen kullanmak. Ve bunun getirdiği aslında bir şey var. Bir yük atıyorsunuz üzerinizden. Çünkü o dedi, yaptım oluyor. Yani eskiden şey vardı, işte prosedür böyle denirdi.
0: Evet.
1: Şimdi mesela giderek şeye dönüyor. İşte yapay zeka dedi, ben yaptım. Hani aslında, ama sonuçta nihai karar yine bize ait. Şimdi oradan şuna döneceğim. Yapay zeka tabii ki bize faydalı olabilir. Tabii ki ona sorma şeyimiz olabilir. Yani bir, şu an yapay zekanın bir problemlerden birisi onaylama ve tasdik sistemleri. Yani siz bir işi yaptığı zaman yapay zeka, siz zaten bilmediğiniz için ona sordunuz ama onun verdiği cevabı nasıl tasdik ettireceğiz?
0: Evet.
1: İşte bunun için yöntemler kullanılıyor. Birine soruyorsunuz, onun verdiği cevabı diğerine de soruyorsunuz. Hani sen ne düşünüyorsun?
0: Sağlamasını
1: yaptırıyorsunuz aslında. Bu şekilde ilerliyor. Yine görüntü için de mesela yine en büyük yardımcımız yine yapay zeka olacak aslında. Yine bir ona soracağız. Ama günün sonunda bütün, mesela bir dava durumunu düşünelim. Bütün deliller toplandığında tek başına bir görüntü hiçbir şey ifade etmiyor artık. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Eskiden ediyordu, evet. Ama artık
1: şimdi
0: değil.
1: Yani bu makul mü değil mi? O telefon o gün orada mıydı? Ya da o kamera o gün çalışıyor muydu? O kamera normalde nasıl bir iz bırakıyor? Ve bununla ilgili çalışmalar var aslında. Hani şerabede bütün elektronik cihazların, bütün görüntü sistemlerinin içine bir, kendilerinin bir iz bırakması, silinemeyecek, bulunamayacak bir iz bırakması ve bu izin tanınması, yani içine bir marker dediğimiz atması gibi. Mahkemeler de yavaş yavaş şeye dönecek diye düşünüyorum. Böyle eğer bu içinde bu yoksa onaylı değil bu görüntü, o yüzden kullanılamaz.
0: Oraya doğru gidecek.
1: Evet, onu üretmesi zor bir iz bırakacak kamera şeyin içine, fotoğrafın ya da görüntünün içine ya da ses kaydının içine.
0: Benim tabii ısrarla sorduğum size, yapay zeka biz masum insanları, sıradan insanları hiç mi desteklemeyecek derken biraz şöyle bir yere doğru geleceğim. Silikon Vadisi'ndesiniz. Silikon Vadisi teknolojinin artık çok hızla durdurulamaz bir aşamada sürekli gelişmişliğinin örneklerini bütün dünyaya sunarken, öte taraftan biz, özellikle siz çalışanların, oradaki bu zihin boyutuyla bizim asla yarışamadığımız bu insanlar, bu tür tehlikeleri düşünerek mi üretiyorlar, yoksa ya biz üretiriz, geri kalan bize ilgilendirmez gibi bir bakış açısı mı var?
1: Biraz hepsinden var diyebilirim. Yani biraz itiraz edenler var, hani yöntemlere itiraz edenler var, sürekli bir geçiş var. Yani bir şirketten diğerine geçiyor. Diyor ki bu şirket her şey mübahtır diyor artık, bu bana uymuyor diyor, öbürüne geçiyor. Bazıları da tam tersi o şirket için aynı şeyi söylüyor.
0: Ne etik ne değil,
1: ne tartışmalar
0: etik,
1: ne değil, tartışması var. Ama burada en büyük problem şu: rekabet. Yani rekabet kaygısı, hem iç hem dış rekabet. İç rekabet Amerika'nın kendi içinde modellerin öne çıkma yarışı. Hani görüyorsunuz işte Elon Musk'ın kendi modeli var mesela, evet. Şey tarafında sürekli bir mahkemeler şu anda oluyor birbirleriyle bu şekilde ve herkes daha iyi bir model çıkarmaya çalışıyor. Bunlar için kullanılan işte benchmark dediğimiz sistemler var. Bu modellerin başarıları ölçülüyor. Herkes bir adım öteye gitmeye çalışıyor. Diğer yandan Çin gümbür gümbür geliyor zaten.
0: Evet.
1: Şimdi o yüzden kimse böyle durup da bir şey yapamıyor. Yani böyle ya ne kısmı etik, ne kısmı değil. Tabii ki yapmaya çalışılıyor. Ekipler var, kocaman takımlar var mesela sırf bu işe kafa yoran. İşte filozoflar var, belki duymuşsunuzdur, şu an filozof iş alımları var bu yapay zeka şirketlerinde çok ciddi. Psikolog alımları var mesela, psikolojileri inceleniyor bu modellerin. Nasıl hissediyorlar, bir cevap verirken ne düşünüyorlar diye anlamaya çalıştığımız. Ama günün sonunda bazen şey oluyor.

0: gri alanlarda hareket ediyoruz. Yani tamamen bembeyaz diyemeyeceğim. O yüzden de işte bazen Amerika devleti müdahale ediyor. İşte belki duymuşsunuz, geçtiğimiz aylarda bir modele izin vermedi.
1: Evet.
0: İzin bir yayınlandı. Birkaç gün kullanabildik. Hemen bir önlem alındı ve geri kapatıldı. Önce Amerika işte İçişleri diyeyim uğraştı, bir inceledi, denedi, yeterince güvenlik önlemleri alınamadığına bir baktı ve ondan sonra tekrar yayınlandı. Çünkü bu bir silah da olarak da kullanılabilecek bir şey olduğu için.
1: Finans sektöründe, sigortacılık sektöründe çok fazla şantaj hikayelerini duyuyorum. Artık hikaye değil, gerçeğe dönüşmüş durumda. Ama bunun ötesinde elbette işin sınırları herhalde zamanla çizilecek. Mesela sanayi devriminin başlangıcında patent savaşlarının ortaya çıkması gibi, burada da rekabet içinde kim bilir ne tür çarpışmalar, çatışmalar yaşanıyor. Silikon Vadisi çok renkli
0: çok
1: olsa
0: fena.
1: Gerek. Orada tanık olduğunuz çok ilginç gelişmeler var. Tabii yapay zeka hayatı çok kolaylaştırıyor bir taraftan. Ama öbür taraftan işin, az önce dediniz ya, gri alanı üzerinde çalışıyoruz. Belki tehlikeli olan bölüm o. Sıradan insanlara belki çok dokunmayacak ama çok zengin olan, çok ünlü olan, karar verme mekanizmasında tepede olan insanlar bu durumdan çok etkilenecek. O halde kişiler sosyal medyada görüntülerini, seslerini, nereye kadar nasıl kullanacaklarının sınırlarını öğrenirken sizin önerileriniz olacak mı?
0: Bir noktaya kadar, şimdi 10. yıl bu yıl bizim TRT'de program yaptığımız, 2015-2016'dan beri fırsat oldukça birlikte program yapıyoruz. Özellikle pandemi dönemi öncesinde, aynı zamanda işte 2022-2023 yapay zeka bu ChatGPT öncesinde daha böyle şey tavsiyelerde bulunuyordum. Yani sosyal medya ile ilgili, gizlilikle ilgili, yani işte hesapların açık olması, kapalı olması gibi bir konuda. Ancak şu noktada artık ben vatandaşlarımızın çok yapabilecekleri bir şey olduğunu artık inanmıyorum. Çünkü bu artık sorumluluk şirketlerde, özellikle de devletlerde, aslında bunları denetleyen kişilerde. Çünkü artık kişi yapmak çok zor. Yani sizi birisi isteğiniz dışında da kaydedebiliyor. Yani bir öğretmeni düşünün. Yani bir öğretmenin sınıfta, bir üniversitede, amfide ders veren bir öğretmenin ne zaman, nerede, ne kadar kaydedildiğinin bir fikri yok ki yani.
1: Tabii,
0: hani,
1: tabii.
0: Ve şimdi kameralar, telefon kameraları da aşırı çok iyi. Yani istediği kadar zoom yapabiliyor, ses kaydı güzel alabiliyor. Yani o yüzden siz paylaşmasanız bile biri sizi çekebilir. O yüzden bu noktada özellikle yapay zeka ile işte derin sahtecilik için bahsedeceğimiz noktada biraz bu şeyin, aslında şey yapamayız, aslında vatandaşa bir şey söyleyemeyiz bu noktada artık yani.
1: Şu onlar, adımı atmalısınız ya da atmamalısınız.
0: Yani tabii ki şeyler hala geçerli. Önceden söylediğimiz her şeyler, yani hesabınızın ne kadar paylaştığınız, ne kadar paylaşmadığınıza dikkat edin. Ayarlarınıza gidin, bir bakın. Yani örnek vereyim, mesela çok çok pratik bir bilgi vereyim. Şimdi ChatGPT'nin ayarlarına girdiğiniz zaman mesela benim verilerimi bu modelin eğitilmesi için, herkes için iyileştirilmesi için kullan diye bir seçenek var. O herkese açık geliyor. Eğer siz buna girip de buradan kapatmadıysanız, sizin verileriniz bir sonraki ChatGPT'nin eğitiminde kullanılıyor mesela. Ve bu varsayılan olarak açık geliyor. Şimdi mesela bu tarz şeyleri zaten hani fırsat oldukça dile getiriyoruz, yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu kısımlar var. Ancak hani bir noktadan sonra da önlem alınamayacak kısımda da artık bir koruma gerekiyor. Yani nasıl bir dönem işte 50'lerde 60'larda bir şeyin faydalı olduğunu düşünerek insanlar yemeye başlıyor. Sonra insanlar bundan zarar görüyor ve ne oluyor? İşte FDA dediğimiz Amerika'da bu ilaçları onaylayan kuruluş ortaya çıkıyor ve diyor ki hayır, artık benden onaylanacak bu ilaçlar ve bu şekilde korunma başlıyor. Hani vatandaşlar korunuyor bu şekilde. Yapay zekayla da ilgili mesela bu tarz böyle onay kuruluşları olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki onay kuruluşları da yapay zeka kullanıyor olacaklar.
1: Yani yapay zekanın artık kendi kodunu kendisinin yaptığı bir süreçte, yazdığı bir süreçte kontrol edilemez bir aşamaya doğru gidiyoruz. İlk yapay zeka konuşmalarını yaptığımızda gelecekten kaygı duyan insanlar vardı ama bu kadar sınırlı sayıdaydı, bu kadar çok yoktu. Bugün bütün dünya neredeyse bir depresif hale girmiş durumda. Hem kullanıyoruz hem korkuyoruz. O korku mesela bizi ele geçirmesin istediğimiz için bütün bunlar.
0: Ya bir kaos var. Hani bu kaos hem tabii ki kaos olduğu için yani bir endişe yaratıyor.

0: Aynı zamanda eşik de var ama, değil mi? Bir eşik de var.
1: Eşik de var. Aynı zamanda fırsatlar da var. Hani bu bir ülkeler için de özel bir fırsat aslında. Yani bu nasıl işte makine devrimi oldu, makineleşme, sanayileşme oldu, sonra elektronik oldu. Bazı ülkeler mesela Japonya makineleşmeyi kaçırıp ama elektronikte çok iyiler. Yani hani biliyorsunuz kullandığımız ses sistemleri yani bir anda Japon ürünleri mesela var değil mi?
0: Evet.
1: Sonra ne oldu işte 2000'lerin başında internet çıktı, Silikon Vadisi, sonra uygulamalar çıktı, sosyal medya çıktı. Şimdi bu bir ayrı dalgadasında yapay zeka bu da bir fırsat veriyor. Biz çok genç bir ülkeyiz biliyorsunuz. Genç nüfusumuz var. Teknolojiyi çok seven bir ülkeyiz.
0: Ama üretmiyoruz. Sizin gibiler işte Silikon Vadisi'nde üretim içinde. Biz üretmiyoruz. Biz tüketiyoruz. Ve bilmeden, anlamadan yapıyoruz çoğumuz. Onun için ben şunu öğrenmek istiyorum. Belki de son sorum bu olacak size. Silikon Vadisi'ndeki bu bir avuç, bir başka düşüncenin içinde bulunan insanlar... Sizlerin derken sizin şahsınızdan söz etmiyorum. Orada bulunan bu insanların kırmızı çizgisi yok mu?
1: Zor soru. Olanları var, olmayanları var. Ya da herkesin kırmızı çizgisi başka yerde duruyor diye ben de size cevap verebilirim. Yani o dediğim işte kırmızı çizgi ya da griyi alan herkesin biraz da vicdani muhasebesiyle de alakalı. Yani bu biliyorsunuz işte atom bombasında da oldu, bir sürü film oldu, Oppenheimer gibi.
0: Evet.
1: Yani ve normalde hiç o amaçla atom bombası yapma amacıyla geliştirilmeyen teknolojiler daha sonra silah amacıyla tekrar kullanıldı, tekrar dizayn edildi. Yani bu noktada bize çok görev düşüyor aslında bizim ama teknolojiyi bilen, teknoloji üzerine çalışan kişiler o kadar fazla teknolojiye odaklıyız ki işin felsefi boyutunu, etik boyutunu, sosyolojik boyutlarını
0: filozoflar düşünsün.
1: Filozoflar düşünsün diyoruz. Aslında bizim şu anda benim bu Türkiye ziyaretimde yaptığım sohbetlerde değiştirdiğim, kendi kafamdaki öğrendiğim en çok şey Ahmet, ben döndükten sonra Amerika'ya artık en az vaktimin bir miktarını, bir süreyi sadece yapay zekayı daha iyi nasıl kullanırım gibi değil ya da yapay zeka ile yaptığım işleri yapmaya devam ederken aynı zamanda bunun sonuçlarını daha fazla kafa yormaya hani kararlıyım. Özellikle de insan yetenekleri ve insanın bilişsel yetenekleri konusunda.
0: Evet. De yani, güzel.
1: Ve bu yüzden de işte aslında hiç benim alanım olmayan hukuk alanı hiç benim alanım değil. Ama bu alanda bana bir açık söylendi. Ben de bu açıkta bir zaman ayırıp bir araştırma yapıp bu araştırma sonuçlarını anlayıp sonra herkesin 4 dakikada okuyabileceği şekilde bir yayınlanabilecek bir yazıya çevirdim. Bu tarz şeyleri benim artırmam, kendimi bireysel olarak da artırmam gerekiyor ama benim gibi arkadaşların, teknik arkadaşların da aslında biraz daha böyle daha bütüncül düşünüp daha iyi böyle bu tarz çalışmalarda katkıda bulunması gerekiyor.
0: Gerçekten çok önemli. Gri alan üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Ama güzel olan taraf şu, hem Amerika'da hem Türkiye'de her iki tarafta birden düşünceleri, ortaya çıkan verileri dikkate alıp öyle dönüyorsunuz Silikon Vadisi'ne. Düşündüklerimizi orada paylaşmayı unutmayacağınızı biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Güzel bilgilerdi. Gene bekliyoruz. Yolculuk ne zaman?
1: Her zaman. Temmuz sonu.
0: Temmuz sonu. O zaman daha vakit var.
1: Evet.
0: İyi geceler diliyoruz size.
1: İyi geceler.
0: Sevgili dinleyiciler, yapay zeka uzmanı ve veri bilimci Ahmet Kuzubaşlı ile birlikteydik.

Geçmişten kalan. Sevgili dinleyiciler, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu var. Şimdi 14 Temmuz 2020'de aramızdan ayrılan yazara ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

0: Söyleşimizin bu bölümünün konuğu bir bayan yazar sayın dinleyiciler. 1926 doğumlu olan bu yazar Adalet Ağaoğlu. Oyun, roman ve hikaye türlerinde yayınlanmış yapıtları bulunan Adalet Ağaoğlu programımız için şu konuşmayı yaptı.
1: İnsan sevgisi, yaşama sevinci deyince ben yalancı pembe tüllere sarılmış yapay umudu anlamıyorum. Sevmek bilmektir demişim Ölmeye Yatmak adlı romanımda. Dişi ağrıyan adama yok canım ağrımıyor demek sevgisizliktir. Sevmek o ağrıyı bir an önce nasıl geçirtebileceğimize el birliğiyle sıvanmaktır. Acıların üstünü örtmemek, ateşe kül serpmemektir. Hatta bizim bir gün üç yazar arkadaş bir araya gelerek bir yemin gibi altını imzaladığımız şu düşünceye kadar vardırmaktır işi. Bütün ümidim ümitsizliğimdir. Hiçbir şey insanı buna inanmak, böyle olmak denli güçlü kılamaz. Biz özlediğimiz insanı, özlediğimiz dünyayı seviyoruz, seviyorsak. Hep gelecekte olanı. Bugün içinde yaşadığımız çoğu şeye karşı duyulan öfke ve gerilimin itici gücüyle, işte yalnız bununla ve bunun için insan da yaşam da güzeldir. Bunun adı bir mecnun aşkıyla o özlediğimiz insanı arayıp durmaktır. Acının, yıkımın, gaddarlığın, bencillik ve sevgisizliğin ortasında ben kendi adıma yazdıklarımda bir insan sevgisinden, bir yaşama sevincinden ancak bu anlamda söz edebilirim ve ancak bu anlamda söz ediyorum. Şimdiyi sevmiyorum, onu değiştirmek istiyorum. Şimdiyi değiştirip sevilecek yarını kurmak için bu dünyada ve şimdi de kendimin de yaşayan en minik varlık, o küçücük hücre olarak bulunmasından ötürü sevinç duyuyorum. Çünkü yarın güzel bir yarın olacaksa yine insanla olacak. Sonra daha çok sevilecek bir yarın, sonra daha çok sevilecek bir yarın aranacak. Sonsuzlukla. Evet, gelinen her yeni noktadaki arayış, insandan caymamak, acıyı ve yükü sırtlanıp başını yere eğmeden hep seveceğin insanı ve dünyayı aramaya çıkmak. Evet, insan için oldukça yorucu, hatta hüzünlü. Ama ben yorgunluk ve hüzün sevilmeden insanı seviyorum, yaşamı seviyorumların içeriksiz birer palavra olduğuna inanıyorum. Çirkinlikler içinde yitmemiş, kaybolmamakta direnmiş bir küçücük güzelliği, sevilemezler arasında kuruyup yozlaşmadan kalmayı başarmış bir tohumu arayıp bulmak ve yalnız onunla bile olsa yeniden başlamak, sürdürmek, o tohumları çoğaltmak. Güzel olan da, sevilecek olan da, sevinç de yalnız bu, yalnız burada. İçten patlayan bir gülüş gibi, içten patlayan bir insan sevgisi, bir yaşama sevinci de öyle gerçeklere, sevgisizliklere sırt çevirerek, onları görmezden gelerek elde edilebilecek bir şey değil. Onun adı ne insanı ne de yaşamayı sevmektir. Onun adı iki yüzlülüktür, vurdum duymazlıktır, kısacası duyarsızlıktır.
0: Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu'nun romanlarından biri. Yazarın bu romanından aldığımız bölümde baş kişi, sonu gelecek bir dünyada yaşamakta oluşun bilinciyle kendini ağzına dek dolu bir havuz gibi duyduğunu anlatıyor. Köklerin kuruyacağı gün sevecenliğini, sıcaklığını, hoşgörüsünü gürül gürül akıtan bir havuz. Başkaları için, başka canlılar için kendimizden verebilmek, yaşamayı özenle sevince boyamanın en güzel yollarından biri olsa gerektir. Duygusal kaynaklı bireysel sevinçlere, yine bu bölümde baş kişinin dediği gibi, zamanın her saniyesini yoğunlaşabilecek denli yoğunlaşmış bir özle doldurarak ulaşılabilir belki de.
2: Oda perdelerinin koyu yeşil olduğunu fark ediyorum. Acaba oda karanlıkta ondan mı koyu görünüyor? Bir ara arkalarına güneş vurmuş gibiydi. Şimdi hiçbir ışık dışarıda zamanın ne olduğunu söylemiyor. Bana hiçbir ipucu vermiyor. Koyu yeşil perdeleri açsam mı, açmasam mı? Yatakta değilim, bir koltuktayım. Perdeleri açsam mı? İşte hep aynı koltukta, üstüne gerçek anlamını yüklemeden bu soruyu soruyorum. Çünkü perdeleri açmak için ne istekliyim ne de isteksiz. Her şey kendiliğinden oluyor. Bilinmez. Az sonra bu perdeleri açabilirim.

kendimi bu kadar da önemsemiş olamam. Ağzına dek dolu bir havuz oluşumu nereden çıkarıyorum? Belki de ölüm geldi kapıya dayandı. Kişi böyle parlak imgeleri olsa olsa ancak ölümün eşiğinde yakalar. Böyle romanlara özgü tanımları en acınası durumlarda yakıştırır kendine. Herhalde yine aynı korkudan. Önemsiz bir toz parçası gibi üflenip gitmemekten. Ama ben bu duyguyu daha önce yaşamış olmalıyım. Son haftalarda. Son haftalar boyunca hemen bütün boş saatlerim genç öğrencimle doldu. Sanki dünyanın sonu gelmiş de, sanki 2 dakika sonra tümümüz küller altında kalacakmışız da. İşte bu yüzden bütün sevecenliğimi, bütün sıcaklığımı, hoşgörümü engelsiz boşaltıveriyordum. Bir yatağa yeniden girmeden, daha önce yapılmış olanı aşarak, daha önce yapılmış olan her şeyi başkalarına bırakarak, birlikte olunan zamanın her saniyesini yoğunlaşabilecek denli yoğunlaşmış bir özle doldurarak, hemen neredeyse sonu gelecek bir dünyanın seyri içinde. Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak adlı romanından aldığımız bölümü dinlediniz.

Evet, Barış Manço uzun saçlı adam. Biz de onu unutamadık ve onun sesiyle veda zamanı geldi. Gecenizin huzurla, ışıltıyla, sevdiklerinizle birlikte sizi yeni güne ulaştırması dileklerimizle veda ediyoruz biz de. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Arif Keleş ve Berkay Bigeç'le birlikte ben Hafize Okan. Yarın akşam, yarın gece yine birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu, alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki atılıma dikkat çekerek, silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 51. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalasına karşı beyanlar alındı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar

0: liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3.298 liradan 3.628 liraya yükseltildi. Karar İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. İzmir'de bir apartmanın dış cephe onarımı sırasında iskele devrildi. Üç işçi iskeleden düşerek yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. İran, Hint Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Almanya ve Fransa hükümetleri arasında ortak kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda Avrupa'nın savunma alanındaki işbirliği ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşma sağladığını, bunun Ankara'daki NATO zirvesindeki taahhütlerle pekiştirildiğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz, güvenlik tehditlerine dikkat çekerek bu alanda ilişkilerin hayati nitelikte olduğunu vurgulayıp Fransa'nın düzenleyeceği nükleer tatbikata katılacaklarını açıkladı. Haberleri dinleyin.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

gönül pencerelerini aralayıp bizi hanesine buyur eden radyomuzun başındaki kıymetli dinleyenlerimiz, gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizler için birbirinden güzel türküleri bugün sizlerle buluşturacağız. Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsünü İlker Gökkaya söylüyor. Güvenme dünyada malım var diye, acep insan mıyım sorarlar benim.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Reyhan Ediş söylüyor. Değirmen başında vurdular beni. Kirli tütünle sardılar beni.

0: Raci Alkıraet Erzurum türküsüyle Nurullah Akçayır sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, gün gelen de döker bağlar gazelin.
1: Bir şehir var yaylada, ben o yaylada doğmuşam. Dadaş demişler adama, mertliği, yiğitliği karşılıksız sevmeyi öğretmişler. Hele bu vatansa uğrunda ölmeyi. Kar havada bar tutar inerken palan dökene. Mavi beyazın buluştuğu noktada türkülere sorun beni, tanırlar. Çünkü ben o yaylada doğmuşam. Ben o yaylada doğmuşum.

Süleyman Yıldız'ın Kamber Yıldırım'dan derlediği Sivas türküsüyle Hüsamettin Subaşı huzurlarınızda. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim, deli gönlüm bir sevdaya bağlandı.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayrak'tan derlediği Erzincan türküsünü Saime Can Türk söylüyor. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

Gece İzgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Sözün hassas terazisinden ilerlemeye devam edelim sevgili dinleyenler. Bugün nezaket mevsiminde dilimizdeki o en derin yaraya, o en karanlık dehlize, öfkenin faturasının neden hep hiç tanımadığımız kadınların bedenine kesildiğine odaklanıyoruz. Sokakta, sosyal medyada ya da bir tartışmanın en hararetli anında duyduğumuz o ağza alınmayacak kelimeler tesadüf değildir. Bu durum basit bir argo meselesi olmanın çok ötesinde kolektif bir nefretin, kadını mülk gören hastalıklı bir zihniyetin dile vuran kırbacıdır. Kadın bedeni erkeklerin birbirini cezalandırdığı, ego savaşlarını yürüttüğü bir cephe değildir, olamaz da. Bu dili terk etmek bir nezaket tercihi değil, insan olma zorunluluğudur. Bir erkeğe veya kadına fark etmez kızıp onun hayatındaki bir kadına saldırmak, kadını bir insan değil bir mülkiyet, bir sembol olarak görmenin en rezil dışa vurumlarındandır. Sadi Şirazi Bostanı'nda der ki, dili gıybetle ve kaba sözle kirlenmiş olanın kalbinde hikmet barınamaz. Şirazi'nin hikmetli sözlerine bakarsak, birinin onuruna, onun mahremi üzerinden el uzatmak aslında kendi insanlığından vazgeçmek demektir. Sadi, insanı birbirinin emaneti olarak görürken biz bugün dili o emaneti birbirinden koparan bir balta gibi kullanıyoruz bazen. Şükrü Erbaş'ın o içli seslenişini hatıra getirelim. İnsan, insanın evidir. Sevgili dinleyenler, kadın bedeni üzerinden edilen her küfür, o evi yakıp yıkmak, o sığınağı bir hakaret objesine dönüştürmektir. Birine duyduğumuz öfkeyi onun annesi, eşi ya da kızı üzerinden ifade etmeye çalışmak, insanın kendi acizliğini bir güç gösterisi maskesiyle gizlemeye çalışmasıdır. Sosyolog Goffman, sosyal etkileşimlerde herkesin bir itibarı olduğunu ve bunun kutsal bir alan gibi korunması gerektiğini hatırlatır. Goffman'ın öğretisinden hareketle kadın merkezli küfürler muhatabın onurunu değil aslında toplumun tüm ahlaki zeminini sarsan bir yüzsüzlük hamlesidir. Gabor Mate'in işaret ettiği o toplumsal stres ve yabancılaşma tam da bu dille ve bu dilin oluşturduğu atmosferle başlar. Eğer öfke faturası her zaman kadına kesiliyorsa orada henüz edep dairesine hiç girilmemiş demektir. Gazali İhyası'nda dilin kalbin tercümanı olduğunu bahseder. Kalbi karanlık olanın dilinden ancak zehir döküleceğini söyler. Kadın üzerinden edilen küfür o kalpteki merhamet noksanlığının en acı itiraflarındandır. Hazreti Mevlana sözün varsa gönle göre söyle diye uyarır bizi. Gönülde yeri olmayanın dilde de yeri olmamalıdır. Bizim lügatimizde kadın nezaketin, şefkatin ve hayatın kaynağıdır.

0: onu bir küfür malzemesi haline getirmek, Hazreti Mevlana'nın gönül aynası dediği o safiyeti kendi ellerimizle kırmaktır. Bauman'ın o meşhur akışkan dünyasında her şey hızla tüketilirken, biz bu çirkin dili duymakla geçerken, bazı ifadelere ne yazık ki şahit olmakla o en mukaddes bağlarımızı da tüketiyoruz. Vakar, kaba bir dille üstünlük kurmak asla olamaz. O en öfkeli anımızda bile insanlığımızı bir kimlik gibi o çirkin kelimelere kurban etmeyecek kadar asil bir duruş sergileyebilmektir. Kadın bedeni kimsenin egolarını tatmin edeceği ya da öfkesini dindireceği bir meydan dayağı alanına dönüşmemelidir. Sevgili dinleyenler, konuşması çok zor, düşünmesi zorlayıcı bir konuyu burada noktalarken ölçünün, had bilmenin ve zarif olmanın esenliğinde güzel günler diliyoruz. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır. Hepinize güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Telefonlarımızdan sosyal medya hesaplarımıza, alışveriş tercihlerimizden günlük alışkanlıklarımıza kadar birçok veriyi analiz eden yapay zeka sistemleri artık sadece neyi sevdiğimizi değil, nasıl düşündüğümüzü ve nasıl davrandığımızı da tahmin etmeye çalışıyor. Peki yapay zeka gerçekten kişiliğimizi çözebilir mi? Güçlü ve zayıf yönlerimizi, korkularımızı, alışkanlıklarımızı, hatta henüz fark etmediğimiz özelliklerimizi öngörebilir mi? Hepsini Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan'la konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise hepimizi yakından ilgilendiren dijital bağımlılık konusunu konuşacağız. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Sivas Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Dilci konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet, dijitalleşme artık günümüzde sınır tanımıyor sevgili dinleyenler. Algoritmalar var. Onlar sayesinde sadece ne satın alacağımızı değil, nasıl hissettiğimizi, nasıl düşüneceğimizi ya da kriz anlarında nasıl tepki vereceğimiz de artık çözülmeye başlandı. Peki yapay zeka gerçekten bizim aynımız olabilir mi? Yoksa bu öngörüler özgür irademiz üzerine gölge düşüren yeni bir kontrol mekanizması mıdır? İşte yaşamın ritminde uzman konuğumuzla bu konuyu masaya yatıracağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan'la. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Evet, hoş geldiniz hocam. Günaydın.
2: Günaydın.

0: Teşekkür ederim Hakan Bey. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
0: Çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Şimdi Sayın Hocam sizinle yapay zeka kişiliğimizi ve kusurlarımızı öngörebilir mi başlıklı konuyu masaya yatıracağız. Şimdi karşımızda insan doğasının karmaşıklığıyla makine öğreniminin kesiştiği, aslında büyüleyici diyebileceğimiz bir dünya var, yapay zeka. Peki yani insan davranışlarını ve kişilik özelliklerini de analiz edebiliyor artık. Peki bunu yaparken hangi temel veri setlerini kullanıyor? Yani dijital ayak izi, arama geçmişi ya da sosyal medya etkileşimlerinden bahsediyorum. Buyurun.
0: Evet, teşekkür ederim. Şimdi siz açılışta da söylediğiniz, şimdi sorunuzun içinde de ifade ettiğiniz gibi, şimdi gerçekten yapay zeka çok hızlı hayatımıza girdi ve aslında son durağının olmadığı, tamam bilinin zaten son durağı olmaz ama hani bunun bir sınırları nettir, geçemeyeceği yer bellidir. Ama gerçekten yapay zeka biraz ürkütsel boyutta, yani sonunu bilemediğimiz yerlerde ama birçok zamanda kullanım amacına bağlı olarak bizlere gerçekten çok büyük fayda sağlıyor. Kullanım amacıyla ilişkili olarak tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi tabii ki de yapay zekanın bize bu alanda kattığı en büyük fayda, o sonsuz veya çok fazla olan veri setinin, hani big data dediğimiz o şeyi çok minimalize etti ve bize kullanabileceğimiz bir şekilde basit ve sade bir dile indirgedi. Şimdi orada birçok veri var. O verilerin kendi aralarındaki etkileşimleri, o verilerin kendi kombinasyonlarının başka kombinasyonlar ve etkileşimlerini bizler bilgisayar programlarıyla tek tek yıllarca analiz etmeye çalıştık. İşte şimdi yapay zeka bunu tek bir tuşta saniyeler içine getirdi ve sizi artık bütün kombinasyonlarını kendi düşündü. Diyor ki sen bunu yaptın bugüne kadar, ama diyor bak bunu yapmadın veya düşünemedin, artık adını sen koy, ben bunu da önüne getiriyorum dedi. Şimdi bunun içinde sadece sağlık değil, tanı kriterlerinin daha hızlı konması değil. Tanıda da hani bir daha önceden de haberlerinizde de olduğu, basında da hep duyuyoruz. Gerçekten çok daha az hatalı tanıya giden yolda artık yapay zeka uygulamalarını kullanıyoruz. Bu demin sizin ifade ettiğiniz gibi bizim davranış kalıplarımızda da artık kendini göstermeye başladı. Şöyle ki mesela biz de tabii işimiz gereği, mesela ben de konuşurken mimiklerden, göz hareketlerinden, el hareketlerinden, bunlar benim duyu organlarımla anlayabileceğim ve gözlemleyebileceğim verilerdi. Biz ne yapıyorduk? Yani bu şekilde, hani bu şeylere bakaraktan karşınızdaki insan tedirgin veya karşınızdaki insan mutlu, onunla ilgili yorum yapıyordunuz. Bir de tabii bizim alanımızla ilgili, örnek veriyorum, gözün birbirine yakınlığı, uzaklığı, göz çukurunun gözlerin daha geride olması, önde olması da bazı durumlarda kişiler hakkında bazı veriler veriyordu bize. Ama tabii bunu biz diğer verilerle kıyaslayamıyorduk. İşte şimdi yapay zeka hepsini bir defada bizim için öneride bulunuyor. Yani biz artık sizin de dediğiniz gibi belki orada farklı sensör veya datalarla birey konuşurken belki sıcaklığındaki değişimi bile algılayacak. Çok çok uç konuşuyorum, korkuyorum artık. Belki onun akıllı saatindeki kalp atımızını bir şekilde alacak, bizdeki ölçek verisinin içine koyup bize bir bilgi verecek. Yani bunun sizin de demin ifade ettiğiniz gibi gerçekten de sonu bucağı olmayan bir kuyu. Bakalım nerede nasıl duracak. Ama evet, kişilik özellikleriyle ilgili, kişinin içinde bulunduğu durumla ilgili çok güzel veriler bize sağlıyor şu anda.
1: Peki gerçekten doğru okuyabiliyor mu Sayın Hocam bunu? Yani insanların anlık duygu durumlarını, işte mimikler kullanıyorum dediniz ya. Yani yüz ifadeleri, ses tonu ya da yazı dili, NLP gibi. Yani bunlar üzerinden ne kadar doğru okuyabiliyor peki?
0: Şimdi o doğruluk tartışılır. Çünkü insan doğası veya hücreler, biliyorsunuz bizler hücrelerden oluşmuş organizmalarız, oldukça dinamik yapıya sahipler. Çünkü biz bile şu anda sayısını bilemediğimiz kadar çok data giriyor. Ve hücre hala anlayamadığımız bir şekilde bunu algoritmalarıyla, bunu metabolik yolaklarıyla süzüyor ve cevabı olarak bir veya iki cevap çıkartıyor. Şimdi bu kadar çok veri orada nereye giriyor, hangi yeri tetikliyor, aradaki iletişimi nasıl oluyor, orada bir düzen var ama biz daha henüz bunu yapay zeka ile bile algılayamadık. Zaten ben hep şöyle söylüyorum, hani biz evet insan genom projesi genleri deşifre etti. İşte insan proteom projesi proteinlerin yapılarını deşifre etti. Ama biz hala bu mikron yani milimetrenin de binde bir hatta milyonda bir çapındaki hücrenin içinde ne olup ne bittiğini anlayabilecek kapasitede değiliz ve anlayamayacağız bunu. Ama tabii bu benim öngörüm. Evet güzel şeyler alacağız çünkü o muazzam bir orada bir mühendislik var. Onu bizim yani teakkül edemeyeceğimiz bir mühendislik var. Ama biz şu anda yapabileceğimiz şey oradan çıkan verileri hayata nasıl entegre edebiliriz? Evet orada tabii ki de hatalar olacaktır. Ama şu vardır, en azı indirgenmiş hatalar olacaktır. Hepsini bilmek tabii ki de şey olmaz. Bu kadar kolay bir olay değil. Ama en azından ana hatlarda karşımızdaki insanın o an tedirgin olduğu veya o an dışa dönük özelliğinden içe dönük özelliğine geçiş olabildiğiyle ilgili markerları saptayabileceğiz. Ama bunların net sınırlarını çizmek tabii ki de çok zor.
1: Hı hı. Yani yapay zeka sadece veriye dayalı olasılık hesaplamaları ya da insanın öngörülemez ve spontane olan karmaşık duygusal tepkilerini tamamen anlamlandırmada yetersiz kalıyor. Doğru mu anladım? Bir
0: şu
1: miktar.
0: An için tamamen demek belki çok iddialı olur ama net şeyi koymakta biraz daha yol alacak. Hı-hı. Çünkü şöyle, o nasıl yol alacak biz bile ne olduğunu bilmiyoruz da. Hı-hı. Yani ben yapay zekanın bu aşamada yeni kuram geliştirebilir mi veya bir sonraki basamağı tabii ki de ihtimaller olacaktır ama daha iç veya daha yeni yolaklar açabilecek bir kademeye kendi başına geçebilecek mi? Burada benim soru işaretlerim var.
1: Yani çok büyük bir hız, inanılmaz hızla ilerliyor Sayın Hocam. Yani siz de söylediniz. Peki bu bir tehlike yaratmayacak mı? Örneğin şimdi milyonlarca insanı analiz eden algoritmalar var. Yani bu algoritmalar yani bireylerin belirli uyaranlar karşısında verecekleri tepkileri önceden kestirebiliyor. Bu insan iradesini manipüle etmek değil mi bir anda? Yani dijital determinizm tehlikesi yaratır mı sizce?
0: Ya bu mutlaka olacaktır. Demin de ifade ettiğim gibi Hakan Bey, şimdi biz bilimi, teknolojiyi hangi amaçlı ve hayatın neresinde kullanacağız? Tabii ki de bilim insanları bunu tırnak içinde art niyetli demeyeyim ama hani insanlığın zararına kullanacaklarını ben düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum, aklıma bile getirmiyorum. Çünkü bizim gelmeye çalıştığımız nokta insanın hayat kalitesini nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Çünkü çevre çok hızlı değişiyor. Özellikle bizim bünyemize geçmişle kıyasladığımızda çok daha kat ve kat fazla input giriyor ve bunlar eskiden olmadığı kadar bizi, hücrelerimizi, dokularımızı yoruyor. Eskiden bu kadar değildi. Uyuma süremiz değişti, çevre değişti, toprak değişti, besinler değişti ve şimdi aslında biz hiç alışık olmadığımız bir sistemde alışık olduğumuz düzenin de üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi zaten biz bununla zorlanıyoruz. Bir de sizin de demin ifade ettiğiniz gibi bu tarz sistemler geldiği vakit iş biraz daha kompleks hale muhakkak ki gelecektir. Ama biz buradan ne kadarını çıkarabiliriz? Buradan ne kadar fayda sağlayabiliriz? Tek gayemiz, amacımız bu.
1: Yani dijital dönüşüm çağındayız Sayın Hocam. Yani makine öğrenimi modelleri artık davranışlarımızı yönlendirmeye, yani özellikle çocuklarımızda bunu sıklıkla görüyoruz. Yani belirli kararlara kanalize etme yeteneği var aslında yapay zeka. Yani bu bireysel özgürlüğümüzü ve karar mekanizmalarımızı tehdit edebilir bir seviyeye de gelebilir diye düşünüyorum ben. Peki sosyal medya paylaşımlar yapıyoruz Sayın Hocam. Birazdan diğer konuğumla da konuşacağız. Dijital bağımlılığı, hemen oradan bir alıntıyla ekran bağımlılığı var hepimizde. Sosyal medya, sabah kalkınca telefonlarımızı arıyoruz hemen nerede diye ya da telefonumuzu unuttuğumuzda gerçekten bir huzursuzluk hissediyoruz gün boyu. Peki dijital ayak izleri bırakıyoruz. Bu sosyal medya paylaşımlarında kişiliğimiz hakkında ne kadar bilgi veriyor sizce?
0: Şimdi şöyle ki, tabii ne kadar bilgi veriyorun uç noktasını kestirmek zor ama şunu söyleyebilirim. bizler hani sizler de biz örnek veriyorum şimdi sizle bir konuşmamız esnasında misal veriyorum bir işte sosyal medya yeni bir sistem çıksa ve o sistemi kullanan bir aygıttan biz bahsetsek şimdi sizin de benim de telefonumun hani internetle bağlantılı olan yerlerine o aygıtla ilgili reklamlar gelecek. Doğru mu? Doğru. Yani evet. Bu hep yaşadığımız olay. Artık bu eskiden acaba mı diyorduk ama artık biliyoruz. Veya dediğiniz gibi ben de bir şeyi arıyorsam internette veya işte belli sistemlerde onlarla ilgili bilgi topluyorsam hemen onların örnekleri geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu zaten sistemin kuruluş amaçlarından bir tanesi. Belki net bu olmasa da hani adı tam konmasa da buraya doğru evrildi. Şimdi bir konnektom projesi bir ara bir ön plandaydı. Bu acaba biz yapay sinir ağları yapabilir miyiz diye yıllar evvel ve bunlar yapılmaya başlandı. Daha sonra bu akla geldi. Acaba biz bu sinir ağlarındaki akışı kopyalayabilir miyiz? İşte biz bu akışı kopyalayabilirsek bilgiyi kopyalayabileceğiz. Düşünme tarzlarını kopyalama şansına sahip olacağız ve burada da şöyle bir sıkıntı çıktı. Acaba bu dışarıdan manipüle edilebilir mi? Şimdi demin sizin sorduğunuz sorunun da aslında kısmen cevabı burada oluyor. Ve acaba biz bir örnek veriyorum. Bunları bir çipe verdiğimizde acaba uzaktan bu çipe ulaşım olacak mı? O zaman düşünsenize şimdi herkes otursun diyecek. Hani bu sistemde olan belki binlerce kişi, milyonlarca kişi aynı anda oturacak gibi aklımıza uç düşünceler geliyor. Şimdi tabii bunlar şu an bize uç geliyor ama şimdi bana deseydiniz ki hani ben işte 20 yıl evvel işte insan kanının içinde DNA parçası var mı diye sorsaydınız ya yani güldürmeyin bizi derdik ama şimdi oradaki dolaşan serbest DNA'lardan tanı kitleri yaptık. Tümörlerle ilgili daha tümörler yerine yerleşmeden acaba bunu bir saptayabilir miyiz diye. Bakın 20 yıl önce güldüğümüz veya ya olur mu öyle bir şey dediğiniz şu anda kullanım alanına girdi. O yüzden sizin sorduğunuz soru özelinde artık veya şöyle bir şey düşünelim çok geriye gitmeyelim. Hadi pandemiden önce deselerdi bize ya bir virüs gelecek. O virüsü de siz diye informatik araçlara koyduğunuz zaman sistem diyecek ki bu virüsün patojenitesinden korkmayın o kadar etkili bir virüs değil diyecek sistem ama o virüs hayatı felç edecek. Ben inanmazdım günümüz teknolojisinde günümüz sağlık şeyinde dedim ya olmaz derdim ama yaşadık. O yüzden sizin sorduğunuz soruya dönüyorum gene. Olur mu? Artık daha temkinliyim. Olabilir. Ürkütüyor mu? Kesinlikle ürkütüyor. Manipüle edilebilir mi? Kesinlikle manipüle edilebilir. Değil mi oydu Hakan Bey? İşte bir çocuk işte şu dizinin etkisinde kaldı, şu oyunun etkisinde kaldı. Ya yani şöyle program çıktı, bunun etkisinde kaldı, bunu yaptı. Şimdi bu sistemler yokken böyle haberler bilmiyorduk, görmüyor ama artık var. İşte bütün bunlara aslında biraz temkinli de yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum.
1: Şimdi dijital ayak izlerimiz şimdi gerçek hayattaki kişilik özelliklerimizle birebir örtüşen veriler sunabiliyor ama bunun bir yüzdesi vardı sanırım hocam. Yani nerede okumuştum hatırlamıyorum ama %60'a varan oranlarda doğru tahmin edebiliyordu galiba. İşte bıraktığımız dijital ayak izlerini analiz ederek karakter yapımızı ve psikolojik profilimizi tabii tahmin edebilmesinden bahsediyorum. Şimdi bu konu üzerinde düşünürsek bu bireysel gizlilik sınırlarımızı ihlal eden bir şey değil mi aynı zamanda? Nasıl önüne geçeceğiz bunun?
0: Şimdi burada bireysel gizlilikten kastımız veya bunların sınırlarını doğru koyabilirsek kesinlikle katılıyorum size. Şimdi benim örnek veriyorum kan grubum. Bireysel gizlilikse veya bana ait bir dataysa veya anlık kan şekerim veya anlık nabız sayım bana özgü bir veri ise o konuda haklısınız. Ama dijitale giren her şeye ulaşım dışarıdan kolay. Akıllı saat nabzımızı ölçüyor. Artık şeker ölçen sistemler geldi. Demek ki dijitale girdiyse ve o dijitalde bir şekilde Bluetooth veya farklı bir şeyle bir yere bağlanıyorsa demek ki başkaları bunu görebilir. O konuda size kesinlikle katılıyorum. Şimdi işin ikinci yanı diyelim ki bir sosyal medyada canım sıkkınken ben belli ürün veya belli tarz video veya adı neyse şeyse onlara yöneliyorsam ve eğer sistem benim o an canımın sıkkın olduğunu kanaatine getirirse evet şimdi benle ilgili bir veri oldu. Dedi ki örnek veriyorum Korkut akşam 8 ile 9 arasında sosyal medyada spor görüntülerini izliyor. Örnek veriyorum bunu tamamen. Hı hı. Şimdi o zaman ne olacak? Benim önüme sporla işim. Spor ne yapabilir? İnsanları eğlenceye götürür. Sporun yanında ne yapar insanlar? Bir şeyler atıştırır. Bakın şimdi benle ilgili bir şeyler olmaya başladı. Ve ben hep tek düze videoları izliyorsam orada veya tek düze forumlara katılıyorsam veya hep belli bir konuysa artık bakın benim yapımla ilgili bilgiler orada birikmeye başladım. Şimdi buradaki sorun şu. Bu her zaman mı böyle olacak? Şimdi birinin başka bir sistemini orada benim örnek veriyorum gerginliğimle veya mutluluğumla ilgili başka bir veriyi yakalamaya çalışacak. Ve diyecek ki insanların %80'i mutluyken şunu yapıyor diyorsa işte yapay zeka onu aldı. İşte Korkut da bu saatte bunu yapıyor. Demek ki Korkut bu saatler arasında genelde mutlu. Şimdi üçüncü verine gelecek. Korkut burada nerede katılıyor? Evinde oturuyor. Misal veriyorum bunların hepsine. Hı hı. Şimdi bakın ne oldu benim hakkımda? Korkut akşam 8 ile 9 arasında %60 insanların mutluyken yaptığı bir olayı %80 kendisi de evdeyken evde olduğumu nereden anlıyor? İşte IP'lerden, baz istasyonlarından anlıyor. Bakın veriler oluşmaya başladı. Şimdi sorduğunuz soruda gene evet bu benim özelimse de bilinmesini istemiyorsam şimdi benim özelim deşifre oldu. Kimlere deşifre oldu? Bu sistemleri yönetenlere. Ha bu sistemler bununla nereye gelecek? O tartışılır. Veya benle ilgili ne yapacak? O tartışılır. Bana bir şey satmak istediklerinde belki o saatleri yüklenecekler. Bakın artık benim belli özelliklerim açıklanmaya başlıyor. Sonra diyecek ki başka bir yayın. İşte insanlar akşam 8-9 arasında örnek veriyorum bunu. Hı hı. Üzgün olduklarında şu tarz şarkılar dinliyor. Şimdi bakıyor beni sistem beni şey yapıyor. Aa diyor ki işte Korkut bu saatlerde bu şarkı dinlememiş. Tamam hani o tarz. Demek ki örnek veriyorum gene bunlar. Hani demek ki diyecek ki evet Korkut genelde bu saatte mutlu. Şimdi bakın bunların doğruluk konu ne? Her gün böyle mi olacak? Tabii ki de hayır. Ama bu bir veri setidir. İşte bu veri setleri sizin demin iki soru önce hı-hı sorduğunuz veya üç soru önce bunun yüzdesini. İşte evet. Bu yüzdeler böyle çıkıyor. Kesin net mi? Değil. Ama genelini kapsıyor mu? Evet genelini kapsıyor. Hı-hı. Ama kesinlik çok iddialı bu konuda.
1: Hı-hı. Peki aslında çok geniş bir konu Sayın Hocam ama süremizin sonuna evet geldik. Yani son olarak şunu da söyleyebilirim. Şimdi Google etkisi olarak bilinen bir şey var. Bilgi hatırlamak yerine dışarıdaki harici dijital hafızaya devretme durumu. Yani insan zihninin problem çözme ve karar verme gibi bilişsel becerileri de var. Bunu da bir miktar körelttiğini düşünüyorum. Yani umarım bu konunun geri kalanını başka bir programda sizinle konuşabiliriz. Çünkü gerçekten çok geniş bir konu ve saatlerce bu konuyu sizinle konuşabilir program yapabilirim. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha katıldığınız için. Sağ olun efendim.
0: Yayınlar dilerim.
1: Hoşçakalın. Evet şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sevgili dinleyenler dönüşte Profesör Doktor Tuncay Dilci ile dijital bağımlılık hakkında konuşacağız.

0: Tekrar merhaba, 10.36'yı gösteriyor Türkiye'nin saati sevgili dinleyenler. Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde aslında hayatımızın tam merkezinde yer alan bir konuyu konuşacağız. Bazen bizi birbirimize bağlayan, bazen de görünmez duvarlar ören çok hassas bir konu, dijital bağımlılık. Ekranların cazibesinden bahsediyorum aslında sevgili dinleyenler. Bu cazibeye kapılıp gerçek dünyadan ne kadar uzaklaşıyoruz? Sanal alemde kurduğumuz bağlar gerçek dostlukların yerini alabiliyor mu? Biraz ötedeyken aslında kendimizden ne kadar da uzaklaşıyoruz? İşte tüm bu soruların cevaplarını ve dijital çağda, içinde bulunduğumuz bu dijital çağda ruh sağlığımızı korumanın yollarını Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Sivas Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Dilci ile konuşacağız. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Hocam merhabalar, günaydın.
1: Merhabalar, günaydınlar Hakan Bey. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Az önce de söyledim, dijital bir bağımlılık yaşıyoruz Sayın Hocam. Sizinle de bu konu üzerine konuşacağız. Evet. Şimdi günümüzde düşündüğümüzde tam olarak yani hangi noktada bir hastalık ya da klinik sorun olarak kabul edilmeye başlanıyor? Teknoloji kullanımı bağımlılık olarak adlandırmamızdaki temel kriterler, bunları konuşacağız, detaylandıracağız konuyu, ama öncesinde sizden bir tanım istiyorum. Dijital bağımlılık nedir? Dijital bağımlılık deyince dinleyicilerimiz ne anlayacaklar?
1: Evet, memnuniyetle. Dijital bağımlılık bireyin internet, akıllı telefon, sosyal medya, çevrim içi oyunlar veya dijital uygulamaları kontrolünü kaybedecek düzeyde kullanması ve bu kullanımın eğitimini, işini, aile ilişkilerini, psikolojik sağlığını ve günlük yaşamını olumsuz etkilemesi durumudur. Bu bağımlılıkta temel sorun kullanılan teknoloji değil, kişinin teknolojiyi kontrol edememesidir Hakan Bey.
0: Şimdi asıl soruya geçebiliriz, biraz detaylandıralım Sayın Hocam. Şimdi günümüzde bunun işte artık ekran başında geçirilen sürelerin uzaması ve bir hastalık olarak aslında ya da klinik bir sorun olarak kabul edilmeye başlandı bu.
1: Evet.
0: Peki teknoloji kullanımını bağımlılık olarak adlandırmamızdaki temel kriterleri sorsam neler söylersiniz?
1: Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da DSM-5 kapsamında davranışsal bir bozukluk ve bağımlılık olarak tanımlandı. Dolayısıyla bir rahatsızlık olarak biliniyor. Şunu söyleyebiliriz. Önemli olan ekrana bakılan süre değil, ekranın hayat üzerindeki etkisini biz baz alıyoruz. Şu belirtiler görülüyorsa bağımlılıkta söz konusu, daha ileride düzeyde bir sorunla ifade edebiliriz. Sürekli kullanım süresini artırma ihtiyacı, telefon olmadan huzursuz hissetme, günlük sorumluluklarını aksatma, ders veya iş performans durumuyla ilgili bir takım sorunların yaşanması, aile ve sosyal ilişkilerin bozulması ve kullanımı azaltamama durumudur. Burada kontrol bireyde değil de cihazdaysa bağımlılık başlamış demektir. Dolayısıyla ekrandan uzak kalındığında da bir huzursuzluk söz konusuysa, yani telefon veya internet olmadığında oluşan huzursuzluk, sinirlilik hali, kaygı, boşluk hissi ve

0: sürekli telefonu kontrol etme isteği bağımlılığın yoksunluk belirtileri arasındadır ve bu yoksunluk düzeyine göre de kişinin davranışlarında ciddi sapmalar olabilmektedir. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Bu durum beynin ödül sisteminin dijital uyaranlara alışmasının sonucu, yani beyindeki dopamin dengesinin bozulmasına bağlı olarak bir sonuç olarak bir kliniksel vaka durumuna gelmiş denilebilir.
1: Yani sosyal medya platformlarındaki algoritmalar, az önceki konuğumla da konuşmuştuk onu, Korkut Bey'le. Yani kullanıcıların ekran başında geçirdikleri süreyi maksimize etmek için beyindeki dopamin salgısını kullanıyorlar. Yani ve ödül mekanizmalarını devreye sokuyorlar diyebiliriz. Peki, yani aslında akıllı telefonlar ve internet hayatımıza girdiğinden beri algılarımız çok değişti değil mi Sayın Hocam? Ne söylersiniz kesinlikle, bununla ilgili?
0: Kesinlikle algılarımız değişti. Bizim yani şunu söyleyebiliriz. Aslında dijital dünya bizi bir farklı insan mı yaptı sorusunu gündeme getirdiğimiz zaman Hakan Bey, dijital dünya insanın doğasını aslında değiştirmedi. Ancak davranış biçimlerini önemli ölçüde dönüştürdü diyebiliriz. Yani eskiden insanlar yüz yüze iletişim kurarken bugün dijital etkileşimler daha çok öne çıkmakta ve dijital etkileşimlerin sonucunda da ilişkiler sanallaşmaktadır. Bu da insan sosyopsikolojik kültürel bir varlık olduğu için bir doyum sorunu gündeme getirdi. Yani yaşamsal doyum sorunu. İnsanların kendini milyonlarca insan içerisindeki takipçileri, etkileşimde olduğu insanlar olduğu halde kendini yalnız hissetmesi, belirgin bir şekilde ilişkilerde zayıflama, söz varlığında azalma, yani limbik sistemdeki söz varlığında azalma olmasından kaynaklı sorunlar karşımıza çıkıyor. Burada şunu ifade edebiliriz. Sosyal medya veya dijital mecralarda geçirdiğimiz tüm zamanları dikkate aldığımız zaman aslında bu mecralar bize bağlantı sunuyor. Ancak gerçek anlamda bağ kurmayı her zaman sağlayamıyor. Her insanın etrafında birçok temasta olduğu, bağlantıda olduğu insanlar vardır. Ancak yüz yüze doyumun etkileşimini, yüz yüze doyumun insan psikolojisine verdiği olumlama etkisini asla sosyal medyadaki bağ kurduğumuz çevrelerimiz oluşturamıyor. Bu yüzden yüzlerce kişiyle çevrimiçi iletişim halinde olmamıza rağmen kendimizi hala yalnız hissediyoruz. Çünkü sanal beğeniler gerçek sosyal desteğin yerini asla tutmamakta Hakan Bey.
1: Şimdi şöyle bir şey okumuştum Sayın Hocam. Dijital dünyanın getirdiği bir korku var. FOMO, yani Fear of Missing Out. Yani gelişmeleri kaçırma korkusu. Bireyleri sürekli olarak çevrim içi kalmaya zorlayan psikolojik bir baskı unsuru. Yani bu da bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Az önce söylediğinize bir ek olarak da şunu söyleyebilirim. Uzun saatler boyunca sanal gerçeklikte kalıyor bazı bireyler. Yani bazen biz de yapıyoruz bunu. Benim kızım var, o da bazen uzun saatler sanal gerçeklikte.
0: Kaç yaşında kızımız?
1: 14-15 yaşında Sayın Hocam.
0: Tam zamanı
1: erkenlikte de çok da üzerine gidemiyoruz. Şimdi sosyal medya akışlarında kaybolan bireyleri görüyoruz karşımızda ve az önce söylediğiniz gibi gerçek dünyadaki yüz yüze iletişim kurma becerilerinde ve empati yeteneğinde ben gerileme olduğunu da düşünüyorum. Yani sosyal bireylerden ziyade daha sosyal medya akışlarında kaybolan bireyler yaratıldı, ortaya çıktı diye düşünüyorum. Yani bunun yanında bilmiyorum, depresyon, anksiyete, işte sosyal fobi gibi psikolojik rahatsızlıklar da artmış olabilir. Bununla ilgili bilginiz var mı? Ne dersiniz?
0: Evet, şunu söyleyebilirim Hakan Bey. Nomofobi dediğimiz, yani telefonsuz kalma korkusu bizi aşırı şekilde etkiliyor. İnsan telefonunu unuttuğu zaman koşarak dönüyor. Belki neyi unutursa unutsun hiçbir şekilde koşarak dönmeyecek. Bugün telefon adeta bizim bir organımız, bir uzvumuz gibi oldu. Ya zaten bu konuda yapılan araştırmalar 50 yıl sonra bir uzvumuzu kaybedeceğimizi söylüyor. Yani bir uzvumuz, bir organımız işlevini yitirecek. Bu hangisi olur sorusu gerçekten manidar.

0: Bana göre işlevini yitirecek en önemli konu söz veya limbik sistemdeki söz varlığımız diyeceğim. Hı hı. Çünkü konuşma becerimizi yitireceğiz biraz önce söylediğiniz gibi. Nomofobi konusuna gelince, biraz önce ifade ettiğiniz telefonsuz kalma korkusu. Hı hı. Bu kişiler telefonlarını sürekli kontrol eder. Şarjları azalınca kaygılanır, hemen şarj bağlantısını desteğini almaya çalışır. Telefon yanlarında olmadığında kendilerini eksik hissederler. Hı hı. Ve bu durum kişide dikkat dağınıklığı, uyum ve uyku problemleri, hı hı. kaygı bozukluğu, iş yerinde veriminde düşüş, aile ilişkilerinde zayıflama gibi, hatta trafikte bile kazaların %52'si dikkat dağınıklığı ve bu %52'nin tamamı telefonla ilgili bilinçaltı problemlerimize dayandırılıyor Hakan Bey. Hı hı. Yani telefonla kurduğumuz bir bağ, bir kardeşle kurduğumuz bağdan, bir anneyle, bir çocuğumuzla veya öğrencimizle kurduğumuz bağdan şu anda daha sıkı bir bağ diyebiliriz.
1: Hı hı. Şimdi dijital bağımlılık, uykusuzluk gibi sağlığımızı tehdit eden boyutlara ondan bahsettiniz Sayın Hocam. Tabii hareketsiz yaşam var, göz bozuklukları, bunlar artış gösterdi. Ve tabii duruş bozuklukları gibi fiziksel sağlığımızı tehdit eden boyutları da var bunun. Kamburu insanlar artmaya başladı galiba, ben öyle görmeye başladım.
0: Kipoz, yetmezlik ve dijital teknoloji boyunu dediğimiz, çocuklarda yaklaşık 5 ile 7 santim arasında boyun, hı hı. gerçek fiziki iskeletin ön tarafına doğru kaymış durumda. Hı hı. Bu durum boyun düzleşmesi, efendim kollarda uyuşma ve kipoz yetmezliğe doğru giderken, tabii ki skoliyoz dediğimiz bel ve duruş bozukluklarının ortopedik problemlerini, hı hı. aşırı şekilde hızlandırmaktadır. Özellikle bu konuda fiziksel yatkınlığı olan kişilerde duruş bozukluğuna bağlı. Yine gözle ilgili Dünya Sağlık Örgütü miyopi göz kusuru salgınlığı şeklinde deklare etti ve bunun en önemli nedeninin de dijital ekran maruziyeti ve ekran yüzüyle mesafe arasında, örneğin 40 santim mesafe olması gerekirken çocuk 10 santimlik mesafeden telefona veya tablete gömülebilmekte. Hı hı. Bu da beyne ulaşan ışın demetçikleriyle beyni hipnotize etmekte ve çocuk ekrandan ayrılamamaktadır. Hı hı. Bunun ötesinde yine yatak odasında telefon bulundurulması veya telefona yakın 90 santimetrenin altında yakın bir mesafede yatılması durumunda beynin özellikle enerji akışını bozmakta ve bir takım serotonin veya melatonin hormonunun dengesinin bozularak hem uyku düzensizliği hem de mutsuzluk gibi yeni sorunları karşımıza çıkarmaktadır.
1: Hı hı. Özellikle pandemi sonrası dönemde Sayın Hocam, eğitim ve iş hayatının dijitalleşmesini gördük. Evet. Bu dijital bağımlılıkla mücadele etmeyi ve ekran sınırlarını çizmeyi daha zor hale getirmiş olabilir aileler açısından. Peki okul öncesi dönemde, okul öncesi dönemi düşünelim. Çocukların erken yaşta tablet ve telefonla tanıştığını görüyoruz. Yani ben bunu AVM'lerde sıklıkla görüyorum. Yani çocuk yemek yerken önünde bir telefon, anne babanın rahat yemek yemesi için. Sıklıkla gördüğümüz bir durum bu. Birçok kişi de buna şahit olmuştur diye düşünüyorum. Sizce onların dil gelişimini, dikkat sürelerini ve öğrenme kapasitelerini kalıcı olarak nasıl etkiler bu durum?
0: Şöyle söyleyeyim Hakan Bey. Hı hı. Öncelikle şunun altını çizelim. Ekranı çocuğun önüne koyarak yemek yediren ailelerimize buradan sizin aracınızla uyarıyorum. Hı hı. Çocuklarda yemek ve haz duygusu gelişmeyecektir. Yani çocuk obezite olmak için her şeyi yapacak, çünkü ağzına ne bulursa atıyor. O an için odaklanması ağız, tat ve lezzet ilişkisinde değil. Çocuk o an için ekrandaki içerikle meşgul olmaktadır. Bu ciddi ve riskli bir durumdur. Hı hı. Bunun dışında sorduğunuz soruya gelince, özellikle 0-2 yaş döneminde biz kesinlikle çocuğa ekran önermiyoruz. Hiçbir şekilde. Çizgi filmdir, hareketli görsellerdir vesaire. Zaten hareketli görsele maruz kaldığı zaman direkt

0: buradan çalışmaların öğrenmeler %67'den başlıyor, %97'ye kadar kalıcılığı çıkmaktadır. Bununla beraber hafızada bellek sorunları oluşturuyor mu? Evet, şu anda kısa bellek süremiz maalesef 3 saniyenin altına düşmüş durumda. Bizim yapmış olduğumuz birçok çalışmalarda ki ben Teknokent firması sahibiyim, Ar-Ge çalışmaları yapıyorum. Çocuklarımızda normalde kısa belleğin en az 30 saniye olması gerekir ortalama. Fakat bu süre şu anda 8 saniyenin altında. Hatta günlük 4-5 saat sosyal medya ve hareketli ekran yüzüyle temas halinde olan çocuklarımızda 3 saniyenin altına düşmüş durumda. Yani bir cümle söylüyorsunuz, çocuk bu cümleyi tekrar edemiyor arkasından. Çocuk bu cümleyi tekrar edemiyor. 5-6 kelimelik bir cümle düşünün Hakan Bey. Dolayısıyla burada ekran süresinin çoğalmasıyla beraber tabii ki bir takım problemler de oluyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemlisi ekran süresinin uyku, ders, fiziksel aktivite ve aile ilişkilerinin önüne geçmemesi, ekranı doğru amaç için doğru şekilde optimize etmek. Yani örneğin 40 santimetre mesafeyle ekrana bakmak, göz hizasında bakmak, 20-20 dediğimiz 3-20 kuralını, yani 20 dakikada bir, 20 saniye, 20 metre mesafeye gözle bakarak gözümüzü dinlendirmek. Bunun ötesinde asla yatarak ekranla temas halinde olmamak. Çünkü o da ayrı bir disleksi ve çene yapısında, boyun kas sisteminde bozukluk oluşturabilmekte. Biz buradan şunu da söyleyebiliriz bu sorunuza bağlantılı olarak. Hangi yaşlarda ne kadar ekran süresi? 2-5 yaş arasında ben her zaman şunu söylüyorum. Günlük en fazla 1 saat kaliteli içerik ve ebeveyn eşliğinde olmalı. Yine 6-12 yaş arasında günlük yaklaşık 1 saat eğlence amaçlı ekran süresi. Fakat biraz önce söylediğim gibi fiziksel ve ergonomik kullanımı merkeze almalı. 13-18 yaş aralığında ise günlük 1-2 saat eğlence amaçlı, bunun ötesinde eğitim amaçlı kullanım da olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken çocukların hangi amaçla kullandığı, yani bilgisayarı ya da oyunları yararlı amaçlı kullanılamaz mı? Elbette ki bilgisayar ve teknoloji ile beraber dijital teknolojinin içeriklerinden de yararlanabiliriz. Bunlar nedir? Mesela doğru seçilmiş dijital oyunlar, mesela problem çözme, efendim dikkat geliştirme, yabancı dil öğrenimi, kodlama eğitimi, stratejik düşünme, el-göz koordinasyonu gibi becerileri, yine yaratıcılık becerilerini artırma gibi destekleri dijital mecralar sağlayabilmekte. Söz konusu burada bilinçli bir içerik tüketimi olması gerekir diye düşünüyoruz.
1: Yani dijital detoks kavramı hayatımıza girmeli. Yani bireyler günlük, kesinlikle, haftalık ve yıllık periyotlarda.
0: 2014 yılında dijital diyet zamanı diye bir kitap yazmıştık. Bu artık dijital diyet diyoruz. Çünkü iki anlamı var bu dijital diyetin. Bir, bedelini ödüyoruz. Dijital diyet, bedeli ödüyoruz gerçek anlamda. Bir de artık detoks boyutuyla dijital nesneleri sınırlı, sorumlu, bilinçli kullanmak gerekir diye ifade ediyoruz.
1: Peki
0: Hakan Bey,
1: uzun uzun konuşabiliriz Sayın Hocam. Saatlerce program yapabilirim sizinle ama sayılı dakika maalesef sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm Türkiye'ye selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Bugünlük hafta başında aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: yetenekler ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde geleni

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya'yla selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün evimizde kansere neden olabilecek, mutfakta özellikle kullandığımız, aslında atılması gereken bazı alet ve edevatlardan söz etmek istiyorum. Mesela pet şişeler hiçbir şekilde içine su konularak dondurucuya konulmamalı. Aynı şekilde plastik kaplar içine besin ya da yemek konularak dondurucuya konulmamalı. Aynı şekilde plastik buzluk kapları. Peki neden? Çünkü plastiklerin içindeki bazı bileşenler besine karışıyor ve tamamen kanserojen. Dioksin bunlardan bir tanesi. Peki dondurucuya bir şeyler koyacağımız zaman ne yapacağız? Tabii ki saklama kapları, dondurucu için uygun olan, plastik olmayan ya da plastik görünümlü olup da dondurucu için özel hazırlanmış saklama kapları olabilir. Cam kavanozlar ya da cam saklama kapları olabilir ve dondurucu için hazırlanmış dondurucu poşetleri kullanabilirsiniz. Tabii ki bunu da lütfen araştırarak alın.

yaptığım kemik suyunu dondurucu için özel hazırlanmış, böyle üstten döküyorsunuz ama bölüm bölüm akıyor. Sonra o bölümleri çıkartıp yemekte kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde dondurucu için hazırlanmış poşetler kullanarak da sıvı malzemeleri dondurucuda saklayabilirsiniz. Bunların dışında kokulu mumlar, yüzeyi aşınmış teflon tavalar, plastik doğrama tahtaları, çünkü her bıçak darbesinde minik minik plastikleri aslında doğradığınız besine karıştırıyorsunuz. Yani siz salata yapıyorsunuz ama salatanın içinde o minik görünmeyen plastikleri salatayla birlikte yiyorsunuz. Maalesef mutfakta bunlara çok da dikkat etmiyoruz. Sarımsakları uzun süre saklamak için sarımsakları saplarından diş diş ayırın, bir kavanoza koyun. Üzerine kaya tuzu ve bildiğimiz siyah çay, yani kahvaltında kullandığımız çayın kuru halini kavanoza serpin. Bu şekilde kapağını örtün ve daha uzun süre sarımsakları buzdolabında saklayın. Mutfakta ya da balkonda karıncaların koloni halinde gezdiğini görürsünüz. Onların gezinti sahasını değiştirmenin, mutfaktan ya da balkondan uzaklaştırmanın en pratik yönü,

0: onların çıktığı duvar kenarlarına ya da geldikleri gediklere parmak ucunuzla bolca vazelin sürün. Karıncaların koku hassasiyeti çok fazla olduğu için inanın bir daha oralara uğramayacaklardır. Efendim, bugün de süremizin sonlarındayız. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki atılıma dikkat çekerek, silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonunda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. İran, Hint Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.